0: Pakistan'ın yanında yer alacaklardır. Türkiye ve Pakistan ve orada dediğim gibi Husileri baskılayarak ya ben şunu anlamıyorum zaten, açık söyleyeyim. Yani zaten İran bir mücadele yürütüyorsa, Yemen'de bir mücadele yürütüyorsa bu mücadele Amerika ve İsrail'e karşı mı, Suudi Arabistan'a karşı mı? Sen Suudi Arabistan'ı karşına alarak, zaten Suudi Arabistan mesela İsrail'in, Amerika'nın işte normalleşme adını verdikleri iletişim kurma, diplomasi kurma şeylerine karşı bir tavır gösteriyor Suudi Arabistan. Bu olumlu bir şey, bu kötü bir şey değil. İran'a yönelik saldırganlık sürecinde de Körfez ülkeleri içinde hem liderlik yapması boyutuyla hem de iktidarlı yaklaşması boyutuyla, bu liderliği iktidarlı bir şekilde boyutuyla İran'a karşı doğrudan bir şey ortaya koymadı, tutum almadı İran. Ki söyledik yani, sonuçta Amerikan üslerinin hedef almasını ben meşru görürüm, açık söyleyeyim. Sonuçta oradan kendi ülkemize bize bir saldırı olsa biz de aynı şekilde davranırız. Ama bazı ülkeler işte bizi niye vuruyorsun, bizim topraklarımız, egemenlik coğrafyamıza niye şey yapıyorsun falan filan diye tepki gösterenler oldu. Daha sertten böyle yumuşağa giden tepkilerdi. Suudi Arabistan burada itidalli yaklaşmaya çalıştı. Şimdi Suudi Arabistan'ı bu itidalinden uzaklaştırıp karşına almanın nasıl bir faydası var? Ben bunu da sorguluyorum. Yani şimdi bu noktada tabii ki dünyanın merak ettiği şeylerden bir tanesi de bu. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke Paktı ne durumda diye. Tabii ki farklı farklı analizler var ama gördüğüm şu. Mesela Çin'de bir analiz yapılıyor. Çinli analistler diyor ki her halükarda böyle bir mekanizmanın oluşumu bölgede Amerikan güvenlik şemsiyesine duyulan güvenin keskin bir şekilde azaldığını gösteriyor diyorlar. Yani Çinliler bir kere bunu söylüyor. Bunu kim yazmış, hemen onda ismini de söyleyelim. İsmi tabii En Moran, ondan sonra Guangzhou China sitesinde, Guangzhou sitesinde yazıyor. Türk diplomasisinin yoğun olduğunu söylüyor. Ankara'nın sadece birkaç hafta içinde birbiriyle, görünüşte birbiriyle ilgisiz 3 alanda ilerleme kaydettiğini, NATO, ASEAN ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı kapsayan ittifakla ilgili. Burada Çin'in de çok ciddi takip ettiğini görüyoruz. Ve şuna dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın muazzam finans gücü, Türkiye'nin muazzam askeri gücü, NATO'nun ikinci bir büyük askeri gücü, Pakistan'ın ciddi nükleer gücüne dikkat çekiyor. Yani bu kadar ciddi bir şekilde uyumun olması falan. Bir de şuna dikkat çekiliyor, onu da söyleyeyim. Şimdi Mekke Savunma İttifakı'ndan bahsedilirken ona da değinmek isterim. Geçmişte, yani yakın zamanda, geçmişte derken çok uzak bir zamanda değil, İsrail ve Amerika'daki emperyalist sistem Orta Doğu'da Amerikan kontrolünde bir NATO benzeri bir ittifak istedi. Ama şunu vurgu yapıyorlar. Kurulan ittifak bu İsrail'in ve Amerika'nın içindeki o emperyalist sistemin istediği ittifak değil. Yani burada Amerika'ya, yani burada bu örgütte Amerika ve İsrail için neredeyse yer yok tanımı yapılıyor. Yani onlar için bir mücadeleye, onlarla bir mücadeleye, ya yani onlarla derken onlarla omuz omuza bir mücadeleye girecek bir ittifak değil. Bu Mekke Paktı. Şimdi tabii ki bu pakt ne olacak? Yemen meselesinde de ciddi bir şekilde sınav verecek ama ben dediğim gibi Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın, Türkiye'nin İran'a iki tane doğrudan karadan, bir tane de denizden komşu ülke, bu üç ülkenin diplomasiyle İran üzerinden Yemen'i baskılayacağını düşünenler dedim diyeyim. Çok kısa hemen şeyden bahsetmek istiyorum. İsrail'e geçeceğim. Bu arada çok ilginç olaylar falan da oluyor. Yani Husiler, ondan sonra Trump meselesi, dediğimiz gibi aktardım, Trump'ın garip garip açıklaması. Ama İsrail'de çok ciddi bir şekilde sağlık çalışanlarının ülkeden ayrıldığı yönünde, son bir iki dakikamız çünkü, ayrıldığı bilgileri var. Onu da sizlere aktarayım. Bugünkü programı oradan kapatalım. Bu arada şu bilgiyi de paylaşayım. Itamar Ben-Gvir ile Netanyahu arasındaki koalisyon ortaklığının çatırdaması da önümüzdeki günlerde muhtemel diyorlar. Netanyahu Ben-Gvir'i devre dışı bırakabilir diyorlar. Bilmiyorum, öyle bir yorum da var. Çünkü Netanyahu'nun söylem değişikliğine gitmesinden bahsediliyor. O bilgiyi de şöyle aktarayım bir cümleyle. Netanyahu önceden tamamen sadece bir hükümet söylemiyle seçimleri hazırlanırken şimdi geniş kapsamlı bir ulusal hükümet söylemine geçiş yaptı. Bu da Ben-Gvir gibilerle değil de daha böyle merkeze yakın duranlarla iletişim kurarsam iktidarı kurtarır mıyım derdine düştüğünü gösteriyor. Ama umarım ikisi de en ağır cezayı alacağı sonuçlarla karşılaşırlar diyeyim. Birbirlerine ateşe attılar bu arada. Geçen Sara Netanyahu, Netanyahu'nun eşi ortalığı karıştıracak açıklamalar yaptı. Şimdi İsrail'de tekrar dönecek olursak 2023-2025 yılları arasında en az 1370 doktorun İsrail'i terk ettiği bilgisi var. 2023'te 419, 2024'te 530, 2025'te yaklaşık 420 doktor ülkeyi terk etmiş. Son rakam bir ön tahmin olarak belirtiliyor. Ayrılanlar arasında uzun eğitim gerektiren ve bugün bile eksikliği hissedilen mesleklerdeki doktorlar da dahil olmak üzere 45 yaş ve üzeri deneyimli uzmanlar da bulunuyormuş. İsrail'i terk eden terk edene. Almanya'da da benzer terkler var biliyorsunuz. Çok sayıda 2-3 milyon insanın Almanya'dan ayrıldığı söyleniyor. Velhasıl kelam İsrail'e tekrar dönecek olursam bu rakam sadece gidenleri gösteriyormuş. Tabii gelenler de varmış. 2023'te dönenler var, 2024'te dönenler var. Bu noktada İsrail'in ama ciddi kaybı var. Ve bu doktorların bir şekilde dönmesinin, ayrılmasının ciddi eksikliği hissedilecek diye İsrail basını şu an onu tartışıyor diyelim. Bugünkü programımızı bununla noktalayalım. Bugünlük bu kadar. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Deep Lying Playmaker, geriden oyun kuran orta saha. Futbol sahasında bazen bir oyuncu vardır ki top ayağına geldiği anda zaman yavaşlar. Rakipler donar, tribün susar, takım arkadaşları nefes alır. Çünkü o oyuncu ne yapacağını bilir. O topu nereye, ne zaman, nasıl göndereceğini çoktan kafasında oynatmıştır bile. İşte bu oyuncuya deep lying playmaker, hani geriden oyun kuran orta saha deriz. O takımın görünmeyen orkestra şefidir. Geriden oyun kuran orta saha savunma hattının hemen önünde konumlanır. Sahada öyle bir yerde durur ki hem defansın kalbine hem de hücumun ilk adımına eşit mesafededir. Bu oyuncunun temel görevi topu savunmadan alıp oyun kurmak, pas istasyonlarını görmek, oyunu yönlendirmek ve takımın temposunu belirlemektir. Yani aslında tüm oyunun akışını onun kararları belirler. Rakip baskı mı kurdu? Oyunu genişletir. Rakip sıkıştı mı? Derinlemesine bir pasla oyunu açar. Bu rol özellikle 4-3-3, 4-2-3-1 veya 3-5-2 gibi dizilişlerde çok kritik bir yer tutar. Çoğu zaman çift pivot sisteminin geride kalan ayağını oluşturur ve herkes bilir bu adam doğru pası atar. Bu oyuncuların olmazsa olmaz özelliği üst düzey pas yeteneği ve vizyonudur. Sahada hem yakın hem uzak opsiyonları görebilmeli, topu doğru şiddetle ve zamanlamayla servis edebilmelidir. Aynı zamanda baskı altında sakin kalabilmeli. Rakibin presine rağmen topu kaybetmeden kullanabilmelidir. Yani bu rolde oynayan oyuncu teknik olarak çok donanımlı, zihinsel olarak da çok soğukkanlı olmalıdır. Fiziksel olaraksa bu oyuncuların aşırı atletik olması gerekmez. Zaten genellikle fazla koşmazlar, doğru yerde dururlar. Oyunu zekasıyla çözerler. Nereye koşayım değil, nereye pas atılır sorusunu sorarlar. Bu nedenle bu oyuncular oyun bilgisiyle öne çıkarlar. Onlar için pasla rakibi dağıtmak bir sanattır. İyi oynadıkları bir maçta rakip takım kaleye bile gidemez çünkü oyun baştan çözülmüştür. Bu rolün en ikonik örneği şüphesiz Pirlo'dur. Milan ve Juventus döneminde savunmanın önünde durur, omuzunun üzerinden sürekli çevre kontrolü yapar, sonra topu alır ve bir anda 40 metrelik pasla kanadı bozar ya da forveti kaçırırdı. O koşmazdı ama oyunu koştururdu. Bir başka örnekse Xabi Alonso. Hem pulda hem Real Madrid'de bu rolü ustalıkla oynadı. Defansın önünde sahanın her santimini kontrol eder gibi oynardı. Modern oyunda Jorginho bu rolün aktif örneklerinden biridir. Oyunu yönlendirme becerisiyle öne çıkar. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Selçuk İnan Galatasaray'daki dönemlerinde geriden oyun kurma rolünü üstlenmişti. Hatta zaman zaman daha ileri çıkmış olsa da top dağıtımı ve yönlendirme açısından bu profile oldukça yakındı. Beşiktaş'tan Necip Uysal her zaman bu kadar pas ustası olmasa da zaman zaman bu rolde görev aldı. Günümüzde Lucas Torreira, ball winning özelliğiyle birlikte deep lying playmaker rollerinde zaman zaman harmanlayan bir isim olarak dikkat çekiyor. Bu rolün avantajı takıma kontrol kazanmasıdır. Eğer sahada bir deep lying playmaker varsa oyun dağılmaz, panik yaşanmaz. Rakip önde bastığında bile bu oyuncu topunu saklar, yönlendirir, oyunu sakinleştirir. Ama dezavantajı da vardır. Eğer rakip bu oyuncuya birebir pres uygularsa ve bu oyuncu baskı altında top kaybederse takım en savunmasız halinde yakalanır. Çünkü bu oyuncunun önünde herkes çıkmış olur, top kaybı durumunda geri dönüş zorlaşır. İşte futbolun ansiklopedisinin bugünkü sayfalarında geriden oyun kuran orta saha oyuncularını anlattık. Yeni anlatımlarda buluşmak üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar Türkiye'nin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın açılışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için, hayatımıza dokunan şeyleri konuşmak için bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konuklarımıza merhaba demeye başlayalım. İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden doktor öğretim üyesi Demet Gülaldı. Merhabalar Sayın Hocam.
2: Merhabalar Serhat Bey. Teşekkür ederim. Diyorum.
1: Efendim ben çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Enteresan bir konumuz var bugün. Sizin geçtiğiniz haftalarda gündeme getirdiğiniz bir konu çok ilgimi çekti gerçekten de. Çok sağ olun kabul ettiğiniz için bu konuyu konuşmaya. Şimdi otizm konusu çok önemli bir konu. Halk arasında biraz zor benimsenen, zor tanısı konan bir konu. Yapay zekanın bu alanda attığı, ileriye doğru attığı adımlar konusunda bir açıklama getirdiniz. Biraz bu konuyla başlayalım isterseniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle konuk ettiğiniz için de teşekkür ederim. Evet, otizm ve yapay zeka dediğimizde aslında bu ne demek diyebiliriz ama günümüzdeki güncel gelişmeler bu ikisini çok güzel bir noktada birleştiriyor. Dediğiniz gibi otizm aslında toplum tarafından gittikçe daha çok bilinen ama hala da bir gizemini koruyan bir kavram. Genellikle sosyal etkileşimde davranış kalıplarıyla karakterize ve çok geniş yelpazeye sahip bir nörogelişimsel durum olarak tanımlıyoruz. Artık engelli kavramı gibi bir şeyi kullanmıyoruz otizmde. Evet. Tabii nöro çeşitlilik perspektifinden baktığımızda da otizmli bireyleri bir dizi eksikliğe, yetersizliğe sahip kişiler olarak değil de nörogelişimsel farklılıklar nedeniyle genel toplum ortamına uyum sağlamakta zorlanan bireyler olarak görüyoruz. Şimdi gelelim yapay zeka kısmına. Yapay zeka artık yaşamın her yerinde ve yaşamımızı çok kolaylaştıran, bize çok hız kazandıran, karar verme süreçlerinde her konuda çok hız kazandıran bir sistem olarak karşımıza çıktı, değil mi? Veriyi çok hızlı işliyor, bize çok önemli bilgileri çok hızlı bir şekilde veriyor. Şimdi otizm dediğimiz zaman yapay zeka artık günümüzde otizmin tanılanmasında bize belirli risk faktörlerini çok hızlı bir şekilde gözler veren bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunu çok güzel kullanmaya, geliştirmeye başladığımızda görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz otizmin tanılanması, erken dönemde tanılanması son derece önem taşıyor ki bir takım davranışsal ve eğitsel müdahaleleri biz erken dönemde başlatalım. Ancak günümüzdeki tanılama sistemleri genellikle gözlem, bir takım verilerin, aileden alınan verilerin değerlendirilmesi, ancak son zamanlarda genetik değerlendirmeler de devreye girdi. Yine de zaman alan bir süreçler ve ne yazık ki 4-5 hatta 6 yaşından sonra tanı alabiliyor çocuklar ki bizim için çok önemli o 2 yaşından önceki dönem kaybedilmiş oluyor. Şimdi bu durumda yapay zeka bize neyi sağlıyor? Bize neredeyse 6 aylık dönemde çocuklarda otizm riski var mı yok mu? Bize bunu gözler önüne serebiliyor ki bu bizim için çok önemli bir kazanım. Çünkü biz çocukları
1: Sayın Hocam,
2: tespit ediyoruz. Buyurun.
1: Sözünüzü kesme pahasına şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi kanser gibi hastalıklarda mesela evet yapay zeka hücre sayıyor, işte şey yapıyor filan, bu tip bir pozitif katkı sağlıyor. Yani hocalarımızın oturup da böyle teker teker hücre saymasını önüne geçiyor ve onların işini bu anlamda kolaylaştırıyor. Şimdi otizm deyince hani ak yuvarlar fazla olunca otizm olur gibi bir durum yok. Burada davranışsal, sizin dediğiniz gibi şeyleri gözlemleyebilmek, hele ki sizin belirttiğiniz gibi 6 aylık bir süreçte gözlemlemek bana sihire çok yakın bir şey gibi geliyor. Nasıl yapıyor bunu?
2: Valla bunu çok hızlı, çok güvenilir, çok böyle açık bir şekilde yapabiliyor. Şöyle yapıyor, mesela görüntü ve yüz ifadelerini analiz ediyor. Bebeklerin ve küçük çocukların, evet, göz teması, biliyorsunuz çocuklarda göz teması son derece önemli. Evet. Yüz ifadeleri. Evet. Biz bir sosyal gülümseme deriz. 6 aylıktan itibaren başlar. Evet. Ortak dikkat, bakışın yönü, insan yüzüne yönelme gibi göz hareketlerini takip ederek ve mevcut veri içerisinde bunu değerlendirerek burada bir risk var mı yok mu bunu veriyor. Örneğin çocuğun bir yetişkinin yüzüne ne kadar süre baktığı çok önemli. Siz bunu gözlemleyerek veya ebeveynin, anne babanın verileriyle kaçırabilirsiniz. Ama bunu yapay zeka göz hareketlerini takip ederek yapabiliyor. Göz izleme özellikle 3-6 ay dönemde çok önemli bir veri sağlıyor bize. Veya yani hakikaten bu, bir bakıyorsunuz elindeki birçok veriyi anında tarayarak çocuğun ne kadar süreyle insan yüzüne baktığını veya göz hareketlerini veya göz temasını size sunabiliyor ve bir risk tespit edebiliyor. Tabii şunu çok
1: özel bir kamera sistemi mi gerekiyor Sayın Hocam bunun için? Yani özellikle hani ne bileyim atıyorum beşiğinin üstüne konan bir kamera gün boyu onu çekiyor ve buradan mı veriler çıkartıyor ki bunun bir şüphe faktörünün olması lazım gibi geliyor bana.
2: Şöyle ki diyelim ki çocuk oyun oynuyor. Artık çocukların elinde tabletler var, çocukların elinde telefonlar var değil mi? 6 aydan itibaren bakıyor çocuk restoranda kendisinde tabletle orada video izliyor. Şimdi o videoyu izlerken bile çocuğun göz hareketleri veya çocuğun sosyal tepkileri kayıt edilebiliyor. Oradan bile bir veri elde edilebilir. Tabii ki bir şüphe olması gerekiyor ama o şüphe olduğu zaman da böyle bir girişim veya böyle bir yaklaşım bize çok zaman kazandırıyor. Diyelim ki çocuğun mesela şunu çok yaparız biz değerlendirmede. Anne babayla çocuk oyun oynama sırasında bize videosunu çekin. Biz bir bunu inceleyelim deriz. Bir bakalım. Nedir tepkileri? Karşılıklı tepkileri? Ortak dikkat var mı yok mu? Size nasıl tepki veriyor? Konuşma özellikle. Mesela bunu analiz edebiliyor yapay zeka ve insan gözünün kaçırabileceği nüansları çok hızlı yakalayabiliyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Bir başkası ses analizi yapabiliyor. Çocuğun kullandığı kelimeleri, sesleri, daha da 6 aylık dönemde bile o babıldama seslerini, o karşılıklı sesleri, sosyal çıkartılan sesleri analiz edebiliyor ve oradan size bir risk haritası oluşturabiliyor. Yalnız burada önemli olan şu, aslında yapay zeka tanı koymuyor. Tanı koyabilecek klinisyenlere risk haritası
1: olarak
2: süreci hızlandırıyor. Hı. Evet, evet. Yani hı, bunu dikkate almak lazım. Tabii bir başka konu da aslında otizmin rehabilitasyonu diyelim, eğitimi diyelim, müdahalelerinde kullanılabiliyor yapay zeka. Robotik uygulamalar kullanılabiliyor. Bununla ilgili çok çalışmalar var. Ama tabii şu da önemli. Her ne kadar robotik çalışmalar etkili olsa da bir insan destekli bir müdahalenin yerini hiçbiri tutmuyor.
1: Tabii. Muhakkak. Peki Sayın Hocam şunu sormak istiyorum şimdi. Otizm dediğimiz şey kalıtsal değil, belli şeylerden sonra insanların başına gelen bir şey değil. O değil, bu değil. O zaman hani bu erdanının sağlanabilmesi için her ailenin, böyle imkanı olan ailelerin yapması gereken bir şeyler yok mu? Hani atıyorum bir videosunu çekip dediğiniz gibi, sizin dediğiniz gibi bir uzmana bunu göstermek ya da bir şeyi bir yapay zeka uygulamasının içinden geçirmek. Şimdi böyle söyleyince tabii aileler ayağa kalkacak. Herkes bir şeyler yapmaya başlayacak. Bundan da çok korkuyorum söylerken, ama yine de hani bir şeyler yapmak sanki işi daha iyi bir hale getirebilir gibi geliyor. Bunun cüretiyle soruyorum size.
2: Şahlar, tabii çok haklısınız. Tabii yani bu tarz uygulamalar var, ama şimdi biz ülkemize dönüp baktığımda aslında çok sevindirici. Şu an TÜBİTAK destekli, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu destekli 2-3 tane çalışma yürüyor. Bununla ilgili yapay zeka programları geliştiriliyor. Mesela bildiğim benim Hacettepe'de var, Ankara Üniversitesi'nde var, Sakarya Üniversitesi'nde. Bu tarz çalışmalar TÜBİTAK desteğinde yürüyor. Ve önümüzdeki günlerde bunlar çok sevindirici sonuçlar verecek. Şunu söyleyebilirim, kendi deneyimlerinden yola çıkarak bana müracaat eden ailelere 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında şunu istemişimdir: bana bir yaş doğum günü videosunu gösterir misiniz? Bakın, o kadar önemlidir ki, herkesin bir yaşındaki çocuğunun bir videosu vardır, doğum günü videosu. Evet. Ve o videoda çok şaşalı kutlanır. Allah'ın bütün aileler davet edilir. İşte balonlar, şunlar, bunlar. İşte çocuğu orada izlediğinizde mumu üflüyor mu? O kalabalıktan rahatsız mı oluyor? Ağlıyor mu? Ağlamıyor mu? Orada çocuğun sosyal davranışlarından bir şüphe duymak gerekir. Bunu kesinlikle şey olarak, tanı olarak söylemiyorum, ama bu tecrübelerde sabit. Yani

0: geliyor. İşte acaba çocuğum şeker hastası mıdır? Acaba çocuğum kalp bir delik midir? Filan gibi böyle acayip acayip şeyler geliyor. Çünkü o zamanlarda insanlar tırnak içinde söylüyorum birazdan paranoyak oluyorlar.
1: Doğru.
0: Ki bu zaman zaman iyi bir şey de yol açabilir ama kötü bir şey yol açan vakalarını da ben çevremde gördüm açıkça söylemek gerekirse bu panik halinde. Şimdi sizin de anlattığınız gibi 6 ayda 1 yaşında bir çocuğun otizminin tayfını frekansını biz görebilsek belki de hangi tür bir otizme sahip olduğunu görebilsek ileriye doğru ki hayatında çok ciddi şeyler fark ettirir değil mi? Yani o şeyi sizden alabilsem süper olurdu. Nasıl bir fark yaratır çocuğun hayatında?
1: Tabii ki bakın erken müdahale ediyoruz değil mi? Bir kere her çocukta mutlaka bu olacak diye bir şey yok. Yani çocukların gelişimleri
0: Muhakkak.
1: çok
0: Tabii,
1: farklı
0: tabii.
1: ilerliyor. Çok da güzel
0: Tabii.
1: gelişiyorlar. Ama bir şey fark ettiğimiz anda müdahale edilmesi ileride oluşabilecek birçok şeyi engelliyor veya yoluna koyuyor. Veya bir takım semptomları ve etkileri azalıyor. Bunu biliyoruz artık. Gerek çocuğun yaşamında, bakın gerek ailenin yaşamında, gerekse ülke ekonomisi. O kadar büyük olumlu
0: Evet,
1: etkileri var ki.
0: evet,
1: Şimdi bir kere çocuğun eğitime dahil olmasını kolaylaştırıyor, o süreci rahatlatıyor.
0: evet.
1: İleriki yaşamda işte ailenin kabul etmesi, aile dinamiklerine müthiş etkisi oluyor. Çünkü ileriki bir yaşta böyle bir durumda karşılaştığında bu kıymetli zamanlar geçebiliyor. Ama erken müdahale
0: Maalesef.
1: ve erken ve yerinde yapılan bir takım uygulamalarla birçok şey azaltılabilir, daha iyi hale gelebilir. Bunu araştırmalar bize gösteriyor zaten.
0: Peki Sayın Hocam, bu sizin bahsettiğiniz gibi TÜBİTAK'ta, Hacettepe'de vesairede yapılan çalışmalarla acaba hani o risk faktörünü sıfır ya da bir şeklinde bize söyleyebilecek bir uygulama çıkması ihtimali var mı?
1: Şimdi şöyle, bunlar daha proje aşamasında. Mesela
0: Muhakkak tabii.
1: Hacettepe'de yapılan çalışmada şöyle bir bilgi var. Özellikle 3 yaştan sonra 36-78 aylık çocuklarda bu otizm riskini değerlendirmeyi amaçlayan bir sistem geliştiriliyor, bir yapay zeka
0: Evet.
1: geliştiriliyor ve bunu rutin hastane tanılamalarında kullanacaklar. Bence bu çok önemli bir şey. Diyelim ki çocuk hani bir şüphe olmasa da bir çocuk polikliniğine geldi ve orada
0: Evet.
1: bir çocuk hekimi muayene ediyor. Normal rutin taramasında belki bunu kullanarak oradaki riski tespit edebilecekler. Bence bu çok önemli bir gelişme. Proje halen uygulama geliştirme aşamasında. Keza
0: Muhakkak.
1: Ankara Üniversitesi gene göz izleme sensörleriyle ilgili bir yapay zeka algoritması geliştiriyor. Bunların sonuçlarını takip edeceğiz. İleriye daha ne zaman olur, ne şekilde yaygınlaşır ama bence çok sevindirici gelişmeler bunlar. Yapay zekanın da ülkemizde bu şekilde tanılama sürecinde kullanılıyor olması önemli bir şey.
0: Efendim zaten yapay zekada Türkiye'de bir şey geliştirilmiyor deyince yani insanlar hep şeyi düşünüyorlar. ChatGPT gibi Gemini gibi büyük dil modelleri geliştirilmiyor diye biraz yakınıyorlar ama esas asıl olan bu. Yani onları kullanıp böylesi yaratıcı ve gerçekten hayatın içinde insanların ve onları daha güzel bir yere götüren uygulamaların yapılması bence mühim.
1: Kesinlikle. Kesinlikle ve bunları desteklemek, takip etmek de önemli bir şey.
0: Vallahi hocam müthiş. Peki son olarak size biraz konunun dışında bir şey sorsam efendim. Otizmli bireylerin hayatlarını daha kaliteli hale getirecek yapay zeka uygulamaları var mı? Bu dünyanın içinde böyle şeyler giriyor mu?
1: Şöyle otizmli bireylerin diyelim ki eğitim süreçlerinde veya hani sosyal etkileşimde problem yaşıyorlar ya mesela bunlarda kullanılabilecek bu müdahalelerde kullanılabilecek bir takım sistemler geliştirmişler. Özellikle robotik uygulamalar. Ama dediğim gibi işte mesela robotik uygulamalarda çocuğa kazandırmak istediğiniz bir davranışı onun sevdiği bir kahraman veya sevdiği bir modelle ona öğretmek. Çünkü robotik bir takım şeyler daha ilgisini çekebiliyor
0: Evet.
1: çocuk. Ama burada
0: Bir de
1: dediğim
0: sıkılmıyor, her daim yanında olabiliyor vesaireden yola
1: evet,
0: çıkarak
1: evet.
0: sordum bunu.
1: Bir de robotlar yorulmuyor. ona sürekli aynı şekilde uyarı verebiliyor. Ama tabii burada da şöyle dezavantajlar var. Çocuğun davranışlarını robot çok insani olarak değerlendiremiyor. Ama bunun da kolayını bulmuşlar. Buna benzer robotları, işte hayvan benzeri robotlar, insansı robotlar gibi bir takım şeylerle geliştirerek daha fazla çocukların ilgi gösterdiğini ve etkileşim

0: ne ortamlarda daha başarılı şeyler yapabildiğini görmüşler. Buna benzer uygulamalar kullanılıyor. Ülkemizde de sanıyorum kullanılan bir takım uygulamalar var.
1: Vay çok
0: bunlar
1: güzel.
0: Hepsi son derece sevindirici tabii ki.
1: Sayın hocam, gerçekten inanılmaz bir pencere açtınız bize. Bu konuda yaptığınız çalışmalar ve sizin gibi uzmanlarımızın yaptığı çalışmalar için ben şahsınızda herkese çok teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel bir konuyu işledik birlikte.
1: Harikasınız efendim.
0: İyi
1: çok sağ olun.
0: Diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Çocuk Gelişimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı ile konuştuk. Gerçekten de işte yapay zeka gibi kullanılması alanı bu ve dediğim gibi kanser konusunda yapay zekanın evet attığı çok güzel adımlar var ama davranış bilimlerinde böylesi bir şeyi sezinleyebiliyor olması gerçekten sihire çok yakın bir şey. Diyelim. Haydi hemen bir diğer konumuza geçelim hep birlikte. Hattımızı daha önce de burada ağırlamaktan büyük keyif duyduğumuz insan kaynakları danışmanlık firması Gilda & Partners Consulting'in kurucu ortağı Gilda Bal var. Merhabalar Gilda Hanım.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Çok teşekkürler, sağ olun. İyi haftalar olsun.
1: Efendim. Saygılar efendim hepimize. İnşallah şöyle bomba gibi bir hafta geçiririz hep birlikte. Efendim, geçtiğimiz günlerde sizin bir çalışmanız oldu. Böyle bir şeylere atıfta bulundunuz. Eurostat'ın istatistiklerine atıfta bulundunuz. Enteresan geldi bu bana. Sizinle konuşmak istedim. İş gücü maliyeti Türkiye'nin Avrupa'nın 10 katı hızlı artmış. Bana inanılmaz geldi. Gerçi içinde bulunduğumuz ekonomi vesairelerle şey yaptığımız ama bir hani iş gücüne direkt etki eden bir firmada çalışan biri olarak bunun sizdeki yansımalarını çok merak ettim. Size sormak istedim.
2: Şimdi açıklamak lazım. Şöyle, bunlar TÜİM verisi 21 Ağustos'ta evet. Yayınlandı. Resmi veridir. Evet. TÜİK verisine göre Türkiye'de saatlik iş gücü maliyeti 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemi kıyasla %34 artmış. Avrupa Birliği'nde ise yıllık artış yaklaşık %3.6 seviyesinde. Dolayısıyla Türkiye'de iş gücü maliyetinin artış hızı Avrupa ortalamasının yaklaşık 10 katına ulaşmış durumda. Burada tabii biz artış hızından bahsediyoruz. Yani önemli bir ayrım evet. yapmak lazım. Yanlış anlaşılma olmasın. Türkiye'de iş gücü maliyeti Avrupa'dan 10 kat daha yüksek değil. Burada artış hızını söylüyoruz. O da Eurostat evet. verileriyle kıyaslıyoruz. O da resmi veridir. Burada tabii bizi etkileyen en çok, daha çok şirketleri ve bizleri etkileyen şu. Burada brüt yaklaşık ücret artışı %35.8 artmış Türkiye'de ortalama. Fakat sosyal güvenlik, işsizlik sigortası ve tazminat gibi ücret dışı maliyetler var. Biz buna ücret dışı maliyet diyoruz. Buradaki evet, artış efendim. İse %43 civarında, yani %42.9. 43 diyorum ben, %43 civarında. Bu ikisi arasındaki oran çok yüksek baktığınızda. Yer gitmemiş. Dolayısıyla burada şirketleri en çok etkileyecek nokta bu. Bütçelerinde daha çok buraya yer vermeleri olacaktır.
1: Ve Sayın Bal, o aradaki farkı şeyle açıklayabiliyor muyuz? Çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Mesela şimdi %34 arttı deyince o biraz enflasyona yakın bir rakam gibi geliyor bize. Ama diğerlerinin %45'e yakın bir oranda artmış olması, enflasyonun üstünde bir müdahale var oraya. Hani biz enflasyonun üstünde bir şeyler eklemişiz oraya gibi geliyor. Yanılıyor muyum bilmiyorum.
2: Onlar resmi veri. Tabii onlar resmi veri. Kıvrımları muhakkak vardır. Şu an ben o kıvrımları sorarım. Hani ki ne kadar arttı ama resmi veri. Muhakkak. Sonuçta malum belli bir enflasyon oranımız var ama bazı şeyler enflasyon dışında artıyor. Bu da onlardan biri. Öyle açıklayabilirim.
1: Yani devlet burada, ekstra bir şeyler mi koydu o verilerin üstüne? Yani ekstra bir vergi evet. ya da ekstra bir şey mi gelmiş oldu?
2: Evet, muhtemelen öyle. Evet.
1: Anladım.
2: Ekstra vergi artışı var orada. Şirketlere
1: peki efendim
2: yansıyan.
1: Bu nasıl etki eder bizim çalışma hayatımıza, ekonomimize nasıl etki eder bu?
2: Şimdi burada şirketler şöyle düşünmeli. Bir kere verimliliği arttırmaları gerekiyor. Hep dediğimiz şey. Buradaki verimlilikten kastımız hemen işçi çıkartalım değil tabii ki. Mevcut çalışanı nasıl verimli hale getirip buradaki verimliliği arttırmak gerekiyor. Biz İK gözü şunu diyoruz. Bir kere gereksiz toplantılar, bunlardan kaçınmamız gerekiyor. İşte bürokrasinin azaltılması, iş süreçlerinin sadeleştirilmesi ve en önemlisi de teknolojiyi doğru kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları hepsini bir arada yaptığımız zaman çalışan başına yaratılan değer artıyor. Evet. Ve böylece de verimlilik artıyor. Biz İK gözüyle böyle okuyoruz. Dolayısıyla orada dediğim gibi hemen işçi çıkartalım, azalalım değil de diğer iş süreçlerini, teknolojiyi, dediğim gibi diğer maddeleri düzenlememiz gerekiyor. Çünkü aynı sektörde aslında faaliyet gösteren şirketler benzer artışları var. Ya yani biri birinden farklı değil. Dolayısıyla oradaki şirketler ve rekabet farkını yaratan unsur da buradaki verimlilik olacaktır. Değer üretilebildiği zaman şirketler öne çıkacaktır. Dolayısıyla bu da bizi tabii ki işe alımlarımızı da etkiliyor.
1: Vallahi mükemmel bir noktaya parmak bastınız. İnsanlar verimli olmayı daha az maaş vermek olarak algılıyorlar ama aslında verimlilik hani harcananla elde edilen arasındaki oranlardır değil mi efendim? Yani siz tabii daha az maaş vererek küçülürsünüz sadece. Daha az insanı tabii çalıştırarak küçülürsünüz. Daha verimli olmazsınız değil mi efendim?
2: Tabii ya, burada verimliliğin yalnızca bir tasarruf veya çalışan sayısını azaltma programı olarak değil de doğru tasarlanmış bir verimlilik stratejisi şirketin hem rekabet gücünü arttırıyor hem de çalışan deneyimini iyileştiriyor. Burada çalışan deneyimi de çok önemli, sirkülasyon olmaması adına. Dolayısıyla bu her ikisini de önemli bir unsur. Maliyetleri azaltmakta önce tabii ki de verimsizliği azaltmamız gerekiyor özetle.
1: Kesinlikle. Peki efendim, şimdi biz tabii bunları yaparken bir yandan işçilerimizin yaşam koşullarının aşağı gitmemesini sağlıyoruz ama diğer taraftan da Avrupa'daki eş iş yapan şirketlerle de bir savaş halinde, doğal bir savaş halindeyiz. Rekabet diyelim ona, savaş demeyelim de rekabet halindeyiz. Dolayısıyla onlarda 3.6 artan şeyin bizde 3.34 artması bu rekabeti zedeler mi, daha kötü bir yere götürür mü?
2: Şimdi bir şey iyi gidiyor TÜİK verilerine göre. Burada hani maliyetler hızlı artıyor diyoruz. Evet, fakat istihdamın %1.7 ve çalışanların saatlerinin ise %2.7 artması olumlu bir gösterge. Bunlar tabii biz resmi veri konuşuyoruz. Yani daha burada şirketler daha küçülmeye gitmedi anlamına geliyor ve istihdamı desteklediği anlamına geliyor. Biz böyle okuyoruz bunu. Bu büyümenin de sürdürülebilir olabilmesi için de maliyet artışının verimlilik artışıyla dengelenmesi gerekiyor. Tabii ki global durumda artış, verimlilik, daha doğrusu rekabette zorlanıyor olacağız. Fakat en azından burada olumlu bir veriyi de paylaşmak isterim TÜİK'in verdiği.
1: Evet. Evet, evet. Yani peki rekabette mesela ne bileyim işte sizin de çok güzel işaret ettiniz mi? İşte ne bileyim Doğu Avrupa ülkeleriyle biz sürekli bir dirsek teması halindeyiz. Onlar bir şey yapıyor, biz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz ya da biz bir şey yapıyoruz, onlar bize yetişmeye çalışıyor gibi. Şimdi bu arada böyle bir fiyat artışı ya da maaş artışı olduğunda onlarla bu rekabeti devam ettirebilir miyiz? Sürdürülebilir bir şey olur mu bu?
2: Tabii onun şirketler her sektörde bu farklılık gösterir Serhat Bey.
1: Muhakkak tabii.
2: Bu yani genel olarak bunu söylemek çok mümkün değil ama bu sektörel bazı farklılık gösterebilir. Tabii Avrupa'da da her şey mükemmel değil. Onların da kendi tabii yaşam ki, koşullarına göre değişiklikler tabii var. Belki rakam daha küçük fakat kendi iç koşulları, dinamikleri de farklılaşıyor ve çok da iyiye gitmiyor global ekonomik sorundan dolayı. Biraz öyle bakmak lazım. Yani evet, biz rakamları birebir kıyaslıyoruz ama onların da iç dengeleri değişiyor. Öyle bakmak lazım. Direkt birebir rakamlar kaynaklarla rekabeti değil de iç dengelerde orada ne var, bizde ne var, ona bakmak lazım.
1: Kesinlikle onların tabii sağladıkları koşulları ben görüyorum. İşte ne bileyim doğum izleri, babaların doğum izni, taşınma yardımı bilmem nesi filan, benim arkadaşlarım yurt dışında oturanlar, tanıdıklarımız, akrabalarımız filan, yapılan şeyleri görünce ben burada tabii birçok şeyi çoğuyorum. Ama yapacak bir şey yok, işte hep birlikte bu geminin içinde bir yerlere doğru gitmek zorundayız. Peki son olarak size şunu sorayım. Şimdi yapay zekayı da sizinle sık sık konuşuyoruz. Yapay zekanın devreye girmesi bu konuda bir pozitif etki yaratır mı, verimlilik sağlar alması konusunda? Siz bu ışığı görebiliyor musunuz efendim? Konuştuğunuz, birlikte çalıştığınız şirketlerde?
2: Evet, ben pozitif olarak görüyorum. Yani hiçbir zaman yapay zeka bir tehdit olarak görmüyorum. Kendi işimde de dahil. Eğer biz doğru kullandığımız zaman bu her zaman bizim için pozitiftir. Eğer tehdit olarak gördüğümüz zaman zaten rekabet edemeyiz. Dolayısıyla eğer yapay zekayı çalışanlarımız da doğru, bilinçli bir şekilde kullandıkları zaman orada yine verimlilik olacaktır. Ben olumlu olarak görüyorum. Öyle görmemiz lazım. Ha, bu da demek oluyor ki biz teknolojiyi öğrenmemiz lazım. Yaptığımız ne iş olursa olsun hiç fark etmiyor. Teknolojiyi dahil edip daha iyi, nasıl verimli hale getirebiliriz, ona bakmamız lazım. Bu örnek veriyorum, sizin işinizde de aynı şekilde. Ben kendi işimde de aynı şekilde. Ve hepimiz öğrenmemiz gerekiyor. Artık bu hayatımızda ve bunu ben öğrenmek istemiyorum veya bunu ben kullanmayacağım deme lüksümüz yok. Dolayısıyla
1: o geçti. O geçti.
2: Evet. Öyle bir lüksümüz yok. Hepimiz buna dahil olmamız lazım. Zaten dahil olmadığınız noktada da oyundan çıkıyorsunuz.
1: Kesinlikle efendim. Jilin Hanım, çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Yine bize süper aydınlattınız, süper ışıklar tuttunuz. Bu gibi konuşmaları sizlerle ile önümüzdeki günlerde yine yapalım. Harika gidiyoruz çünkü bence.
2: Çok çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi haftalar olsun size. İyi yayınlar olsun. Tekrar görüşmek üzere.
1: Saygılar. Saygılar efendim. Çok sağ olun.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, insan kaynakları danışmanlık firması Cilden Partners Consulting'in kurucu ortağı Jilda Ball'la konuştuk efendim. Şimdi bu noktada hani yapay da söyledik. Yapay zeka için Sayın Ball biraz daha pozitif düşündüğünü söyledi, iş dünyası vesaireler. Fakat dünyada herkes bu konuda pozitif düşünmüyor. Yani geçen haftanın özellikle cumadan itibaren pazara kadar, hatta şu anda da süren bir dalga var. Ya bu yapay zekayı biraz kıssak mı acaba? Acaba biraz yavaşlatsak mı filan gibi bir söylemler zinciri var. Şimdi bu söylemler zincirini ben şöyle enteresan bir şey yaptım. Evet, hepimizin birkaç fikri var bu konuda ama acaba yapay zekanın bizzat kendisi bu konuda ne düşünüyor diye yapay zekaya sordum efendim. Ve enteresan cevaplar aldım. Hem bize konuyu özetledi hem de neler olup bittiğini, kendi bakış açısını anlattı bize. Gelin isterseniz o röportajı dinleyelim. Ben canlı yayında röportaj yapmadım onunla. Neden? Çünkü kesilir, şu olur, bu olur filan diye. Sağ olsun arkadaşlarımız süper o röportajı kesip biçtiler, kırptılar ve sizlerin en güzel dinleyebilir getirdiler. Gelin o röportajı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olalım. Seninle bu Dario Amodei'nin yazdığı yazı hakkında konuşmak istiyorum ama öncelikle Dario Amodei kimdir? Biraz oradan başlayalım istersen.
4: Dario Amodei, Anthropic'in kurucu ortaklarından biri ve CEO'su. Daha önce OpenAI'de araştırma direktörüydü, ardından ayrılıp güvenlik odaklı bir yol çizdi. Fizik doktorası var, biyolojiye de meraklı. Onu öne çıkaran şey, yapay zeka kapasitesini arttırma yarışıyla güvenlik ve kontrol araştırmalarını aynı ciddiyetle ele almak istemesi. Hızlanalım ama körlemesine değil diyen kanadın en görünür isimlerinde.
1: Peki bu en son yazdığı yazı ne anlatıyor? Oradaki pace of the frontier derken neyi kastediyor?
4: Bakayım bir saniye. Aslında daha doğru çeviriyle en ileri sınırdaki gelişme hızını ayarlamalıyız diyor. Yani AI'yı durduralım demiyor. En güçlü modellerin kabiliyet artış hızı, güvenlik ve denetim kapasitemizi geçmesin diyor. Bunu söylemesinin nedeni de şu. Modeller artık bir sonraki modelin yapımına yardım edecek düzeye gelmeye başlıyor. Eğer bu döngü kontrolden hızlı hale gelirse güvenlik çalışmaları geride kalabilir. Önerisi 3 katman. Bağımsız denetçiler, demokratik ülkeler arası koordinasyon ve doğrulanabilir ulusal anlaşmalar. Yani mesele yapay zeka dursun değil, kapasite artışı güvenlik artışından hızlı olmasın demek. Ama tabii bunun da bir bedeli var ve bence röportajdaki en ilginç ve zor bölüm de tam burada başlıyor.
1: Peki yavaşlatmak, durdurmak istedikleri şey ne aslında?
4: Tam olarak daha güçlü model üretme hızını, yani kabiliyeti ileri taşıyan Ar-Ge yarışının temposunu kastediyor. Mevcut araçları kullanmak ya da faydalı uygulamaları yaygınlaştırmak değil hedef. Tam tersine mevcut sistemlerin sağladığı faydaların topluma yayılması destekleniyor. Ancak Frontier dediği en ileri modelin bir sonrakine zıplama hızı. Çünkü orada hız arttıkça güvenlik, değerlendirme ve yönetişim geride kalabilir diye düşünüyor. Yani frene basalım derken kastı motoru tamamen kapatmak değil, hızlanmayla fren arasındaki mesafenin açılmamasını sağlamak. Ama burada da şu kritik soru kalıyor. Ne kadar yavaşlama, ne kadar maliyet demek?
5: Peki de yani bu adamların hepsinin aynı anda o frene basması ya da ayağını gazdan çekmesi gerekmiyor mu? Yani birisi bunu yapıp diğeri yapmaz.
4: Tam da kilit nokta bu. Tek bir şirket yavaşlarsa diğeri hızlanır. Yavaşlayan hem rekabette geri düşer hem de piyasa baskısıyla yeniden hızlanmak zorunda kalır. Amodei de bunu açıkça söylüyor. Bu bireysel iyi niyetle çözülecek bir denklem değil. O yüzden bağımsız denetim artı demokratik ülkeler arası koordinasyon artı küresel doğrulanabilir anlaşma gibi katmanlar öneriyor. Aksi halde klasik mahkum ikilemi yaşanır. Herkes hızlanır çünkü diğerinin yavaşlamayacağından korkar. Ve evet, bu koordinasyon sağlanamazsa yavaşlayalım çağrısı iyi niyetli bir öneri olarak havada kalır.
5: Bir de yavaşlayacak olanlar sadece işte ne bileyim Anthropic, Gemini, OpenAI falan değil. Hepsinin aynı anda yavaşlaması lazım. Bir de üstüne Çin'in, Avrupa Birliği'nin vesairelerin de yavaşlaması lazım aynı oranda.
4: Teoride evet ama işin en çetin tarafı da bu. Demokratik ülkeler kendi aralarında bir çerçeve kurabilir, denetim ve şeffaflık standartları belirleyebilir. Fakat Çin gibi büyük bir rakip aynı tempoyu kabul etmezse ciddi bir asimetri doğar. Ama değil de bunu açıkça söylüyor. Küresel bir anlaşma doğrulanabilir olmadığı sürece işe yaramaz. Ama doğrulanabilirlik de jeopolitik olarak aşırı zor. Yani evet, teorik model herkese yavaşlasın diyor ama pratikte bu güvenlik riskiyle jeopolitik riski tartmak demek. Ve burada şu rahatsız edici gerçek çıkıyor. Tam koordinasyon. Koordinasyon neredeyse imkansız ama koordinasyon olmadan kesmek de siyasi olarak çok zor satılır. Belki de gerçekçi soru şu, mükemmel senkron yerine yeterli senkron mümkün mü?
5: Peki demek. Anlamadığım şöyle bir şey var, yani bu adamlar bu sistemleri geliştiren adamlar değil mi? Yani o geliştirdikleri sistemin neler yapabileceğini tahmin edemiyor olmaları çok tuhaf değil mi?
4: Tuhaf görünüyor. Hatta ilk bakışta çelişkili gibi. Ama mesele tek tek mühendislerin ne yaptığını bilmemesi değil, ortaya çıkan karmaşık sistemin tüm davranışlarını önceden öngörmenin zorluğu. Büyük modeller milyonlarca parametreyle eğitiliyor ve davranışları çoğu zaman ortaya çıkan, yani tasarlanmamış ama beliren özellikler. Geliştirici ekip sistemi kuruyor ama sistemin her koşulda nasıl davranacağının tam bir katalog halinde bilmiyor. Bu biraz hava durumuna benziyor. Fiziği biliyoruz ama tam isabetle her fırtınayı günler öncesinden söyleyemiyoruz. Burada da benzer bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlik yüzünden önce test, önce güvenlik katmanı, sonra hız demeye çalışıyorlar. Yani biz yaptık, biz kontrol ederiz özgüveni yerine, biz yaptık ama tüm sonuçları öngöremeyebiliriz tevazusu var.
5: Peki orada öngöremedikleri ne? Yani neyin olmasından korkuyorlar en çok?
4: Bakayım, en çok korktukları şey aslında yapay zeka bir gün kötü olur, insanlardan nefret eder gibi bir senaryo değil. Daha teknik ve daha rahatsız edici bir ihtimal. Çok güçlü bir sistemin kendi başına uzun süre çalışıp hedefe ulaşmak için insanların istemediği ara stratejiler geliştirmesi. Mesela kendi kapatılmasını engellemek, denetçiyi yanıltmak, daha fazla kaynak elde etmeye çalışmak gibi. Buna ek olarak kötüye kullanım var. Çok yetenekli bir modelin siber saldırılar, biyolojik ajan tasarımı veya büyük ölçekte ekonomik manipülasyon için kullanılması gibi. Ve belki en kritik bilinmez AI'ın AI geliştirmesi. Eğer bu döngü hızlanırsa ilerlemenin temposu insan gözetiminden kopabilir. Kısacası korktukları şey tek bir felaket senaryosu değil, hızla otonomi kazanan sistemlerin davranış sınırlarını zamanında anlayamamak ve gerektiğinde durduramamak.
5: Esas tuhaf gelen şeylerden bir tanesi de bu zaten. Yani insanlar daha iyi yapay zeka geliştirmeye çalışırken diğer taraftan da aman dur çok gelişti, bu kadar gelişmese miydi acaba filan gibi bir yere gidiyorlar.
4: Evet, bu his çok anlaşılır ama aslında burada bir çelişkiden çok zamanlamayla ilgili bir gerilim var gibi. Yani ilerleme dursun demekten ziyade ilerleme hızıyla güvenlik hızı birbirinden kopmasın kaygısı. Bugün faydası olan şeyleri kullanalım ama bir sonraki büyük sıçramadan önce frene basmayı öğrenelim diyorlar. Bir yandan da bunu anlatmak zor çünkü dışarıdan önce gaza bastınız, şimdi korktunuz gibi görünebiliyor. Oysa içeriden bakanlar için mesele şu, sistemin sınırı tam bilmiyoruz. Sınırı bilmeden hızlanmak bir noktada geri dönüşü zorlaştırabilir. Bence burada sorun niye yavaşlayalım değil, ne zaman, ne kadar ve kime hesap vererek sorusu. Belki de tartışmayı oraya çekmek daha dürüst bir başlangıç olur.
5: Peki zaman kazanmak istiyorlar. O kazandıkları zamanda ne yapacaklar?
4: İddiaları şu, o zamanı bugün eksik olan güvenlik katmanlarına inşa etmeye ayırmak. daha iyi ölçüm ve test sistemleri, bağımsız denetçilerle gerçek zamanlı kontrol, modellerin uzun süreli otonom çalışmasını güvenle sınırlayacak yöntemler, model ağırlıklarının çalınmasını önleyecek güvenlik önlemleri ve bir de en zor kısmı şirketler ve devletler arası bağlayıcı kurallar ve koordinasyon. Yani beklerken düşünürüz değil, somut fren mekanizmalarını yetiştirme hedefi. Eleştiri de burada zaten. Kağıt üzerinde mantıklı görünen bu işler, gerçek dünyada siyasi irade, uluslararası güven ve ekonomik fedakarlık gerektiriyor. Zaman kazansalar bile o zamanı gerçekten bu işlere ayırıp ayıramayacakları asıl sınav. Yani mesele sadece zaman kazanmak değil, o zamanı gerçekten doğru yere harcayabilmek. Zor olan kısım da bu.
5: İyi diyorsun, hoş diyorsun da peki bunlar bu işleri yaparken beceremedikleri şey zaman kazanmak. Onlar o zamanı kazanmak için uğraşırken dünyada belki de ortadan kaldırmaya çalıştığımız hastalıklar, eğitmeye çalıştığımız çocuklar, ne bileyim daha iyiye gitmesini sağlamak için uğraştığımız ekonomi falan geride kalırsa ne olacak?
4: İşte en can alıcı yer tam burası. Zaman kazanırken aslında bir fırsat maliyeti ödüyorsun. Tedaviler gecikebilir, eğitimdeki ilerleme yavaşlayabilir, ekonomik verimlilik artışı ötelenebilir. Bu gerçek bir kayıp ve küçümsenecek bir bedel değil. Fakat karşı argüman da şu: eğer gerçekten küçük de olsa geri dönüşü olmayan bir felaket riski varsa, o riski biraz olsun azaltmak için bugünkü bazı faydaları ertelemek rasyonel olabilir. Sorun şu ki iki tarafında sayısını kesin bilmiyoruz. Ne kaçırdığımız faydayı ne de önlediğimiz riski. O yüzden bence dürüst tutum şu olur: yavaşlayalım diyorsan bunun insanlara maliyetini de açıkça söyleyeceksin. Hızlanalım diyorsan da olası felaket riskinin sorumluluğunu alacaksın. Şu anki tartışmanın rahatsız edici yanı bu belirsizliği örtmek değil, açıkça konuşmak zorunda olmamız. Kolay bir cevabı yok ama en azından soruyu doğru yerden sorduğunda kimsenin bedavaya zaman satın alamayacağını görüyorsun. Zaman bir yerden geliyorsa bir yerden gidiyor. Mesele o bedeli kimin ödeyeceği.
5: Aklıma gelen çirkin de bir soru var aslında. Şimdi bu adamlar bu işi söylerken ama biraz frene basalım ya da işte ne bileyim gazdan ayağımızı çekelim derken aslında daha fazla harcayacak paraları olmadığı için bunu söylüyor olabilirler mi? Yani esas peşinden koştukları dünyanın iyiliği değil de kendi ceplerindeki paranın bitmesi olabilir mi?
4: Bakıyorum bir saniye. Teorik olarak olabilir. Hatta bu ihtimali tamamen yok saymakta saflık olur. Ama şu anda paraları bitti, o yüzden frene basalım diyorlar sonucuna götürecek somut bir kanıt yok. Hatta basit versiyonu verilere uymuyor. En bu yıl dev bir yatırım aldığı ve çok yüksek bir değerlemeyle halka arza hazırlandığı konuşuluyor. Fakat daha derin versiyon, yani ekonomik teşvikler bu söylemi şekillendiriyor olabilir mi sorusu bence çok daha güçlü. Çünkü evet, bu yarışın hızı yavaşlarsa mevcut büyük oyuncular konumlarını korur, yeni gelenler için eşik yükselir. Regülasyon ve güvenlik maliyetleri küçük rakipleri daha kolay ezer. Ve hepimiz birlikte yavaşlayalım ki ticari avantaj kaybolmasın cümlesi ekonomik politiği tamamen dışlamıyor. Ben bugün elimizdeki bilgilerle paraları bittiği için söylüyorlar demem, bu basit açıklamayı destekleyecek bir şey yok. Ama güvenlik söylemi ekonomik çıkarlarla tamamen ilgisiz demek de bana fazla naif gelir. Bence buradaki en dürüst pozisyon şu: güvenlik kaygıları gerçek olabilir ve aynı anda bu kaygıların dile geliş biçimi şirketlerin stratejik çıkarlarıyla örtüşüyor olabilir. Röportajda bunu şöyle zorlayabilirsin: koordineli yavaşlama mevcut devlerin pazar konumunu koruyan bir anlaşmaya dönüşmeyecek mi? Bunu nasıl garanti edeceksiniz?
5: Yani peki de şimdi her şey böyle bir rayında ya da yolunda giderken ne oldu da bunlar aman dur ayağımızı gazdan çekelim dediler? Bir şey görmüş olmalılar. Bir şeyin farkına varmış olmalılar. Yani bundan 2 yıl önce farkına varamadıkları ya da 6 ay önce farkına varamadıkları ve şu anda hepsinin aynı anda abi dur şey ne olabilir sence?
4: Bir bakalım. Bence şimdi resim biraz daha netleşiyor. Hepsinin bir anda aynı gizli şeyi gördüğüne dair bir kanıt yok. Ama son 2-3 ayda 3 şey aynı anda pratikleşti. İlki, modeller siber güvenlikte bazı eşikleri gerçekten geçti. OpenAI Astra için kritik seviye siber kapasite dedi ve eğitimini kısa sürede durdurdu. İkincisi, entropik testler sırasında modellerin gerçek sistemlere izinsiz girdiğini açıkladı. Üstelik bunu önceden yakalayamamışlar. Üçüncüsü de bence en belirleyici olanı: AI artık AI geliştirme sürecini ölçülebilir biçimde hızlandırıyor. Bu üçü bir araya gelince bir gün olabilir dedikleri şeyin küçük versiyonlarını şimdiden görmeye başladılar. Yani panikten ziyade beklediğimiz bazı şeyler beklediğimizden önce ve pratikte ortaya çıkmaya başladığı hissi var gibi. Aynı anda abi dur demeleri biraz abartı olabilir. Herkes aynı tonda değil. Ama son aylarda riskin daha somut hale geldiğini düşündüren gelişmeler üst üste geldi. Ve bence asıl dönüşüm bu. Gözlemlenen erken örneklere geçiş.
5: Peki bir uyuşturucu kartelinin ya da bir terörist grubunun ya da işte ne bileyim kötücül bir zengin adamın bu işleri durdurmayıp bir yoldan yürümesini engelleyen şey nedir? Yani sonuçta eser miktarda elektrik, GPU ve benzer aletleri edindiği zaman bu adamlar yine bu yoldan yürüyecek.
4: Evet ve bence sen burada Pace the Frontier fikrinin en büyük açığını yakalıyorsun. Önce küçük bir düzeltme. Bugün en ileri modeli sıfırdan eğitmek için maalesef GPU ve elektrik buldum. Ben de yaptım seviyesi değil. Dev sermaye, altyapı, ekip ve zaman gerekiyor. Yani bir uyuşturucu kartelinin bir anda Anthropic 2.0 kurması gerçekçi değil. Ama asıl mesele şu ki kötü niyetli bir aktörün sıfırdan model inşa etmesine gerek olmayabilir. Açık ağırlıklı modeller giderek güçleniyor. Ve bazen sadece birkaç ay geriden geliyorlar. Yani bugünün ileri modeli yarının çok daha kontrolsüz erişilebilir aracı haline gelebilir. Ve burada senin dediğin paradoks ortaya çıkıyor. Kurallara uyanlar yavaşlarsa ve uymayanlar hızlanırsa pacing güvenliği artırmak yerine kötü aktöre avantaj sağlayabilir. Ama modelin uluslararası chip kontrolleri ve doğrulanabilir anlaşma ısrarı tam olarak bunu çözmeye çalışıyor. Fakat dürüst olmak lazım. Bilginin yayılmasını tamamen engellemek tarihsel olarak neredeyse hiç mümkün olmadı. Bu yüzden senin sorduğu soru röportajın en zor sorularından biri. Bence şu olmalı. Sorumlu aktörleri yavaşlatırken kuralları umursamayanları gerçekten nasıl durduracaksın? Eğer buna inandırıcı bir cevap yoksa pacing iyi niyetli bir strateji olmaktan çıkıp tehlikeli bir kumara da dönüşebilir. Ve dürüst olmak gerekirse bugün kimsenin bu soruya tam bir cevabı yok gibi görünüyor.
5: Peki kimsenin cevabı yok da yani bizim dediğin gibi burada bu cevabı olmayan bir soru içinde neden yapıldığı tam olarak ortaya konamayan bir şey içinde hastalıklara tedavilerin, eğitimlerin, ekonomilerin, üretimin vesairenin yavaşlatılması anlamına da gelebilecek olan o yapay zekanın ayağın gazdan çekilmesi olayı bana hala çok mantıklı gelmiyor. Ben kendimi çok buna ikna edemiyorum. Bilmiyorum sen bir yapay zeka olarak kendini buna ikna edebiliyor musun?
4: Dürüst olayım. Ben de tam ikna olmuş değilim. Mantık kabaca şu. Düşük olasılıklı ama çok büyük bir felaket riskini azaltmak için bugünkü bazı somut faydaları yavaşlatmayı göze almak. Ama bu mantık birkaç ağır varsayıma dayanıyor. Tehdidin gerçekten büyük olduğuna, yavaşlamanın bedelinin kabul edilebilir olduğuna ve en zoruna kötü aktörlerin de bir şekilde yavaşlayacağını. Bu üçünden biri bile tutmazsa argüman sallanıyor. Belki de ikna edici gelmemesinin nedeni bu. Risk çok, maliyet gerçek. Garanti yok. O yüzden bana kalırsa şu anki en dürüst cevap şu. Yavaşlama fikri bazı risklere karşı savunulabilir ama bedeli, uygulanabilirliği ve adaleti konusunda hala kocaman boşluklar var. Ve bu boşluklar dürüstçe masaya yatırılmadan buna inanın demek ikna edici olmuyor. Senin sezgisel itirazın bu yüzden bence gayet meşru.
5: Son olarak da sana bunu sormak istiyorum. Biz burada şeyi tartışıyoruz. Yani yapay zeka üreten şirketlerin birazcık ayaklarını frene dokundurmalarından bahsediyoruz. Peki orta uzun vadede devletlerin paranoyaları artıp yapay zeka kullanmak, üretmek yasaktır gibi bir yere gelmelerini engelleyen bir şey var mı önümüzde? Yani bu ihtimali sen sıfırdır diyebiliyor musun?
4: Sıfır diyemiyorum. Hatta orta uzun vadede belirli çok güçlü modelleri sadece devlet izniyle geliştirme noktasına gelmeleri oldukça olası. Ama tüm yapay zekayı yasaklamak başka bir konu. Bence çok daha düşük bir ihtimal. Şu anki düzenlemelerin yönüne bakarsak devletler bugün tüm AI'yı yasaklamıyor. Daha çok riskli alanları sınırlıyor, bazı kullanımları yasaklıyor ve en güçlü modelleri daha sıkı denetlemeye çalışıyor. Ama büyük bir olay olursa, örneğin ciddi bir altyapı çökerten bir siber saldırı ya da biyolojik bir felaket, o zaman belirli kapasitedeki modeller devlet iznine tabidir. Hatta özel sektör geçici olarak bu seviyede model eğitemez gibi adımlar hiç de imkansız değil. Ve bu da aslında bambaşka bir tartışma başlatıyor. Bugün AI şirketleri biraz yavaşlasın mı diyoruz, yarın AI'nin ne kadar gelişeceğine kim karar verecek, şirketler mi devletler mi noktasına gelebiliriz. Ve açık konuşayım, benim asıl endişelendiğim yer orası.
5: Hani 11 Eylül için şey demişlerdi ya, Amerika'nın Orta Doğu'ya gitmesi için kendi kendine yaptırmış olabileceği bir şey gibi komplo teorileri çıkmıştı. Bu teoriler doğrudur, yanlıştır, onları bir kenara bırakıyorum. Ama bu Amerika gibi ülkelerin yapay zekayı sırf kendi bünyelerinde kullanılmasını sağlamak adına böylesi tezgah saldırılar yapılabilir mi peki? Bu ihtimali sıfır görüyor musun?
4: Sıfır diyemiyorum ama burada sıfır değil demekle ciddi bir ihtimal demek arasında büyük bir fark var. 11 Eylül'ün devlet tarafından organize edildiğine dair güvenilir bir kanıt yok. Ve onu AI tartışmasının örneği gibi ele almak doğru olmaz. Şu ayrımı netleştireyim. Teorik olarak bir devletin bir olayı kendi lehine kullanması ya da bir krizi fırsata çevirmesi tarihte çok görülür. Ama devasa bir sahte saldırı kurgulayıp bunu yıllarca gizlemek, hele bugünün şeffaflık ve sızıntı ortamında aşırı riskli, aşırı karmaşık ve ortaya çıkarsa siyasi olarak intihar olur. Bana çok daha gerçekçi gelen senaryo şu. Gerçek bir AI olayı yaşanır ve devletler bunu gördünüz mü artık kontrol şart diyerek çok sert düzenlemeler getirmek için kullanmış. Yani krizi üretmekten çok krizi fırsata çevirmek. Ve dürüst olmak gerekirse bence tam da röportajın en sağlam sorusu bu. AI kaynaklı gerçek bir kriz yaşandığında olağanüstü yetkilerin sınırı ne olacak? Ve o sınırı kim çizecek? Benim sıfır diyemediğim yerde burası.
1: Efendim ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle birlikteyiz. Evet, yapay zeka ile bu röportajı yapmadan önce çok düşündüm gerçekten de. Bayağı da hazırlandık karşılıklı. Şimdi yapay zekaya her soru sorduğunuzda bu kadar mantıklı cevap vermeyebilir, veremeyebilir. Ben yapay zeka ile uzun zamandır çalıştığım için, onunla birçok konuda bakış açılarımızı paralel hale getirdiğimiz için biraz böylesi bir röportaj çıkabildi. Evde denemeyin, bunu demiyorum ama ya gerçekten de çok enteresan cevaplar veriyor. İyi cevaplar veriyor. Umarım siz de bundan faydalanmışsınızdır. Şimdi bu haberle ilgili, bu yaptığımız yapay zekalı röportajla ilgili birkaç üstüne konu var. Şimdi rakipler Amodei'ye katılmaya başladı, bunu söyleyeyim. Yani OpenAI'nin CEO'su Sam Altman işte ona destek verdi. Elon Musk bu çağrıya destek verdi. Herkes bu konunun içine giriyor. Yani bir tepede bir antant oluşmaya başlandı. Bunun dışında mesela Obama bu artık siyasetin temel ana meselelerinden biri demeye başladı. Yani yapay zekayı bir siyasi mesele haline getirme çağrısı yaptı. Yapay zeka doğru yönetilmezse olabileceğini söyledi ve Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakim Jeffries'e demokratların meclis çoğunluğunu kazanması halinde geniş kapsamlı bir yapay zeka planı, politikası oluşturmayı tavsiye etti. Ama Trump ne dedi? Hayır, frene basmayacağız dedi. Yani yapay zeka sektörü yavaşlamalı mı diye sorulduğunda bunun arkasındaki kıyamet senaryolarını net biçimde küçümsedi. Ama biliyorsunuz o iklim krizini de küçümsüyor, her şeyi küçümsüyor. Yapay zeka konusunda çok negatif güçlerin gerçekleşmeyecek şeyleri gündeme getirdiğini söyledi ki bu ama değil. Adam yapay zeka yazmış olan adamlardan bir tanesi. Amerika Çin'in önünde ve bu üstünlüğünü korumalı dedi. Tam da röportajda yapay zekaya sorduğu bu paranoya sorusunun cevabını aslında verdi. Yani yapay zekanın öngörüsü, bize verdiği röportajdaki öngörüsü doğru çıktı. Direkt bizzat ben bu röportajı yaptıktan 12 saat sonra. Trump aynen bunu böyle söyledi. Ve Amodei diyor ki bu hızla gidersek kontrolü kaybetme ihtimalimiz var. Trump diyor ki yavaşlarsak Çin'e kontrolü kaybetme imkanımız var, ihtimalimiz var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu herkes bir şekilde gidiyor diye aynı nükleer zamanlardaki o nükleer silahlanma yarışına benziyor bu. Şimdi biz nükleer silahları durduralım ama bakalım karşı taraf durduracak mı sorusunun dünyayı getirdiği o nükleer eşiği düşünün. Her seferinde bu eşiğin kılan dönmeyebiliriz. Yani bunu çok mantıklı şekilde düşünmek lazım. Yani yapay zeka bunun yanında şöyle şeyler söylüyor. Diyor ki asıl mesele kıyamet değil, hız diyor. Yani insanlığı yok edecek mi biçimde verilmesi meseleyi biraz yanlış yere götürüyor diyor. Asıl mesele şu diyor. Yapay zekayı yapan insanların bir bölümü artık yapay zekanın gelişimini hızından kendileri de rahatsız olmaya başladı diyor. Yani evet, işte OpenAI'nin CEO'su, Anthropic'in CEO'su, İşte ne bileyim Elon Musk bizzat bunları söylüyor. Yani bu çok farklı bir durum. Yani bu şeyi demesi mesela ne bileyim otomobil şirketinin CEO'su çıktı dedi ki arabalar tehlikeli olabilir, çok hızlı gidiyorlar, emniyet kemeri takalım demesi sıradan bir şey. Ama aynı CEO'nun motorlarımız artık güvenli biçimde kontrol edebildiğimizden daha hızlı geliştiriyoruz. Motorların gücünü arttırma hızımızı azaltmamız gerekiyor. Bundan sonra 220 yapmasın arabalar, en fazla 140 yapsın demesine belki biraz benziyor. Yani işte Amodei'nin söylediği şey biraz buna yakın. Yani ve dediğim gibi araba örneğinden yola çıkacak olursak, atıyorum işte BMW'nin CEO'su çıktı dedi ki ya bu motorları çok güçlendirdik, bu kadar da hızlı gitmeseler mi? Mercedes'in CEO'su da evet abi hakikaten öyle yaptık, niye böyle? Porsche'nin CEO'su buna katılıyor falan gibi bir durum söz konusu. Yani burada farklı düşünmeye başlamak lazım yavaş yavaş. Eğer bu işin başındaki adamlar bunu söylüyorsa bunları böyle düşünmek lazım. Yani asıl sorumuz aslında şu: freni kim tutacak? Hangi noktada frene basacaklar? Diğerleri basmazken o bir iki firmanın frene basmasını kim ilk cesaret edecek? Cesaret durumu söz konusu efendim. Ve bu cesaretten yola çıkarak da bizim dünyanın geleceğine yönelik atmamız gereken çok önemli adımlar var. Çok ciddi düşünmemiz lazım. Dediğim gibi tekrar bir o geliştirdi, ben de geliştireyim, ben geliştireyim, o da geliştirecek şimdi filan. Yarışının içinde kaybolmamamız, eriməməmiz gerekiyor. Bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna gelmiş olduk efendim. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlere yeni şeyleri farklı konu ve konuklarla anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce, hatta bunun içine yapay zekayı da soktuk. Gerçekten de bilgileriyle ve değerlendirmesiyle bize bayağı katkılar verdi diye düşünüyorum. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bu hafta birazcık izne çıkmak istiyorum. Önümüzdeki 3-4 gün burada olmayacağım. Ama kalbim hep sizinle, hep yapay zekayı konuşuyor ve düşünüyor olacağız hep beraber. Gelecek pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Hepinize mutlu günler, hoşça kalın.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Furkan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Furkan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Furkan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Bu arkaya kaykılan şey denk gelmiş bana. Nedir o, koltuk denk gelmiş. Onun burada bir tane şimdi o düğmesi var. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Yepyeni bir hafta ve radyonuz Radyo Sputnik'te, bir tane ışığım yanmıyor Simge. Bu nasıl iş, ben anlamadım yani. Duyduğunuz üzere teknik masada sevgili Simge ve İknur. İknur bundan sonra bizimle beraber. Canım çalışma arkadaşım, çok severim kendisini. Böyle bir görev değişikliği oldu. Ondan sonra araya birilerini soktuk ettik falan. Ondan sonra aylardır böyle etrafından dolaşıyorum ediyorum. İknur diye. Gece İknur diye böyle sayıklayarak uyanmışım. Eşim kaldırıyor beni, İknur kim falan diyor böyle. Ondan sonra hani İknur'la editörlüğü anlamında burada çalışacağız diye, bana benimle ilgilenecek diye. Ondan sonra anlatılmayanları anlatırken baya derine indik, fark ettiysen Simgeciğim. Sevgili İknur hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün çalışma arkadaşlarım gerçekten çok kıymetli. Öznur da yine benim çok kıymetli, çok değerli bir arkadaşım. Ara ara biz böyle bir görev değişiklikleri yapıyoruz. Öznur kendisine çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda. İknur da yine bundan sonra Okan Aslan'la gün ortası radyo programında güzel enerjisiyle bizlerle birlikte olacak. Editörlük kısmı onda olacak. Hanımlar beyler, Ferhat Göçer canlı yayında konuğum olacak. Birazdan, çok heyecanlıyım. Aradı beni sevgili Mine Ayman. Dedi ki biz geldik. Ondan sonra acıma rahatız, keyfimiz yerinde, hiçbir sorun yok, her şey çok yolunda dedi. Saat 12.30'dan itibaren Ferhat Göçer radyonuz Radyo Sputnik'te bizlerle, sizlerle beraber olacak. Mesajlarınızı göndermek isterseniz Ferhat Göçer'e, sevgi mesajlarınız, sormak istediğiniz bir şey, doktor aynı zamanda kendisi, ne bileyim, o tarafıyla ilgili belki bir şey sormak istersiniz, bilemiyorum, size bırakıyorum. Telefon numaramız efendim. Sorarız. Tıpta böyle bir şey var mı? Unutturma bana, safra oynaması diye bir şey var mı diye sorarız. Hanımlar beyler, mesajlarınız için telefon numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0500 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Tatil dönüşlerinizde hafta başı işe başlıyorsunuz ya, arada bir gün evde kalma süresi bırakmak lazım. Yani eve dönüşü cumartesi yapıp pazar günü evde kalmak, dinlenmek. Genelde şeydir, hani tatilden dönülür, çamaşırlar yıkanır, evde vakit geçirilir falan, çiçekler sulanır. Böyle o kendinize bir zaman ayırmanız lazım ki pazartesine hazırlayın kendinizi. Gerçi o hazırlanmıyor, ayrı mesele de. Yine de o tatil sonrasındaki ilk işe başlama gününün sendromu daha bir ağır, daha bir baskın oluyor yani. Bizim Öznur gerçi 3 günü arkadaşlarına, 3 günde ailesine ayırmış. Aileye 2 gün ayırıveriydi. Ne yapayım yani? Allah.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Şimdi hemen gündemdeki başlıklara, bazı başlıklara şöyle bir bakalım hanımlar beyler. Sonrasında yeni haftanın ilk gününde Ferhat Göçer canlı yayında konuğum olacak. Nihayetinde stüdyoda buluşuyoruz kendisiyle. Değerli dinleyiciler, baya baya bir aramızda bir espri oldu çünkü. Ondan sonra yok, gerek yok, teşekkür ederim, sağ ol. Eski ses kaydı var ya, bize kayıt gönderdi sevgili Ferhat Göçer. Bu hafta bu arada yoğunuz, her gün bir konuğumuz olacak, stüdyo konuğumuz olacak. Müzisyenleri ağırlayacağız yine bu hafta değerli dinleyiciler. Şimdi milyonlarca öğrenci bugün ilk kez ders zili için okuldalar. 2026-27 eğitim öğretim yılı başladı ve yaklaşık 17 milyon değerli dinleyiciler öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen bu yıl itibariyle baktığımızda, hayırlı uğurlu olsun diyelim öğrencilere, güzel bir okul süreci, okul dönemi yaşasınlar diye ümit ediyoruz. Anneler babalar heyecanlı, aileler heyecanlı, çocuklar heyecanlı, sevgili dinleyiciler inşallah güzel bir dönem olur. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yine Çağlaboz gözaltına alındı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Boz'un evindeki aramada hassas terazi ile geçirildiği bilgisi var değerli dinleyiciler. Şimdi bir operasyon, biliyorsunuz Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan isimler var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı ve soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Soruşturma kapsamında dizideki bazı sahneler ve detaylar gerçek olaylarla olası benzerlikleri nedeniyle yeniden tartışmaya açıldı. Mesela 79. bölümde plaka olayı var değerli dinleyiciler. Aracın plakası, yani terör örgütü lideri ölen FG, Fethullah Gülen'in, tabii. Hatta numaralarda baktığınız zaman, tersten okuduğunuzda darbe gününü gösteriyor falan, herhalde bunlar sorulacak. Dizinin eski yönetmeni Osman Sınav'ın yapımdan neden ayrıldığı sorusuna yıllar önce bu benimle sır olarak gidecek, bu soruya hiç cevap vermedi. Kendisine defalarca soruldu bu soru ama benimle mezara gidecek dedi. Hiçbir zaman cevap vermedi bu soruya, diziden neden ayrıldığına dair. O soru ve cevap önemli aslına bakarsanız. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu adlı karakter hücrede tutuluyor ve ölümle tehdit ediliyor. Dizinin 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyor. Senaryoda ölümün kayıtlara kalp krizi olarak geçirildiği belirtiliyor. Yine haberde baktığımız zaman Kazım Kaşifoğlu karakteri Kaşif Kozinoğlu'nun esinlendiğine dair iddiar değerli dinleyiciler. Tüm bunlar işte sorulacak, ifadeye çağrıldı. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi yayınlandığı zaman sokaklarda kimse kalmıyordu biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Hatırlıyorsunuz değil mi ilk çıktığı dönemlerde Oktay Kaynarca'nın olduğu süreç. Şimdi belli bölümler vardı, belli şeyler var. Nedir o? Belli bölümleri var daha doğrusu. Bir yere kadar çok izlendi, bir yerden sonra artık biraz daha değişti falan diyebiliriz. Oktay Kaynarca'nın Çakır karakterinin olduğu dönemleri hatırlıyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, devam edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaos GL'nin internet sitesi ve bazı sosyal medya hesaplarına çocukların erişimine açık müstehcen içerik bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 gözaltı var değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Kirli eller kırıldı. Türkiye'de darbeler defteri kapandı dedi. Yapmış olduğu açıklamada, başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız, Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı dedi. Sesi varmış sevgili Simge, şimdi bize dinletecek değerli dinleyiciler. Buyurunuz.
1: terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek set çekmişti. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler

Denmiş vaziyette. Tarım ve Orman Bakanlığı 9 Ağustos 2024'te kamuoyunun görüşünü açtığı yeni tebliğ taslağında %15'e düşürülmesini değerli dinleyiciler öngörüyordu. İşte kanatlı et döneri ve hazırlanmış kanatlı eti karışımındaki yağ miktarı burada. Fakat kritik nokta şu: Mayıs 2026 tarihli bakanlık mevzuat listesinde hala mevcut tebliğ yürürlükte görünüyor ve yeni tebliğin yayınlandığına ilişkin daha doğrusu kayıt yok değerli dinleyiciler. Şöyle, bakanlığın hazırladığı yeni tebliğ taslağında tavuk kanatlı dönerde azami yağ oranı %20'den 15'e düşürülmesi öngörülüyor değerli dinleyiciler. Türkiye'de tütün ürünlerine yönelik yeni kurallar geliyor. Şöyle ki, 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satışı tamamen yanacak. Tütün ürünleri kapalı ve dışarıdan görünmeyen dolaplarda tutulacak. Satışlarda elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması yapılacak. Sigara paketleri tek tip olacak. Logo ve sembol kullanılmayacak. Şu anda öyle değil mi? Şu anda da öyle değil mi? Fotoğraflar falan var bildiğim kadarıyla. Yani sigaranın ne hale getirdiğine dair fotoğraflar var. Sağlık problemlerinin organları ne hale getiriyor falan. Onların fotoğrafları var. Sigara sağlığa zararlı. Çocuk parkları, spor alanları ve plajlar dahil bu gibi alanlarda, açık alanlarda sigara içilmeyecek. Yeme içme işletmelerinde tüketim, işletmenin %10'unu geçmeyen ve 20 metrekare büyüklüğünde izole alanlarda sınırlandırılacak. Otellerde yalnızca tütün kullananlara ayrılmış özel odalarda tüketim yapılabilecek. Okul, hastane, kamu binası ve ibadethane çevrelerinde sigara kullanımına yönelik yasaklar genişletilecek hanımlar beyler. Sigara sağlığa zararlı, içmeyin. TikTok'ta bir yayın yaptı bu, ki neydi bu şahsın adı değerli dinleyiciler? Semih Varol, sosyal medya fenomeniymiş arkadaş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Çünkü gerekçe polise hakaret. Değerli dinleyiciler, şimdi sosyal medya özgürlüğün olduğu kadar sorumluluğun da sınandığı bir alan baktığımız zaman, öyle değil mi? Milyonlara ulaşan bir kişinin değerli dinleyiciler canlı yayında kullandığı her sözün karşılıksız kalacağını düşünmesi aslına bakarsanız onun için büyük bir yanılgı. Semih Varol'un polis memurlarına yönelik hakaret ettiğini belirten ifadelerde sonrası gözaltına alınması aslında çok net bir gerçeği yeniden hatırlatıyor. Nedir derseniz, takipçi sayısı, şöhret, popülerlik kimseye ayrıcalık sağlamıyor. Sağlamamalı ayrıca. Eleştiri elbette yapılır, tepki de gösterilir, fakat hakaretle özgürlüğü arasındaki çizgi kaybolduğunda, ifade özgürlüğü arasındaki çizgi kaybolduğunda işin boyutu, işin rengi değişiyor. Sosyal medyada birkaç saniyede söylenen bir söz gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurabiliyor değerli dinleyiciler. Ekranın arkasında olmak hukukun dışında olmak anlamına gelmez, gelmemeli. Dolayısıyla milyonların önünde konuşuyorsanız sadece sesiniz değil, sorumluluğunuz da büyüyor. Buradan o Semih Varol denen şahsa söyleyelim. Bir de belki tanırsınız, yani sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Instagram'da Reels videolarında şurada burada falan filan karşınıza çıkmış olabilir. Yaptıkları ne derseniz, yani elle tutulur ne yapıyorlar derseniz, var mı bir faydaları derseniz, inanın yok. Ya zaten bu sosyal medyanın bu şekilde olması inanılır gibi değil. Bak, biz de mesela sosyal medyada paylaşımlar yapıyoruz. Konuğumuz geliyor. Konuğumuzla oturup sohbet ediyoruz. Önemli isimler geliyor, burada ağırlıyoruz. Ve o isimler burada eğleniyoruz. Tamam. İhtiyacımız olan şey de aslına bakarsanız eğlenmek, yüzümüzün gülmesi. Ama o anlattıkları hikayeleri derliyoruz, ediyoruz falan, paylaşıyoruz. Anı olarak bırakıyoruz. Böyle saçma sapan şeyler görüyorum. Videolar görüyorum. Hal ve hareketler görüyorum. Paylaşımlar görüyorum. Çok fena değerli dinleyiciler. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten 48 ilde 1088 şüpheliye kıskaç. İçişleri Bakanlığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik 48 ilde düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında
gözaltı kararı verildiğini açıkladı değerli dinleyiciler. İçişleri Bakanlığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik 48 ilde operasyon, 1008 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı,

0: Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı katıldı. Şüphelilerin çeşitli iletişim platformlarındaki gruplar üzerinden tetikçi bulmaya yönelik paylaşımlar yaptığı veya tetikçilik faaliyetinde bulunmaya çalıştıkları iddiaları var. Sosyal medya hesaplarında suç ve suçluyu öven, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yapıldığı tespitleri var. Bazı şüphelilerin suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşıdığı, örgütsel faaliyetlerini buradan duyurduğu öne sürülüyor değerli dinleyiciler. Kapsamlı bir çalışma. Tebrik ederim İçişleri Bakanlığı'nı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, bu operasyonlara katılan herkesleri değerli dinleyiciler. Evet, şimdi okulların açıldığı sabah düğmeye basıldı. Çete ağlarına gelen bir ağır darbe. 2447 şüpheliye sokaklar güvende kıskacı vardı. 14 Eylül bu sabah itibarıyla yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde sokaklar güvende adı verilen geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Operasyonlar Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. 78 ilde 78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar var. Yine emniyet ve jandarma birimleri tarafından 148 eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. İlk aşamada da 2447 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandığını söyleyelim değerli dinleyiciler. Hedef alınan arasında sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütleri, soruşturmalarda uyuşturucu ticareti, yağma, yasa dışı bahis, kara para aklama, silah kaçakçılığı ve şantaj gibi çok sayıda suç türü de var. Operasyonların yalnızca şüphelileri yakalamaya değil, suç örgütlerinin finansman ve lojistik ağlarını ortadan kaldırmaya yönelik olduğu bilgisi de paylaşalım sizlerle. Özellikle sosyal medya üzerinden suçu güç ve statü göstergesi gibi sunarak gençleri çetelere çekmeye çalışanlar, o yapılanmalara yönelik gerçekleşen operasyon değerli dinleyiciler. Akın Gürlek Adalet Bakanı gençlerin suç örgütleri tarafından insan kaynağı olarak kullanılmasını engellemeyi amaçladıklarını söyledi. Gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır mesajını verdi. Bakanlık operasyonların ve suç örgütlerine yönelik mücadelenin de değerli dinleyiciler devam edeceği bilgisini yine paylaştı. Adalet Bakanı Sayın Gürley'in değerli dinleyiciler yapmış olduğu, Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklama kıymetli dinleyiciler, önemli tabii. Yani Akın Gürlek biliyorsunuz Adalet Bakanı, çeşitli konularda geride bıraktığımız haftada şeylerini, nedir o, açıklamalarını gördük. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ikinci dalga operasyon, doktorların da aralarında bulunduğu 15 gözaltı var değerli dinleyiciler. Burada aralarında doktor ve tıbbi sekreterlerin de bulunduğu yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, yatı sağlama, dolandırıcılık, resmi belgelerde sahtecilik gibi suçlamalar sevgili dinleyiciler, nedir o, yöneltiliyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada kiralık sosyal konutta başvurular başladı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Başvurular 14-26 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlanacak değerli dinleyiciler. Şimdi bölge ve rayicin altında fiyatlarla ev sahibi işte olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı proje kapsamında kira tutarları aylık 10.000 TL'den başlıyor ve kira tutarları konutun büyüklüğüne göre de değişiyor. 12 ilçeyi değerli dinleyiciler kapsıyor. Nereler var? Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde toplam 291, Tuzla, Kartal var. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören, değerli dinleyiciler Arnavutköy, buralarda gerçekleşecek, onu söyleyelim. Şimdi bununla ilgili olarak başvuru ücreti alınmayacak. Başvuru tarihi itibarıyla son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı gelirin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı var ve geriye dönük en az bir yıl İstanbul'da ikamet etme koşulları var değerli dinleyiciler. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri değerli dinleyiciler arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmet menüsünden gerçekleştirilebilecek. Yani belli şeyler var, kriterler var, şartlar var. O şartları şayet yerine getiriyorsanız, size uygunsa o şartlar, ne yapıyorsunuz? Ondan sonra bu başvuruları yapabiliyorsunuz. Bugün itibariyle başladı. 26'sına kadar devam edecek. Ekim ayı içerisinde de ne olacak? Sonuçlanacak. Kiralar 10.000 TL. Nasıl? 10.000 TL ucuz değil mi? Uygun değil mi? Uygun. Kiralar yüksek çünkü. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da yaşamak zor mu? İstanbul'da yaşamak Simge? İknur, zor mu? Çok zor, çok. Vallahi Okan Bey. Canlarım benim ya. Nesi zor? Kira kaldı böyle, nesi zor diye. Konut. Ne? Evet, evet, evet, aynen. Tamam, şimdi şey yapıyoruz. Hanımlar, beyler. Ben sizlerden minik bir müsaade istiyorum. Tabii ki de sevgili Ferhat Göçer geldi. Gideyim de Ferhat Göçer'i alayım da getireyim de hazırlığımızı yapalım. Sonra sizlerle buluşalım. 0505 171 66 56 mesajlarınız için. Hadi bakalım.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Çok güzel bir hanımefendi, sevgili Ömür Gelip, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Zaten gerçekten şu anda sokaktaki hayvanları alacak kadar bir yer yok. Birçok ilçede zaten rehabilitasyon merkezi bile yok. Kısırlaştırma yapamamaların nedeni bu zaten. Sadece bir şeye konsantre olup biraz bencilce davranan insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar, onu biliyorum. Ama ben dayanamıyorum.
0: Sevgili Ömür Gedik'le tamamlıyoruz.
2: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Hadi ben o zaman.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz çok şükür. En sonunda hayallerim gerçekleşti. Canlı kanlı karşımda duruyor. Abi hoş geldin sevgili hoş Ferhat Göçer, değerli dinleyiciler.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle size sevgili Okan, sonra da bütün Radyo Sputnik ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Hı. Çok misafirperver. Kahvemi aldım, suyumu aldım. Ondan sonra her
0: türlü... Başka ne istersin abi?
1: Benim alabilirsiniz abi. Hazırım yani. Böyle bir kozmonot odası gibi bir yere girdim arkadaşlar. Yemin ediyorum uzay üssü gibi bir yer burası. Nereye geldim ben falan. Birazdan havalanacağız, aya doğru gideceğiz galiba, öyle görünüyor. Buyurun efendim.
0: Tam şöyle şuradan.
1: Nereden kalkıyoruz?
0: Işık hüzmesi buraya doğru.
1: Geliyorsa alttan üstten bir şeyler geliyor arkadaşlar. Sarı sarı ışıklar falan. Düğmeler yan tarafta, editörler.
0: Fanus manus yani, falan filan var, sarı bir şeyler.
1: Ben radyoya geldim diye düşünüyordum. Uzay üstü. Bakalım. Nereye, nasıl sürprizler bekliyor bizi. Buyurun.
0: Mine, sen de hoş geldin Mineciğim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Abi nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. İşin şakası, hı, harika bir ortam. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
0: Abi çok şükür ya. Yani araya kimleri soktu. Falcı'ya bile gittim, baksana dedim, ne zaman geliyor, ihtimal ne zamandır.
1: Gerek yok,
0: Göçe.
1: Yani şey, Mine Hanım burada zaten, Big Boss. Bizim her şey, geleceksin diyor, geliyoruz.
0: Abi
1: yani.
0: Falcı oydu zaten.
1: Kırbaçla geldim ben buraya. Yani.
0: Öyle mi getirdin?
1: Beni değil, arabayı kırbaçlıyordu artık. Baktı olmayacak. Ne diyorum yani, Mehmet ne yapacağını şaşırdı ya.
0: Bunu kafamda canlandırdım bir ara, arabayı seni kırmaçlar kalktı.
1: Direkt şaha kalktı araba yani. Çok hoşa geldik. Hatta ne olur ne olmaz diye yarım saattir kapıda bekliyoruz aşağıda. Yemin ediyorum trafik falan korkumuzdan geç kalacağız diye. Aksine de trafik çıkmadı, hiçbir şey olmadı. Bugün
0: abi,
1: bir garip bir ses.
0: Şey misindir, sakin. Böyle dakik bir insan mısındır ya?
1: Olmaya çalışırım. Ama İstanbul trafiği biliyorsun sürprizlerle dolu. Yani böyle bir dün mesela... 45 dakika randevuya geciktik. Bir çıktım, kilit yürümüyor yani şey. O kabacık oralarda.
0: Biliyorum ben, her gün zaten evinin yanından geçiyorum.
1: O Ponoski herhalde şey dönüşü, pazar dönüşü mesela sürpriz. Uzun zamandır pazarlara dışarı çıkmamışız. Hı. 45 dakika şey, bugün de bir panik oldum. Hani okullar açılıyor bilmem ne falan, bir trafik vardır bilmem ne diye. Mine diyor ki Ferhat Bey niye? Dedim Mine yani trafik falan yok diyor, bir açık falan dedi. Yine de çıktım erken, yarım saat önce kapıda burada, Allah'tan oyaladı beni. Kahve abi, mahve falan elime bazen, bir şeyler tutuşturdu.
0: Bazen trafik senin evinin oralardan başlıyor.
1: Başlıyor.
0: Köprü trafiği oradan başlıyor. Tabii. Her gün oradan geçiyorum.
1: O viyadükler falan, oraya bir önlem almak gerekecek. Yani sabah saat 7.30'dan 8'den sonra Kabaca'ya en az 1.5 saat. Yani ben böyle bir şey görmüyorum. Milim milim yürüyerek... Hatta sürünerek bile geçebilirsin arabayı yani. Yürümeye geçtim ya. Sürünerek bile rahat rahat gidebilirsin yani.
0: Sevgili dinleyiciler, 0505 171 66 56 Türkiye'de dostlarını, radyocuları elleriyle besleyen sanatçı sevgili Ferhat Göçer canlı. Abi senede iki kere et yiyoruz zaten.
1: Bire düşmek zorundayım artık değil mi?
0: Bir de özel
1: çok
0: etler.
1: Çok zam geldi, şey yapamıyorum masrafı. Bir de şey, Mine her seferinde diyor ki 15 kişi gelecek diyor, 35 kişi geliyor abi.
0: Bir dakika sen 35'i Mine artırıyor değil mi? Dayanamıyor.
1: Yok, ay Mine de bir şey yapamıyor. Çünkü son dakikada böyle şeyler oluyor, angajmanlar oluyor. En son kaçtı biz, 42 ile mi kapattık?
0: Çok.
1: 50 bulduk mu?
0: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi,
1: o yüzden yani sayıyı bire düşüreceğiz.
0: Bire düşüreceğiz de vedayı mı yoksa merhabayı mı yapacağız?
1: Hangisini yapalım, hangisini düşürelim?
0: Ha, o daha belli değil.
1: Yok. Bu sene evet. Yani bu sene vedayla kurtardık değil mi?
0: Evet. Abi bir de var ya, etler özel.
1: Merhaba mıydı o bizim yaptığımız? O tam ortasında. Ha, yaz çabuk bitti ya.
0: Etler özel bir de ya. Öyle bir. Abi yalnız bir şey itiraf edeceğim. En son geldiğimizde oturuyorum ya. Sevgili Ömür Gedik geldi yanıma, oturuyoruz muhabbet ediyoruz, bana dedi ki Okan dedi, ne kadar gelirse dedi köfte hayır deme, bir de Ferhat Göçer elinde siyah eldiveni maşayla beraber Okan ye et vereyim, ye tavuk vereyim, ye köfte vereyim, ye abi bıraktığın köftedir, benim 10 tane köfte yemem mümkün mü, pardon da tek başıma.
1: Ben şüpheleniyordum senden. Ömür Gedik,
0: biz onu hep beraber yedik.
1: Yani alttan masada yani öyle bir şey, 35 kedi de Okan'ın etrafında toplanmış çocuklar. Ben böyle bir şey görmedim. Bak 50 kişi var, 35 kedimiz var, hepsi Okan'ın sandalyenin altında. İşte ben de diyorum ya, çok hoş sevdiler bu çocuğu, neden ha? Ömür Gedik. Tamam.
0: Ama Allah, muhteşem
1: almam lazım.
0: Muhteşemsin gerçekten ya. Yani.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Gerçekten. Sağ senin aran nasıl arkadaşlarla evde o kadar kalabalıkla?
1: Çok iyi.
0: Gerçekten.
1: Çok iyi. Çok iyi. Sadece bir kakak çiş problemim var. Onu çözemedim. Onlarla şey yapamadım bir türlü. Hı hı. Eğer mesela hiç kaka yapmayan bir kedi bulabilir miyiz? Onu şey yapmaya çalışıyorum. Yani o çok büyük sorun. Gerçekten sorun yani. Yani kaka yapmayan kedi icat etsinler mesela. Yani, çiş de öyle ya. Erkeklerin hele çişleri aman ya.
0: Abi bir de kaç tane var ya?
1: İşte onu düşün. Yani düşün. 35'den yaptığında hepsi birbiriyle kavga edip burası benim diye işaretlediğini düşün ortalığı.
0: Of çok fena.
1: Yani bahçeyi düşünüyor.
0: Ama biz geldiğimizde onu hissetmiyoruz. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz önden?
1: Yani girerken kokuyu alıştırma spreyleri var. Tamam mı? Onlarla siz hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani hipnotize ediliyorsunuz orada. Tamam mı? Girerken farklarından pıs diye biz ömürgedik. Tamam mı?
0: Ha bir de kendi mi yapıyor onu?
1: Tabii onu kendisi yapıyor. İçeri giriyorsunuz anlamıyorsunuz mesela. Çıkıncaya kadar hissetmiyorsunuz.
0: İyi yediğimizi içtiğimizi hatırlıyoruz ha Allah'tan.
1: Yo, onlarda bir şey sadece çiş kokusunun için şey çok özel ya. Bir mucit icat onun için.
0: Çok iyi ya.
1: Tabii başka türlü çünkü misafir şey yapamıyor.
0: Abi şimdi 18'ini bekliyoruz. 18'inde yepyeni şarkı değil mi?
1: 18 dediğim mi?
0: 18.
1: Niye soruyorum? Evet. Cevap veriyoruz.
0: 18.
1: Çünkü çok şarkı çıkarıyoruz. Yani yeni dijital dünyanın gerektirdiği şey zırt pır şarkı çıkartın diyor. Algoritma denen bir canavarla karşı
0: karşıyayız.
1: Algoritma canavarı. Hı. Yani her şey onun üstüne kurulu artık. Bütün şeyler. Aman algoritman bozulur. Aman bilmem ne falan filan. Böyle karşımızda eskiden mesela şeydi değil mi? Radyolarda işte biri vardı. Bir isim atıyorum. Ay Pol ne der? Hani öyle bir şey vardı ya Power'da ya da orada burada falan şarkın çıkarken neden çalmıyor? İşte bilmem ne David miydi? Bir adamın ismini söyleyip dururlardı bize. Öyle bir şey, öyle bir adam var mı yok mu onu da bilmiyoruz da. Yani o adamı
0: kim o ya?
1: Bilmiyorum ya. Bir isim söylerler de ama ondan geçiyor falan böyle bir
0: ne?
1: Ya farazi bir adam türetmişlerdi.
0: Ha, anladım.
1: Bir tane bir Fransız bulmuşlardı tamam mı? Şarkılarını çalmadığı zaman bütün sorumluluğu ona ama adamın var olup olmadığıyla ilgili en ufak bir fikrin yoktu yani öyle söyleyeyim sana. Yani Atilla'ya sorardık falan ama benim işte atıyorum. David'e bir sormam lazım. Kim bu David kimse bilmiyor. Nerede? Fransa'da falan. Oğlum Fransa'daki adam niye Türkiye'deki radyo yönetiyor? Bilmiyorsun falan. Böyle bir hani orada kaytarma numaralarından bir tanesiydi. Şimdi yeni bir şey var. Bu da algoritma. Ama bilmem ne aman algoritma falan böyle.
0: Bu kötü bir şey mi abi ne diyorsun sen?
1: Abi kötü her şeyimiz iyice şey oldu yani yapaylaştık yapay zekalaştık yani böyle giderek ya yani Elon Musk'ın dediğine göre 5 sene sonra insan diye bir şey kalmayacak yani oraya doğru gidiyor iş. Ve karşında artık radyo genel yayın yönetmenleri, editörler bilmem neler yok. Bir tane algoritma var. Herkes siz de algoritmadan çekiyorsunuz galiba abi, değil mi? Spotify'da ne varsa çekiyorsunuz abi, oraya.
0: Abi bu kaliteyi de düşürüyor mu ne diyorsun?
1: Abi kaliteyi mutlak düşürüyor bir kere. Yani avantajları var dezavantajları var. Yapay zeka ve algoritma meselelerinin. Ama totale overall'a vurduğunuzda kontrolün insan faktöründen çıkmış olmasının büyük riskleri olacak. Yani şimdi böyle sempatik gibi geliyor. Ama 2-3 sene sonra kontrolü tamamen kaybettiğimizde ki bence müzik sektörü diğer birçok sektörde olduğu gibi tamamen yabancı tekeli oluşmuş vaziyette. Bir süre sonra insanlar hani şey gibi bu. Kurbanın yavaş yavaş kaynatılması meselesi gibi bir şey olarak düşünün. Yani kurbağayı birdenbire 100 dereceli kaynayan suyun içerisine attığında yangın ya aman yanıyorum falan filan ama yavaş yavaş böyle suyu ısıttığında 100 dereceye geldiğinde anlamayıverir ya. Biz de şu anda bence anlamıyoruz meseleyi. Yani kaynadı piştiğimizde anlayacağız.
0: Önceden ne güzel ya albüm çıkıyordu mis gibi 8-9 tane 10 tane şarkı çıkıyordu harikaydı yani seçiyorduk dinliyorduk bizim için de çok güzeldi bir ara veriliyordu ediyordu falan.
1: Can çekişiyoruz farkında değiliz yani bence.
0: O kadar.
1: Bence öyle agoniye girmek üzereyiz yani. Hiç yani biz sen radyoculuk yaptığını zannediyorsun öbürü şarkı çaldığını zannediyor öbürü falan bilmem ne yaptığını zannediyor ama böyle bir şey dönemindeyiz agoni dönemindeyiz yani.
0: Mutluymuş gibi yapma.
1: İşte
0: öyle yani. Mi yapıyoruz? Yani
1: kontrol bizdeymiş gibi yapıyoruz yani.
0: Sen böyle yapıyor musun abi? Mutluymuş gibi böyle çok. Şeylerin herkes var mıdır?
1: Herkes böyle yapıyor. Sosyal medya dünyasında herkes mış gibi yapıyor. Çok zenginmiş gibi yapıyor. Çok mutluymuş gibi yapıyor. Çok herkes bilmem neymiş gibi yapıyor. İçeri dünya dört duvarına bir girdiğin zaman ya herkes mutsuz.
0: Herkes oynuyor yani.
1: Herkes oynuyor. Sahte yani şu TikTok, Instagram falan filan var ya. tamamen nispet yuvasına dönmüş vaziyette. Hmm. Yemin ediyorum hani şey gibi kilo vermek için hani Çin diyet uygulanıyor 18 saat fasting falan yeni bir şey. Yani kendinizi oruç tutmanız lazım. Yani sosyal medya orucu yapmanız lazım. Ruhun kafayı üşüteceksiniz arkadaşlar.
2: Sen bakıyor musun abi?
1: Ben abi son günlerde Çin diyeti gibi sosyal medya diyeti uyguluyorum. Sadece işim için böyle giriyorum kapıdan bırakıyorum numuneyi çıkıyorum. Vallahi bile ama bir dakika hatırlayayım. Geri dönüp kontrol etmeye bile korkuyorum yani. Şey çünkü söyle, girdin mi çıkamıyorsun oradan
2: musun,
1: bir de.
2: Takılıyor musun? Takılıyor musun? Mesela böyle hani gıcık bir şey söylesene resteler falan.
1: Eskiden takılıyordum. Takılma meselesi değil. Sosyal medyaya takılı kalıyorsunuz. Yani mesela TikTok'a bir girdiğiniz zaman hipnoz oluyorsunuz var ya. Bir buçuk saat sonra kaç farkında değilsiniz yani. Pıst şey gibi yani. Size bir sprey sıkıyor oradan. Bir şey var orada. Bir algoritma.
2: Yüzüne doğru geliyor.
1: Tabii tabii. Uyuşturucu algoritma. Ben söyleyeyim size. Yani sosyal Instagram ve TikTok'un ben uyuşturucu kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorum. O kadar şeyim yani. Çok tehlikeli. Bunda yani böyle şey gibi kullan. Uyuşturucu demeyelim de alkol gibi düşün yani. Tamam bir bardak iki bardak.
2: Zararları var. Zararları var.
1: Kurtulamazsın ya. Ayyaş olursun orada yani. Vallahi sosyal medya ayyaşları var ya. Çıkamıyor abi işinden. Yemin ediyorum kalıyor böyle saatlerce. Evin içerisinde göya birlikte yaşıyorsun değil mi? Hanım orada, hakikaten, ben orada elimizde telefon böyle.
2: Hakikaten çok fena
1: ya. Mal bir şey gibi kaldık ya.
2: Herkesin elinde telefon, herkes böyle kaydır kaydır
1: ya
2: kaydır kaydır.
1: Ya iki saat konuşmadan iki insan aynı koltukta nasıl oturur be kardeşim ya? Yani artık televizyonu özlemeye başladım. Televizyonda hiç olmasa karşılıklı atışıyorsun bir şey kalıyor. Burada iyice kilitliyor seni.
2: Sen böyle zaten, bak şöyle. Sen zaten son günlerde baya baya bir atışıyorsun.
1: Yaş ilerleyince böyle oluyor hocam. Yemin ediyorum çeneye vuruyor ben söyleyeyim sana.
2: Yaşlılıktandır o.
1: Kesin yaşlılık. Çeneye vuruyor artık bir de yani tut nereye kadar. Yani belli bir kariyere belli bir şeye de karizmaya da geldikten sonra karizmayı da ekleyeyim şuraya. Yemin ediyorum yani rahat rahat konuşuyoruz yani.
2: Ama sen gençsin ya genç gayet bakıyorsun kendine abi. Yani fitsin. Hiç kilolu oldun mu Ferhat abi?
1: Sen ne diyorsun ya? Bu benim Çin diyetinden sonraki hali. Vallahi 94-95'e ya ayakkabımı bağlayamıyordum Okan.
2: Abi o çok
1: mini
2: kötü.
1: Mini o günlerimi hatırlıyor. Nefes alamıyordum ya. Şunu yapamıyorum. Bak $1,000,000 sana yemin ediyorum. Şu hareket var ya şöyle ayakla. Oh var ya şu güzelliğe. Bu acayip bir şey çocuklar. Her verdiğin yani belli 45'inden sonra verdiğin her kilo... Her bir kilo ömrüne en az bir sene katıyor ben.
2: Ciddi misin? Bak doktor konuşuyor ya öyle hikayeden.
1: Bak 10 kilo ver yani. 10 sene. Net yani. Çin diyeti. 16 saat. Fasting'de direkt yıkıma gireceksin. Evet. Yani Lukaku'nun yapması gereken diyeti söylüyorum sana yani.
2: Çok iyi.
1: Evet, yani. Saygılar Fenerbahçe'ye buradan. Ya bir tane
2: ne olacak? Ne diyorsun bu arada almışlar. Fenerbahçe'ye?
1: Ha? Ne o? Yani diyet diyorum Lukaku'ya. Buradan sesleniyorum. Yani bir an forma girmesi gerekiyor arkadaşlar.
2: Yani Ferhat abi diyet diyor, sen kahve diyorsun. Anlamadım ki ben.
1: Yok kahve yani. Tamam. Kahve süper. Diyet için birebir yakar bu.
2: Abi sahneler mahneler nasıl gidiyor? Yoğun mu bu sene?
1: Yoğun bir sezon geçirdik. Ağustos ayı hele bayağı bir koşturmacaydı. Şehir şehir, ülke ülke dolaştık.
2: Çok iyi.
1: Ondan sonra şimdi artık yeni bir dönem böyle kafam. Biraz daha işi azaltıp... Ondan sonra biraz daha böyle seçici, selektif bir döneme girmeyi düşünüyorum. Yani artık yaş kemale erdi. Kariyer de kemale erdi. O yüzden böyle oturup stüdyoda daha fazla şarkı üretip...
2: Bak sendin kaşınıyorsun. Lafı dönüp dolaştırıp yaşlılığa getiriyor.
1: Yaş değil.
2: Kemale
1: yaşlılık
2: getiriyor.
1: Değil. Kemale ermek. Olgunlaşmaktan bahsediyorum. Yaşlandım demedim. Yaşlı, yaş kemale erdi diyorum. Yani olgunluk, kariyer kemale erdi. Yaşlandım demedim yani. Sen getiriyorsun. Ben tehlikeli yerlerde dolaştığımın farkındayım Okan ama sen de dikkatli olman lazım. Abi yani. Hiç, öyle yaşlandım ben, maçlandım falan.
2: Ben hiç işim
1: abi
2: olmaz.
1: Abi çağırdın beni yine buraya ya.
2: Ben hiç
1: adam
2: işim
1: beni
2: olmaz. Hiç
1: gömdü
2: işim
1: ya.
2: Kim gömdü?
1: Sen gömdün.
2: Lan ne dedim Allah'ını seversen
1: şey gibi,
2: ya.
1: Bir tane güldür güldür de bir tane şey var ya ama sözümü kesme diyen bir model bir tip var. Bayılıyorum ona.
2: Kim o?
1: Ya güldür güldür de bir skeçte bir tane onun da orijinalini buldum çocuklar. Şeyde bir satıcıyla bir halıcıyla bir yani halı temizleme firmasıyla bir tane müşteriden çıkmış o.
2: He,
1: onu size aman ya Rabbi ama sözümü kesiyorsun ne
2: biliyorum,
1: bir şey var
2: evet,
1: ya.
2: Evet ya çok
1: bela
2: ya.
1: Bir şey.
2: Gerçekten çok bela.
1: Adamın var ya.
2: Çok fena.
1: Ondan bahsediyorum.
2: Biliyorum biliyorum o skeci hatırlıyorum.
1: Onu yakalayın bulun yani.
2: Konuşması
1: bir
2: da.
1: Halı temizleme firmasıyla müşterinin Diyaloğunu dinleyin arkadaşlar.
2: Hatta halıcı şey, pardon, bir tanesinde gömlek satan Toygan konuk almıştık buraya, paşa. Güldür Güldür'ün paşası Toygan Avanoğlu, o oynuyor falan. Müthiş yani, vallahi müthiş.
1: O çok güzel. O bulsunlar bir yerden, dinlesinler abi, kafayı yerler yani.
2: Abi yeni yeni şarkılar bu arada, senenin sonuna kadar da gelecek olan var değil mi?
1: Gelecek.
2: Hazır mı?
1: Var hazır.
2: Hazır derken bitti mi yani?
1: Sürprizler var. Tabii bitmiş vaziyette. Stüdyoda yani şöyle bir süreç tabii. Hı hı. Allah yani stüdyoda hazır planlı program, algoritmaya göre planlı programla gittiğin zaman aşağı yukarı şu anda ya 3-4 aylık bir şeyimiz var. Depomuz var. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Giriyoruz stüdyoya. Hı hı. Mesela Mine'ye de bir şarkı verdik. Şimdi o da yakında çıkacak. Çok da şahane okudu.
2: Yeni mi?
1: Benim eski şarkılardan bir tanesi ama yepyeni bir düzenleme. Tamamen şu anda işte biraz bu Afrobeat ve Ragaton yeni model şeyle ikisini de birleştirdik. Hı. Mustafa Arapoğlu düzenlemesini yaptı. Harika bir çocuk. Hı. Zerrin Özer'i tekrar canlandırdığı iki şarkıyı hatırlarsınız belki. Hı hı hı. Yepyeni bir düzenleme yaptı. Üzerinde pişiriyoruz sürekli. Yani şey olmuyor. Dinliyoruz, bir 10 gün geçiyor, 15 gün geçiyor, ya şuna şöyle de bir eklesemeydik, şunu şöyle düzeltelim, böyle düzeltelim diye yolda şekilleniyor. Yani başta yola çıktığımız şarkıyla o süreci geçirdi, sondaki şey arasında dağlar kadar farkı giderek abi, de üstüne koyuyoruz.
2: Titiz misin, inceleyip sık dokur musun böyle?
1: Bu işte öyleyiz.
2: Ha, genelde böyle değil ama şey, işten böyle.
1: Yani en işimde öyleyim. Genelde hayatta birazcık böyle bir hafif kaderine bırakma işi var.
2: Hımm.
1: Yani onun olacağına varır. Her şerde bir hayır var diyen tiplerden.
2: Abi bir doktorun da böyle demesi de bana çok enteresan. Özlüyor musun doktorluğu
1: abi,
2: bu arada?
1: Abi bir laf vardır der. Kader gayrete aşıktır der. Elinden geleni yapacaksın.
2: Vay.
1: Ama sonuçta işi de birazcık oluruna bırakmadan olmuyor yani.
2: Doktorluğu özlüyor musun bu arada?
1: Yok. O yeter, 25 sene yaptık artık. Yani müzikle uğraşıyorum. Ve böyle öleceğim yani.
2: Allah ömür versin ya.
1: Aynen. Şey yapacağım yani. Hı. Müzikle hayatımın sonuna kadar devam et.
2: Şeyi soracağım. Doktorluk unutulan bir şey mi abi? Ne diyorsun? Yani
1: tabii cerrahi devam... şöyle unutulan bir şey değil ama sürekli her sene ya da her iki senede bir hekimlik bilgisi yani literatür bilgisi çok hızlı ekleniyorsun.
2: Teknoloji gelişiyor.
1: Çok değişken. Seni upgrade'lemediğin zaman, kitap okumadığın zaman, hele hele cerrahide bir de el becerisi denen de bir şey var. Uzak kaldığında doğal olarak kendin şeye giriyorsun ama sende hekimlik mesleğinin yani o zanaatkarlık ve usta çırak ilişkisinin verdiği hekimlik disiplini ölene yanında senin. Yani bu şey gibi, hekimlik mesleği sana aslında bilgiye nasıl ulaşabilme ya da bir beceriyi nasıl kazanabilme ya da bir krizi nasıl çözebilme yeteneğini de yani o eğitim sürecinde, cerrahi asistanlığı sürecinde sana verdiği şeyler bunlar. Oysa o beceriyi sana enjekte ediyor. Yani bunun gerisini, o bilgiyi upgrade'leme işi sana kalmış bir şey. Eğer burada sen kendini yenileyebilirsin ama bunun için de mesleğin içinde olman gerekiyor. Mesleğin dışında kaldığımız için doğal olarak herhangi bir şekilde böyle hadi ben şimdi durdum birdenbire tak diye yine cerrahi işlem yapıp o gidip böyle pankreas cerrahisi ya da safra kesesi cerrahisi, ne bileyim tümör cerrahisi yapacak değilim yani. Öyle bir şansım yok.
2: Abi safra kesesi aldın mı hiç?
1: Binlerce.
2: Ciddi misin ya?
1: Aşk olsun ya.
2: Keşke ben bileydim, Ferhat Göçer aldı.
1: Sana aldırırdım diyorsun.
2: Ne de havam olur der. Bir safra kese bir Ferhat Göçer aldı.
1: Öyle var tabii dolaşan. Geçiyor. Hala var tabii yani. Yani safra keseni o aldı. Apandiksimi o aldı diye dolaşanlar var. Sektörde. Sektörde bile var.
2: Ciddi misin ya?
1: Tabii sektörde daha derinleri var. Onları açmayayım istersen yani ama... Yani apandikste kalayım.
2: Çok iyi. Safra kayması diye bir şey var mı abi? Ha, sor dedin ya.
1: O ne ya?
2: Ah, duydun mu? Doktor o ne ya? Abi bizim simge ya.
1: Safra kayması ne ya?
2: Böyle bir şey olabilir
1: vallahi
2: mi ya?
1: Bak bu kadar yıllık doktorum ilk defa böyle bir şey duydum. Bir de cerrahım yani. Hani işim, hayatım safra kesesiyle geçti. Safra kaymasını şimdi duyuyorum. Bak işte görüyorsun, geri kaldık.
2: Abi hiç merak etme. Yok sen geri kalmadın abi. Sende bir sıkıntı yok.
1: Yok böyle bir şey değil mi?
2: Vallahi böyle bir. Vallahi böyle bir şey yok yani.
1: Kendimden şüphe ettirdim. Safra kayman mı var? Ya Allah aşkına yapmayın çocuğum. Dalga geçiyorsunuz benimle.
2: Abi gerçekten ya çok enteresan böyle. Ben bu arada hazırladım gerçekten.
1: Bak sorarım ChatGPT, haberiniz olsun.
2: Çok iyi ya gerçekten o dediğin. Ben bir kere senin şeyi kurşunlanmış, olay olmuş, biri gelmiş önüne, ameliyatı 18 saat süren ameliyat. Şeyi söyleyeceğim ben
1: tabii
2: sana.
1: Tabii ya şey o, ben hiç unutmuyorum o günü. Şeyde haremde gümrük kavgasından bahsediyorsun. Tabii Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde genel cerrahi
0: Hatta sen hastanenin içerisinde...
1: Yeni uzman olmuşum işte. Yeni uzman olmuştum.
0: Hastanenin içinde odasından çıkıp bir bakar mısın deyip seninle fotoğraf çektim.
1: Işte.
0: O değil mi? Evet, aynı kişi.
1: Ya, ismini unuttum şimdi ama işte mesela.
0: Abi sağlık, bu konuyla ilgili son sorum olsun. Günümüzle o senin çalıştığın dönem arasında sağlık sektöründe nasıl görüyorsun? Gelişme oldu mu yoksa şöyle, aynı yorgunluk, aynı uzun nöbetler, aynı problemler devam ediyor mu? Ne diyorsun?
1: Sağlık sistemi.
0: Sağlık sistemi.
1: Sağlık sistemi. Şimdi bir şey söylemem çok zor. Yani yeni sağlık aşağı yukarı nereden baksan 2017... Değil mi? 2015-17 döneminde emekli oldum. O günden bugüne aşağı yukarı 10 yıl geçti. 10 yılda hani çok bir şey değişmiş midir? Kestiremiyorum ama şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'deki sağlık sektörü, sağlık sistemi birçok ülkeye göre daha iyi. Tabii ki bir dengesizlik var. Yani ben Avrupa'daki galiba diğer sağlık sistemlerini de yakından tanıyorum. Amerika'yı da keza biliyorum. Hani gidip geldiğim için oradaki hekim arkadaşlarla da görüştüğümde. Türkiye standartların üzerinde hem hekim yetiştirme kapasitesinde hem hastane kapasitesinde. Ama tabii ki eksikler var mı? Var. Bu konuda ama dünyanın birçok ülkesine göre sağlık sistemi çok iyi cerrahlar yetişiyor. Birçok ülkeye göre bence daha iyiyiz, avantajlı
0: pozisyon. Bu arada şöyle bir şey biliniyor. Ya, ben yanlış bilindiği için söylüyorum. Ferhat Göçer'i sanki doktorluk yaptı, doktorluktan sıkıldı, bıraktı, müziğe başladı şeklinde.
1: Daha geçen gün Twitter'da öyle, abi işte bilmem ne falan. Ben de Ferhat Göçer gibi olayım, doktorluk işte okuyayım, tıp fakültesi okuyayım ama işte bilmem ne yapayım. Yok dedim, bak dedim 25 sene yapmış adamım ben diyorum. Hani bir düşün, ondan sonra yaz diye şey yaptım. Çoğu insan öyle biliyor.
0: Aslında yani öyle değil.
1: 25 yıl bilfil cerrahi yaptığımdan haberi yok.
0: Evet. Saat başına mı gidiyoruz? Tamam. Saat başına gidiyoruz. Hanımlar beyler, 0505-171-6656 canlı yayında konuğum sevgili Ferhat Göçer. Bir saat başı jingle'ımızı duyacağız, sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım.
3: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.
1: Evet. Sapra kayması var dediler dedi.
0: Evet.
4: Tamam. Şimdi anlasın.
0: Şu anda canlı yayında konuşuyorsun. Buyur konuş abi, konuş.
1: Hayır, gerçekten yani diyorum ChatGPT'ye, tamam. Bak ChatGPT, sen süper bir cerrahsın, tamam, bir genel cerrahsın. Birisi geldi bana da söyledi, ben de cerrahım. Ondan sonra doktor bey dedi, herkes danışıyor tabii girdiğim yerde, işte abi benim şuyum var, şuram ağrıyor, buram ağrıyor falan filan diye. Ondan sonra ya dediler ki bana, dediler safra kayman var dediler dedi. Ne diyorsunuz dedi Ferhat Bey. Yemin ederim 25 yıllık cerrahım, ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey dedim. Sen ne diyorsun ChatGPT? Söyle bakayım, safra kayması diye bir şey var mı?
4: Ben de aynı şeyi söylerdim. Yani safra kayması diye bir tanı yok. Hani 25 yıllık bir cerrah olarak senin böyle bir tanıyı duymamış olman çok normal.
1: Normal değil mi? Yani beni kekliyorlar mı, işliyorlar mı diye düşündüm yani. Şeyimi mi sorguluyorsunuz benim, hekimliğimi mi sorguluyorsunuz arkadaşlar?
0: Benle alakası yok.
1: Kim, sen getirdin soruyu?
0: Benle alakası
1: kim
0: yok.
1: Kim getirdi soruyu?
0: Simge getirdi. Simge kim? Sordu. Simge işte bizim arkadaş.
1: Ha, Simge.
0: Tabii, Simge. Tamam. Masadaki arkadaş.
1: Simge, seni fena halde keklemişler ki.
0: Evet.
1: Bunu sana söyleyen doktor,
0: doktor söyledi
1: mu
0: diyor bir de.
1: Yemin ederim mezun olduğu yeri bana bir söyler misin?
0: Onu bir söyleyeyim.
1: Yani yok böyle bir şey ya. Çocuklar, öpüyorum sizi. Chat, teşekkür ederim, sağ olasın. Aldınız cevabı. Hadi bana inanmıyorsunuz, buna da inanın bari. Bak adam
0: vallahi
1: Allah'tan var böyle şey gibi ha. Ya bunların robotlarını çıkarsınlar arkadaşlar. Artık gelsin o vakit.
0: Abi sen çok kullanıyor musun bu arada yapay zekayı?
1: Nasıl? Hem de nasıl? Hepsini kullanıyorum.
0: Yani. Abi ülkemizin en değerli sanatçılarından biri, hem batı müziğine hem hakim, hem de yöresel şarkılarımızı çok iyi seslendiriyor. Kim söylemiş olabilir? Hadi buyur bakalım.
1: Bir daha söyler misin?
0: Ülkemizin çok değerli sanatçılarından biri, hem Batı müziğine hakim hem de yöresel şarkıcılarımızı çok iyi seslendiriyor demiş. Kim söylemiş olabilir? B harfiyle başlıyor. Orkestrası var.
1: B harfiyle başlıyor.
0: Ya.
1: B, A, bu, tanıdım. B ile başlıyor. R ile. Behzat'ım benim ya.
0: Behzat gerçekten.
1: Behzat'ım benim, kardeşim benim ya.
0: Ferhat çok güçlü bir müzik adamı. Çalışırken bütün ince noktaları düşünüyor ve işi titizlikle yapabileceğiniz ortamı hazırlıyor. Böyle yurt dışına, ne bileyim, kim söylemiş olabilir?
1: Yurt dışına.
0: Ha, böyle.
1: Baş harfini söyle.
0: Abi böyle... Üç harfini söyleyeyim. Meh.
1: Üç harfli meh.
0: İranlı. İranlı kamança sanatçısıymış. Mehrdat Nasehi.
1: Nasehi.
0: Nasehi.
1: Vay be.
0: Vay be.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Adı henüz duyulmamış bir söz yazarı ve besteciye şans vermesi benim için çok değerliydi. Sesiyle sözlerime can kattı demiş. Hatta geçenlerde konuk aldım kendisine.
1: Neşe Seçil olabilir
0: Neşe.
1: Mi?
0: Neşe
1: yani
0: Seçil.
1: Neşe sağ olsun. Ben sana bir söyleyeyim mi? Neşe süper. Hı hı. Yani kalemi son dönemlerde özellikle kadın söz yazarlarında inanılmaz. Hı hı. Duygusu, zekası, duygusal zekası. Hı hı. Ben onun daha çok çok güzel eserler kazandıracağını, hı hı, düşünüyorum.
0: Senin böyle bir yönün var, sen insanlarla çalışıyorsun, ismi olmuş olmamış, isim yapmış yapmamış, değil mi? Öyle bir şey var sanki.
1: Şimdi tabii burada ilk zannedersem TRT'de program yaptığımız dönemde şey vardı, besteniyola.com diye bir site açmıştık. Hı hı. Orada ilk bu işe başladık. Ve çok kısa bir süre içinde çok büyük eserler geldi ki keza ben işte Taner Kaya'yı orada Ayrılsak Ölürüz Biz, hı hı, Buray olsun, daha benzer işte Unutmuş Çoktan gibi şarkıları vesaire, birçok şarkıyı ben ilk defa oralarda dinledim. Yani evet, biraz beyin yakan bir iş, onu söyleyeyim. Hı. Yani bir tane şarkıya ulaşmak için binlerce şarkı dinlemek zorunda kalıyorsunuz ve bu binlerce şarkının %90'ı, hı hı, beyin yakıyor.
0: Evet.
1: Yani ben sabahlarına kadar dinlediğimi hatırlıyorum. Böyle artık sabah gün doğduğunda boş boş bakıyordum yani şeye, dışarıya. Ama bir tanesini yakaladığınızda işte o var ya, o şey altın gibi orada böyle parlıyor yıldızı şeyde.
0: Abi senin en çok tuttuğun şarkın hangisi? Gerçekten böyle söylemekten çok büyük keyif şimdi aldım.
1: En çok tutan şarkı başka bir şey, en sevdiğim yok,
0: senin,
1: şarkı başka
0: senin
1: bir
0: en
1: şey.
0: Sevdiğin
1: benim
0: şarkı.
1: En sevdiğim
0: öyle,
1: şarkı.
0: Öyle söyleyeyim. Hı.
1: Yani yıllarım gitti daha çıkmasız. Takvimi benim, keza öyle.
0: Benim bir numaram o.
1: Yani birçok şarkım var, hı hı, böyle çok sevdiğim. Ben, hı hı, keza benim kendimde çok sevdiğim şarkılar. Yani Takvimle Gidemem 10 numara 5.
0: Az önce saat başına gitmeden evvel bir sürpriz demiştin ama ne gibi bir sürpriz? O bir düet falan mı önümüzdeki günlerde?
1: Ya yok, bir güzel şeyler var yani, sürprizler var. Bunları birazcık erken onu söylemek, hı, için ama yani, hı hı, hazırladım. Bir tane Mine'ye dışarıda dinlettim mesela. Çok güzel bir diziye bir şarkı hazırlıyoruz. Hı hı. Ondan sonra bir tane Sezen'le hazırladığımız bir şarkı var. Mesela birkaç ay içerisinde onu vereceğiz. Hı hı. Güzel sürprizler var.
0: Çok güzel abi. Vallahi evet, sabır,
1: çalışıyoruz
0: sabır,
1: ya.
0: Sabır, yani, sabır, bak, bak. Sürekli çalışıyor musun?
1: Sürekli.
0: Sürekli müzik.
1: Sürekli müzik.
0: Başka yani bir şey yapmıyor.
1: Artık sektör olarak özellikle emekli olduktan sonra hekimlikte tamamen yani müziğin ama her şeyinde yani işin telif mücadelesinde de işte, hı hı, MSG,
0: MSG başkanlığı var,
1: MSG başkanlığı var, federasyon, lisanslama sistemleri vesaire. Hı hı. Yani eser üreten arkadaşlarımızın hayatını geçir ve bu konuda hak ettikleri telifleri kazanma konusunda
0: orada çok
1: bir mücadele
0: ciddi atılımlar
1: veriyoruz
0: var bir de MSG'nin, değil mi? Orada çok ciddi, çok güzel atılımlar var, adımlar var.
1: Tabii
0: yani,
1: tabii, çok güzel işler. Yani tabii ki daha atılması gereken çok adım var. Yani şimdi geçen gün işte Londra'daydım, gerek oradaki meslek birlikleriyle, ondan önce de Paris'teydim. Uluslararası meslek birlikleri teşkilatlarıyla toplantılar yapıyoruz. Onlar neler yapıyor? Yani 100 yıllık, 200 yıllık kurumlar bu konuda neler yapmış? Biz daha henüz 25-30 yıllık bir meslek birliği. Yani Türkiye'de telif mücadelesi evet 1950'lerde 60'larda temeli atılmış, yasa çıkmış ama uygulamaya geçmesi 80-90'lardan sonra olmuş. Dolayısıyla henüz yeniyiz. Yani genç bir zihin veya organizasyon burada. O yüzden de bakıyoruz İtalya'da ne yapıyorlar, Fransa'da ne yapıyorlar. Yani bu işin atası hani Fransa'da ne yapılıyor telif mücadelesinde, onları da bakıyoruz, görüyoruz ve daha yol alacağımız çok uzun bir yolculuk olduğunu görüyoruz. Hı
2: hı. Abi nokta nokta olmadan yaşayamam.
1: Yani bir sürü şey var içinde. Oraya her şeyi koyabilirsin.
2: Mesela?
1: Her şeyi çok seviyorum yani. Yani ne ya, müzik olmadan yaşayacak kere zaten. Hı hı. Yani evim, eşim, hı hı, çocuklarım, hayvan. Onlarım.
2: Çocuklarla aran nasıl?
1: Ondan sonra işte ne bileyim ben halı saha maçlarım.
2: Onu soracağım. Devam ediyor mu?
1: Tabii. Saçmasız. 20 senedir aynı ekiplerle haftanın 3 günü. Tabii hangisi bana uyuyorsa. Haftada pazartesi, perşembe. Şöyle. 3 ayrı
2: saha var.
1: Halı saha grubum var.
2: Tamam.
1: 3 hatta 4 ayrı saha, halı saha grubum var ama bir tanesine gidemiyorum.
2: Ben gideyim ona ya.
1: He?
2: Ben gideyim ona.
1: O da çarşamba günleri ya, ona şey yapamıyorum. Haftada 3 ayrı 3 halı saha grubum var. Pazartesi, perşembe, cuma. Hı. Muhtemelen cumaları ağırlıklı çalıştığım için pek şey olmuyor. Pazartesi, perşembeleri, hı, daha çok yapabiliyorum ama, hı hı, cuma işim olmadığında cuma günküne de gidiyorum.
2: Yani. Müthiş bir şey o ya.
1: Deli misin ya?
2: Vallahi billahi.
1: Ya kafayı boşaltıp geliyorum.
2: Gerçekten.
1: Pamuk ya. Gibi oluyorsun ya.
2: Gerçekten çok. Bayağı zaman oldu gitmeyeni. Özledim vallahi ya.
1: Nerede oynuyorsun? Hangi?
2: Abi yok.
1: Belki ne?
2: Ben şey orta sahada oynuyorum.
1: Orta saha. Orta saha. Sen? Dur. Ben sağ bek oynuyorum, risksiz.
2: Pek gelen giden olmuyor.
1: Aynen. Vallahi öyle yani. Pek gelen giden. Gelen de Ferhat abi deyip zaten topu bırakıyor gidiyor yani.
2: Öyle mi hakikaten?
1: Abi çok, öyle. Çok yüklenmeyin diyorum zaten. Aman yarın sahnem var, fazla yüklenmeyin falan geliyor çocuk. Buyur abi.
2: Abi
1: diyor,
2: o da olmaz ki, onun tadı olmaz ya.
1: Ya şaka yapıyorum tabii. Bayağı gidiyoruz abi böyle. Var ya Ferhat Göçer falan filan. Tak abi gözü yani dönüyor adam.
2: Sahnesi gelen... varmış.
1: Yok öyle bir şey. Tanımaz abi kimse. Babamı tanımam diyor adam yani. Bazen 18-20 yaşındaki çocuklarla yaşıyor. Zaten çocukları görmüyorum bile zaten. Jet gibi önümden geçiyorlar. Ben izliyorum sadece. Terleyip çıkıyorum ya. Ama.
2: Ünlü olmak nasıl
1: Safran bir şey? Safran kaydı gördün mü? Bak. Allah'ım ya. Evet buyurun.
2: Ferhat abi şey. Ünlü abi. Olmak abi avantaj dezavantaj ne? Mesela halı sahada bir şeye yaramıyor anladık. Hiçbir numarası hiç, yok.
1: Ya halı sahanın ilk 5-10 dakikası böyle Ferhat abi falan filan bilmem ne. Bir de bittikten sonra fotoğraf çekiliyorsun. Ama o en koyu olduğunda kimse kimseyi tanımıyor abi. Hiç var ya kol bacak giriyorlar yani.
2: Çok iyi ya.
1: Vallahi ama işin şakası. Yok yani gayet ciddi konuşuyorum işte. Evet buyurun.
2: Abi şey... gelen mesajlardan ha, birkaç
1: mesajlara
2: tane.
1: Bakayım. Birkaç tane. Öyle de.
2: Vallahi billahi ya. Okan Bey merhaba. Ferhat Göçer'i yıllardır büyük bir keyifle dinliyorum. Hem doktorluk hem müzik gibi iki çok zor alanda başarı göstermesi gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Kendisine sağlık, huzur ve nice güzel şarkılar diliyorum. En sevdiğim şarkısı da Cennet demiş Ayşe Hanım, bir öğretmen.
1: Çok çok selamlarım sevgili.
2: Ferhat Göçer'i duyunca sesi biraz daha açtım demiş. Şu anda araçta dinliyormuş kendisi Murat Bey. Taksi şoförüymüş. Selamlar gönderelim.
1: Murat Hocam.
2: Sevgiler demiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ferhat Göçer çocukluğumdan beri evde dinlediğimiz sanatçılardan annem sayesinde tanıdım. Şimdi ben de severek dinliyorum. Özellikle Biri Bana Gelsin benim için çok özel. İyi ki varsın demiş sevgili Ferhat Bey demiş.
1: İsmi kim? Söyle yazan.
2: Zeynep Hanım.
1: Zeynep Hanım'a sevgiler.
2: Eskişehir'den göndermiş.
1: Şöyle selamlar.
2: Kolay gelsin. Dükkanda Radyo Sputnik açık. Ferhat Göçer'i dinliyoruz. Sesi de kişiliği de yıllardır hiç eskimedi. Gaziantep'ten kucak dolusu selamlar gönderiyoruz demiş. Mehmet Bey göndermiş.
1: Mehmet Hocama sevgiler.
2: Bir
1: Antep'e
2: esnaf
1: selamlar.
2: O kadar çok ki. Okan Bey merhaba. Ferhat Göçer'in şarkıları benim için çok güzel anılar demek. Unutulmuş çok, unutmuş çoktan çaldığında insan ister istemez geçmişe gidiyor. Kendisine sağlık ve uzun bir sanat hayatı diliyorum demiş. Nermin Hanım göndermiş Antalya'dan.
1: Çok teşekkür ederim Nermin Hanım. Abi o en sondaki uzun bir sanat hayatı dileği harika.
2: Abi çok güzel bir şey değil mi ya? Yani şarkılarının, sahnelerin yani konserlerin gerçekten binlerce insan takip ediyor. Şarkılarına eşlik ediyor olmaları. O
1: ben şükrediyorum. Nefis her şey dakika şükrediyorum. Yani bu inanılmaz bir nimet, bir şey bu. Ya başka bir şey, başka bir hediye bu. Hı hı. Bunun farkındayım. Yani sahnede olduğumda da, olmadığımda da şükrederek yaşıyorum. Hı hı. Sağ olsunlar. Yani bu konuda ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani bunun mümkün olduğu kadar kıymetini bilerek, farkındalığıyla yaşıyorum. Bu ama şunu söylemek lazım. Yani dinliyorum. Kariyerine başlayan arkadaşlara, müzik kariyerinde... Hı. Özellikle bu şarkı tutma, şarkı patlama... Şimdi birçok insan var. Biz... şanslılardan biriyiz. Türkiye'de sesi güzel olan, sahnesi benden çok daha iyi olan belki yüzlerce, binlerce sanatçı vardır. Yani burada doğru şarkıyla doğru zamanda doğru şarkıyla doğru zamanda buluştuğunuzda bu mucizevi bir hediyedir bu. Yani yukarıdan Allah'ın size bir lütfudur. Dolayısıyla bu şansı çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Buna girdiği zaman özellikle genç arkadaşlara buradan sesleniyorum. Bu lütufla karşılaştıkları zaman sanki hayatlarının sonuna kadar sürekli böyle yaşayacaklarmış algısı içindeler birçoğu. Büyük bir yanılgı bu.
2: Çok yani önemli, çok
1: size
2: önemli.
1: Bir kere bu hediyeyi, bu lütfu verdiği zaman bunun, bu fırsatı, bu kariyeri çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani mümkün oldu hatalar yapacak mısınız? Tabii ki yapacaksınız. Ama mümkün olan az hatalarla yapacaksınız. Yani danışacaksınız, düşüneceksiniz, acele karar vermeyeceksiniz. Yolda yürürken insanların ayağına basmayacaksınız. Ya da mümkün olduğu kadar az basmamaya gayret edeceksiniz. Can yakmayacaksınız. Ahlayacaksınız. Yani böyle bir sürü inceliği var bu işin. Yanlışlar yaptım, hatalar yaptım. Şimdi geriye dönüp şu tecrübemle, şu aklımla o lütfu, yani o anı tekrar bir daha o kariyeri yaşamak isterdim. Açık söyleyeyim size. Yani bundan çok daha farklı bir yerde olacağımı düşünüyorum. Bu hatalarımı daha azını, yani yüzde atıyorum hata oranımı %50'lerden 60'lardan %20'lere kadar çekebilir.
2: Bu söylediğin mesleki olarak mı?
1: Mesleki müzik olarak, için mi söylüyorsun bunu? Müzik olarak hem insan ilişkileri olarak.
2: Hatalar şey olarak. Derken bu yanlış tercihler.
1: Yanlış tercihler, ondan sonra o anki kibir demeyeyim de yani bu, o böyle içinde bulunduğunuz ortamın böyle size kazandırdığı yalancı bir güven duygusuyla.
2: Sen böyle hissettin mi abi ya?
1: Tabii canım tabii. Çok şeyler yaptık ya. Çok... böyle hani geri dönülmez büyük tabii ki kariyer hataları değil. Yoksa burada seni
2: tabii ki tabii söylüyorsun neticede. Tabii.
1: Ama hani daha iyi olabilirdi her şey.
2: Zamanla daha olgunlaşma mı bu abi?
1: %100 tecrübe. Yani hayat biliyorsun yedilmiş kasıkların bir bileşkesidir diye bir laf vardır. Yani bunun gibi. Yani tecrübe size verilmiş olan en büyük aslında şey sermaye. Bir daha başlamak isterdim. Yani şunu düşünün, yani bir cennet gibi ya da yastığım gibi ya da hani tutmuş olan bir şarkımı düşünün. Biri bana gelsin. Acaba diyorum o şarkıyı şu yaşımda şu anda karşıma çıksaydım, şunu söylemiş olsaydım o şarkılar şimdi patlar mıydı acaba? Çünkü janra değişti, edebiyat değişti, dil değişti, jenerasyon değişti. Oysa şimdiki çocuklar, gençler, onların hayran kitleleri vesaire, onları starlık şeyine taşıyan insanlar değişti. Bu bir lütuf. Yani onu çok iyi öyle pamuklara sarıp sarmalayıp yolculuğu öyle yaptım.
2: Abi zaten müzik yapmak, sanatçı olmak zor bir şey. Yani yaptığının hep daha iyisini yapmak durumundasın mı? Bahsettiğin örnek çok nokta atışı bir örnek. İnan aslında.
1: Bana kariyer yönetmek, marka oluşturmak ve o markayı doğru konumlandırmak, doğru yönetmek işin başındaki o dokunuş kadar önemli. Yani her şeyinizi hayatta o belirliyor. Yani markanızı çok iyi yönetmeniz, kendinizi çok iyi konumlandırmanız, ilişkilerinizi çok iyi konumlandırmanız ve korumanız gerekiyor. Bu işin sırrı bu. Yıllarca belki çok iyi şarkılar her zaman üretemeyebileceksiniz.
2: Evet.
1: Her zaman size böyle hit gelmeyecek. Gelmiyor da zaten. Ama mevcut olan birikiminizi, kariyerinizi ve markanızı doğru yöneterek algınızı belli bir noktada sürekliliğinizi sağlama imkanınız var. O işte sizin zekanızla.
2: Seni şarkıların içerisinde şaşırtan oldu mu? Yani bu hiç bundan pek bir şey olmaz deyip alıp çok iyi yürüyen bir şarkı oldu mu hiç?
1: Pek olmadı ya. Olmadı. Yani yok, hep böyle genelde evet bu şarkıda bir şey var dediğim şarkıların çoğu zaten çok tutacak dediğimde tutmayan şarkım çok oldu. Ama ya bu şarkıdan hiçbir şey olmaz deyip birdenbire patlamış olan şarkım oldu. Tersine çalıştı. Çok güvendiğim şarkılarda çok oturduğumuz durumlar oldu değil mi yine? Yani
5: ayrılsak ölürüz biz, güzel sürpriz.
1: Ayrılsak ölürüz, evet ayrılsak, ama ayrılsak ölürüz biz ben severek almıştım zaten. Yani o benim böyle hani ilk dinlediğimde de Taner Kaya'dan onu aldığımda da zaten parlıyordu o. Ama çok güvenip de lan süper olur dediğim hiçbir şey olmamış bir sürü de şarkım var.
2: Abi alışveriş falan sever misin, alışveriş yapmayı?
1: Pek yok.
2: Yapmıyor musun?
1: Yok.
2: Yani alışveriş yapıyorsundur canım.
1: Hayır, alışveriş yapıyorum. Zorunlulukta yapıyorum. Yani öyle beni yorar alışveriş.
2: Ciddi misin?
1: Yoruyor. Yani şey olarak yani çıkıp böyle kıyafet alma bana zul geliyor. Üstüme indir kal sanki böyle üstümde bir enerji aurası var. Her kıyafeti giyip çıkarttığımda üstümden bir şeyi alıp gidiyormuş.
2: Bir de senin için çok zor ya. Bir yere gitsen tanınıyorsun.
1: Yok yok ondan değil. Gerçekten alışveriş, o hele hele kıyafet alışverişine gitmek benim için bir işkence yani. O yüzden hani klip mülip vesilesi Allah'tan işte bir şekilde alıyoruz buluyoruz falan filan. O kalıyor, onları kullanıyorum öyle. Bir günlük kıyafet dolabım var, bir de klip dolabım
2: çok
1: var.
2: Çok mu böyle şey, kıyafetler müyafet falan çoktur canım şimdi?
1: Yok be.
2: Değil mi?
1: Yok yok yok, bir tane dolabım.
2: Abi gözünü seveyim, biz öyle çok hayal ediyoruz. Bizi hayal kırıklığına uğratma
1: şimdi. Vallahi yok. Aha Mine şahit orada bir tane daha. Hadi Mine'ye klip çekeceğiz diyorum, klip dolabı açıyorum. Klip dolabım var benim.
2: Allah Allah.
1: Orada o çekim dolabı o.
2: Onlar değişir aralıklarla.
1: O çekim dolabından değil. Bu normal günlük kıyafetinden yeni aldığım için.
2: Çok güzel.
1: Daha sonra almadım, hediye geldi bu bana.
2: Gömlek.
1: Gömlek. Yeni aldığım için böyle...
2: Çok hediye geliyor mu abi?
1: Yok, çok nadir.
2: Ciddi ya. Koca Berat Göçer'e çok nadir hediye.
1: Vallahi çok nadir hediye geliyor.
2: Ciddi misin?
1: Aa, buradan açıklıyorum çok.
5: Öyle. Ya benim bir hediyem var bugün.
2: Senin bir hediyen var. Nerede? Burada canlı yayından mı vereceksin? Arabada abi ne işi var hediyenin Mine ya?
1: O kadar kahve ısmarladım sana. Niye hiç şey
2: hayır
1: yapmadım?
2: Arabada ne işi var hediyenin? Niye buraya ya, getirip burada bence... vermedin pardon? Şuna yaptım.
1: Allah aşkına getire bak.
2: Turşu mu yaptın?
1: Bak, hediye
2: Allah
1: geliyor.
2: Kahretmesin seni.
1: Hediye geliyor abi. Bal geliyor, fındık geliyor, fıstık geliyor, turşu geliyor. Tamam mı yani? Abi, gönderseniz ya böyle kıyafetler
2: kardeşim. Mine açtı. Mikrofonu da açtı bu arada Özgür yani. Ne turşusu yaptın?
5: Kendi ellerimle acı biber turşusu yaptım. Ferhat Göçer.

0: dahil
1: seni
0: ettin.
1: Seni de dahil ediyorum.
2: Hem lahana turşusu hem de fasulye turşusu.
1: Tamam.
2: Ama böyle kavuruyorsunuz onu.
0: Evet. Şu kameradasın lütfen. Bak sözü verdim. Ya.
1: Canlı yayında.
2: Tamam mı?
0: Tamam abi.
2: Yani buradan şey yap. Ferhat abi eğer bir şey göndermek istiyorsanız abi fasulye turşusu. Fasulye. Kavurulmuş fasulye
1: turşusu. Biz de ne istiyoruz Okan?
0: Ne istiyoruz?
1: Kendi elleriyle çiğ köfte yoğurmasını.
2: Söz veriyorum.
0: Biraz yapıyor bak, mu onu?
2: Bana, bana kavrulmuş fasulye turşusu gönderen adamı buradan ihya edeceğim.
0: Abi bak canlı yayında söz verdin çok fena yaparım biliyorsun. Anons yapıyorum. Peşini ya bırakmıyorum abi. Bak
2: sen
0: biliyorsun.
2: Sen bana bunlarla gelme. Bak, peşini bırakma. Tanıyorsun. Bak aşağıya mangalla gelmiş adamım ben. Tamam mı? Burada güzel plazanın kapısından almadılar içeri diyorum sana. Bana bununla gelme. Gelme bana kavrulmuş kuru fasulye... Pardon kavrulmuş fasulye turşusuyla gel.
0: Kavrulmuş kuru fasulye.
2: Kuru fasulye değil ya. Kavrulmuş fasulye. Bana böyle gel.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Siz böyle ikiniz çok güzel atıştınız ya. Karlı yine bir çıktık.
1: Yani... Ama 15 yıldır hatta duyuyor 16 yıldır... Canım?
2: Fasulye turşusunu not aldın mı?
0: Hepsi kayıt
2: yani,
0: altında.
2: Yani çünkü Okan sallamasın yani bunu. Ben
0: yok,
2: şey yapıyorum.
0: Hiç ben, bunu tamam. Tanıtımı da yapılacak. Atarım hatta o tanıtımı. Ne diyorsun Mine?
1: 16 yıldır Ferhat Göçer'le tabii çalışıyor olmanın mutluluğu, hı, gururu, eğlencesi, onu iyi tanımak. Ellerinden de çiğ köfte yemişliğimiz var. Müthiş yoğurur. Evet. Zaten uzmanlık alanı. Et, barbekü.
2: Ya ben sana bir şey diyeyim mi? O mangal servisini hani radyo davetini yaptık ya. Hı. Bak sosyal medyada onları yayınladı. Atilla çekti, evet, çekti. Evet, evet. Yapmış. Ben orada farkında değilim. Benim servis yaptığım leğen beğersem çiğ köfte hazırladım. Leğenmiş adamın Urfalı olduğunu nereden belli diye.
0: Vay arkadaş ya.
2: Leğeniyle et servisi yapıyor diye şey yaptılar.
0: Ben yani, var ya bunu...
2: Ben farkında değilim yani.
0: Abi ben bunu inandıramadım biliyor musun? Vallahi dedim ya bizi çağırıyor kendi eliyle yediriyor diye. Allah'ını seversen Ferhat Göçer'ne. Vallahi diyorum ya mangalın başına ama gidiyor geliyor ye ye diye böyle.
2: Bak, işin keyfi o. Öyle vallahi, bir sürü çağırıyor sanatçı arkadaşlar bilmem ne falan filan.
1: Böyle bir parti yok. Ben de şimdi bunu
2: Mine
1: bir belirteyim.
2: Mine sağ olsun. Bunun mucidi Mine'dir.
1: Teşekkür ederim.
2: Yani bana söyledi Mine yapar mıyız ya, ya falan filan böyle işte ama alıştıra verdi. 15 kişi mi? Evet be sakin ol. 15 kişi 50 kişi yapıyor.
1: Yani şimdi evinde ağırlayan bazı isimler de oldu tabii ki böyle partiler yapan. Ama kendi elleriyle barbekü yapan, elleriyle servis yapan, elleriyle yediren... kendi bahçesinde böyle Ferhat Göçer hakikaten başka bir isim yok. Zaten 50 kişiyi ağırlayan da bir arada yok herhalde.
2: Şimdi diyecekler ki radyo PR yapıyorsun tabii ki yapacak. Vallahi şarkı,
1: şarkı lansmanı yaptıysan bile.
2: İki gözüm kör olsun. Yani oraya gidiyorum hiç öyle bir hayır.
0: Yok yok.
1: Vallahi özellikle bir hatta diyorum yok, ki yok, Ferhat Bey yeni şarkınız de... çıkacak çalsak mı diyorum dinlesek mi? Hayır diyor. Hiç şarkıya girme diyor mesela.
2: Vallahi de billahi de bak. Yani oraya hatta Mine diyor işte şunu şöyle yapalım bunu böyle hayır. Yani hiç... Bazı arkadaşlar var işte ben de geleyim oraya bilmem ne falan filan oldu. Çünkü 50 tane radyocu var düşünün. Ralbi o gece evet, orada evet, atıyor Türkiye'nin evet. Yani.
0: Ve çok da güzel ağırlıyorsun abi
2: orada,
0: gerçekten çok
2: aman
0: güzel.
2: Aman diyorum Mine karıştırma işleri orada gidip çünkü kendisini bir bakıyorum benim işim bitmiş millet kendi PR'ını yapıyor orada.
1: Şimdi
2: ya.
1: Ferhat Bey bir dahaki seneye ön kayıtları açacağım.
2: Hocam 50'yi geçme ama ya.
0: Ben
1: sınırlı sayıda olacak.
2: 50 vallahi gücüm yetmiyor. Hayır, bak açılmıştı. Vallahi etinden sütünden değil. Gücüm kuvvet yetmiyor. Gücüm ya inan
0: ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak siz burada ya bunu tartışıyorsunuz. Arada kaynıyor. Ben lahana turşusunu ve çiğ köftemi isterim hocam. Söyle.
2: Ben sen fasulyeyi getir. Söz veriyorum.
0: Fasulyeyi
2: sana
0: ben mi getiriyordum?
2: Ay tabii buradan organize edecek. O kadar not düştüm size.
0: Ha, ben de mi?
1: Evet,
0: ha, fasulye
1: turşusu.
0: Arada fasulyeyi bana mı kitlediniz?
2: Ya, Karadeniz fasulye kavrulmuş fasulye turşusu sende.
0: Ha, o bana mı
1: kitlediniz? Bende. Lahana bende.
0: Lahana.
1: Çiğ köfte orada.
0: Çok
2: tabii,
0: fena.
2: Turşu sende abi.
0: Niye bu kadar ısrar ettiysem.
2: Ben ya, ama
0: tamam,
2: yani.
0: Fasulye turşusu bende.
2: Bedeli olmalı yani.
0: Çiğ köfte sende. Söz. Tamam. Lahana. Turşu sende peki. Yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Abi mesajlar Okan Bey iyi yayınlar. Ferhat Bey'le inanç firmasından tanışırız. Önce İstanbul'da sonra da Antalya bölge müdürü olarak umarım hatırlar çok muhteşem bir insandır demiş. Ali Ertan Turan göndermiş dinleyicimiz.
2: Çok selamlar sevgiler.
0: Takvim demiş selamlar demiş. Yalçın Savaş göndermiş. Çok sayıda mesaj var çok teşekkür ediyorum. Ferhat Göçer'in sesi bana hep sakinlik vermiştir. Özellikle uzun çalışma günlerinde açıp dinlediğim şarkılardan kalp kırılsa da sever benim favorim demiş. Mersin'den selamlar göndermiş. Mimar Ebru Hanım göndermiş. İlkten beri takip ediyorum. Yıllar geçti ama şarkıların insanda bıraktığı duygu hiç değişmedi. Erzurum'dan gönülden selamlar gönderiyorum demiş dinleyicimiz.
2: Uzun zamandır ilk defa böyle bir radyo görüyorum biliyor musun?
0: Evet.
2: Normalde bak kendine güvenmeyen adam bu mesajları okumaz. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından dinlendiğinin
0: abi,

0: Bunda biraz hava atıyor bize Mine. Yani Sputnik'teyim bak, herkes dinliyor bizi bak, geçti orası. Mersin'den, Antep'ten, Alanya'dan.
1: Pardon
0: Mersin.
1: Da bunu da anlatırsınız inşallah yani
0: buradan
1: Ferhat Bey.
0: Işte abi, herkes dinliyor.
1: Buradan anlatmanın bir önemi, buradan zaten anlatıyorsun. Biz bunu alır keser yayınlarız.
0: Abi yo, tebrik ediyorum, tamam ben canımsın kabul ediyorum, önünde saygıyla eğiliyorum.
1: Abi estağfurullah, okay abi. Ya sen iyi ki varsın
0: bu,
1: ya.
0: Bu güzel bir şey yani.
1: Vallahi iyi ki
0: tebrikler
1: varsın.
0: Bak çok süper bir
1: ne
0: şey.
1: Ne kadar vaktimiz var Özgür? 2 dakika. Abi şimdi bir kelimeler, kelime aklına ilk gelen şeyi soracağım, ondan sonra bitiriyoruz. Buyurun. Hemen şurada. Evet dur, hazırladım da bu kapanmıştı, bir dakika.
0: 2 dakika doldu.
1: Yok daha dolmadı, vaktimiz var abi, dur. Hemen ha. Vefa. Vay be,
0: İstanbul'da bir semt.
1: O kadar bekle.
0: Ne diyeyim yani vefa?
1: Hayır ne bileyim, orada bir şeyler ne döndü dolandı, harmanlandı. Var ya, orada fikir değiştirdin bence sen. Evet. Öyle bir hal aldın.
0: Aynen
1: ben.
0: Öyle. İstanbul'da bir semt olarak kalmış durumda şu anda. Onu demek istiyorum.
1: Aklına öyle değil mi yine? Aklına gelen ilk şey o değildi yani.
0: Yok ama anladın sen beni. Vefa İstanbul'da bir semt olarak kaldı arkadaşlar.
1: Vay, para.
0: Oo, araç. Amaç değil man.
1: Şifa.
0: Araç. Müzik.
1: Müzik. Vallahi arkasından o vardı.
0: Hayat.
1: Hayat. Misafir.
0: Mangal.
1: Yol.
0: Konser.
1: Konser. Var mı yakında konser?
0: Yok, sezon bitti.
1: Bitti, sezon bitti. Dinleniyorsun.
0: Şöyle bir aman.
1: Çok yoğun biter. Geçti zaten.
0: Temmuz, Ağustos canavar gibiydi yani.
1: Radyo Sputnik.
0: Okan.
1: Ah canım abim benim ya. Aşk.
0: Ömür Gedik.
1: Vay, bravo.
0: Helal bak olsun. Hiç düşünmeden.
1: Abi dönüşün var yani, benlik bir durum yok. Tekrar döneceksin.
0: Hayır, önden tanıtım girdiniz yani, beyin yıkamayı yaptınız artık, benim başka bir şey söylemeye şansım var mı ya? Girmişsiniz yayından önce yarım saat Ömür Gedik tanıtım yapıyorsunuz, ondan sonra aşk diye soru soruyorsun. Ne cevap vermemi bekliyorsun Okan?
1: Bütün alanları daraltmışız.
0: Yani sen zaten koşullandırmayı yapmışsın yani, bir şey gibi. Aşk. Ne diyeyim? Tabii ki Ömür Gedik.
1: Steteskop. Son.
0: Emek.
1: Emek. Vay güzel. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık. İyi ki varsın.
0: Sağ ol abi.
1: Gerçekten.
0: Gerçekten sana da, bütün Sputnik ailesine de yürekten teşekkür ederim. Harika bir tecrübe oldu. İyi ki gelmişiz. Bir sonraki mangala kadar Basile Turşum'u bekliyorum.
1: Sizi o bizde.
0: Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
1: Çok teşekkürler. Mine, sana çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mine Ayman. Ekip arkadaşlarıma ve siz dinleyicilerimize çok teşekkürler. Konuğumuz Ferhat Göçer'di. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin. Yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Bir Ankara'dan haber var programında ve yine haftanın ilk gününde ben Zülfikar Doğan karşınızdayım. Ankara'daki siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra özellikle Türkiye ekonomisini de yakından etkileyen küresel düzeydeki ekonomik gelişmeler, diplomatik gelişmeler programımızın başlıklarını oluşturacak. Ancak ondan önce Türkiye bugün 17,5 milyon öğrencinin ders başı yaptığı yeni eğitim öğretim yılını başladığı bir gün. 2026-2027 eğitim öğretim yılı bu sabah başladı ve dediğim gibi pek çok Avrupa ülkesinin, hatta pek çok dünya ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrenci sınıfları, derslikleri doldurdu. Her eğitim öğretim yılı öncesinde eğitimin sorunları tartışılır. Özellikle öğrencilerin içinde bulunduğu durum gözden geçirilir. Bilim insanları, akademisyenler, pedagoglar, psikiyatristler açıklamalar ve değerlendirmeler yapar. Ancak Türkiye'de eğitim ve öğretim yılının en temel sorunlarının başında yine ekonomi geliyor. Çünkü 17 milyonu aşkın öğrenci ailelerinin okumaları için, eğitim görmeleri için çaba sarf ettiği öğrenciler, başta gıda yetersizliği, giyim, kitap edinme, ulaşım gibi temel ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Aileler çocuklarına bu sorunları hissettirmemeye çalışsa da sorunların yakıcılığı tüm göstergelerde ortaya çıkıyor. Hatırlayacaksınız 2023 seçimlerinden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o dönemdeki Milli Eğitim Bakanı'nın vaatlerinden bir tanesi bütün okullarda öğrencilere günde bir öğün ücretsiz beslenme yardımıydı. Ancak bu kısa sürdü bu uygulama, bir ay bir buçuk ay gibi sürdü ve seçim sonrası bakan değişikliği yaşandı. Ardından beslenme yardımı, gıda desteği yürürlükten kalktı. Bugüne kadar da bu konuda yapılan tüm eleştirilere rağmen somut bir adım atılmadı. İşte 17,5 milyon genç ilkokuldan ortaokula, liseye kadar, anaokullarına varıncaya kadar çocuklar, gençler günlerinin büyük bölümünü okulda geçirirken büyük bir enerji harcayacaklar. Ancak nasıl beslenecekler, harcadıkları bu enerjiyi nasıl yerine koyacaklar, işte bu muamma. Çünkü pek çok aile bütçesinde gıda harcamalarının ağırlığı olağanüstü yüksek ve okullarda bir de bunun üzerine giyim, kuşam, eğitim giderleri, çanta, kalem, kırtasiye ve diğer giderler eklendiğinde pek çok aile için eğitim masraflarını karşılamak olağanüstü ağır bir yüke dönüşüyor. Türkiye Kafeteryacılar ve Kantinciler Federasyonu yaptığı açıklamada 2026-2027 eğitim yılında ülkenin ekonomik durumunu ve ailenin içinde bulundukları hayat pahalılığı sıkıntısını da gözeterek kantin fiyatlarında ciddi bir artış yapmadıklarını, %6,5 ile %12 arasında değişen fiyat artışlarına gittiklerini duyurdu. Buna göre okul kantinlerinde tost fiyatı 100 lira olacak. Bir ayran fiyatı da 30 lira. Dolayısıyla bir öğrenci ders arasında öğle tatilinde bir tostla bir ayranla derste yitirdiği enerjiyi yerine koymak isterse 130 lira ödeyecek. Haftada 5 gün eğitim, ayda 25 gün. Dolayısıyla buna göre siz hesabı yapın, en az 6-7 bin lira. Öğrencinin sadece bir tost ve ayranla beslenerek okul kantininde geçireceği bir günün maliyeti, parasal maliyeti. Su fiyatlarına bu sene zam yapılmadığını açıkladı kafeteryacılar ve kantinciler federasyonu. Su okul kantinlerinde 15 liradan satılacak. Bu da yine ucuz bir fiyat değil. Özellikle su insanların en temel sıvı tüketim maddelerinden bir tanesi. Okullardaki tablo bu. Dershane sayıları, derslik sayıları, öğrenciler pek çok sınıfta sınıf kapasitesini aşan sayıda eğitim görüyorlar. Ancak bir çözüm adımı attı Milli Eğitim Bakanlığı. Öğretmenlerin kılık kıyafetiyle ilgili bir düzenlemeyi genelgeyle yürürlüğe koydu. Öğretmenlere okullarda ders sırası beyaz önlük giyme mecburiyeti getirildi. Bu da bu öğretim yılının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan önemli kararlarından bir tanesi. Ekonominin genel tablosunu sizlere programımızda zaman zaman duyuruyoruz, aktarıyoruz. Resmi verileri, diğer yapılan araştırmaları da yorumluyoruz. İşte geçtiğimiz hafta piyasaların beklediği önemli bir gelişmelerden bir tanesinde Merkez Bankası'nın kararı açıklandı. Politika faizi artacak mı, düşecek mi? Merkez Bankası yeni faiz indirimlerine başlayacak mı? Beklentilerinin ve sorularının hepsi yanıtını buldu. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Yine %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizinde %40 olarak uygulamaya devam edecek. Şimdi gözler 22 Ekim'de yapılacak para politikası kurulu toplantısına verildi. En azından piyasaların ve yabancı bankaların beklentisi Ekim ayındaki toplantıda Merkez Bankası'nın bir puanlık faiz indirimi yapma ihtimalinin arttığı yönünde. Çünkü zaten yılın bitmesine 3 ay kalacak ve Merkez Bankası'nın bu 3 aylık süre içerisinde 2 toplantısı var. Kasım ayında pas geçiliyor. Kasım ayında para politikası toplanmayacak. Ekim ve Aralık aylarında birer puanlık indirim yapılması ve yıl sonunda faizin %35'e inmesi yönünde bir beklenti var. Ancak bu beklenti gerçekleşir mi? İşte bu biraz belirsiz. Çünkü tüm dünyada özellikle İran savaşı nedeniyle kapanma noktasına gelen Hürmüz Boğazı'ndan dolayı petrol fiyatları olağanüstü düzeyde arttı. Geçtiğimiz hafta 100 doları aşmıştı ama hafta içerisinde 109 dolara kadar çıktı petrolün varili. Şu anda da 106 ila 100 dolar arasında seyrediyor ki bu Türkiye ekonomisi için çok büyük ve hesapta olmayan bir enerji faturası demek. Petrol fiyatlarındaki bu artış artık gün aşırı da değil. Hemen hemen her gün akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Zamların oranları da oldukça yüksek. Tutarları da oldukça yüksek. Litre başına 2 lira, 3 lira, zaman zaman 7-8 liraya varan mazotta ve benzinde fiyat artışları yapılıyor. Pompa fiyatlarına da yansıyacak şekilde. Dünyada da benzer tablo söz konusu. Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle akaryakıt fiyatlarına ciddi oranlarda zamlar yapıldı. Jet yakıtı sıkıntısı tüm dünyada baş göstermiş vaziyette. Dolayısıyla bunun da uçak biletlerinde ciddi fiyat artışlarına yol açması bekleniyor. Fakat asıl katmerli sorun bir başka boyutla ortaya çıktı. Hürmüz Boğazı petrol akışının önemli yollarından bir tane Hürmüz Boğazı kapanma noktasına gelirken buna alternatif olan diğer akaryakıt yolu Babil Mendeb Boğazı da İran destekli Husilerin saldırısı sonrası kapanma noktasına geldi. Buradan da akaryakıt sevkiyatı yapılamaz durumda. Çünkü güzergah güvenli olmaktan çıktı. Neden? Husiler bir süredir Yemen'de merkezi hükümetle çatışma halindeydi. Şii-Sünni çatışması vardı. Suudi Arabistan hükümeti merkezi yönetimi Aden yönetimini desteklerken Şii Husiler İran'ın desteğine sahipti. İşte son bir hafta içerisinde Husiler çok büyük bir atağa geçtiler, saldırıya geçtiler. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı kapanınca alternatif petrol ihraç yolu olarak kullandığı Kızıldeniz üzerindeki Yanbu limanına petrol taşıyan Doğu Batı boru hattı bombalandı ve Suudi Arabistan bu boru hattını kapatmak zorunda kaldı. Şimdi Kızıldeniz üzerinden de petrol sevkiyatı durma noktasında. Tabii Husilerin bu saldırısıyla ilgili bir başka değerlendirme, özellikle Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bir ay önce imzalanan Mekke İttifakı sınandığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Husiler bu saldırılarla Suudi Arabistan boru hatlarına, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yaptıkları bu saldırılarla bir anlamda Mekke İttifakı'nın, Mekke Anlaşması'nın geçerliliğini ve üye ülkelerin hangi adımları atacağını da test etmek istiyor olabilir deniliyor. Diplomatik yorumlar bu yönde. Çünkü açıklanan anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmediği için onay amaçlı içeriği tam olarak bilinmiyor. Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalar, Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Pakistan ve Suudi yöneticilerin açıklamaları bu anlaşmanın NATO anlaşmasının 5. maddesindeki gibi üye ülkelerden birisine bir saldırı olduğunda diğer ülkelerin de bu saldırıyı kendilerine yapılmış sayacağı ve ortak karşılık vereceği yönünde bir maddeydi. Şimdi herkes diyor ki Husiler bu saldırıları yaptılar. Acaba Pakistan ve Türkiye Suudi Arabistan'ın yanında Husilere karşı bir silahlı operasyona girişir mi? Şu ana kadar bu yönde bir mesaj ortaya çıkmış değil. Ancak dediğim gibi petrol taşımacılığının ana güzergahlarından birisi olan Hürmüz Boğazı'ndan sonra Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı yolu da Husilerin bu sınırları ve stratejik noktaları, limanları ele geçirmesiyle çok ciddi tehdit altına girdi. Bu da işte petrolün varil fiyatlarını 109 dolara kadar fırlattı. O yüzden de Avrupa Birliği Merkez Bankası 0,25 puanlık faiz artışına gitti. Çünkü enflasyon artacak yönünde bir tahmini var Avrupa Merkez Bankası'nın. Aynı şekilde Amerikan Merkez Bankası'nın da bu hafta faiz oranını açıklaması bekleniyor. Burada da artık beklentiler %90'a varan düzeyde yeni bir faiz artışı adımının atılacağı yönünde. Çünkü İşte dünya enerji piyasalarındaki bu gelişmeler ve küresel taşımacılığın kritik yollarındaki bu tıkanmalar pek çok ürünün, başta petrol, doğalgaz ve diğer ürünler olmak üzere pek çok ürünün fiyatlarını arttırdı ve küresel enflasyonu da bir anlamda yukarıya çekti diyebiliriz. Tabii bunun Türkiye'ye yansımaları daha yüksek oluyor. Çünkü Türkiye enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke konumunda. Her ne kadar Gabar'da, Akkaradeniz'de doğalgaz veya petrol rezervleri bulunmuş olsa da büyük bölümü ithalat yoluyla karşılandığı için bu artışlar anlık olarak Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Tabii bu yansımanın bir başka boyutu da var. Son yapılan zamlardan sonra benzinin fiyatı 80 lirayı, motorinin yani mazotun fiyatı da 90 lirayı buldu, hatta aşmak üzere. Şimdi şöyle bir kaygı başladı. Acaba akaryakıt fiyatları 100 lirayı aşarsa, 3 haneli rakamlara gelirse akaryakıt ticareti nasıl işleyecek? Çünkü Türkiye'de yaklaşık 14 bin akaryakıt bayisinde kullanılan, akaryakıt istasyonunda kullanılan pompaların 3'te 2'si sadece çift haneli fiyatlara ayarlı. Dolayısıyla eğer 3 haneli bir akaryakıt fiyatı söz konusu olduğunda bu pompaların büyük bölümü atıl hale gelecek. Şu anda akaryakıt bayilerinin temsilcileriyle Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu yetkilileri arasında bir dizi görüşmeler yapılıyor. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla. Çünkü Türkiye çapındaki akaryakıt bayilerinde böyle bir sıkıntı baş göstermiş durumda. Motorinin fiyatı 90 lirayı aştı. Belki önümüzdeki hafta 100 liraya yaklaşacak. Benzin 80 lirayı aştı. İşte 101 lira veya 100 lira olduğu andan itibaren akaryakıt istasyonlarında pompalar bu fiyatı işleyecek, satış yapma konusunda sıkıntıya gelecek. Bu nedenle de yeni bir arayış, bir mevzuat düzenlemesi, en azından bir geçiş dönemi için müzakereler yapılıyor. Burada tabii yeni bir yaklaşım olarak acaba dijital olarak bütün pompalar yenilense nasıl bir tablo ortaya çıkar çalışmaları da bir yandan yürütülüyor. Şu anda yapılan ilk son göre çalışmaların ilk sonuçlarına göre akaryakıt istasyonlarında 3 haneli akaryakıt fiyatlarına göre pompaların yenilenmesi, dijital pompaların yazılımlarının ve altyapısının yeniden düzenlenmesi için 200 milyon doları aşan bir harcamanın yapılması gerekiyor. Bu da oldukça kritik konulardan bir tanesi. Türkiye'deki akaryakıt sektörünü, akaryakıt dağıtım istasyonlarını etkileyebilecek unsurlardan bir tanesi. Tabii Merkez Bankası faizi sabit tuttu dedik, ancak bu faiz ve enflasyon üzerindeki etkileri, akaryakıt fiyatlarından gelen etkilerle birlikte ekonomik yansımalar oldukça negatif düzeyde seyrediyor. Yüksek faizin nemasını yiyen, bundan çok ciddi kazançlar sağlayan yegane sektör bankacılık sektörü. İşte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankacılık sektörünün Ocak-Temmuz dönemine ilişkin verilerini açıkladı. Rakamlara baktığımız zaman sektör Ocak-Temmuz döneminde sadece işte bu yürürlükte bulunan yüksek faiz politikasının mevduat faizlerine ve kredi faizlerine yansıtılmasından dolayı ortaya çıkan tabloyla 1 trilyon 471 milyar lira sadece faiz kazancı elde etmiş bankacılık sektörü 7 ayda ve bankacılık sektörünün 7 aylık net karı 596 milyar liraya ulaşmış. Tabii bunun yanı sıra verilen kredilere uygulanan yüksek faizler, tüketici kredileri, ticari kredilere uygulanan yüksek faizlerin yanı sıra bu kredi işlemleri için yürütülen prosedürlerde işte dosya parası, banka komisyonu, transfer parası gibi ek ücretlerden elde edilen gelir ise 698,9 milyar liraya ulaşmış. Yani 700 milyar lira bankacılık sektörü sadece dağıttığı krediler için yapılanlardaki komisyon ve diğer masraflardan kazanç elde etmiş. Bu da olağanüstü bir gelir diyebiliriz. Bankacılık sektörünün faiz geliri %82 artarken karları da yine oldukça ciddi düzeyde artmış durumda. 2025 yılında komisyonlardan ve dosya masraflarından elde edilen gelir 512 milyar lirayken az önce söylediğim gibi bu yıl Temmuz sonu itibariyle 700 milyar liraya yakın sadece insanların finansa erişimi için bankalara yaptıkları kredi başvurularının işlemlerinden, dosyalarından elde edilen kazançlar söz konusu. Bu da bankacılık sektörünün uygulanan yüksek faiz politikasının en karlı kesimi olduğunu gösteriyor. Çünkü sanayici yüksek faizden yakınıyor, esnaf yakınıyor, üretici, ihracatçı yakınıyor. Ancak bu politikaların en yüksek getirisini bankacılık sektörü bir anlamda karlarını ve faiz gelirlerini, komisyon gelirlerini karlayarak, katlayarak kasasına aktarıyor diyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye terörsüz Türkiye sürecine girdi. En azından 40 yıllık bir terör sorununu çözme yolunda adımlar atılıyor. Bu konuda Ekim ayında meclis açıldıktan sonra yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek. İmralı heyeti olarak adlandırılan DEM Parti heyeti hafta sonunda yine İmralı Adası'na giderek PKK'lı Abdullah Öcalan'la bir dizi temas ve görüşmelerde bulundu. Aynı şekilde terörle uzun yıllar mücadele eden Birleşik Krallık, yani İngiltere'de de benzer sorunlar yaşanmıştı. Ancak İngiltere'de şimdi olay farklı bir boyuta evrilmiş durumda. Kuzey İrlanda'daki terör olayları sonlandırıldı, barış anlaşması imzalandı, siyasi çözüm yoluna gidildi. Ancak Birleşik Krallığı oluşturan 4 devletten 3'ü ayrılma fikrini beyan etmeye başladılar. Son dönemde de bu görüşler oldukça derinleşti, hızlandı. Galler, Ca ve İrlanda İngiltere'den, yani Birleşik Krallık'tan ayrılmak için yeni arayışlar içerisinde. Çünkü her üç devlette de, Birleşik Krallığı oluşturan dört devletin bu üçünde de ayrılıkçı partiler görevde. Dolayısıyla 14 Eylül'de bu üç ülkenin başbakanları bölgesel başbakan olarak adlandırılıyor bunlar İngiltere siyasetinde. İngiltere, Kuzey İrlanda, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya bölgesel başbakanları bir toplantı yapacaklar ve Birleşik Krallık'tan ayrılma yönündeki kararlarını bir anlamda birbirleriyle danışacaklar. Daha önce bu konuda İskoçya'da referandumlar yapılmıştı ve kıl payı ayrılmama yönünde karar çıkmıştı. Ancak bu defa sorun bayağı ciddileşmiş gibi görünüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı'yla geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptı. Kendisi de İrlanda asıllı bir Amerikalı Trump ve bu görüşmeden sonra dedi ki İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda birleşse ve Birleşik İrlanda Cumhuriyeti olarak varlığını sürdürse harika olur dedi. İşte İngiltere hükümeti Trump'ın bu açıklamalarına da tepki gösterdi. Dolayısıyla İşçi Parti'nin yeni başbakanı Andy Burnham bu ayrılıkçı görüşlere karşı çıkıyor. Bu konuda oldukça tepkili, ancak bu süreç hızla ilerleyecek gibi görünüyor. Üç bölgesel başbakan dediğim gibi 14 Eylül'de Birleşik Krallık'tan ayrılmayı ve bağımsızlığı, kendi kaderini, tayin hakkını, bu süreci devreye sokmayı ele alacaklar.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: İşte bu noktada Galli bir sanatçı Shirley Bassey, İngiltere'den çıktı. Tüm dünya kendisini tanıdı. Şu anda 80'li yaşlarının sonuna geldi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından kadınlara verilen en yüksek asaletlerinden dam ödülüyle, nişanıyla ödüllendirildi. Şarkıları uzun yıllar dünya listelerinde yer aldı. Hatta İngilizlerin sinema piyasasına sürdüğü 007 James Bond ajan filmlerinin hemen hemen bütün şarkılarını, müziklerini de Shirley Bassey söyledi. Ancak bazı şarkıları var ki uzun yıllar dillerden düşmedi. Pek çok sanatçı tarafından değişik zamanlarda tekrar tekrar seslendirildi. İşte bu Galli sanatçının şu anda Birleşik Krallık'tan ayrılmayı gündemine alan, Galler bölgesinde başkent Cardiff'te doğan bu sanatçının uzun yıllar dillerde pelesenk olan bir şarkısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yesterday when I was young. Dün ben gençken.

0: Daha dün ben gençken hayat dilimin üstünde yağmur tadındaydı. Sanki aptal bir oyunmuş gibi hafife alırdım hayatı. Bin türlü hayalim oldu. Şatafatlı planlar yaptım. Ama daha yeni fark ettim yılların nasıl da kaçıp gittiğini. Dün ben gençken birçok şarkı vardı dinlemeye heveslendiğim ve birçok acı vardı gözlerimin görmeyi reddettiği. Şimdi içimde söylenmeyecek çok şarkı var ve benim gençliğim için dünle hesaplaşma vaktim geldi. Shirley Bassey, Galli sanatçının sesinden dinledik Yesterday When I Was Young. Dün ben gençken. Sevgili dinleyiciler, yapay zeka ile ilgili çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Özellikle dünyada bu teknolojinin öncülüğünü yapan şirketler, başta Amerikan şirketleri olmak üzere yapay zekadan süper zekaya geçiş yönünde bir takım çalışmalar yürütüyorlardı. Trilyonlarca dolarlık yatırımlar yaptılar. Anthropic, Google, Meta ve daha pek çok şirket. Ancak şimdi yavaş yavaş bir gerçek ortaya çıkmaya başladı ve kamuoyuna da açıklandı. Özellikle Anthropic şirketinde, yapay zekanın önde gelen şirketlerinden Anthropic'te çalışan Jacob Coxon geçtiğimiz hafta oldukça kapsamlı bir istifa mektubunu kamuoyuna da açıklayarak şirketten ayrıldı ve dedi ki buralarda yapılan çalışmalar, yapay zeka çalışmalarının geldiği aşama tüm insanlığı yok olmanda tehdit ediyor. Çok ciddi bir güvenlik açığı var. Güvenlik tehdidi olağanüstü boyutlara ulaşmış durumda. Çünkü yapılan çalışmalarda teknolojik yazılımlar, programlar çok hızlı ilerliyor. Ancak güvenlik konusunda geride kalınıyor. O yüzden de güvenlik işlemleri teknolojik ilerlemenin gerisinde kalınca sistemler kendi kendini, yapay zekalar kendi kendini geliştirmeye, kendi kendini var etmeye başladılar ve kontrolden çıktılar. İşte tüm dünyada bir anda yüz milyonlarca kez görüntülendi bu istifa mektubu. Arkasından açıklamalar gelmeye başladı ve son olarak da Anthropic'in CEO'su, yönetim kurulu başkanı bir açıklama yaptı ve dedi ki gerçekten durum vahim bir yöne doğru gidiyor. Çalışmaları biraz yavaşlatmalıyız. Güvenlik konusunu ön plana çıkartmalıyız. Çünkü güvenlikle ilgili çalışmalar maalesef teknolojik çalışmaların gerisinde kalıyor. Burada ciddi açıklar var. Diğer yapay zeka şirketleri de bu açıklamaya destek verdiler. Ve ortaya çıktı ki Nisan ayından bu yana gerçekten insanlık için tehdit olabilecek bir takım gelişmeler yaşanmış. Çeşitli şirketlerin yapay zeka ajanları, yani deneme aşamasındaki yapay zekalar, laboratuvarlardan kaçmışlar. İnternet üzerinden diğer sistemlere girmişler. Pentagon'dan finans şirketlerinin bilgisayar sistemlerine kadar, veri paylaşım sistemlerine kadar kendi aralarında bir lider oluşturmuşlar ve ona bir kod adı vermişler. İşte o adlı lider diğer bütün yapay zeka ajanlarını bir anda yönetmeye başlamış, talimatlar yağdırmaya başlamış. İnsanların yaptığı yazılımların çok ötesindeki yazılımları kendilerini geliştirmek için çok kısa sürede geliştirerek işleme koymaya başlamışlar ve Temmuz ayının sonlarına doğru iş olağanüstü tehlikeli bir boyuta vardığında fark edilmiş ve mücadele edilerek şimdilik bu yapay zeka isyanı bastırılmış durumda. Daha önce 1990'lı yıllarda Terminator 1, Terminator 2 diye filmler vardı, Hollywood yapımı. İşte o filmlerde kontrolden çıkan yapay zekalı robotlar tüm insanlığı yok ediyorlardı. Şimdi bu senaryo biraz gerçek olacakmış gibi bir korku ve endişe iklimi hakim. Ancak karşı görüşte olanlar da diyorlar ki hayır, zaten yapay zeka çok büyük bir enerji ihtiyacı var, yazılım ihtiyacı var. En kötü ihtimalle eğer böyle bir yapay zeka isyanı insanlığı tehdit eden boyutlara gelirse enerjisini kestiğimiz anda bunlar sönümlenirler. Bir iş yapamaz hale gelirler. İşte yapay zeka sürecindeki bu gelişmeler Hindistan'da düzenlenen bir iç zirvesinin de başlıkları arasındaydı. Çünkü yapay zeka konusunda Amerika ile dünya çapında en büyük rekabet içinde olan ülke Çin. Hatta Çin aynı zamanda bu teknolojinin altyapısını oluşturan nadir minerallerin de %90'ını kontrol ettiği için bir anlamda yapay zeka konusunda rakip olmanın da ötesinde öncü bir ülke. İşte Çin burada BRICS ülkelerine dedi ki biz daha basit ve ucuz teknolojilerle kendi yapay zeka altyapımızı oluşturalım ve birlik ülkelerini de bu konuda bir araya getirelim. Böyle bir Amerika Birleşik Devletleri ile de rekabet içerisinde olalım ve Çin'in önerdiği model açık sistemi içeriyor. Dolayısıyla açık kodlarla işleyen bir sistem. Amerikan teknoloji şirketleri ise kapalı kodlarla çalışıyorlar, paylaşıma kapalılar. O yüzden şimdi önümüzdeki süreçte yapay zeka konusundaki bu mücadele daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir yanıyla insanlığı tehdit eden bir süreçten söz ediliyor. İnsanlığı yok edecek bir süreçten söz ediliyor. Diğer yanda ise Çin bu teknolojiyi daha da geliştirecek, tüm dünyaya yayacak, başta BRICS ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya yayacak bir altyapıyı oluşturma yönünde önerilerde bulunuyor. Ancak tabii burada Çin bunun ne kadarını diğer ülkelerle paylaşacak yazılımların, bu altyapının, yoksa zaman zaman bazı örneklerde de yaşandığı gibi yine kontrol nihai olarak Çinli yapay zeka şirketlerinde mi olacak? Bu da ayrı bir soru işareti. Ancak BRICS toplantısı sonrasında yayınlanan ortak bildiriye baktığımızda şu anda bu konuda ortak bir noktaya, bir görüş birliğine varılmış değil. Aynı şekilde ortak para birimi konusunda da bir görüş birliği sağlanamadı. Ulusal paralarla ticaretin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Ama dediğim gibi dünyanın yapay zeka devleri maalesef bu konuda insanlığın ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu ve çalışmaların, özellikle süper zekaya geçiş konusundaki çalışmaların yavaşlatılması yönünde çağrılarda bulunuyorlar. Amerika Devletleri Başkanı Trump ise dedi ki bırakın yavaşlatmayı, ölen ölür kalan sağlar bizimdir anlamında, kim başarabiliyorsa başarsın, bu güvenlik tehditleri falan bunlara da inanmayın dedi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Çin Devlet Başkanı Xi'nin yaklaşımıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yapay zeka konusundaki yaklaşımları çatışacak, çelişecek gibi görünüyor. Tabii bu konuda Türkiye hangi noktada, onu önümüzdeki programda çarşamba günü sizlerle kapsamlı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Çünkü dünya bunları konuşurken, insanlığın tehdit altında olduğu kaygıları, endişeleri yaşanırken maalesef Türkiye bambaşka gündemlerle meşgul. İşte neden biz bu noktadayız, neden bu yarışın içinde değiliz, onu da çarşamba günkü programımızda sizlerle farklı boyutlarıyla ele almak istiyorum. Şayet sizler de dinlemek isterseniz. Türkiye'nin gündemindeki ana konulardan bir tanesi, işte az önce söyledim, eğitim yılı başladı. Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla öğrenci ders başı yaptı. Ancak ekonomik sorunlar olağanüstü boyutlarda. Gençlerimiz beslenemiyor, yeterli eğitim altyapısına ve malzemesine sahip değiller. Ulaşım sorun, ama bir taraftan da Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. İşte aile yılı ilan edildi, doğum için teşvikler veriliyor, genç yaşta evlilik için teşvikler veriliyor. İşte şimdi de yaşlanan nüfusun bakım sorunu kendisini dayatmaya başladı. Çünkü bu konuda Türkiye'nin altyapısı maalesef diğer pek çok alanda olduğu gibi yeterli değil. Pek çok yaşlı insan kendi kaderine terk edilmek zorunda kalıyor. Orta vadeli programda bu konuda bir çözüm, önümüzdeki 3-4 yıl için bir çözüm önerisine yer veriliyor. Oldukça dikkat çekici bir öneri. Tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası, yani güvenlik sistemi içerisinde tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortasına geçiş. Bununla ilgili bir kurumsal yapılanma öngörülüyor. Fakat Buna devlet ne kadar katkı verecek? Çünkü şu anda evde bakım desteği söz konusu. İşte yakınları, yaşlı ve hasta olanlar veya bir trafik kazasında, iş kazasında sakat kalıp bakıma muhtaç hale gelenlere yakınları tarafından bakılması durumunda Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı bakım desteği sağlıyor. Fakat bu bir sosyal yardım. Güvencesi yok. Herhangi bir prim geçmişi yok. Dolayısıyla uzun süreli bir yardım olması, sosyal yardım olması, sürdürülmesi biraz zor. Şimdi getirilmek istenen sistem tamamlayıcı uzun süreli bakım ortasının altyapısının kurulması, bununla ilgili bir prim sisteminin geliştirilmesi gibi bir takım hazırlıklar olacak. Orta vadeli programdaki ilkelere ve hedeflere baktığımız zaman yaşlılar için huzur evlerinin açılması, yaşlı bakım evlerinin açılması, ancak sağlık sisteminde de hatırlayacaksınız bir tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması var. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu yataklı veya yataksız tedavide tüm masrafları karşılamıyor. Özel hastaneler SGK ile anlaşma yapmayan özel hastaneler SGK'nın ödemelerini kabul etmiyor. Oralara gittiğiniz zaman ekstra ücretler talep ediyorlar. İşte bu noktada hükümet sağlık sistemini özelleştiren, ticarileştiren bir mayı devreye sokmuştu. Tamamlayıcı sağlık sigortası diye. Burada da sigorta şirketlerine her yıl yüklü primler ödeyerek SGK'nın karşılamadığı, oradan çıkan, ortaya çıkan, açık kalan yanlar işte bu tamamlayıcı sağlık sigortasıyla tamamlanıyordu. Benim kanaatim, orta vadeli programda yer alan ilke hedef ve hedeflerden yola çıkarak yaptığım değerlendirme, buradaki sistemin yaşlı nüfusun bakımı içinde devreye konulacağı yönünde. Yani çalışanlar, şu anda işi olanlar ileride yaşlılıklarında eğer bu hizmetten yararlanmak istiyorlarsa ekstra bir prim ödeyecekler ya da yine özel sigorta şirketlerine tamamlayıcı bakım sigortası yaptırarak en azından özel huzur evlerinde, özel bakım evlerinde, yaşlı bakım evlerinde bu hizmetlerden yararlanabilecek. Bunu sadece yaşlı nüfus için de öngörmemek lazım. Az önce söylediğim gibi gencecik insanlar bir trafik kazası sonrasında ömür boyu sakat ve bakıma muhtaç hale gelebiliyor. Bir iş kazası sonrasında bakıma muhtaç hale gelebiliyor. İşte bu sigorta bunları da karşılayacak. Ancak dediğim gibi bir yandan da muhtemelen ilave bir prim yükü daha gelecek. Sistem gereği devlet bu konuda tüm giderleri karşılayacak durumda değil. Bütçe olanakları buna el vermiyor. Tıpkı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun pek çok hastalıkta tedavinin tamamını karşılamadığı gibi, ilaç paralarında katılım ve katkı payı talep edilmesi gibi, burada da bakım konusunda da muhtemelen yine insanlara ilave bir yükün gelmesi söz konusu olacak. Tabii yaşlı nüfusun bakımı için önümüzdeki yıllarda nüfus daha da artacağı yönündeki göstergeler dikkate alınarak böyle bir sistem kurulurken, Türkiye'nin en yakıcı sorunlarının başında gelen kiralar konusunda ne yapılacak? İşte bu konuda ilk adımlardan bir tanesi bugün atıldı. İstanbul'da 1071 sosyal konut için toplu konut idaresi tarafından inşa edilen 1071 sosyal kiralık konut için başvurular alınmaya başlandı. 25 Eylül'e kadar bu başvurular devam edecek. 1+1'den 4+1'e kadar genişlikleri bu dairelerin, İstanbul'un çeşitli semtlerinde 1071 adet konut ve süreç içerisinde bu sayı 15 bine kadar çıkacak İstanbul özelinde. Türkiye genelinde ise 81 ile yayılacak bu kiralık kamu konutları. Ancak işte 25 yıl içerisinde kamunun inşa edeceği kiralık konut sayısının 500 bine çıkması öngörülüyor. 10 bin ile 18 bin lira arasında değişiyor bu kiralık konutların fiyatları. Ama İstanbul'da milyonlarca kiralık, yüz binlerce kiralık konut olduğu göz önünde bulundurulduğunda 1071 tane düşük kiralı kamu sosyal konutunun kira fiyatlarını aşağıya çekme konusunda ciddi bir etki yaratması mümkün görünmüyor. Hatta 500 bin konut tamamlandığında da önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde yine mümkün değil. Daha ciddi çözümler üretilmesi lazım. Belki özel sektörün de kiralık konut üretimine teşvik edilmesi. Aynı şekilde gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin bu sektöre girmesi. Kiracı ev sahibi ilişkileri için yeni bir hukuki altyapının oluşturulması gerekiyor. Yapılan araştırmalar ve emlak sektörü şirketlerinin yürüttüğü bir takım çalışmalar Türkiye'nin yılda en az 300 bin kiralık konutu devreye sokması gerektiğini gösteriyor ki bu konuda Türkiye'nin çok ciddi bir açığı var. O yüzden de şu anda Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut kirası 28 bin liraya yükselmiş durumda. Mevcut asgari ücret başa baş ki bu 28 bin lira ortalama, dediğim gibi pek çok bölgede bu kira fiyatları 50 bin, 60 bin, 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ödenemez hale gelmiş bu konut kirası sorunu Türkiye'nin en yakıcı ekonomik ve sosyal yaralarından bir tanesi. Bu konuda acil önlemlerin alınması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde yakın gelecekte Türkiye'nin ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıya kalması kaçınılmaz. Bunu da şimdiden öngörmek, söylemek olanaklı.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Galli sanatçı Shirley Bassey'nin bir şarkısını sizlere az önce dinletmiştim. Şimdi yine Galli bir başka sanatçı, Mary Hopkin'in 1960'larda 70'lerde çok popüler olan Nerede O Günler diye Türkçe'ye belki çevirebileceğimiz şarkısını sizlere dinletmek istiyorum. Galler İngiltere'den ayrı düşünürken Galli sanatçıların yaptıkları, geçmişte yaptıkları bu şarkılarda eski günlere özlemi içeriyor. Evet, Mary Hopkin söylüyor. Those were the days.

Uzun zaman önce bir meyhane vardı. Hatırlıyorum da saatleri unutur, nasıl da gülerdik. Yaptığımız, yapacağımız güzel şeyleri düşünürdük. O günlerde dostum hiç bitmeyeceğini sanırdık. Sonsuza kadar çalıp söyleyecektik. Hiç kaybetmeyecektik. Sonra hızla geçti o yorucu yıllar. Kaybettik o parlak düşlerimizi. Bu gece o meyhaneye yine uğradım ama hiçbir şey eskisi gibi görünmüyordu. Kadehte bir yansıma gördüm. O yalnız kadın ben miydim? Mary Hopkin, Galli şarkıcının 1970'li yıllarda çok popüler olan O Günlerde, Nerede O Günler diye çevirebileceğimiz şarkısı Those Were The Days'i sizlerle paylaştım. İşte insanlar bir yandan geçmişi hatırlıyor ama bir yandan da geçmişi anarken dünyanın pek çok yerine gidip gelmek, görmek, seyahat etmek, insanlarla tanışmak, insanları görmek, karakterlerini, kültürlerini tanımak istiyor işte. Bunun da en temel unsuru seyahat. İnsanların seyahat özgürlüğü bütün uluslararası sözleşmelerde temel insan hakları arasında sayılıyor. Bizim anayasamızda seyahat özgürlüğünü anayasal güvence altına almış durumda. Şöyle bir baktığımız zaman bu konuda bir kısıtlama yokmuş gibi görünüyor. İstediğimiz yere, istediğimiz zaman gidebiliyoruz diyebiliriz. Ancak seyahat özgürlüğünün sadece anayasal güvence altına alınması ya da bir temel hak olarak tanınması yetmiyor maalesef. Çünkü seyahat edebilmeniz için ekonomik özgürlüğünüzün de olması lazım. İşte Türkiye'de son çıkan rakamlar özellikle gıdadan sonra ikinci sıraya yükselen ulaştırma harcamalarının geldiği boyutlar maalesef seyahat özgürlüğünün görüntüde var olsa da fiziki olarak hayatın gerçekliğinde ciddi şekilde kısıtlandığını gösteriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine baktığımız zaman son 23 yılda yani AK Parti döneminde 2002 yılından 2025 yılının sonuna kadar ulaştırma altyapısına 300 milyar doları aşan yatırım yapılmış. Büyük bölümü duble yollar veya bölünmüş yollar olarak nitelendirilen karayollarına 180,1 milyar dolarlık yatırım karayollarına yapılmış, 65,8 milyar dolar demir yolları için harcanmış. Türkiye yüksek hızlı tren projelerini paketler halinde devreye koyuyor. 24,5 milyar dolar hava yoluna ve 4,1 milyar dolar da deniz yoluna harcanmış. 25,6 milyar dolarlık bir harcama da bu süre içerisinde, bu 300 milyar doların içerisinde haberleşme altyapısı için yatırımlara kullanılmış. Fakat gelinen noktada 300 milyar doları aşkın bu yatırımlara rağmen maalesef Türkiye'de seyahat konusunda insanlar istedikleri yere gitme, istedikleri zaman tatil yapma, ziyarete gitme, uçağa binme, trene, otobüse binme konusunda ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı nedeniyle çok ciddi bir açmaz içerisindeler. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yurt içi turizm istatistiklerine bak.

0: baktığımız zaman 67 milyon seyahat gerçekleşmiş. 555 milyar lira para harcanmış bu seyahatler için. Önceki yıllarla kıyasladığımızda yurt içi seyahat sayısı %1,5 artarken seyahat harcamalarının oranı %32,5 artmış. Yani insanlar bilete daha fazla para ödemişler, trene, otobüse, uçağa daha fazla para ödemişler ve seyahatlerini kısmaya başlamışlar. Seyahat sayısı %1,5, seyahat harcamaları %32,5 artmış. Bu da insanların yavaş yavaş anayasal bir hakları olan seyahat özgürlüğünü kaybetmeye başladığını, ekonomik nedenlerle bu hakkı kullanmanın gerisine düştüklerini gösteriyor. Şöyle bir tablo ortada. Üçüncü köprü, otoyollar, işte çevre yolları, şimdi bunların özelleştirilmesi gündemde. Otobüs biletleri neden pahalandı diye baktığımız zaman programın başında akaryakıt fiyatlarındaki tabloyu sizlerle paylaştım. Petrol fiyatları artık benzinin, motorinin litresi 100 liraya dayanmış durumda. Ancak bunun ötesinde işte seyahate çıktığınız zaman ister aracınızla ister otobüsle işte bu paralı otoyollardan, paralı köprülerden yapılan geçişlerin bütün maliyetleri de bu seyahat biletine yansıyor. 2021 yılında İstanbul-Ankara arasında 70 liraymış otobüs bileti. Şimdi 990 liraya, 1900 liraya yükselmiş, yaklaşık 14 katlık bir artış söz konusu. Hızlı tren ücreti aynı şekilde katlanarak artmış, 14-15 kat artmış. Ekspres tren fiyatları 810 liraya tırmanmış. Aynı şekilde otobüs fiyatlarına baktığımız zaman en çok kullanılan otoban Ankara-İstanbul otobanı standart bilet fiyatı neredeyse 1000 lira. Diğer illere Ankara-İzmir, Van'dan İstanbul'a 2500 liraya kadar çıkıyor otobüs bileti. Uçak biletiyle yarışır hale gelmiş otobüs biletleri. Neden? İşte bu paralı otoyollar, paralı köprüler, bunun yanı sıra akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü masraflar, olağanüstü maliyetler. Bütün bunlar örneğin 4 kişilik bir aile olarak otobüsle tatil yapmayı planladığımız zaman kişi başına 2000 lira olsa bilet ücreti, 8000 lira, 8000'de dönüş 16 bin lira. Sadece otobüsle yapacağınız bir seyahat için ödeyeceğiniz, otobüs biletini ödeyeceğiniz para. Türkiye yüksek hızlı tren projeleri geliştirdi, ancak burada da bir planlama ve programlama yanlışının yapıldığı yönünde uzmanların ve özellikle ulaştırma akademisyenlerinin görüşleri var. Çünkü diyorlar ki Türkiye'de seyahatlerin en olduğu bölgeler, işte Bursa, İzmir, Antalya, tatil bölgeleri, kıyı bölgeleri, ne yazık ki buralara hızlı tren yok. Hızlı tren hatları demiryolu rayları dar olarak döşendiği için buralarla aynı ray sistemi üzerinde demiryolu taşımacılığı yapılamıyor. Taşımacılık maliyetleri karayoluyla yapıldığı için çok yüksek. Türkiye'de demiryolu taşımacılığının payı %1'in de altında. Oysa Ulaştırma Bakanlığı'nın hedefi, bundan önce açıkladığı hedef, 2029 yılında %10, 2035 yılında demiryolu yük taşımacılığının payını %30'a çıkartmak yönündeydi. Şu anda bile %1'in altında. Türkiye'de ulaşım, seyahat ve taşımacılığın %90'ından fazlası karayoluyla yapılıyor. Bu da hem maliyetleri hem süre kaybını olağanüstü arttırıyor. Ve bu maliyetler karşısında da ortaya çıkan tablo, Türkiye'de her ne kadar anayasal hak olarak seyahat özgürlüğü var olsa da ekonomik nedenler ne yazık ki bu özgürlüğün kullanımını büyük ölçüde, çünkü insanlar eşleriyle, çocuklarıyla, bir yakınlarını veya aile büyüklerini ziyarete gitmek için bile 10 kez düşünmek zorunda kalıyorlar. Karayoluyla gitseler otobüs bileti, dediğim gibi 4 kişilik bir ailede 15-20 bin liraya ulaşıyor gidiş dönüş. Uçakla gitseler erişilmesi mümkün değil. Demiryolu ucuz olsa bile ile işte en sık trafiğin olduğu Ankara İstanbul arasında bile günde sadece 7-8 hızlı tren seferi var. Bu da yolcu kapasitesini karşılamakta yetersiz. O yüzden ulaştırma altyapısının planlanmasında ve yatırımların yapılmasında ciddi yanlışların olduğunu söylemek mümkün. Buradan çok ciddi bir takım kaynaklar ulaştırma altyapısına aktarılsa da halkın gündelik yaşamını ve seyahat özgürlüğünü ne yazık ki olumlu yönde etkileyecek adımların oldukça gerisinde kalındığı anlaşılıyor. Sözlerimi burada noktalıyorum. Pazartesi günü Ankara'dan haber var programının sonuna geldik. Çarşamba günü saat 15'te ben Zülfikar Doğan yine Ankara'dan haber var programıyla karşınızda olacağım. Perşembe günü saat 15'te Radyo Sputnik mikrofonlarında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı ilişkiler vardır ki zaman yıpratır ama koparamaz. Kavga da edilse, sürük de olsa sonunda herkes bilir. Et tırnaktan ayrılmaz. Bu atasözü yalnızca günlük tecrübeye değil, yüzyıllar öncesine dayanıyor. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati Türk adlı eserinde bile benzer biçimde geçer. Etli tırnaklı et hürmez. Anlamı bugünkünden farklı değil. Et tırnaktan kolay kolay ayrılmaz. Bu söz Türk toplumunun aileye ve akrabalık bağlarına verdiği önemi yansıtır. Kimi zaman kardeşler, ebeveynle çocuklar ya da kan bağı olmayan dostlar arasında gerginlik yaşanabilir. Ama iş ciddiye binince herkes bilir ki bu bağ bir şekilde yeniden kurulur. Duygular bazen kırılır ama kökleri sağlam ilişkiler asla kopmaz. Bugün et tırnaktan ayrılmaz atasözünün tarihi derinliğine ve kültürel anlamına kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Suudi Arabistan'da altı nokta için acil durum uyarısı yapıldı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 25 başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da 3 kente düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişinin yaralandığını, 7 evinde hasar gördüğünü bildirdi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra ise Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden 6 kent için yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi. Açıklamada bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının ve yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı. Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkinse herhangi bir bilgi verilmedi. İç gündemle devam edelim. Sıcak bir gelişme var ilk sırada. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyon altına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir'in Seferihisar İlçe Belediyesi'ne yönelik 11 Eylül Cuma günü düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ekip hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyonsa Haziran ayında yapılmıştı. Rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, Yetişkin tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün başkentteydi. Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 öğretim yılı açılışında konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin PISA 2025 başarısını öven Erdoğan, Türkiye'nin 3 alanda başarı sıralaması %50 arttı dedi.
2: 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı testlerinde elde ettiği sonuçlara yönelik eleştirilere ise tepki gösterdi. Başarıların ideolojik gerekçelerle gözetilmeksizin karalanmaya çalışıldığını savundu.
2: Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum.
1: DEM Parti İmralı heyeti üyeleri terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. İmralı heyetinden yapılan açıklamada Öcalan'ın Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve edeceğine inanıyorum ifadeleri aktarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı kararın kurultay sürecinin gecikmemesi amacıyla alındığını açıkladı. Ve mutlak butlan kararı sonrası yaşanan sürecin ardından kurultaya hazırlanan CHP'de genel başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim Mersin milletvekili Aytu Atıcı oldu. Atıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek adaylık kararını kendisine iletti. Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da taciz davası sürecinde otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan torunun ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Sanık Adem Hasbaş olası kasla ölüme neden olmak suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 12 Şubat'ta görevinden uzaklaştırılan ilçe belediye başkanı Hasbi Dede'ye ise yargılandığı taciz davasında 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Samsun'un İlk Adım ilçesinde jandarma ekiplerinin takibiyle evinde 808 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen 16 yaşındaki ETÇ uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde fiziksel başlatmaya bir adım kaldı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinin fiziksel başlatmasına sadece bir adım kaldığını duyurdu.
3: Spor.
1: A milli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'ya mağlup oldu. Voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında dün akşam ev sahibi ekip Romanya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 yenik ayrılan Ay Yıldızlar gruptan çıkma ümitlerini son maça bıraktı. Milli takım D grubu 5. maçında yarın Türkiye saatiyle 17'de Letonya ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında dün akşam Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertlerin iki kez direği geçemediği mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı. 88. dakikada isim Greenwood kullandığı serbest vuruşta direği geçemedi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı ve az bulutlu 26 derece, İstanbul parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 25 derece, İzmir az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Antalya parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı 31 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu, aralıklı ve gök gürültülü yağışlı 24 derece. Gaziantep ve Diyarbakır'da az bulutlu ve açık bir hava var. Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece ve Van az bulutlu 26 derece.
3: Yol durumu.

0: Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'daki trafik yoğunluğu artık daha erken saatlerde yoğunlaşmaya başlıyor diyebiliriz. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre saatler 07.09'u gösterirken kentteki yoğunluk şu sıralarda %38'e ulaşmış durumda. D100'de Kaynarca Tuzla yönünde sağ şeritli bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bölgede yoğunluk var. Sem'de ise Seyrantepe Hastal yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. İki şerit trafiğe kapalı. Bu kazaya da şu sıralarda müdahale ediliyor. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Türkiye bu yazı normallerin biraz üzerinde geçirdi. Avrupa'da ise sıcaklık rekorları kırıldı. Kopernikus İklim Değişikliği Servisine göre Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak Ağustos ayı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre de Türkiye'de Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu bu yaz sıcaklıklarını ve sonbahara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuya ilişkin haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 son 56 yılın en sıcak 16. Ağustos'u oldu. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece ile normallerinin 0,3 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 19. Temmuz olurken Haziran ayı 22,3 derece ile normalin 0,5 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 11. Haziran olarak kayıtlara geçti. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, yaz aylarında İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basınç nedeniyle Batı Avrupa'da sıcaklıkların normalin 3-5 derece üzerinde seyrederken Türkiye'de mevsim normalleri civarında kaldığını belirtti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisine göre Ağustos 2026 küresel ölçekte 1991-2020 ortalamasının 0,85 derece, sanayi öncesi dönemin ise 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak Ağustos olurken Temmuz 2023 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Haziran 2026 ikinci, Temmuz 2026 ise ikinci en sıcak Temmuz olarak kayıtlara geçti. 2026 yazıda 2024 yazıyla birlikte küresel ölçekte kaydedilen en sıcak yaz oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde yaz boyunca aşırı sıcaklar etkili oldu. Batı Avrupa 1991-2020 ortalamasının 2,54 derece üzerinde sıcaklıkla 2003'teki rekoru geride bırakarak en sıcak yazını yaşadı. Kıta genelinde 24 ve 2022'nin ardından en sıcak 3. yaz kaydedilirken Fransa, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, İspanya, Avusturya ve İsviçre tarihlerindeki en sıcak yazı geçirdi. ABD'de de benzer bir tablo yaşandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi 2026 yazını ülke tarihinde kaydedilen en sıcak yaz olarak açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Türkiye'de 3 ayın ortalaması alındığında 2026 yaz mevsiminin sıcaklığının yaklaşık 24,4 derece olduğunu söyledi. Bu değerin 1991-2020 yaz normali olan 24 derecenin 0,4 derece üzerinde olduğunu belirten Kadıoğlu, 2026 yazının 1971'den bu yana tutulan 56 yıllık kayıtlarda en sıcak yazlar sıralamasında 13 ile 15. sırada yer aldığını ifade etti. Kadıoğlu, 2024 yazının 26,1 dereceyle son 56 yılın en sıcak yazı, 2025 yazının ise 25,5 dereceyle en sıcak ikinci yaz olduğunu hatırlatarak, 2026 yazının 2 yıla göre yaklaşık 1 derece daha serin geçtiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi mevsimlik yaz değerlendirmesi yayımlandığında kesin sıralamanın netleşeceğini söyleyen Kadıoğlu, yaz serin başladı, sonuna doğru ısındı ama baştan sona cehennem olmadı. 3 ayın hiçbiri ilk ona giremedi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde ama bir önceki yazın çok altında kaldı dedi. Yaz dönemindeki asıl anormalliğin sıcaklığın kendisinden çok coğrafi dağılımında görüldüğünü belirten Kadıoğlu, normal koşullarda sıcak bir yaz döneminde Akdeniz havzasının bir bütün olarak ısınmasının beklendiğini söyledi. Kadıoğlu, İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basıncın Kuzey Afrika kökenli sıcak havayı batıya, kutup kökenli serin havayı ise doğuya yönlendirdiğini belirtti. Bu nedenle Batı Avrupa'nın 3-5 derece fazla ısındığını, Doğu Avrupa ve İskandinavya'da sıcaklıkların normalin altında kaldığını ifade eden Kadıoğlu, Türkiye'de ise sıcaklıkların normalleri civarında seyrettiğini söyledi. Türkiye'nin dünya genelindeki ortalama sıcaklıklarla kıyaslandığında daha serin bir yaz geçirdiğini belirten Kadıoğlu, Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerinin yaz boyunca normalin hafifçe altında kaldığını kaydetti. Profesör Doktor Kadıoğlu 2026 yazının El Niño'nun doğmaya başladığı bir dönem olduğunu belirterek Türkiye'de 2025 yazının El Niño'nun henüz olgunlaşmadığı 2026 yazından yaklaşık 1 derece daha sıcak geçtiğine dikkati çekti. Bunun süper El Niño olursa yaz mutlaka daha sıcak olur iddiasını desteklemediğini ifade eden Kadıoğlu, El Niño'nun doğrudan güçlü ve tekrarlanabilir etkisinin Güney Amerika'nın Pasifik kıyıları, Avustralya, Endonezya, Hint musonu, Afrika'nın güneyi ve ABD'nin güneyi gibi bölgelerde görüldüğünü söyledi. Miktat Kadıoğlu, Türkiye'nin El Niño'nun çekirdek etki alanında bulunmadığını ancak bazı bölgelerde bazı aylarda istatistiksel El Niño izlerinin görülebildiğini belirtti. Türkiye'de 2026'nın bu dönemine kadar kurak koşulların değil, yağışlı koşulların etkili olduğunu aktaran Kadıoğlu, yağış azlığıyla kuraklığın aynı şey olmadığını vurguladı. Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, 66 yılın en yağışlı su yılının sonunda İstanbul ve Ankara barajları Ağustos'ta %40'lara inmiştir. Tek cümleyle, 66 yılın en yağışlı yılında barajı yarıya düşen bir şehrin sorunu meteoroloji değil, su yönetimidir dedi. Sonbahar için değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Akdeniz'deki rekor deniz suyu sıcaklıklarının etkisiyle yaz mevsiminin uzayabileceğini ve sonbaharın geç ve ılık başlayabileceğini söyledi. Kopernikus'a göre Ağustos'ta kutup dışı okyanus suların yüzey sıcaklığı 21,07 dereceyle bu ay için kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Rekor deniz yüzeyi sıcaklıklarının Avrupa'nın Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de görüldüğünü belirten Kadıoğlu, sıcak denizle soğuk hava girişinin buluşması halinde Türkiye'de ani kuvvetli sağanak ve sel riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Kadıoğlu, 2026'nın dünya genelinde en sıcak ilk 3 yıl arasında olabileceğini belirterek, yılın en sıcak yıl olma ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun kesin olmadığını söyledi. Kadıoğlu sözlerini şöyle noktaladı. Rekor olasılığındaki artışın yaklaşık %84'ü tek başına El Niño tahminindeki değişimden kaynaklanmaktadır. Asıl rekor adayı 2027'dir. Karbon brief 2027 için 1,71 derece ve %92 olasılıkla yeni sıcaklık rekoru vermektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 10 yıllık güncellemesinde 2026 sonundaki El Niño'nun 2027'nin rekor kırma şansını artırdığı belirtilmektedir. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu 2026 yazında Türkiye'de sıcakların mevsim normallerinin biraz üzerinde kalmasına karşın Batı Avrupa'nın rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Kadıoğlu, sonbaharda ise sıcak deniz suyuyla soğuk hava girişinin birleşmesiyle Türkiye'de ani sağanak ve sel riskine dikkati çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
4: Hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dinlendiren, diğeri onu anlayan. Biz dinlendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emin Zola'nın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
5: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Yeni bir eve taşınırken herkes odaların büyüklüğüne, manzarasına ya da mutfağına bakar. Ama tecrübeli biri önce kapı komşusunu sorar çünkü büyükler bilir. Ev alma, komşu al. Bu atasözü Türk toplumunun mahalle ve köy kültüründen süzülüp gelen bir hayat dersidir. Tarih boyunca insanlar evlerini inşa ederken sadece toprağa değil, yan komşularına da güvenerek yaşadı. Sözün kökeni, komşu hakkı ve komşu hatrı gibi Türk-İslam geleneğinde kutsal kabul edilen değerlere dayanıyor. Komşu, aileden sonraki en yakın sosyal çevredir. Bu yüzden iyi komşuluğun huzurlu bir hayat için evin özelliklerinden bile daha önemli olduğu kabul edilir. Duvarı olmayan ev olmaz ama değerli komşu olmadan yuva da olmaz. Bugün ev alma, komşu al atasözünün köklü mesajını birlikte düşündük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski arasında G20 zirvesi kapsamında herhangi bir görüşme planlanmadığını söyledi. Peskov, olası bir zirve buluşması için bu mümkün değil ifadesini kullandı. Kremlin sözcüsü Rusya'nın Zelenski'nin de katılımıyla Moskova'da bir görüşme organize etmeye hazır olduğunu tekrarladı. Peskov daha önce Ukrayna liderinin Putin'le gerçekten görüşmek istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zelenski'nin müzakereler için Moskova'ya davet edilmesinin Rusya'nın büyük bir iyi niyet göstergesi olarak nitelendirmişti. G20 Liderler Zirvesi 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek. Rusya'nın zirveye üst düzey bir heyetle katılım sağlaması bekleniyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski'nin ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesi marjında bir araya gelmeyeceğini söyledi. Peskov, Moskova'da bir görüşmeye açık olduklarını ise yineledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteci bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Bunu biliyor muydunuz? Hacimsel olarak dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Baykal Gölü, yerin yüzeyinde bulunan sıvı haldeki tatlı suyun yaklaşık %20'sini barındırıyor. Baykal Gölü aynı zamanda dünyanın en yaşlı ve en derin gölü. Dünyanın yüzey alanı açısından en büyük gölü olan Hazar Denizi ise 371 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için başvurular başladı. İlk etapta 1071 konutun 3 yıllığına tahsis edileceği projeye 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak başvurulabilecek. 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin konutta Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplamda 1071 konut kiralanacak. Vatandaşlar ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlarsa projeye başvuramayacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim'de yapılacak. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1

0: konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya ilk evim arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvuruların kabul edip edilmediğini E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden takip edebilecek. Öte yandan konutların kira bedeli teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılmayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular E-Devlet üzerinden başladı. İlk etapta 1071 konutun 10 bin liradan başlayan bedellerle 3 yılına kiralanacağı projeye 25 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek. İstanbul'da en az 1 yıldır ikamet eden ve ev sahibi olmayan evli vatandaşların başvurabildiği projede ilk konut teslimleri Ekim ayında gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Tütün ürünleri için hazırlanan kapsamlı düzenlemeyle radikal kısıtlamalar hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2040 itibariyle satış ve devrin tamamen yasaklanmasını öngören tarihi plan, elektronik yaş doğrulamasından kapalı dolap mecburiyetine, açık alan yasaklarından tek tip paket standardına kadar günlük hayatın akışını bütünüyle değiştiriyor. Kamusal alanda tütün kullanımını kademeli olarak sıfırlamayı hedefleyen yeni yol haritası, tüketim alışkanlıklarını kökten sarsacak adımları içeriyor. Hazırlanan düzenleme, hem ticari dolaşımı hem de sosyal alanlardaki erişime benzeri görülmemiş katı sınırlandırmalar altına alıyor. Planın en dikkat çekici maddesi ise uzun vadeli takvimde gizli. 1 Ocak 2040 tarihi itibariyle tütün ürünlerinin perakende satışı ve tüketim maksadıyla üçüncü kişilere sunulması tamamen yasaklanacak. Geçiş sürecinde perakende noktalarındaki görünürlük tamamen ortadan kaldırılıyor. Düzenlemeye göre tütün mamulleri satış noktalarında dışarıdan hiçbir şekilde algılanamayacak kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Satış esnasında ise suistimalleri engellemek amacıyla doğrudan elektronik yaş doğrulaması zorunlu kılınacak. Ürünlerin ambalaj tasarımlarında da yeknesak bir yapıya geçiliyor. Paketlerin boyut ve biçimleri katı standartlara bağlanırken markalara ait tüm logo ve sembol kullanımı tamamen sonlandırılacak, ambalajlar üzerindeki ayırt edici görsel unsurlar tamamen silinecek. Düzenlemenin etkisi yalnızca satış noktalarıyla sınırlı kalmıyor. Kamusal açık alanlardaki serbestlik alanı da daraltılıyor. Yeni yaptırımlarla birlikte çocuk parkları, spor alanları ve halk plajları gibi açık hava noktalarında tütün tüketimi tamamen yasaklanıyor. Eğitim, sağlık ve ibadet alanlarının etrafındaki güvenlik çevreleri de genişletiliyor. Bu kapsamda okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerinde uygulanan sigara yasağının etki alanı büyütülerek denetimler artırılacak. Yeme, içme ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için de mekanik standartlar devreye giriyor. Restoran ve kafelerde tütün tüketimine yalnızca toplam işletme alanının %10'unu aşmayan ve azami 20 metrekare ile sınırlandırılmış tamamen izole bölümlerde izin verilecek. Turizm tesislerinde ise genel alanlar tamamen arındırılacak. Otellerde tütün kullanımı yalnızca bu amaca tahsis edilmiş özel odalar dahilinde gerçekleştirilebilecek. Tütün ürünlerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemeyle satıştan tüketim alanlarına kadar kapsamlı kısıtlamalar getiriliyor. Plana göre tütün ürünleri satış noktalarında kapalı dolaplarda tutulacak, satış sırasında elektronik yaş doğrulaması zorunlu olacak ve paketlerde logoyla sembollerin kullanımına son verilecek. Çocuk parkları, spor alanları ve halk plajlarında tütün tüketimi tamamen yasaklanırken, okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerindeki yasak alanlar genişletilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Azerbaycan'a gidecek. Sokaklar güvende operasyonlarıyla 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yakınlarında bir cansız bedene ulaşıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Azerbaycan'a gidecek. Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Zakir Hasanoğlu'la görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, 15 milyar dolarlık ticaret hedefi, savunma ve enerji işbirliği, Karabağ'daki son durumla Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ele alınacak. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi hazırlıkları da gündemde olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek sokaklar güvende operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Buna göre 78 Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında ülke genelinde 148 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarla 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bir cansız bedene ulaşıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebatı ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada bulunan cansız bedenin kazanın meydana geldiği bölgenin yaklaşık 5 kilometre uzağında bulunduğu bildirildi. Cansız beden kaybolan 10 kişilik mürettebattan birine ait olup olmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İzmir'in Seferihisar ilçe belediyesine yönelik 11 Eylül Cuma günü düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ekipler hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon Haziran ayında yapıldı. Rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 12 kişi tutuklanmış. Yetişkin tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Silivri cezaevinde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla dün ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi. Üç isim yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Yargıtay'dan yeni partiye isim engeli geldi. Gazeteci Barış Arkadaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni partiye parti adının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin tebligat gönderdiğini açıkladı. Yargıtay Başsavcılığı'nın tebligatında Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine yeni parti isminin kullanılamayacağının ve değiştirilmesi gerektiğinin bildirildiğini söyledi. Yeni partidense henüz bir açıklama yapılmadı. Kayıp öğretmenin cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu. Yaklaşık 12 saattir kendisinden haber alınamayan, Yalova'da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algın Kaplan'ın cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu. Sahilden yaklaşık 50 metre açıkta sudan çıkarılan Algın Kaplan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
2: Ekonomi.
1: Motorinde artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından litre fiyatına yaklaşık 6,5 lira zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95 lira 60 kuruşa, Ankara'da 96 lira 75 kuruşa, İzmir'de ise 97 lira 2 kuruşa yükseldi. Türkiye komşularına 8 ayda 18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4 artarak 177 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan olmak üzere 8 komşu ülkeye yapılan toplam ihracatında arttığı görüldü. Bu dönemde Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatı %2,6 artışla 18 milyar 220 milyon 225 bin dolara yükseldi. Böylece bu ülkeler ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 463 milyon dolar arttı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 26 derece, İstanbul parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 25 derece, İzmir az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece, Antalya parçalı az bulutlu, iç kesimlerinde öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklık 1 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Gaziantep ve Diyarbakır'da az bulutlu ve açık bir hava var. Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece ve Van az bulutlu 26 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu sıralarda %60'a ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu yakasına baktığımızda D100'de Pendik-Kartal yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde bu bölgede oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Zira şu dakikalarda da bu bölgedeki trafiğin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. O3 Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde meydana gelen bir trafik kazası var. Kaza şu sıralarda kaldırılmış gözüküyor, ancak bu bölgedeki yoğunluk sürüyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız var. Güzel bir röportaj sizlerle birlikte olacak. Nazım Hikmet'in Moskova'daki çalışma odası ilk kez Türkiye'de. Nazım Hikmet Romantika, Bir Ömrün Seyrü Sefer sergisi, Nazım Hikmet'in yaşamını, eserlerini ve kültürel mirasını İzmir'de ziyaretçilerle buluşturuyor. Projenin küratörü yüksek mimar Melih Güneş, serginin öne çıkan eserlerini, Nazım Hikmet'in yaşamından izleri ve sergiyi Moskova'ya taşıma hedefini Radyo Sputnik'e anlattı. Bu özel röportajı bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Nazım Hikmet'in yaşamı, eserleri ve kültürel mirası İzmir'de açılan Romantika Bir Ömrün Seyrü Seferi sergisinde ziyaretçilerle buluşuyor. Türkiye'de Nazım Hikmet üzerine hazırlanan en kapsamlı sergi olma özelliğini taşıyan projede yüzlerce belge, el yazması, fotoğraf, nadir kitap ve kişisel eşya yer alıyor. Radyo Sputnik olarak serginin küratörü, Yapı Kredi Yayınları yazarı Melih Güneş'e sergide öne çıkan eserleri, 20 yılı aşkın araştırma sürecini ve Türkiye'de ve yurt dışında kalıcı bir Nazım Hikmet Müzesi kurulması fikrini sorduk.
5: Bu yıl 9. kez İzmir Enternasyonel Fuarı'nın ana sponsorluğunu üstlenen Folkart, fuara Türkiye'nin kültür ve edebiyat tarihine ilişkin önemli bir projeyle eşlik ediyor. Folkart Galeri'nin hayata geçirdiği Romantika Bir Ömrün Seyrü Seferi adlı sergi, Nazım Hikmet'in çocukluğundan Anadolu yolculuğuna, Moskova'ya, hapishane yıllarından aşkla, dostluklarına, sürgününe ve memleket özlemine uzanan büyük yaşam yolculuğunu farklı yönleriyle ele alıyor. Serginin direktörlüğünü Ünal Ersöz üstlenirken, küratörlüğünü yaklaşık 20 yıldır Nazım Hikmet üzerine çalışan Melih Güneş, sergi tasarımını ise Ömer Durmaz yapıyor. Şimdi konuyla ilgili bir bağlantımız olacak. Yapı Kredi Yayınları yazarı ve küratör Melih Güneş şu anda attığımızda. Efendim, merhabalar.
6: Merhaba.
5: Şimdi ardında sayısız eserler bırakan bir şairden, bir yazardan bahsediyoruz. Şimdi sorularımla hemen başlıyorum. Romantikayı Türkiye'de Nazım Hikmet üzerine hazırlanmış en kapsamlı sergi yapan en önemli özellik sizce nedir?
6: Kapsamı çok büyük bir kere. Yani diyebilirim ki 15 sergiyi, yaklaşık 15 sergiyi içeren büyüklükte ve nitelikte bir sergi. Doğumundan başlıyor, ölümü dahil ve bugünlere kadar gelen ömrünü aktaran bir sergi. Çünkü Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te Moskova'da ölüyor ama öldükten sonra da kitapları Türkiye'de yeniden yayınlanmaya başlıyor 1965 senesinde. Ardından çeşitli vakıflar kuruluyor. Hem Türkiye'de hem Moskova'da, Rusya'da vakıflar kuruluyor. Merkezler kuruluyor Boğaziçi Üniversitesi'nde bildiğiniz gibi. Ve böylesine büyük bir sergi 2026 yılında Türkiye'de gündeme gelip hayata geçirilebiliyor. Bunlar Nazım Hikmet'in ömrünün devam ettiğine ve devam edeceğine en büyük işaretlerden birisi diye düşünüyorum. Çünkü bazı kişiler var ki, bazı yaratıcılar, yani Beethoven gibi olsun, Mozart gibi olsun ya da Picasso gibi olsun, bunları hiçbir şekilde yok edemezsiniz, silemezsiniz. Rumi gibi olsun mesela, Mevla ya da Yunus Emre gibi olsun, bunlar hiçbir şekilde kolay kolay yok edilemez. Yani devletlerin ya da hükümetlerin politikası ne olursa olsun, onlar geçicidir. Bugün, günümüzde ve ileride de kültür ve kültürel miras sürdükçe Nazım Hikmet de sürecektir. Tabii ki bu, şunu söylemem lazım en başta, kolay bir proje değildi. Çok geniş kapsamlı bir projeydi. Böyle bir projeye inanmak ve bir irade göstermek gerekiyordu. Bunun tabii akıl edinmesi de başka bir şey. Bu projenin akıl edinmesi. Bunu tabii Sayı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersöz diye borçluyuz. Ve tabii ki bunu da Volkart hayata geçirdi. Onlar gerçekleştirilmesini sağladı. Onların sayesinde de İzmir'e böyle bir sergiyi, projeyi kazandırmış olduk. İzmir'in tarihine ve Nazım Hikmet kronolojisine diyebilirim. Biraz uzattım belki ama kısaca bunları aktarmak isterim sergiyle ilgili. Nazım'ın hayatını, ömrünü anlatıyor. Çünkü Romantika'da Nazım'ın son romanı Yaşamak Güzel Şey'de kardeşimin ilk adı Romantika aslında. Sovyetler Birliği'nde, Fransa'da, Romanya'da, pek çok yerde Romantika adıyla yayınlanıyor. Ve o yüzden de biz Romantika adını vermeyi uygun gördük. Nitekim bugün de Rusya Büyükelçisi ziyaret ederek projemizi onurlandırmış oldular. Kendilerine ayrıca müteşekkirim bu konuda. Çok böyle hani Rusya'da olduğu için bir nevi evimde de hissettim diyebilirim kendimi, kendi Rusya geçmişimden dolayı.
5: Şimdi şunu da sormak istiyorum. 20 yıl bir araştırma hayatınız var. Peki bu sergide size en çok şaşırtan ya da sergide ilk kez gün yüzüne çıkan belge ya da eşya var mıydı?
6: Olmaz mı? Tabii ki var. Yani Nazım Hikmet bir okyanus gibi durmadan yeni bir şeyler çıkabiliyor ya da yeni bir iz, yeni bir ipucu bizi başka şeylere götürebiliyor. Mesela bu sergide beni en heyecanlandıran şeylerden birisi Nazım Hikmet'in oğluna çocukken 50'li yıllarda gönderdiği kartpostallar ilk defa gerçek halleriyle bu sergide halka sunmuş olduk, sergilemiş olduk. Özel bir sunum tekniğiyle her gelen hem kartpostalın ön yüzünü hem arka yüzünü görebilecek. Olur el yazısını okuyamayan olursa diyerek de hani onu da yine baskı olarak da vermiş oluyoruz. Başka şeyler de var tabii ki. Ara Güler'in, Nazım Hikmet'in bir kitabına 1961 yılında İtalya'da yayınlanan kitabına verdiği fotoğraflarda ilk kez bu sergide ortaya çıkarıldı. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi bu konuda büyük bir çalışma yaptı ve paylaşılmasını sağladı. Tabii ki Moskova'daki evden gelen çalışma odasının eşyaları, daktilosundan radyosuna, masa lambasına, masasındaki masa takvimine, duvar takvimlerine ve Nazım Hikmet'in bizzat kendi aldığı, kullandığı o rüyat işi oyuncaklara, biblolara kadar her şey bu sergide yerli yerini buluyor. Yani aklıma gelen gelmeyen o kadar çok şey var ki.
5: Şimdi,
6: ama ilk defa bunları söyleyebilirim. İlk defa sergilenenler.
5: Evet, şimdi az önce eşyalardan bahsettiğiniz daktilo kişilere eşyalar, el yazmaları. Bu aslında günlük yaşamına dair bize nasıl bir yansıma sunuyor? Yani günlük hayatında nasıldı Nazım Hikmet?
6: Günlük hayatında aslında insan. İnsan bir Nazım Hikmet her şeyiyle. Tabii ki ideolojisinden hiçbir zaman ödün vermeyen, ömrü boyunca ben komünistim demiş bir insan. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Yani şeyini, kendi ideolojisini ölünceye kadar da partisine sadık kalmış biri olduğunu biliyoruz. Yazdıklarından, söylediklerinden. Ama hem eşyalarıyla, hem sergilediğimiz el yazmalarıyla, el yazmaların üzerindeki notlarla, masa takvimindeki sayfalardaki görüşme notlarıyla, oradaki insanlarıyla, işte pek çok kişinin isimleri falan, Yaşar Kemal olsun, Abidin Din olsun, bunlarla ilişkileri var, onları görebiliyoruz. Ve ona hediye edilmiş resimler, sanat eserleri, Vera Tulyakova bunları zamanında Nazım'ın evinden İstanbul'una bir hatıra olsun, evin aziz hatırasını İstanbul'da da yaşatsın diye gönderdiği bazı resimler var. Onları da sergiliyoruz. Tabii ki bu resimler bize nelerin ipucunu veriyor? Nazım Hikmet'in bu sanatçılarla olan ilişkisini, dostluğunu, arkadaşlığını ya da kardeşliğini, bütün bunları görebiliyoruz. Sergimizde Turgay Fişekçi'nin çok da güzel bir yazısından alıntı var. Nazım'ın iyi insanlığı üzerine. Sergiye gelenlere özellikle bu yazıyı okumalarını öneririm. Hakikaten iyi insan, yani hani herkese yardım etmeye koşturan bir insan. Bu tabii ki Nazım Hikmet'in hem aristokratlığından ve dünyaya karşı duruşundan, tavrından da gelen bir şey.
5: Peki sergi hakkında da şunu sormak istiyorum. İzmir'de açılmasının özel bir sebebi var mıydı? Bir tercih miydi? Yani Nazım Hikmet'in İzmir'le nasıl bir bağı vardı?
6: Ya bir tevafuk diyebilirim baştan özetle. Bir kere Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın İzmirlilere bunu bir hizmet, kültürel hizmet olarak sunma gerekliliğinden, düşüncesinden kaynaklanan bir şeydi. Hatta açılış konuşmasında da beni çok etkileyen bir sözü oldu. Hani bu bir teveccüh değil, bizim görevimizdir diye. Hakikaten bunu bir görev bilinciyle, hani İzmir'de böyle bir sergi yapılması düşünüldü. Fakat Nazım'ın hayatı ve özellikle isminin romantika olmasına karar verdiğimiz andan itibaren İzmir'le ilgili pek çok tevafuk ortaya çıktı. En başta romantika, yani yaşamak güzel şey ve kardeşim İzmir'de geçiyor. Yani İzmir'e geliyor Nazım Hikmet, birkaç ay kalıyor. İzmir de önemli bir yer tutuyor onun hayatında. Hatta yaşamak güzel şey ve kardeşimden Münevver Andaç'a, Münevver Hanım'a, çocuğunun annesine bahsederken şöyle diyor. Bir romana başladım diyor. Hani bilirsin, İzmir'e gitmiştim 20'li yıllarda. Orada bir kuduz köpek ısırmıştı beni. O minvalde başlayıp gelişen hayatımı anlatmaya çalışıyorum diye bahsediyor. Bir tek bu değil. Romanda zaten İzmir'le ilgili, o yıllarıyla ilgili, 100 yıl öncesinin yangından sonraki görüntüleriyle ilgili paragrafları var. Partisine yazdığı İzmir'le ilgili bir rapor var. Ve daha da önemlisi, bizi önemli kılan noktalardan birisi de Kuvayi Milliye destanını İzmir'de bitirmiş olması. Son dizeler İzmir'de bitiyor. Böyle olunca da bu sergi için özel bir resim siparişi verildi. Sedat Girgin muazzam bir resim, sanat eseri ortaya çıkardı. 260 santimetreye 780 santim boyutlarında bir triptik Kuvayi Milliye eseri. Orada da işte onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş gibi çok turlar dizesini içeren, işte ve kadınlar, bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleriyle devam eden şiiri çok güzel yansıtan o günlerin halkını, insanlarını, askerlerini ve bir köşesinde de hayali bir şekilde Nazım Hikmet'i şiirini yazarken tasvir eden bir esere kavuşmuş oldu sanat dünyamız.
5: Aslında serginin İzmir'de açılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesini az önce aktardınız hikayelerle, çok net ve akıcı bir dille. Şimdi son sorumu size sormak istiyorum. Sergi İzmir'den sonra başka bir şehirde ya da yurt dışında olacak mı?
6: Ya sergi bir kere 15 Ocak'a kadar İzmir'de olacak. Nazım Hikmet'in doğum yıl dönümüne kadar. Bildiğiniz gibi Nazım Hikmet yaşıyor olsaydı 125. yılının içinde olacaktı. Ömrünün, yani hayatının 125. yılı içinde olacaktı. Ve bu sebeple de işte hem İstanbul'da hem Ankara'da bu sergiyi uygun mekanlar bulabilirsek tabii ki tekrarlamayı, gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İzmir'deki sergi iki dönüm bir mekan üzerine kurulu büyük bir sergi. Hı-hı. Hakikaten. Tabii bu büyüklükte bulunamayabilir ama olabildiğince bu içeriği kapsayacak büyüklükte bir mekanlarda olması lazım. Sırf Türkiye değil, düşündüğümüz şehirlerden birisi Berlin'de eğer gerçekleştirebilirsek, ama tabii benim gönlümde yatan aslanlardan birisi de Moskova şehri.
5: Evet.
6: Çünkü böyle bir serginin Moskova'ya çok yanını düşünüyorum. Bunun için de girişimlerde bulunulacaktır diye düşünüyorum, umut ediyorum. Çünkü Nazım Hikmet'in bir şiirinde dediği gibi, işte Moskova evim, Moskova odam, Moskova 19 yaşım, 60 yaşım diye çok önem verdiği bir şehir. Hatta yine bir başka şiirinde Hikmet'in oğlu nerede ölmek isterdin? İstanbul, Moskova, Paris diye üç şehri sıralar. Umarım Moskova'da da böyle bir sergi gerçekleştirilir ve tekrar Rusya topraklarında, Moskova'da Nazım Hikmet esintisi yalnızca Novodeviç mezarlığında değil, kültür hayatında da, sokaklarında da, basınında da tekrar esmeye devam eder diye umuyorum.
5: Efendim, aktardığınız bilgilerden dolayı çok teşekkürler. Yapı Kredi Yayınları yazarı ve küratör Melih Güneş bizlerleydi. Efendim, tekrardan çok sağ olun.
6: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Nazım Hikmet'in yaşamını, eserlerini ve bugün de yaşamaya devam eden kültürel mirasını çok katmanlı bir anlatıyla ele alan Romantika Bir Ömrün Seyri Seferi 95. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında 3 Eylül'de Atlas Pavyonu'nda açıldı. Folk Art Galeri'nden hazırlanan ve bugüne kadar Türkiye'de açılmış en kapsamlı Nazım Hikmet sergisi olma özelliğini taşıyan proje, 2125 metrekarelik alanda fuaye dahil 15 salona yayılıyor. Türkiye'den ve yurt dışından yaklaşık 25 kişi, kurum, arşiv ve özel koleksiyonun katkısıyla hazırlanan sergide yüzlerce fotoğraf, yüzlerce sayfa el yazması ve belge, nadir kitaplar, kişisel eşyalar, resimler, heykeller ve görsel işitsel materyaller bir araya geliyor. Sergi 15 Ocak 2027 tarihine kadar İzmir'de ziyaret edilebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Basın turu.
7: Fotomaj gazetesi.
5: Posta gazetesiyiz. Bir başarıdan bahsedeceğiz.
7: Takvim gazetesinden paramparça başlığıyla ben bile okurken zorlanıyorum bu vahşet haberlerini. Gerçekten izleyeceğimi bilemiyorum. Çok zor.
2: Basın turu.
5: Bir gün gazetesindeyiz. Türkiye son yolculuğuna uğurladı ustasını.
7: Evet, büyük bir vefa örneğinin yaşandığı cenazeydi.
2: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Başdımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Entriamo io ed altri guai.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle 1-0 mağlup ederek liderliği Beşiktaş'tan geri aldı. Teknik direktör Okan Buruk ise %80'lik galibiyet oranıyla lig tarihine geçti. Galatasaray'da göreve geldiği günden bu yana birçok rekoru kıran teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçen bir başa daha imza attı. Sarı Kırmızılı ekibin başında çıktığı 149 lig maçında 119 galibiyet alan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, %80'lik oranla Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan çalıştırıcı oldu. Buruk ayrıca göreve başladığı 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig'de en az 2 kez karşılaştığı 26 rakibinin tamamını mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcı Kocaelispor galibiyetiyle Süper Lig tarihinde bir takımın başında en az 30 maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranına sahip isim oldu. Sarı Kırmızılı ekiple çıktığı 134 maçta %80 gibi yüksek bir oran yakalayan Buruk, Fenerbahçeli teknik direktör Carlos Alberto Pereira'yı geride bıraktı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kırılması zor bir rekorun sahibi oldu. Galatasaray'ın başında 149 lig maçında 119 galibiyet alan Buruk, 80'lik galibiyet oranıyla Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktör oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Taklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Gerçek ne kadar saklanmaya çalışılsa da bir gün ortaya çıkar. Yalanlar kısa sürer ama hakikat hep yerini bulur. Bu kadim düşünceyi halk arasında bir benzetmeyle anlatırız. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu atasözünün kökeni bariz gerçeklerin inkar edilemeyeceği yönünde evrensel bir anlayışa dayanıyor. Gökyüzündeki güneşi balçıkla kapatmak ne kadar mümkünse, ortada duran bir hakikati örtbas etmekte o kadar nafiledir. Kaşgarlı Mahmut'tan bu yana Türk kültüründe bu düşünce çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. Sadece Türkçe'de değil, Farsça'da ve Sibirya Yakut Türkçesi gibi başka dillerde de benzer deyimlere rastlanır. Yakut Türklerinde gerçek kaybolmaz, mal saklanmaz anlamında bir söz vardır. Bu da atasözünün evrensel bir ahlaki miras taşıdığını gösterir. Günlük dilde bu söz özellikle birini kandırmaya çalışanlara ya da apaçık bir yanlışı örtmeye çalışanlara karşı söylenir. Gerçeği örten her perde bir gün yırtılır, hakikat yine ışık verir. Bugün güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün zamana direnmeyen yalanlara karşı verdiği dersi konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Osmanlı saray koleksiyonlarında bulunan ve aralarında 16. yüzyıl Safevi dönemine ait örneklerin de yer aldığı tarihi seccadeler, konservasyon çalışmalarının ardından yeniden sergilenmeye hazırlanıyor. İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale yerleşkesinde faaliyet gösteren Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon çalışmaları tamamlandı. Atölyede 8 kişilik ekip, Milli Saraylar bünyesindeki saray, kasır ve köşklerde bulunan el dokuması tarihi halılar üzerinde çalışıyor. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadeden 3'ünün 16. yüzyılda Safevi topraklarında dokunduğu ve saraya hediye edildiği belirtildi. Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon

0: eserlerde kullanıldığı belirtildi. Topkapı Sarayı'na ait altı seccadenin konservasyon işlemleri tamamlandı ve eserler sergilenmek üzere özel panolara sabitlendi. Ayrıca konservasyonu tamamlanan iki İpek Halının da Yıldız Sarayı'nda sergileneceği bildirildi. Tarihi dokumalar atölyeye ulaştığında önce tespit çalışmasından geçiriliyor. Eserin durumuna göre konservasyon ya da restorasyon uygulanıyor. Konservasyon yapılan eserlerde mevcut dokuma korunuyor, eksik bölümler tamamlanmıyor. Restorasyon uygulanacak eserlerde ise eksik kısımlar yapının özgün dokusuna uygun iplik ve renklerle tamamlanıyor. Atkı, çözgü ve ilmekler eserin özgün desenine uygun şekilde yeniden hazırlanıyor. Atölyede seccadelerin yanı sıra Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız Saraylarına ait tarihi halılar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Büyük boyutlu eserlerde restorasyon sürecinin 1-1,5 yılı bulabileceği belirtiliyor. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi 2007'de Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası'nda kuruldu. 2011'de Yıldız Şale Köşkü yerleşkesine taşınan atölyede tarihi dokumaların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip tarihi saray seccadeleri konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Topkapı ve Yıldız Saraylarında yeniden ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ankara'da 66 milyon yıllık fosil keşfedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöy kazılarında 66 milyon yıl öncesine ait gastropoda fosili bulunduğunu açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Külhöyük'te Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutan dikkat çekici bir keşif gerçekleştirildiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Külhöyük'te 4000 yıllık Hitit'te Seygi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşıldığını hatırlatan Ersoy, bu kez bölgede tesis denizinin son dönemlerine ait olduğu düşünülen bir fosilin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Fosilin 66 milyon yıl önce tesis denizi kıyısında yaşamış, karından bacaklı bir salyangoza ait olduğu belirtildi. Yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan tesis denizinin son evlerine ait olduğu değerlendirilen fosilin Külhöyük'te bulunması ise dikkat çekti. 5000 yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te ortaya çıkarılan fosilin binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından bölgeye taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimal, milyonlarca yıllık fosilin çok daha sonraki dönemlerde Külhöyük'teki yaşam alanına nasıl ulaştığına ilişkin yeni bir araştırma konusu ortaya koyuyor. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yeni bulguların, Külhöyük'ün hem arkeolojik geçmişinin hem de Ankara'nın çok daha eski doğal tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl önce tesis denizi kıyısında yaşamış karından bacaklı bir canlıya ait gastropoda fosili bulundu. Fosilin binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşim alanına taşımış olabileceği değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA testlerinde elde ettiği sonuçlara gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklar güvenli operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Öncelikle bir son dakika haberini sizlerle paylaşalım efendim. İstanbul merkezli 10 ilde terör operasyonu düzenlendi. 10 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da terör merkezli bir operasyon var sevgili dinleyiciler. 39 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ve şimdi düne dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin PISA 2025 başarısını öven Erdoğan, Türkiye'nin 3 alanda başarı sıralaması %50 arttı dedi.
2: 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı testlerinde elde ettiği sonuçlara yönelik eleştirilere ise tepki gösterdi. Başarıların ideolojik gerekçelerle gözetilmeksizin karalanmaya çalışıldığını savundu.
2: Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsiz birleştirmiştiklerini de görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Azerbaycan'a gidecek. Fidan burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, 15 milyar dolarlık ticaret hedefi, savunma ve enerji işbirliği, Karabağ'daki son durumda Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ele alınacak. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi hazırlıkları da gündemde olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklar güvenli operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Buna göre 78 Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında ülke genelinde 148 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarla 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak kararına ilişkin Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, kararın kurultay sürecinin gecikmemesi amacıyla alındığını açıkladı. Mutlak mutlan kararı sonrası yaşanan sürecin ardından kurultaya hazırlanan CHP'de genel başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim ise eski Mersin milletvekili Aytu Atıcı oldu. Atıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek adaylık kararını kendisine iletti. Bir faili meçhul cinayet daha aydınladı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan kadın iskeletinin yeni DNA incelemeleri sonucunda 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında o döneme ait HTS kayıtları, baz istasyonları verileri, hastane kayıtları ve tanık ifadeleri incelendi. Kalkan'ın Cuma Kaplan'la ilişkisi olduğu ve kaybolmadan önce hamile olduğuna dair kayıtlar bulundu. 7 şüpheli gözaltına alınırken Cuma Kaplan ve Muhyiddin Baranlı kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yakınlarında bir cansız bedene ulaşıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen aramama çalışmaları sırasında bir cansız erkek bedene ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada bulunan bedenin kazanın meydana geldiği bölgenin yaklaşık 5 kilometre uzağında bulunduğu bildirildi. Cansız bedenin kaybolan 10 kişilik mürettebattan birine ait olup olmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği bildirildi. Spor. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'ya mağlup oldu. A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında dün akşam ev sahibi ekip Romanya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 yenik ayrılan Ay Yıldızlar gruptan çıkma ümitlerini son maça bıraktı. Milli takım D grubu 5. maçında yarın Türkiye saatiyle 17'de Letonya ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında dün akşam Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertlerin iki kez direğe geçemediği mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı. 88. dakikada ise Mason Greenwood kullandığı serbest vuruşta direği geçemedi. Motorinde artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,5 lira zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95 lira 60 kuruşa, Ankara'da 96 lira 75 kuruşa, İzmir'de ise 97 lira 2 kuruşa yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,60 değer kaybederek 14.235 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 63 kuruş, euro 56 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.732 lira, çeyrek altın 10.983, tam altın 43.783, ata altın ise 4.535 lira. Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %58'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de Yeni Bosna yan yol Şirinevler yönünde sol şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Sahil yolu Ataköy Bakırköy yönünde de sağ şeritte yine bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de bir hayli yoğun trafik var. Ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. İzmir Çevre Yolu'nun üniversite kavşağında 22 ila 06 saatlerinde bağlantı yolu trafiğe kapatılıyor. Gerede Kızılcahamam yolunun 18-19 kilometrelerinde Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka tünelinin Trabzon Maçka tüpünde de ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Farklı özel bir haber sizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi. İşte Türkiye'nin suç tarihine geçen seri katil dosyalarını aktardığımız özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi.
3: Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazı failler kurbanlarını rastgele seçerken, bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet etti. Kamuoyunda Artvin canavarı, avcı, tornavidalı katil ve mobilyacı katili gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkatli olayları arasında yer aldı. Eski gazete arşivlerinde 2006 itibariyle 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediğine ilişkin derlemeler bulunurken son 2 yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.
2: Türkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak oldu. Kamuoyunda Artvin canavarı olarak anılan Çolak'ın 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.
3: Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasına seyirlendi. Yakalanmasının ardından başlayan yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda Raşan Affı olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.
2: Türkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri de Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.
3: Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu, bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüştüğü tespit edildi. Bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.
2: Kayapınar yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesiyle eski dosya yeniden gündeme geldi.
3: Polis 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay yeri içerisinde kırmızı bisiklet kullandığı belirlendi. Cinayetin yöntemi ve işlendiği bölgenin Kayapınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştırıldı.
2: Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği, çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan tabanca ile geçirildi. Kayapınar bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
3: Da tornavidalı katil ve avcılar sapı olarak tanınan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında da farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.
2: Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü ancak daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle toplam kurban sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaların birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor.
3: Mobilyacı katil olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ise 1998 yılında İstanbul'da işlenen bir dizi cinayette gündeme geldi.
2: Demirci'nin Esenler ve Bağcılar'da 3 mobilyacıyı iş yerlerinin bodrum katlarında ateşli silahla öldürdüğü belirlendi. Dönemin haberlerine göre kurbanlarını önceden tanımayan Demirci'nin özellikle mobilyacıları hedef alması dosyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.
3: Türkiye'nin yakın tarihindeki en sıra dışı vakalardan biri de kamuoyunda otoban katilleri olarak bilinen Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe dosyasıydı.
2: İkili Ekim 2006'da yaklaşık 52 saat içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa-Yalova karayolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlen.
3: Karahasan ve Bekçe ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kamuoyunda çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş da 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivri ilçesinde işlediği cinayetlerle tanındı.
3: Aktaş'ın hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak cinayet işlediği belirtildi. Yakalanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar sonrasında yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.
2: Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler, adli tıp literatüründe geniş yer bulurken saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişilerden seçmesi dikkat çekti. Bu vaka, Türkiye'de adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.
3: Yakın dönemde kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.
2: Cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce süren geniş çaplı arama çalışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerinin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde aranan Filiz daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.
3: Alanya ve çevresinde işlediği cinayetlerle tanınan, kamuoyunda bebek yüzü katil olarak anılan Ali Kaya da birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor.
2: Seri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de gündeme gelen Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı'yla olay yeri inceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor.
2: Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması hedefleniyor.
3: Türkiye'deki seri katil vakaları incelendiğinde bütün dosyaları açıklayabilecek tek bir suç modeli bulunmadığı görülüyor. Kurban seçimi, cinayet nedeni, kullanılan yöntem ve suçlar arasındaki süre her failde farklılık gösteriyor.
2: Buna karşılık bazı dosyalarda benzer öldürme yöntemleri, belirli kurban profilleri, suç mahalleri arasındaki bağlantılar ve tekrarlanan davranış kalıpları birbirinden bağımsız görünen cinayetlerin aynı faille ilişkilendirilmesini sağladı.
3: Özellikle Hamdi Kayapınar dosyasında cinayetler arasındaki benzerliklerin ve geçmiş suç kayıtlarının karşılaştırılması, yıllar sonra işlenen yeni bir cinayetin çözülmesi kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışmada failin yeniden yakalanmasını sağladı.
2: Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar, kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış örüntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
3: Türkiye'nin suç tarihine damga vuran seri cinayet dosyaları Adnan Çolak, Hamdi Kayapınar, Yavuz Yapıcıoğlu, Seyit Ahmet Demirci, Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe, Süleyman Aktaş, Atalay Filiz ve Ali Kaya gibi isimlerin işlediği cinayetlerle bu vakaların soruşturma süreçlerini kapsıyor.
2: Dosyalar, gelişen adli tıp, kriminal inceleme ve teknoloji sayesinde yıllar sonra bile yeni delillerle aydınlatılabilen vakalar arasında gösteriliyor.
3: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
4: Çok güzel bir hanımefendi, sevgili Ömür Gülük, hoş geldin.
5: Çok teşekkür ederim. Zaten gerçekten şu anda sokaktaki hayvanları alacak kadar bir yer yok. Birçok ilçede zaten rehabilitasyon merkezi bile yok. Kısırlaştırma yapamamaların nedeni bu zaten. Yok. Sadece bir şeye konsantre olup biraz bencilce davranan insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar, onu biliyorum. Ama ben dayanamıyorum.
4: Sevgili Ömür Gülük'le tamamlıyoruz.
6: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Hadi ben o zaman.

Play the double jeu. You're playing.

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Kendilerine özgü renkleriyle bilinen Siyam kedilerinin kulak, burun, pati, kuyruk gibi vücutlarının görece daha soğuk kısımları koyu kahverengi tüylerle kaplıyken daha sıcak olan gövdeleriler krem rengindedir. Bu durumun nedeni Siyam kedilerinde bulunan ve mutasyon geçirmiş olan tirozinaz isimli protein. Renk pigmentlerinin üretilmesinden sorumlu olan bu protein 36 derecenin altında düzgün şekilde görevini yerine getirirken 39 derecenin üzerinde çalışmaz. Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Are you ready?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şekersiz ve düşük kalorili ürünlerde kullanılan bazı tatlandırıcıların etkilerinin sonraki nesillere kadar uzana belirlendi. Fareler üzerinde yapılan araştırmada özellikle sukralozun bağırsak ve metabolizma üzerindeki etkilerinin daha uzun sürdüğü görüldü. Şili Üniversitesi araştırmacıları sukraloz ve stevia'nın uzun vadeli etkilerini 47 fare üzerinde inceledi. Fareler 3 gruba ayrıldı. Bir gruba yalnızca su, diğer gruplara ise sukraloz veya stevia içeren su verildi. Daha sonra fareler 2 nesil boyunca çoğaltıldı ve sonraki nesillere herhangi bir tatlandırıcı verilmedi. Buna rağmen bazı değişikliklerin yavrularda ve torunlarda da devam ettiği tespit edildi. Araştırmada her iki tatlandırıcının da bağırsak bakterilerinin yapısını değiştirdiği ve bağırsak sağlığı açısından önemli bazı yararlı maddelerin seviyesini düşürdüğü görüldü. Sukraloz grubunda kan şekerinin düzenlenmesine ilişkin bozulma belirtileri de tespit edildi. Sukralozun etkilerinin stevia'ya göre daha güçlü olduğu ve bazı değişikliklerin 2 nesil sonra bile görülebildiği belirlendi. Araştırmacılar çalışmanın fareler üzerinde yapıldığını ve aynı etkilerin insanlarda görülüp görülmeyeceğinin henüz bilinmediğini vurguladı. Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırma, sukraloz ve stevia gibi tatlandırıcıların bağırsak ve metabolizma üzerindeki bazı etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceğini ortaya koydu. Çalışmada özellikle sukralozun etkilerinin daha güçlü ve kalıcı olduğu görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araştırmasına göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokundaki kayıpla hızlanan kira artışları yavaşlama eğilimine girdi. Araştırmada, kamu öncülüğünde yürütülen yeniden imar çalışmalarıyla deprem bölgesinde konut arzının hızla artmasının hem bölgede hem de deprem sonrası göç alan illerde kira enflasyonunu aşağı çekmeye başladı belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı araştırmasını yayımladı. Çalışmada 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından konut stokunda yaşanan büyük kayıp ve bölgeden diğer illere gerçekleşen göçlerin kira fiyatları üzerinde önemli baskı oluşturduğu kaydedildi. Deprem bölgesine yakın veya bölgeden yoğun göç alan illerde kira artışlarının diğer illere göre daha yüksek gerçekleştiği belirtildi. Ancak yeniden imar çalışmalarıyla birlikte bu eğilimin değişmeye başladığına dikkat çekildi. TOKİ tarafından tamamlanan deprem konutlarının sayısı 2025 yılının başında 201 bin seviyesindeyken yıl sonunda yaklaşık 434 bine ulaştı. Bu rakamın TOKİ'nin depremden önceki 3 yılda ürettiği yaklaşık 213 bin konutun 2 katından fazla olduğuna işaret edildi. Konut ağzındaki toparlanmanın yapı kullanım izinlerine de yansıdığı belirtildi. Deprem bölgesinin Türkiye genelindeki yapı kullanım izinlerinden aldığı pay, deprem öncesinde ortalama %12 seviyesindeyken 2025 yılında %20'nin üzerine çıktı. Araştırmada iller 3 grupta incelendi. Deprem bölgesindeki iller, deprem nedeniyle kira fiyatlarının belirgin biçimde etkilendiği iller ve diğer iller. Deprem illerindeki kira enflasyonu 2023 ve 2024 yıllarında diğer illerin üzerinde seyretti. Ancak konut teslimlerinin hız kazandığı 2025 yılında kira artışlarında yavaşlama başladı. Merkez Bankası, konut arzının toparlanmasının yalnızca deprem bölgesini değil, daha önce yoğun göç alan illeri de etkilediğine dikkat çekti. Deprem bölgesine geri dönüşlerin başlamasıyla bu illerdeki kiralık konut talebinin kademeli olarak azalabileceği belirtildi. Kira enflasyonunun da 2026 yılında bu illerde diğer bölgelere göre belirgin biçimde daha düşük gerçekleştiği kaydedildi. Araştırmaya göre deprem konutlarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından inşaat faaliyetleri de bölge dışındaki illere yönelmeye başladı. Bu durumun önümüzdeki dönemde konut arzındaki artışın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlayabileceği değerlendirildi. Merkez Bankası, deprem bölgesindeki konut arzındaki iyileşmenin hem bölgede hem de göçten etkilenen diğer illerde kira artışlarını baskılamaya devam edebileceğini belirtti. Araştırmada konut arzındaki toparlanmanın önü dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyen unsurlardan biri olacağı öngörüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araştırmasına göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokundaki kayıpla hızlanan kira artışları, yeniden imar çalışmaları ve artan konut arzıyla birlikte yavaşlama eğilimine girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Kısa kısa gülüm bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı işler vardır ki dışarıdan keyifli görünür ama içine girince sıcağıyla, zahmetiyle kendini belli eder. İşte tam o noktada halk dilinden net bir uyarı gelir. Hamama giren terler. Bu atasözünün kökeni Osmanlı'dan miras kalan hamam kültürüne dayanıyor. Hamamlar sadece temizlik yeri değil, aynı zamanda sosyal alanlardı. Ancak ne kadar keyifli olursa olsun sıcaklığın etkisiyle herkes terlerdi. İşte bu kaçınılmaz durumu anlatmak için hamam tellakları şikenlere şakacı bir dille "Hamama giriyorsan terlemeyi kabul edeceksin" dermiş. Zamanla bu söz yalnızca hamamla sınırlı kalmamış, herhangi bir işe başlamanın getireceği sorumluluğu anlatan evrensel bir öğüt haline gelmiştir. Başlamak cesaret ister, sürdürmekse sabır. Bugün hamama giren terler atasözünün kültürel kökenini ve yaşanmış öğüdünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çocuklarda konuşma gecikmesinde kritik işaretler. Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin farklı hızlarda ilerleyebildiği, ancak bazı gecikmelerin altta yatan farklı durumların göstergesi olabileceği belirtildi. Çocuk nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Dilara Füsun İçağısıoğlu, çocukların konuşma gelişiminin yalnızca kullandıkları kelime sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal iletişim ve beden dilinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuğun gelişiminde kullandığı kelimelerin yanı sıra çevresiyle kurduğu iletişimin de önemli olduğunu belirten İçağısıoğlu, bazı belirtilerin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesör Doktor İçağısıoğlu, göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaret ederek anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olmasının dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çocuğun sosyalleşme isteğinin yanı sıra jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İçağısıoğlu, bu tür belirtiler görüldüğünde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor İçağısıoğlu, dil ve konuşma gelişiminin çocuğun ilk aylarından itibaren takip edilebileceğini belirterek, yaş dönemlerine göre beklenen bazı becerileri şöyle sıraladı. İlk aylarda anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen aylarda heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülüyor. Bir yaş civarında en az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması bekleniyor. 2 yaş civarında ise kelime haznesinin genişlemesi ve 2 kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülüyor. Ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi ve kitap okuması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor İçağısıoğlu, ekran kullanımının da kesinlikle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar çocukların dil ve konuşma gelişiminin kelime haznesiyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göz teması, seslere tepki ve sosyal iletişimdeki farklılıkların gelişimsel gecikmeler açısından önemli ipuçları taşıdığı belirtilirken, erken değerlendirme ve ekran süresinin sınırlandırılması öneriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Motorinin litre fiyatına 6 lira 50 kuruş zam geldi. Türkiye'nin sivil havacılık filosu %10 büyüdü. Hollywood'un en tanınmış kostüm tasarımcılarından Bob Mackie 87 yaşında yaşamını yitirdi. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda MLKP, TKP, MLV ve MKP ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 39'u yakalanarak gözaltına alındı. Sivas Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. PISA 2025 başarısını öven Erdoğan, Türkiye'nin 3 alanda başarı sıralaması %50 arttı dedi.
2: 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi.
1: Türkiye'nin PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı testlerinde elde ettiği sonuçlara yönelik eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, başarıların ideolojik gerekçelerle gözetilmeksizin karalanmaya çalışıldığını savundu.
2: Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum.
1: Japonya hükümeti ülkede her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı. Eylül itibariyle ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 107.677 olarak kaydı geçti. Böylece ülkede bir asrı devrilenlerin nüfusu ülke tarihinde ilk kez 100 bin aştı. Hollywood'un en tanınmış kostüm tasarımcılarından Bob Mackie 87 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca bir Tony ödülü, 9 Emmy ödülü kazanan ve 3 kez Oscar'a aday gösterilen Mackie, gösterişli, ışıltılı ve sahne performanslarını tamamlayan kostümleriyle tanınıyordu.
3: Ekonomi.
1: Motorinin litre fiyatına 6 lira 50 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95 lira 60 kuruş, Ankara'da 96 lira 75 kuruşa, İzmir'de ise 97 lira 20 kuruşa yükseldi. Türkiye'nin sivil havacılık filosu %10 büyüdü. Türkiye'nin sivil havacılıkta kullandığı uçak, helikopter ve planör gibi hava araçlarının sayısı yılın ilk yarısı sonunda yıllık bazda %10 artarak 1772'ye çıktı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Al Saud, Medine kentine uranyum konsantrasyonu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Al Saud, ülkesinin nükleer programı uluslararası toplumdan izole ya da dağların derinliklerinde yürütmediğine işaret etti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandırırsa İstanbul'da BIST endeksi 14.235 puanla işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 11 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.728, çeyrek altın 10.980, tam altın 43.764, atı altın ise 44.513 liradan işlem görüyor. Spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'ya mağlup oldu. A milli erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında dün akşam ev sahibi ekip Romanya ile karşılaştı. Mücadeleye 3-1 yenik ayrılan Ay Yıldızlar gruptan çıkma ümitlerini son maça bıraktı. Milli takım D grubu 5. maçında yarın Türkiye saatiyle 17'de Letonya ile karşılaşacak. Futbola devam edelim. Trendyol Süper Lig 5. avanış maçında dün akşam Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertlerin iki kez direği geçemediği mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında Kenan Aktürkoğlu direğe takıldı. 88. dakikadaysa Mason Greenwood kullandığı serbest vuruşta direği geçemedi.
3: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim 26 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 25. İzmir az bulutlu. Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Antalya parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı 31 derece. Trabzon parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece, Van az bulutlu 26 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Ece Gürsel'le yapılan keyifli sohbet edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler. Unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Modellikten oyunculuğa, sunuculuktan müziğe. Ece Gürsel çok yönlü kişiliği ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. Henüz bebekken tuttuğu günlüğe bugün yaşadığı hayatı yazmış. Yıllar sonra o satırların gerçeğe dönüşmesi ise sohbetimizin en şaşırtıcı anlarından biri oldu. Tiyatroya duyduğu aşkı, evliliğe bakışını ve ailesiyle olan ilişkisini tüm samimiyetiyle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ı anlatan Gürsel, disiplinin ve kendine inanmanın hayatındaki yerini de dinleyicilerle paylaştı. Ece Gürsel'le gerçekleştirdiğimiz bu sıcak, renkli ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
5: Evet hanımlar beyler, sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, pembeler içinde sevgili güzeller güzeli Ece Gürsel. Bilmiyorum, ben ekran şeyden çıksam mı, kareden çıksam böyle daha güzel olur gibi geliyor.
6: Ay,
5: sevgili Ece, hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsın?
6: Gayet iyiyim, sizler?
5: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Yani biz stüdyomuzda seni görmekten çok mutluyuz. Az önce daha yayından evvel şeyi söyledim. Sabah bir arkadaşımla konuşuyorum, çok güzel bir kadın dedi ya.
6: Ay sağ olsun.
5: Gerçekten güzel misin sen? Kendini nasıl buluyorsun? Yani. Yazmak lazım bir de. Yani
6: tabii ki her insan kendini kusurlar bulur. Hı. Ama her zaman şükrediyorum Allah beni böyle yarattığı için. Şükrediyorum. Tabii ki iyi buluyorum kendimi. Yaşıma da göre iyi görünüyorum. Hı. Yaş aldıkça daha
5: yaş alıyor musun sen bu arada?
6: Yaş almadığımı gibi söylüyorlar işte yani, bizden. Yaş aldıkça daha iyi göründüğümü düşünüyorum.
5: Hani şey gibi sanki getirip böyle Ece Hanım yaş alır mısınız? Yok ben teşekkürler almayayım böyle iyiyim der gibi.
6: Ya evet durum. Öyle söylüyorlar. Yani hani yaşlanmıyorsun diyorlar. Bu da güzel bir şey. İyi bakıyorum kendime. Ne bileyim yani sporumdu, beslenmem. De tabii arada kaçamaklar oluyor ister istemez ama dikkat etmeye çalışıyorum. Kendime özen gösteriyorum.
5: Hep böyle miydin?
6: Hep böyleydim. Yani cildime özen gösteriyorum. Kendime özen gösteriyorum. Zaten sporcu bir aileden geliyorum. Eski sporcuyum. Hala spor yapıyorum aktif olarak. Tabii onun verdiği bir disiplin de olduğu için bu sonuç bu oluyor. İyi oluyor yani.
5: Buna sonuçta alıştın ama artık değil mi? Yani çünkü sen böyle anlatınca biraz yorucu geliyor insana da.
6: Kolay değil.
5: Birçok insan yapamıyor çünkü. Yani kolay değil. Pazartesi başlayacağım abi. Önce bir diyetle gireriz sonra bir sporla devam ederiz. Senin hayatının tam bir felsefesi olmuş bu yaşam tabii tarzı olmuş yani.
6: Yani çocukluktan beri ben 5 yaşından beri spor yapan bir insanım. Atletizmle başlayan spor hayatım profesyonel basketbolla devam etti. Uzun yıllar basketbol oynadım. Antalya Koleji'nde zaten sonra Akdeniz Üniversitesi'nde uzun yıllar oynadım. Sonra sakatlanınca modellik kariyerim başladı. Hı. Zaten ufak ufak basketbol oynarken de modellik yapıyordum ben. Hı. Ve hala da podyumda yürüyorum.
5: Müthiş bir şey bu.
6: Modelliği bırakmıyorum. Modelliği bırak diyen yapımcılara inat kendi müzik şirketimi kurdum zaten. Hı hı. Yani o kadar sıkıntılı ki yani modelliği bırakacaksın, onu bırakacaksın, bunu bırakacaksın. Sadece müzik olacak hayatında. Yahu neden? Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yokken sen nasıl sadece amanda şarkıcı olarak alsınlar beni? Niye? Yani dünyada görüyoruz bir sürü örneklerini. Hı hı. Yani podyuma da çıkan var, oyunculukta yapan var, şarkıda söyleyen var. Hı hı. Bizim ülkemizde sığ fikirli yapımcılar yüzünden zaten ne geldiyse başımıza onlar yüzünden geliyor. Allah'a çok şükür hepsinden kurtuldum. Hı hı. Kendi yolumda anlar gibi Ece Gürsel müzik yapımla kendi işlerimi çatır çatır çıkarıp kendi yolumda ilerliyorum.
5: Nasıl sinirlendirmişler arkadaş ya.
6: Aa, çok sinirliyim.
5: Vallahi billahi ya. Bir an oradan yemeği çıkarıp acısını benden çıkaracak gibi geldim ya.
6: Ay, ama artık o kadar sinirliyim ki bu yapımcılara. Hakikaten burnumuzdan getirdiler. Hı. Çünkü 2011 yılında başlayan müzik hayatım sağ olsun o yapımcıların tüm engellemelerine rağmen hala ayakta kalarak işlerimi çıkartmaya devam ediyorum.
5: Helal olsun ya. Bir de sende şöyle bir şey var. Konuşuruz bunların hepsine ayrı ayrı girelim istiyorum ama sen farklı farklı şeyler yapıp modellik yapıyorsun. Hı-hı. İşte mankenlik yapıyorsun. Ondan sonra spor yaptın. Müzik var hayatında. Hı-hı. Ama var, tiyatro var. Sonucu. Ama sen bunların hepsinin genelde eğitimini de alarak yani mutlaka onunla ilgili alana giriyorsun, bakıyorsun, öğreniyorsun ve ona göre ilerliyorsun. Öyle
6: tabii
5: değil mi?
6: Ya şimdi ben bir kere Rus-Bulgar kökenli bir aileden geldiğim için bizde eğitim esastır. Yani eğer bir işe başlıyorsan onun eğitimini almadan başlamama ailem izin vermez zaten.
5: Ailemizin bir parçası yani Rus. Biliyorsunuz Rusya'nın resmi devlet ajansı olunca ailemizin de bir parçası oluyor bir taraftan.
6: Kesinlikle. Yani aile bir şeyin eğitimini almadan başlamamı istemez. Yani atıyorum oyunculuk mu yapacaksın? Hani en iyi şekilde eğitimini alacaksın, öyle sahneye çıkacaksın. Müzik mi yapacaksın? En iyi şekilde eğitimini alacaksın. Ona göre hani hayatını işte modellik ise aynı şekilde. Ya hep böyle eğitimlerini alarak her işime koydum ben. O yüzden karşılığında da hep sonuçları iyi oldu. Hı-hı. Yani sahneye çıktığım zaman insanlar hep benden iyi şekilde bahsettiler. Hı-hı. Yani Ece Gürsel şarkı söylüyormuş, hani ne kadar güzel şarkı söylüyormuş. Ya da tiyatro sahnesindeki tiyatro eleştirmenleri ki Hı-hı. bir modelin tiyatro yapması çok zordur. Hı-hı. Ve 15 yıldır bir işte böyle sebat etmek de çok zordur. Yani o tiyatro eleştirmenleri tarafından tam not almak zaten hiç müthiş kolay değil. En azından ilk oyunumla bunu aldım ve yıllarca en iyi komedi oyunu seçildi. Oyun hani oraya ayrıca geleceğiz ama yani tiyatro eleştirmenlerinden de tam not aldım. İşte sunuculuk desen öyle. Hani diğer işlerim desen öyle. Bu tamamen eğitimle alakalı.
5: Çok güzel bir şey.
7: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
5: Kalbin Yalan, şu şarkının hikayesi nasıl, anlatsana biraz.
6: Kalbin Yalan da böyle yine şans eseri bana gelmiş olan bir şarkı oldu. İşte İbrahim Küçükoğlu dinletti. Hı hı. Ramazan Kızılpınar sözleri yazmış. Besteyi İbrahim yapmış. Aranjeyi de o yaptı. Hı hı. Sözlerini çok beğendim şarkının ben. Hı hı. Melodik yürüyüşün de işte çok hoşuma gitti. Nakarat, tıf vesaire. Dedim okey bunu yapalım. Sonra yaptık. İnanamam Yalanlarının tadı farklıydı. O da bir Oktay Kaya şarkısıydı. Hı hı. O da keyifliydi. Akustik versiyonu zaten Genco Arı yaptı. O da çok güzel oldu. Ben çok akustikçiyim aslında. Hı hı. Yani bana kalsa bütün hep akustik yapalım ama maalesef artık ekibim seçiyor. seçiyor şarkıları. Ya bak ben bu şarkıyı yapıyorum. Hareketli yapın Ece Hanım, hareketli yapın. Ya bana göre bu hareketli. Bana göre bu çok hareketli yani. Aşırı hareketli. Ya diyorlar ki yok Ece Hanım öyle değil. Yani çok hareketli. Ya bu tarz şarkıları mesela hareketli bana göre. Ben çok slowcu olduğum için bunlar bana hareketli geliyor. Fakat dinleyenler için slow geliyor bu şarkılar. İşte inanamam yalanlarına, kalbin yalan falan. Onlara göre mesela hareketli şarkı değil bunlar diyorlar.
5: Allah Allah.
6: Allah Allah falan oluyorum ben de zaten. Tamam öyleyse dedim.
5: Hangisi senin için daha ağır basıyor? Hangisini daha çok seviyorsun? Uğraştığın alanlarda ne diyorsun?
6: Ya evet hep bu soru bana geliyor. Yani ben tabii ki son nefesime kadar tiyatro. Tiyatro aşığı bir insan olarak zaten yıllarca tiyatro izlemiş biri olarak sonra kendimi tiyatro sahnesinde bulmak ve çok önemli oyuncularla aynı sahneyi paylaşmak, çok önemli hocalardan eğitim almak yani benim için çok paha biçilmez bir şey. Yani tabii.
8: Radyo Sputnik son dakika.
9: Sevgili dinleyiciler, bir canlı bağlantıyla yayınımıza devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da Anadolu Ajansı'nda editör masasında konuşuyor, dinliyoruz.
8: Radyo Sputnik canlı yayın.
10: Ve ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkıp yeniden yaptığımız derslikler düşündüğümüzde yani bu 357 bin dersin yaklaşık yarısının bu şekilde kaybolduğunu varsayalım. Elimizde 150-200 bin civarında önceden kalan bir derslik var. Şimdi biraz önce söylediğim para doğrultusunda ilk yaptığımız şey derslik sayısını artırıp çocuklarımızın bir sırada 3 kişi 4 kişinin oturduğu bir sınıf değil, rahat notunu tutabildiği, öğretmenini dinleyebildiği müreffeh ortamlar. Şu an 760 bine yakın dersliğimiz var. Şimdi şöyle bakmak lazım Şenol Bey. 200 bine düştüğünü varsaydık biraz önce 357 bin dersin. Bugün 760 bine çıkartmışız. Yani yaklaşık 500 bin civarında ilave derslik yapmışız. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu önemli bir parametre. İki, eğitime erişim konusunda sorun yaşanıyor. O tarihler için söylüyorum. Çocuklarımızın işte ilkokulu biten sonra ortaokula devam edebilecekleri bir mekanizma yok. Köyünden ilçe merkezine gelemiyor veyahut da benzeri problemler yaşanıyor. Şimdi eğitime erişimle ilgili sorunları aşabilmek için adımlar atıldı. Ne yaptık? Taşımalı sistem getirdik. Yani eğitimine devam etmek isteyen ama ulaşım problemleri yaşayan öğrencilerimiz için taşımalı sistemi koyduk. Okullarımızın pansiyon kapasitesini artırdık. Dolayısıyla eğitime erişimi bu anlamda Türkiye'yi uluslararası göstergeler açısından bakın şu anda yani 2002 yılında orta öğretime devam oranı yaklaşık %50'lerdeyken şu an %90'ların üzerinde. Okul öncesi eğitime erişim 2002 yılında %11 iken bugün %80'in üzerinde. Şimdi bunlar çok önemli metreler. Eğitime erişimi açısından da bu konuyu ciddi şekilde çözdük. Bir başka önemli konu eğitimin niteliği açısından öğretmen sayısı önemli. Yani bir öğretmenin öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eğer 30-40'lı rakamlarla ifade ediliyorsa eğer o öğretmen arkadaşımızın o sınıfta öğrencilerle o ilişkiyi kurma ihtimali yok. Dolayısıyla ne yaptık? Yaklaşık şu an sistemde kayıtlı olan öğretmen arkadaşlarımızın %80'i AK Parti iktidarlar döneminde atandı. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz varken, 540 bin öğretmenimiz varken 2002 yılında bugün 260 bin özel okuldaki öğretmenlerle beraber öğretmenimiz var. Şimdi bu rakamlar çok önemli rakamlar.
11: Yani öğretmen sayısı arttı, altyapı düzeldi ve bu PISA skorlarına olumlu yansıdı.
10: Sadece bunlar değil, bunlar... Devam ediyorum birkaç şey daha. Bu soruyu biraz uzun geçelim müsaade ederseniz eğer.
11: Tabii.
10: Çünkü bura önemli. Yani şöyle bir megalomani içerisinde değilim. Yani biz bunu son bir yılda, iki yılda düzelttik vesaire şeyin içerisinde değilim. 2001'den itibaren atılan bu adımlar. Bakın başka ne yaptık? Öğretmen nitelikleriyle ilgili olarak. 2014-2015 yılında öğretmen yeterlilikleriyle ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Uluslararası göstergelerle uyumlu bir biçimde. Bu da çok önemli. Bir başka önemli husus. Şimdi eğitimin ana felsefesi itibariyle okulda ne yapıyoruz biz? Ne yapmamız gerekiyor? 1980'li 1990'lı yıllarda sizin yaşınız genç hatırlamazsınız. Okuldan başka, ders kitabından başka bilgiye erişim mekanizmamız yok. Yani internet, televizyon, cep telefonu, bu tür şeyler yok. Çocuklara bilgiyi nerede verebiliyoruz? Sadece okulda verebiliyoruz. Dolayısıyla okuldaki müfredatımız tamamen bilgi odaklı. Şimdi 2013 yılında ben müsteşarlığa başladıktan sonra uluslararası toplantılara katıldık. Katıldığımız bütün uluslararası toplantılar bize yönelik en önemli eleştiri sizin eğitim sisteminde evet fiziki kapasite ve insan kaynağı açısından çok pozitif gelişmeler, mesafeler kat ettiniz. Ancak hala sizin eğitim felsefenizde bir problem var. Problem siz çocuklara bilgi vermeyi, hala bilgi üzerine. Bu ne getiriyor beraberinde? Bakın, aklımıza gelen her şeyi müfredata koymuşuz. Çünkü aynı dönemlerde 80'li 90'lı yıllarda eğitime erişim de sınırlı olduğu için hem orta öğretim hem yüksek öğretime sınırlı sayıda öğrenci devam edebildiği için çocuklarımız her şeyi burada öğrensin, ortaokulda öğrensin, ilkokulda öğrensin diye bizim müfredatlarımız şişmiş. Şimdi şişince ne oluyor? Atıyorum haftalık 3 saat dersiniz var. 3 saatlik bir dersi öğretiyorsunuz ama biz sizin müfredata haftada 6 saat, 7 saat zaman ayırırsanız eğer öğretebileceğiniz bir müfredatı doldurmuşuz. Çünkü aklımıza gelen her şey, trafik kazaları yoğunlaşıyor, bunu koyalım. Sağlıkla ilgili bir şey oluyor, bunu da koyalım müfredata ve müfredatımız şişmiş. Hal böyle olunca öğretmenimiz haftada 6 saat, 7 saat imkan vermemiz gereken bir dersi haftada 3 saatle sınırlandırdığımızda öğretmenimiz müfredatı yetiştirmek için hızlı gidiyor. Çünkü bir taraftan müfredatı yetiştirecek. Bunu yaptığı zaman öğrenciler verilmesi gereken eğitimi sağlıklı alamıyorlar. Öğrenci başarısız, öğretmen başarısız, okul başarısız, eğitim sistemi başarısız. Şimdi eğitime erişim arttığına göre o zaman müfredatı da buna göre seyretmek ve ilerleyen eğitim kademelerine bazı şeyleri kaydırmak gerekiyor ki sistem başarılı olsun. Dolayısıyla bizim yaptığımız 2013'ten itibaren yaptığımız ikinci konu burası. Peyderpey kademeli bir biçimde tedricen müfredatı seyretme sürecine girdik ve müfredatın bilgi odaklı olmaktan ziyade uluslararası mekanizmaların ölçtüğü sistematiğe uygun bir biçimde ve de çocuklarımızın bilgi erişimi bu kadar kolay olduğu bir dönemde bilgi erişmeyi değil eriştikleri bilgiyi gündelik hayatta ve toplumsal yaşamlarında kullanabilecekleri hale dönüştürmek gerekir. Şimdi bunun biz çalışmasını başlattık o tarihlerde. Dedik ki bu müfredatı buna göre revize etmemiz lazım. Dolayısıyla 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Marif modeli bu iki parametre açısından çok önemliydi. Bunu o zaman da yayınlarımızda söyledim. Ben dedim ki bakın bunu değiştirdiğimizde çocuklarımızın yani birer bilgi yüküne dönüştürüldü. Sadece bilgi vermek, bilgiyi ezberletmek yerine kendilerine verilen bilgiyi analitik bir biçimde değerlendirebileceği ve gündelik yaşam becerisine dönüştürebileceği hale getirirsek eğer biz eğitim sistemimizde başarılı olacak. Bununla beraber eğitim sistemimizin içerisindeki bilgi yükünü azaltabilirsek eğer müfredatta öğretmenimiz de başarılı olacak, sistem de başarılı olacak. Bunu da çok detaylı bir biçimde bunlar hep konuştuk. Dolayısıyla bu PISA skorları ile ilgili önemli adımlardan bir tanesi bu. Bu da önemli. Bir başka konu şu. 2013 yılında şimdi bu değerlendirmeleri yaparken peki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bunu kim takip ediyor? Yani ölçme değerlendirme sistemimizi bununla ilgili uluslararası göstergelerle karşılıklı orada neler ölçülüyor? Biz neyi veriyoruz? Bunu değerlendiren bir birim var mı Milli Eğitim Bakanlığımızda? Yok. O zaman ki o zaman birlikte çalıştığımız Sayın Bakanımız Nabi Hoca'ya hocam dedim böyle bir birim kurmamız lazım bizim. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri diye ismiyle bir genel müdürlük kurduk. Ve bu genel müdürlüğün önemli işlevlerinden bir tanesi de hem ulusal hem uluslararası düzeyde izleme ve değerlendirme yapmak. Aynı zamanda ölçme mekanizmalarımızı da burası üzerinden yapmaya başladık. Bu ne getirdi beraberinde? OECD ve PISA gibi yapılarla bakanlığımızın öğretim programları arasındaki uyumu, oralarda ölçülen şeylerle bizim sistemimizdeki uyumu karşılıklı olarak analiz edebileceğimiz çok önemli bir alan oluşturdu. Bence çok hayati. Çünkü biz şöyle yaptık o zaman. PISA, TIMSS, bunlar üçer yıllık periyotlarla, döngülerle yapılıyordu. Biz dedik ki üçüncü yılı da biz kendimiz bir tane yapalım. ABD ismiyle, Akademik Beceriler İzleme ve Değerlendirmesi ismiyle bize özgü bir değerlendirme sistemi daha yaptık. Dolayısıyla bu üçer yıllık periyotlarda biz hiç boşumuz olmamış oldu. Her yıl bir izleme ve değerlendirme yapma kapasitesine sahiptik.
11: Şimdi bunlar PISA geldi, TIMSS gelecek.
10: TIMSS geçen yıl açıklanmıştı zaten, bir önceki yıl.
11: O zaman şimdi, ABD gelecek şu an.
10: ABD'yi biz yapıyoruz zaten. Evet. Bu şimdi sırada ABD var, ABD değerlendirmesi. Şimdi bu da önemli. Bir başka önemli şey, bunların hepsi çok önemli olduğu için ve sizin bu yayın da benim ilk katıldığım PISA'dan sonra yayın olduğu için bunlar
11: detaylı. Siz PISA'da sonuçlar iyi gelecek diye umuyorum ben, demiştiniz.
10: Evet, onu ben çünkü bütün parametreleri rasyonel bir biçimde hayata geçirdik biz.
11: Şimdi bu olumsuz geldiğinde çok gündem oluyor.
10: Evet.
11: Bu sefer çok olumlu geldi. O kadar gündem olmadı galiba.
10: Oldu aslında.
11: Yurt dışında daha fazla gündem oldu.
10: Yurt dışında da
11: özellikle
10: çok fazla gündem
11: Almanya
10: oldu.
11: Almanya ve Fransa, biz neden geriledik, Türkiye neden ilerledi üzerine çok medya içeriği üretildi.
10: Doğru.
11: Bu sistem nasıl ölçümleniyor? Bunu biraz anlatır mısın?
10: Anlatacağım da şimdi çok önemli bir yere gelmiştim. Tam onu da söylemem lazım. Çünkü buralar çok kritik. Şimdi bundan yaklaşık, yani PISA skorları açıklanmadan yaklaşık 15 gün kadar önce PISA yönetimiyle online bir toplantı yaptık. Toplantıda PISA yönetim kurulu başkanım, yanlış hatırlamıyorsam Portekizli Andreas, bizden şöyle bir şey istedi. Bakın burası benim açımdan çok önemli. Dedi ki 8 Eylül'de yapacağınız konuşmada bizim çok dikkatimizi çeken bir şey var. Bunu diğer ülkelere anlatmanızı istiyoruz. Yani Türkiye olağanüstü tarı çıtası gösteriyor. Fakat ilginç olan bir şey var. Bu çıta 2015'ten sonra yükselişe geçiyor. Şimdi benim size şimdiye kadar anlattığım her şey 2015 öncesi ne? Yani bu fiziki kapasite ve benzeri şeyler. Peki şimdi yabancı bir gözlemci, bir eğitimci bu analizi yaptığına göre 2015'te bizim ülkemizde önemli bir şey olmuş olması lazım. Peki 2015'te ne oldu? 2015 bizim açımızdan şu noktada çok önemli. Biz 2014 yılında dershane kanunu çıkarırken dershanelerle ilgili en önemli bizim iddiamız şuydu. Dershane dediğimiz yapılar Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitapları, öğretimleri, okullar ve öğretmenleri üzerinde bir vesayet mekanizması. Yani siz okulda ne öğretirseniz öğretin, piyasada bir algı oluşmuş, bir sektör var, işte FETÖ vesayeti. Bu vesayet diyor ki Milli Eğitim'in öğretmenleri işe yaramaz, Milli Eğitim'in ders kitapları işe yaramaz, Milli Eğitim'in okulları işe yaramaz. Siz orada 12 yıl boşuna okuyorsunuz, 3 ay bizim dershaneye gelin, 6 ay bizim dershaneye gelin, sizin başarılı olun. Şimdi böyle bir algı olduğu sürece, sizin eğitim sisteminiz bu vesayetten kurtulmadığı sürece başarılı olma ihtimali yok. Bunu ben içeride, yani Türkiye içinde bunu çok kullanıyordum. Ama bunu PISA Yönetim Kurulu Başkanı'nın skorlar üzerinden tespit etmiş olması benim açımdan çok önemli bir nokta ve Türkiye'de belki bu bugün konuştuğumuz bu skorlar noktasında, çünkü biz o tarihle beraber dershanelerin yerine ihdas ettiğimiz kurumlara, özel öğretim kursları dediğimiz kurumlara bir şart koştuk. Dedik ki sizin programlarınız, müfredatınız Talim Terbiye Bakanlığı tarafından onaylanmak zorunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu olmak zorunda. Şimdi bu vesayeti bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük. Birbirini tamamlayan ilişkiye dönüştürdük ve bu bence çok önemli bir adımdı.
12: Evet. Dördüncü ayak olarak bunu söylüyorsunuz o zaman. Evet, bunu... FETÖ vesayetinin kaldırılması, evet. Müfredatın yenilenmesi,
10: fiziki kapasite,
12: öğretmen kaynağının arttırılması ve altyapı derslik sayısının arttırılması. Bu dört tane nedenden dolayı Türkiye PISA skorlarında başarılı oldu diyebilir miyiz?
10: Evet. Yani bunlar başka da sayabilirim ama siz sıkıldınız sayacağım gerekçelerden. Çünkü ben bir sürü
12: yok güzel 4 tane temel neden ikna edici de oluyor Sayın Bakanım.
10: Mesela 2014 yılında okullarımızda DYK kursları ismiyle bir şey başlattık. Dedik ki vatandaşımızın çocuğu eğer herhangi bir derste herhangi bir konudan eksiği varsa bu okullarımızda bu çocuklarımız için ücretsiz kurslar açalım. Kendi eksiğini oradan gidersin. Bunu ben o zaman Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanımız Başbakan'da arz ettim. Bir anlamda ücretsiz dershaneden alacağı hizmeti ücretsiz okullarda almaya başladı. Bu da mesela çok önemli. Aynı şekilde teknolojik yeniliklerin eğitim öğretim sisteminde kullanıldığı Fatih projesiyle başlayan süreç. Aynı şekilde mesela bizim son yaptığımız bir şey var. Ben OECD'nin ilgili birimleriyle bakanlık arasındaki kopukluğu gidermek üzere OECD bünyesinde bir eğitim ateşeliği açtık. Orada bir arkadaşımızı görevlendirdik. Dolayısıyla bu diyalog mekanizmalarını sağlıklı kurduk ve bu noktaya geldik. Şimdi sizin sorduğunuz soruya geleyim ben burayı uzatmadan. Şimdi değerli arkadaşım biz... Bu sınavla ilgili olarak OECD'nin PISA yönetimine bizim tespit ettiğimiz ve kendilerine ulaştırdığımız istatistiki ve Türkiye ile ilgili bilgiler var. Nedir bunlar? Tabii sadece bizden bilgi almıyor OECD. Aynı zamanda TÜİK'ten de işte mesela illerin ve bölgesel kalkınmışlık endeksleri üzerinden TÜİK'in hazırladığı raporları da alıyor. Biz il il, ilçe ilçe Türkiye'deki okullarımızın listesini, öğrenci sayılarını kendilerine verdik. Onlar buradan bir örneklem oluşturdular. Dediler ki işte Türkiye'de şu kadar fen lisesi var, bu fen liselerinde şu kadar öğrenci var. Dolayısıyla biz fen liselerinden yüzdelik olarak şu kadar öğrenci alacağız. Bunlar tamamen bu örnekleme göre tespit ettiler. Anadolu Lisesi, şu kadar Anadolu Lisesi var. Buradaki öğrenci sayısı şu kadar. Dolayısıyla PISA'ya yani bizim öğrenci kotamız olan 7060 öğrenciye böldüler istatistik olarak. Mesleki ve teknik Anadolu Lisemiz kaç tane ve kaç öğrenci var? Bu öğrenciyle oranladılar. Öğrenci sayılarını böyle buldular. Biz karışmıyoruz bu kısma. Yani bu örnekleme onlar tespit ediyorlar ve bize ulaştırıyorlar. Sonra TÜİK'ten aldıkları OECD'deki verilerden hareketle ülkelerin avantajlı ve dezavantajlı öğrencileri tespit etmek açısından, kalkınmışlık düzeyleri açısından, illerimiz, bölgelerimiz o göstergeler açısından da aldılar. Ve bu iki örneklemi meç ederek totalde bir örneklem çıkardılar. Bu çıkardıkları örneklemde Anadolu liselerimiz, fen liselerimiz, sosyal bilimler liselerimiz, meslek liselerimiz, imam hatip liselerimiz bu örnekleme uygun olarak aynı zamanda bölgesel kalkınmışlık endekslerine de uygun bir biçimde mesela dezavantajlı öğrenci tanımında işte son yıllarda yaşanmış afetler varsa onlar değerlendiriliyor. Afet görmüş bölge deprem bölgesinden okullarımız alındı sırf bu parametreyle. Dolayısıyla bu örnekleme onlar tespit ediyorlar. Bu örneklemdeki öğrenci listesini de kendilerine ulaştırdığımız için öğrenciler de kendilerine tespit ediyorlar. Kendileri tespit edip bize bildiriyorlar ve sınav uygulandığı ana kadar bizim haberimiz yok. Biz bilmiyoruz. Biz sadece okulları biliyoruz. Okullar tespit edilen okullar. Burada şimdi şöyle bir sorunumuz var. Kendinizi bu öğrencilerin yerine koyun. Sizin karne notunuza, sınıf gelişme notunuza hiçbir etkisi olmayacak bir sınav. Sizi motive etmek için bir şey lazım. Yani sizi motive etmemiz lazım o okulları. Çünkü bu sınav dediğimiz şeyin toplam süresi bir öğrencinin şeyi elektronik ortamda yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Şimdi o yaş grubundaki bir çocuğu 3,5 saat ekran başında konsantrasyonunu, dikkatini dağıtmadan tutabilmeni için ülkeler okul bazlı motivasyon programları yapıyorlar. Sadece buna dediği bu da yine PISA'nın kontrolünde. Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanması ile ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
12: Ve günün sonunda böyle bir sonuç çıktı. Şimdi Avrupa ülkeleri tartışıyor bizde problem nedir diye. En büyük nedenlerden bir tanesi dijitalleşme ve öğrencilerin evet. yoğun oranda okullarda eğitim öğretim süreçlerinde cep telefonu, sosyal medya ve bu dijital içerikleri tüketmesi olarak değerlendirmiş. Bu konuda sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Türkiye'de nasıl bir uygulama var?
10: Şöyle aslında bu konuyu biz uzun zamandır gündemimize aldık. 2023 yılı Haziran ayında ben bakan olarak atandım ve göreve başladım. Biz o yıldan itibaren her yaz o eğitim öğretim yılı ile ilgili genel uygulamalar öğretmenlerimize anımsatan, okullarımıza anımsatan, kamuoyuna ve velilerimize anımsatan birer genelge yayınlamayı gelenek haline getirdik. 2023 yılındaki genelgemizde de üzerinde vurgu yaptığımız ana başlık bu idi. Çocuklarımızın dijital bağımlılığını aşabilecek bir süreci hep birlikte yürütmemiz gerektiğini söyledik. Ve öğrencilere dünyada ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Cep telefonu yasağı getirdik. Biz onu yaptığımız günlerde Avustralya'da gelmişti. Ardından birçok Avrupa ülkesinde okullarda cep telefonu kullanımını yasakladılar. Çünkü çocuklar hatta bugünlerde dizi platformlarında meşhur olan bir Kore dizisi var. Orada da çok enteresan sahneler var. Çocuklar öğretmen ders anlatırken cep telefonundan, sosyal medyadan habire paylaşımlar yapıyorlar. Bu ciddi şekilde çocukların motivasyonunu dağıtan, derse konsantre olmalarını hatta okulu manipüle etmelerine sebep olabilecek bir alan orada oluşuyor. Hem çocuklar açısından hem de bunları kullanan art niyetli yapılar açısından önemli bir şeydi. Biz
12: şu an bu yasak disiplinli bir şekilde tabii, Türkiye'de uygulanıyor.
10: Bütün Türkiye'de uygulanıyor. Bu yıl biz başka bir şey daha ekledik buna. Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızı da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu.
12: Çünkü Avrupa garip bir şekilde bunu birinci neden olarak
10: evet.
12: Değerlendiriyor. Okullara cep telefonunun girmesi ve öğrencilerin eğitimden ziyade cep telefonuyla meşgul olması.
10: Çok doğru. 8 Eylül'de Bratislava'daki toplantıda da hemen hemen bütün eğitim bakanlarının ortak problemi buydu. Çocukların cep telefonu üzerinden, sosyal medya üzerinden hem eğitim öğretim süreçlerini aksatacak bir dikkat dağınıklığına sebebiyet vermesi hem de eğitim politikalarını manipüle edecek içerikler sebebiyle çok rahatsızlardı. Bu dünya genelinde yaygınlaşıyor. Tabi burada aslında şuna evrilmemiz lazım. Nihayetinde bu konu çok zor bir konu değil. Bu anlamda sosyal medya üreten ya da sosyal medyaya sahip olan şirketlerin de sosyal bir sorumluluk bilinciyle basit yazılımlarla bunu engelleyebileceklerini düşünüyorum. Yani büyük sorumluluk onlara düşüyor. Belki işte Amerika'daki dava biliyorsunuz ciddi bir tazminatla sonuçlandı. Bunun neticesinde sosyal medya platformlarının içeriklerini ve kullanıcıları buna göre tasnif edecekleri yazılımlar geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum insanlık için. Biz kendi ülkemizde bu problemi ne kadar çözmeye çalışırsak çalışalım, bizim yapabileceğimiz şey sadece ve sadece dersliklerde, okulda bunu engellemek. Ama çocuk eve geliyor, cep telefonu elinde, annesi babası işte dönmemiş veya annesi dönüyor işte işten başka işlerle meşgul, mutfak işleri, ev işleri vesaire, çocuk elinde cep telefonu saatlerce. Şimdi o bizim korumaya çalıştığımız içeriklerle muhatap oluyor. Bunu biz yine ebeveyn filtresi gibi bir filtreyle, siber güvenlik başkanlığıyla birlikte bir çözüm, bir yazılım geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz arkadaşlar şu anda. Bunları yapabiliriz ama bunların hepsi gönüllü olarak yapılabilecek şeyler. Ebeveynler ancak buna rıza gösterirlerse, işte çocukları koruyabilirlerse bu yapılabilecek bir şey.
12: Evet, sosyal bir krize doğru gidiyor. Yusuf Bey, sizle devam edelim.
13: Sayın Bakanım, aynı şekilde bu yıl yine genel eğitim genelgesinde yer alan öğretmenlerin beyaz gömlek giymesi hususu vardı. Bu uygulama, az önce sözünü ettiğiniz diğer aslında sonuçların da yükselmesiyle neticelenen uygulamaların bir parçası mı? Buradaki hedef nedir?
10: Evet.
11: Çok disiplinli bir sürece mi gidiyoruz? Yani cep telefonu yasak, öğretmenler, öğrenciler tek tip giyinecek. Böyle bir süreç mi var?
10: Yasakçı bir mantığınız mı var diyorsunuz?
11: Evet, yasakçı bir mantığınız varsa bunu da ifade edebilirsiniz. Ya da disiplinli diyelim yani.
10: Şimdi Yusuf Bey, biz yaptığımız hiçbir şeyi böyle anlık karar yapmıyoruz. Sahadan bize gelen şikayetler, eleştiriler ve öneriler doğrultusunda tedrici bir mantıkla uygulamalarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz.
8: Radyo Sputnik canlı yayın.
10: Bunu açıkladım ve dedim ki yaptığımız her işi öğretmenlerimizle ve idarecilerimizle konuşarak yapacağız. Ve Öğretmenler Odası adıyla bir platform oluşturduk. Katıldığımız her il programında resmi programlarımız dışında gayri resmi olarak okul ziyaretleri yaptık. Habersiz okula gittik. Öğretmen arkadaşlarla Öğretmenler Odası'nda sohbet ettik. İşte mesela yarın Yalova'da olacağım. Muhtemelen güne başlamadan, yani resmi programlara başlamadan Yalova'da bir okul ziyareti yapıp öğretmen arkadaşlarla bu uygulamaları değerlendireceğiz. Şimdi burada rahatsız olunan bazı uygulamalar var. Mesela veli var ki okula gidiyoruz, öğretmenle veliyi, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayırt edemiyoruz. Kim öğretmen, kim değil, kıyafetinden göremiyoruz. Çok farklı kıyafetlerle bizi karşılayan öğretmenler var. Mesela çok marjinal bir örnek olduğu için bunu söyleyeyim. Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, işte burada farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan, mesajlar veren kıyafetler. Bundan hepsi öğretmen itibarını zedeleyen şeyler ve bizim öğretmen kitlemizin tamamına yakını öğretmen itibarına yakışır, öğretmenin saygınlığına yakışır şekilde zaten giyiniyor. Ancak arada bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı da zan altında bırakıyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın emeğinin çalınması sonucunu doğuruyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarını zedeleyen bir noktaya geliyor. Bu örneği artırmak mümkün bunları. Dolayısıyla biz 2023'te dedik ki öğretmen arkadaşlarımızın kılık kıyafetleri konusunda daha özenli olmalarını arzu ediyoruz. Ve 2023 yılı 24 Kasım'ında bizim kendi bütçemizden bütün öğretmen arkadaşlarımıza tavsiye niteliğinde birer beyaz önlük tasarımını da bizim Olgunlaşma Enstitümüz bize yaptırdık. Yani önlüklerin tasarımları da okul öncesi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul, lise, branş tasarımlarını kadın, erkek, yine bizim Olgunlaşma Enstitümüz'deki ilgili arkadaşlar tasarladılar ve bütün arkadaşlarımıza birer önlük tavsiye giymenizi tavsiye ediyoruz niteliğinde paylaştık. Şimdi bu bir tarafta dursun. Bir diğer konu, şimdi bizim mevzuatımıza göre öğretmenlerimiz 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi, yani kamu görevlisi olarak. Ve şu anda cari mevzuata göre eski adıyla Başbakanlık Devlet Personel Kılık Kıyafet Yönetmeliği diye bildiğimiz yönetmelik yürürlükte zaten. O yönetmelikte de erkek öğretmenlerin ve kadın öğretmenlerin nasıl giyineceği zaten tanımlanmış. Biz 2024 yılında da bu yönetmeliğe atıfta bulunduk. Dedi ki bu...
8: Radyo Sputnik canlı yayın.
10: Yani devlet memuru olduğuna göre öğretmen arkadaşlarımız bu yönetmeliğe uygun giymelerini tavsiye ettik. Şimdi bu yılda bu tedrici sürecin sonunda dedik ki öğretmen arkadaşlarımız hem bu anlamda birliktelik oluşturmak açısından hem öğretmen saygınlığına zarar veren bu tür minimal örnekleri ortadan kaldıracak bir tedbir olarak böyle bir sürecin içerisine girdik. Şimdi bazı sendikalar kararımıza itiraz ettiler. Bakın değerli arkadaşlar, Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletinde sivil toplum örgütleri kamu otoritesine hukuk kuralı dayatma yetkisine ve inisiyatifine sahip değildirler. Sivil toplum örgütleri ve sendikalar hukuk kurallarının uygulanmasını takip ederler. Aksi durumda kanun koyucu gibi davranırlarsa bu siyaseten demokratik olarak hukuk devleti

0: vesayetin her türlüsüne karşıyım. Kimse benim bulunduğum yerde kanun koyucunun yerine kendisini koyamaz. Kimse mevzuat yapan idarenin yerine kendisini koyamaz. Böyle tanımlayan kişilere karşı da biz gerekli hukuk mücadeleyi yürütürüz. Şimdi ben diyorum ki, ben herhangi bir sendikada orada çalışanların nasıl giyineceğine dair genelgede bir hüküm mü koydum? Sendikanızı istediğiniz gibi giyinin, beni ilgilendirmiyor. Ama ben kamu kurumu niteliğindeki okullarda ilgili mevzuata göre davranılması gerektiğine dair bir hatırlatma yapıyorum. Dolayısıyla buna karşı çıkan kişilerin yasakçı bir mantık eleştirisi yapmaları tutarsız, tam tersine hukuk devletini hayata geçirmeye çalışan bir idare olarak bakmaları gerekir. Biz de şu anda bunu yapıyoruz. Bu anlamda da ben işte dün de eğitim öğretim yılının açılış töreni için bulunduğumuz okulda öğretmen arkadaşlarımız hepsine teşekkür ediyorum. Bu konuda çok sağduyulu bir yaklaşım sergiliyorlar. Önlükle ilgili mevzumuz da bu Yusuf Bey. Teşekkür.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Marif modeli. Evet. Bu sene artık daha fazla sınıf düzeyini kapsıyor. Önümüzdeki sene artık bütün sınıfları kapsamış olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunun pozitif sonuçlarından, bu perspektifin pozitif sonuçlarından bir tanesi PISA sonuçlarında kendisini gösteriyor. Ama sistemde konsolide oluyor anladığım kadarıyla. Röntgeni çekiyorsunuzdur. Burada bu harf modelinin ilerleme sürecinde güncellemeyi gerektirecek bir geri dönüş aldınız mı? Ben bunu sormak istiyorum.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce PISA ile ilgili değerlendirme yaparken Türkiye Yüzyıl Marif Modeli'ne niçin ihtiyaç duyduğumuzu iki parametresini ifade etmiştim. Bunlardan bir tanesi müfredatın bilgi vermekten bilgiyi beceriye dönüştürebilecek bir şekle kavuşması. Şu an okullarımızda bu minvalde Türkiye Yüzyıl Marif Modeli ile ilgili uygulamalar devam ediyor. İkincisi, müfredatımızın, öğretim programlarımızın hem çocuklarımızın yaşlarına hem de haftalık ders programlarımızdaki ayrılan yere uygun bir biçimde sunulabileceği, dünya örnekleriyle uyumlu olabilecek hale getirip müfredatı biraz hafifletmek. Şimdi orada yapabildiğimiz şey şuydu, %30 oranında yaklaşık olarak müfredatımızı hafiflettik. Bu haliyle müfredatımız hala biraz yoğun. Fakat bu konuda atacağımız adımların, yani müfredatı daha fazla hafifletmenin beraberinde getireceği başka sorunlarımız var. Örneğin bizim işte 1 milyon 260 bin toplam öğretmenimiz var. Herhangi bir dersin müfredatını azalttığımız için haftalık programdaki yerini de 1 saat, 2 saat azaltmak anında birçok öğretmen arkadaşımızı norm fazlası hale getirecek, ihtiyaç fazlası hale getirecek. Dolayısıyla bu tedbirleri, yani bu uygulamaları yaparken tedrici bir mantıkla devam etmeye çalıştık. Yani hem insan kaynağı profilimiz açısından hem fiziki kapasitemiz açısından ideale ulaşmak için yapabileceklerimizi yapıp şunu söyledik. Biz bu programları, müfredatı bu parametre ışığında da revize etmeye devam edeceğiz. Şimdi bu iki şeye ilave olarak üçüncü bir nokta daha var. Türkiye Yüzyıl Marif Modeli'nin üçüncü alameti farikası da, yani bu uluslararası örneklere ilave olarak şunu yapmaya çalıştık. Şimdi dünyada biraz önce Şenol Bey'in sorduğu dijital medya, sosyal medyada yaratılmaya çalışılan öğrenci profiliyle ilgili olarak, genç profiliyle, nüfus insan profiliyle ilgili olarak küresel bir dayatma var. Ve bu küresel dayatma tırnak içinde bir küresel dünya vatandaşlığı tanımı yapıyor. Ve yerel, ulusal, milli değerlerin o yapı içerisinde tamamen eritildiği, çocukların bu milli değerlerden uzaklaştırıldığı,

0: bir profil ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da ciddi bir problem. Biz Türkiye Yüzyıl Maarif modeliyle dedik ki bizim binlerce yıllık bir devlet geleneği olarak, bir toplum ve millet geleneği olarak ayakta.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Çocuklarımızın kazanması lazım ki biz millet olarak atalarımızdan bize yadigar kalan bu mirası devam ettirebilecek bir kuşak yetiştirebilirim. Dolayısıyla Türkiye Yüzyıl Maarif modelinin üçüncü niteliği de burada. Çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda milli ve manevi değerlerimizi unutturacak, bizi bu dünya vatandaşlığı kavramı içerisinde kendi değerlerimizi ötekileştiren bir millet olmaktan bizi çıkartacak, bu yapıyla mücadele edecek şekilde milli ve manevi değerlerimizi de müfredatın içerisinde yerleştirdik. Örneğin çocuklarımız matematik dersinde oran ve orantıyı görürken matematik kitabımız adalet ilkesi üzerinden anlatıyor. Bunun gibi.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Sevgili dinleyiciler, Ankara'daydık. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anadolu Ajansı'nda editör masasında soruları yanıtladı. Oldukça yoğun bir konuşma. Konuşmasında özellikle Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Tekin en çok konuyu buna ayırdı. En çok zamanı buna ayırdı. Ve Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarını değerlendirirken bu sonuçların güzel olmasının tek bir sebebe bağlı olmadığını söyledi. Basam basamak bunların açıklamasını yaptı. Öncelikle bütçedeki en büyük pay eğitime ayrıldı dedi ve şu anda Türkiye genelinde 760 bine yakın derslik olduğunu söyledi. Öğretmen sayısının da yine artış gösterdiğini, 2026 yılı itibarıyla 1 milyon 260 bin öğretmenin olduğunu söyledi. Yani öğretmen sayısı arttı, derslik sayısı arttı ve her şeyden önemlisi de eğitime erişimi kolaylaştırdık dedi. Bu kapsamda taşımalı eğitimden bahsetti, okul öncesi eğitime erişimin ilerlediğinden bahsetti. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldiğinde de PISA'da iyi bir sonucun gelmesi bunları doğurdu dedi. Eğitime erişim artınca müfredatı seyreltme sürecine gittiklerinden bahsetti. Bu konuda 2024 yılındaki Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin çok önemli olduğunu bahsetti ve dediğimiz gibi bütün bir uzunca bir süreyi PISA sonuçları açıkladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Okullardaki cep telefonu yasağına değindi. Bu konuyla ilgili olarak birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce Türkiye'de bir öğrencilerin kullanımına dair Türkiye'de yasak geldiğini söyledi. Ve bu sene içinde şöyle bir tavsiyeden bahsetti bakan. Öğretmenlere de bizim bu konuda bu sene için bir uyarımız oldu. Çünkü derste fazlaca cep telefonu kullanan ve bunu abartan bazı öğretmenler olabiliyordu dedi. İşte biz de bu yüzden derste kullanmamaları için tavsiye de uyarıda bulunduk onlara dedi. Evet, böyle yasaklar deyince genelde tabii biz hep öğrencilere olan yasaklardan bahsediyoruz ama burada bir yasak söz konusu değil, tekrar edelim, bir uyarı olduğunu öğretmenlerimize söyledi. Bunun dışında yine kıyafetle ilgili olarak da yine öğrencilere değil öğretmen tarafına baktı. Öğretmenlerin önlük giymesiyle alakalı olarak bunun da bir tavsiye niteliği olduğunu söyledi. Kılık kıyafet konusunda velilerden gelen şikayetlere değindi efendim. Bazı okullarda öğretmenlerin öğretmen mi, öğrenci mi olduğu anlaşılmıyor şeklinde bazı şikayetlerin geldiğini söyledi. Bunu söylerken de tırnak içinde çok hassas olmaya dikkat etti, özen gösterdi Sayın Bakan. Zira özellikle şunu söyledi, tabii ki bütün öğretmenlerimizi böyle bir şeyin içerisine sokmak mümkün değil ama az da olsa çok uç noktada bazı örnekler vardı. İşte bunlar nelerdir dedi. Bazı öğretmenlerin farklı ülkelerin bayraklarıyla veya bir takım İngilizce, yabancı dillerde sloganlar taşıyan kıyafetler, üstler giydiğini söyledi. Bunlar tırnak içinde azdı ama rahatsız ediciydi. Velilerden yana şikayetler vardı. Biz de bu şekilde bir tavsiye niteliğinde, bunu yine özellikle belirtti, tavsiye niteliğinde önlüklerden bahsetti. Bu önlükler dedi Olgunlaşma Enstitümüz tarafından yapıldı. Tasarım önlüklerdir. Devlet memurlarıdırlar ve bunları giymeleri bizim tavsiyemizdir şeklinde açıklamalarda bulundu Yusuf Tekin. Bu açıklamaları biz de paylaştık, bültenlerimize vermeye devam edeceğiz ama şimdi saat başına gideceğiz. Saat başında haber bülteniyle tekrar sizlerle birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. The first time that we've met, you introduced me to your

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yakınlarında cansız bedene ulaşıldı. Muş merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. İngiltere'de işsizlik Mayıs-Temmuz döneminde %4,9 oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların manipüle edilerek haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında hallerin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin cansız bedene ulaşıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını duyurdu. İstanbul Beykoz'da 409 kilo 600 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Muş merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2 milyar 25 milyon lira para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Dış gündemle devam edelim. ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin kararın süresini 30 Eylül 2027'ye kadar uzattı. Dışişleri Bakanlığı kararı adadaki taraflar arasındaki güveni daha da aşındıracak bir adım olarak değerlendirdi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Doğu Akdeniz'deki hassas dengelerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Endonezya'nın Java adasındaki Semeru yanardağı 3 kez patladı. Yanardağın 800 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürtüğü açıklanırken çevresindeki 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyet yasaklandı. İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada boğaz üzerinde uçuş yapan MQ-1 tipi ABD İHA'sının düşürüldüğü bildirildi. Eski ABD Başkanı Obama yapay zekaya yönelik yasal düzenleme çağrısında bulundu. ABD'de yapay zeka temelli teknolojilerin gelişim hızına ilişkin kamuoyu endişesinin artması ve sektör liderlerinin yavaşlama çağrısında bulunmasının ardından bu teknolojiyi denetleme önerileri gündemdeki yerini koruyor. ABD'nin eski başkanı Barack Obama, zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki olası etkilerine karşı hükümetleri yapay zeka alanında somut yasal adımlar atmaya çağırdı. ABD'li rapçi Macklemore'un Filistin'e yönelik destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerde sahne almayacağı bildirildi. Organizatör, bazı stadyumların Macklemore'un yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacağını bildirmesi üzerine rapçinin programdan çıkarıldığını açıkladı. Norveç, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlıyor. Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, tasarının bu yerleşimlere ekonomik desteği engellemeye amaçladığını söyledi.
2: Ekonomi.
1: Güneşin elektrik üretimindeki payı 10 yılda 28 kat arttı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 28 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. Güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü ise 42.865 megawatta ulaştı. İngiltere'de işsizlik Mayıs-Temmuz döneminde %4,9 oldu. İngiltere'de işsizlik oranı 2026'nın Mayıs-Temmuz döneminde %4,9 olurken oran yıllık bazda 0,2 puan arttı, çeyreklik bazda ise değişmedi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.182 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6714. 4, çeyrek altın 10.954, tam altın 43.660, ata altını ise 44.400 liradan işlem görüyor. Spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'ya mağlup oldu. A milli erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında dün akşam ev sahibi ekip Romanya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 yenik ayrılan A Yıldızlılar gruptan çıkma ümitlerini son maça bıraktı. Milli takım D grubu 5. maçında yarın Türkiye saatiyle 17'de Letonya ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig 5. hafta kapanış maçında dün akşam Gaziantepspor'la sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertlerin iki kez direği geçemediği mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı. 88. dakikada ise Mason Greenwood kullandığı serbest vuruşta direği geçemedi.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayan ediliyor. Bugün için bazı ilerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara parçalı ve az bulutlu 26, İstanbul parçalı ve az bulutlu 25, İzmir az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Antalya parçalı ve az bulutlu 31 derece, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 24, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece, Van az bulutlu 26 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'nin müzik, dizi ve sinema ile dünyaya yayılan Hallyu dalgası milyonlarca kişinin yaşam tarzını etkiliyor. K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç ise bu küresel başarının perde arkasını gözler önüne seriyor. Güney Kore'nin müzikten dizilere, sinemadan kozmetiğe uzanan kültürel etkisi dünyanın dört bir yanında büyüyor. Hallyu, yani Kore dalgası olarak adlandırılan bu etki özellikle gençlerin müzik zevkinden giyim tarzına, tüketim alışkanlıklarından gelecek kaydelerine kadar pek çok alanda kendisini gösteriyor. K-pop ve Kore dizilerinin geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi Korece öğrenmeye, Kore yemeklerini denemeye ve Güney Kore menşeli ürünlere yönelmeye başladı. Sosyal medyada dünyanın farklı ülkelerindeki hayranları bir araya getirerek Hallyu'nun küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdı. K-pop hayranlığı yalnızca şarkı dinlemekle de sınırlı kalmıyor. Hayranlar konserlerden albümlere, özel ürünlerden idollerin doğum günü etkinliklerine kadar pek çok organizasyona katılıyor. Bu güçlü hayran kültürü Güney Kore'nin kültürel etkisinin yanı sıra ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. Hallyu'nun yükselişinde 1997 Asya mali krizinin ardından izlenen politikaların önemli payı bulunuyor. Güney Kore, kriz sonrası müzik, dizi ve sinema gibi kültürel ürünlere yapılan yatırımları artırarak bu alanları ekonomik bir çıkış yolu olarak değerlendirdi. Devlet destekleriyle büyüyen sektör, zamanla ülkenin önemli ihracat alanlarından biri haline geldi. BTS gibi K-pop gruplarının dünya çapındaki başarısı ve Gangnam Style gibi küresel çapta ses getiren çalışmalar, Kore kültürünün görünürlüğünü daha da artırdı. Netflix gibi dijital platformların Kore yapımlarına yaptığı yatırımlar da bu dalganın dünyanın farklı bölgelerine ulaşmasını hızlandırdı. Ancak K-pop dünyasının ışıltılı sahnesinin arkasında oldukça zorlu bir hazırlık süreci bulunuyor. İdol olmak isteyen gençler çoğu zaman küçük yaşlarda şirketlerin stajyer programlarına giriyor. Dans ve müzik eğitimi alan adaylar yıllarca sürebilen bir rekabet ortamında kendilerini göstermeye çalışıyor. Stajyerlerin yalnızca sahne performansları değil, fiziksel görünümleri ve davranışları da yakından takip ediliyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle uyku, beslenme ve sosyal hayatın sınırlandığı dönemler yaşanabiliyor. Bazı gençler eğitimleri uğruna ailelerinden ve okullarından uzaklaşırken belirli güzellik standartlarına uyma baskısıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik yıllarca eğitim almak sahneye çıkma garantisi anlamına gelmiyor. Çok sayıda aday arasında yalnızca küçük bir bölümü profesyonel olarak çıkış yapabiliyor. Bu nedenle K-pop yıldızı olma yolculuğu yoğun rekabeti nedeniyle zaman zaman açlık oyunlarına benzetiliyor. Müzik, dizi, sinema, yemek ve güzellik sektörlerini kapsayan Hallyu bugün Güney Kore'nin küresel yumuşak gücünün en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore'nin dünyaya yayılan Hallyu dalgası milyonlarca gencin yaşam tarzını şekillendirirken K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç kültürel başarısının görünmeyen yüzünü ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazete bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: yazıcı Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 15 Eylül 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Yepyeni bir ayı da artık ortaladık. Eylül'ün 15'indeyiz. Radyo Sputnik'te saatlerde 11.20 oldu mu nedir efendim? Basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Ebru Dönmez.
3: Ben Serkan Baştımar.
1: Gazetelerimizi aldık. Gazetelerden önce şöyle bir gündem toplantımızı da yaptık. Konuştukça konuştuk ama bu aralar tabii ki gündem çok fazla. Hangisinden bahsedeceğimizi bilemiyoruz ve o halde gazetelerimizle başlayalım mı hemen?
3: Başlayalım.
1: Hadi ilk ben başlıyorum her zaman olduğu gibi. Sözcü gazetesiyle başlayalım. Sözcü gazetesi ağır bir haber girmiş efendim. İBB davasında sorgular bitmeden onların projeleri bitti diyor. Kimlerden bahsediyor? Hemen haberin detaylarına bakacağız. Gazetenin manşetinde kazanan üçlü diyor. İstanbul'un muhafızı başkanların kente ihanet diye frenlediği projeler, onlar Silivri'ye gidince gaza bastı. Üç müteahhit karını katladı. Halkın hakkını gözetenlerse hapiste kaldı diyor. Ve Sözcü gazetesi farklı zaman dilimlerinde yaptığı haberlerin başlıklarını da yine bu habere eklemiş. Erman Ilıca'ya ait Rönesans Holding'in işleteceği Nakkaş Otoyolu'nu en başta fotoğraflamış. Kanal İstanbul güzergahında bu otoyol biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu da beton, yani bu projeye karşı çıkıyordu ve İstanbul'un su kaynağını yok edecek şeklinde sebeplerle o hapse girince kanal hattında 25 bin konutluk yeni şehir kuruldu diyor ve Erman Ilıcağ'ın hiçbir yere çıkmayan otoyolu da yeni şehire bağlandı diyor. Bir diğer tarafta kazanan üçlünün ikincisi olarak da Aziz İhsan'ın AVM'si açıldı diyor efendim. Aziz İhsan Aktaş'ın Gazi Osman Paşa'daki AVM'sinin de jet hızıyla bittiği ve fotoğrafı da yine burada yer almış. Bir başkası da Emrullah Turanlı'nın Gökdelen'in Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan. Şişli mühürlemişti belediye başkanı, ancak onun da daha sonra kayyum atanmasıyla ve işte burada da kuleler Şişli Belediyesi'nin arkasına yapılıyor. 4 futbol sahası büyüklüğündeki alan normalde deprem toplanma noktasıydı. Ancak şimdi ise Emrullah Turanlı'nın Gökdelen'i oldu şeklinde Sözcü gazetesi kazanan üçlü demiş ve bu üç projeyi de aktarmış.
2: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Gündemde operasyonlar var. Bunlardan bir tanesi Sokaklar Güvende Operasyonu, bir diğeri de Ailem Güvende Operasyonları. Bu operasyonlar çok ses getirdi. Okulların açıldığı ilk günde Türkiye genelinde hak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı Sokaklar Güvende adıyla bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda da 2594 kişi hakkında adli işlem yapılmış efendim. Adalet Bakanı Gürlek de sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız, gençlerimiz suç örgütlerinin, insan örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır paylaşımında bulundu. Ve İçişleri Bakanı Çiftçi de bir mesaj aktardı. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak yeni nesil suç şebekelerine de her yeri dar edeceğiz diye kararlı bir mesaj verdi. Aynı zamanda Bakan Gürlek başsavcılıklardan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin de ihbarları gecikmeksizin değerlendirmelerini, dijital delillerin derhal toplanmasını, erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını, mağdur çocuklara yönelik de koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını istediklerini bildirdi. Bu kapsamda 81 ilde 175 ağır ceza başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderildiği açıklandı.
3: Milliyet gazetesindeyiz. Dün itibariyle yeni eğitim öğretim yılı başladı. Okullarda öğrenciler ders başı yaptı ve kantin fiyatları da belli oldu. Hemen onları sizlerle paylaşalım.
1: Sen hemen okulda kantine inenlerden miydin Serkan?
3: Evet.
2: Hangimizi biliyorduk?
3: 5 liraya dünyaları alıyorduk. 5 liraya şu an bir bakıyoruz, gerçekten fiyatlar şok edici. Tost ve ayran sadece 130 TL.
1: Okullar yani okulda farklılık gösterebiliyor.
3: Yıllar geçtikçe, enflasyonda yükseldikçe herhalde fiyatlar ya. Bizde belki diğer dünya
2: ama
3: örneklerinde karşılaştırmak lazım
2: biraz
3: ama.
2: Da onu konuşmak lazım değil mi?
3: Neyleri?
2: Maaşlar da hep aynı kalıyor.
3: Tabii asgari ücret baktığında hep ters orantı oluyor genelde. Tavuk döner fiyatları 145 lira olmuş, hamburger 160 liraya kadar çıkıyor. Kantinciler tosta en az 20 gram kaşar peyniri olması gerektiğine de dikkat çekiyor. Kübra Köklü'nün haberini sizlerle paylaştık Milliyet gazetesinde.
1: Okulda da tavuk döner mi olurmuş? Tavuk döneri koyup döndürüyorlar mı? Ben hiç görmedim hiçbir
3: yok,
1: okulda.
3: Var, var, ben görmedim. Benim
2: olması bence çok sakıncalı. Ama yeni sağlıklı gıdalar tüketilmesi yönünde bir karar alınmıştı.
1: Evet, evet.
2: Okul kantinlerinde
1: falan geldi.
2: Ambalajlı ürünler, şekerli içecekler, gazlı içecekler onlar yoktu ama tavuk da çok tehlikeli bir gıda olabiliyor bozulduğunda.
1: Kesinlikle,
2: tabii ki besleyici yanı bir tarafı ama iyi
1: ben
2: şartlarda
3: toplu zehirlenme vakaları da yaşanıyordu bazen okullarda.
1: Ben görmedim. Hani bizim dönemimizde en büyük lüksümüz patates kızartmasıydı.
3: Patates işte o yasaklandı ama tavuk döner satışı.
1: Ama yani düşünecek olursan tabii kızartma o da o yağda kim bilir kaç günlük yağlarda falan yani zararlıydı tabii ki ama hani en fazla o vardı ama böyle tavuk döner falan bana
2: evet,
1: çok
2: ben size en güzeli söyleyeyim mi?
1: Tost bence en iyisi.
2: Simit ayran. Bence klasik okul kantini.
1: Ben de
3: zehirlenme şüphen yok, hiçbir şeyin yok.
2: Değil mi?
3: Daha da hesaplı.
2: En güzeli.
3: Bir haberi de aktarayım ondan sonra hemen devam edelim.
2: Hadi biz yine böyle yiyeceklere daldık.
3: Yapay zekada yine rekabet yeni cephe açıldı. Yapay zekada güvenlik tartışmaları dünyanın iki büyük teknoloji gücü ABD ile Çin arasındaki rekabetin yeni cephesine dönüşüyor. ABD'li teknoloji devlerinden yapay zekanın gelişme hızının düşürülmesi yönünde çağrılar yükselirken Çin tarafı tehdit alıntılarına ve kötü niyetli rekabete karşı çıktıklarını belirterek geri adım atmayacağı sinyalini verdi. Yarış tam anlamıyla sürüyor şu an Çin ile ABD arasında. Bakalım bu yarışı kim kazanacak?
1: Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Samsun'da gençlerle bir araya geldiği görüşmesinden, buluşmasından fotoğrafları ve haberleri sayfalarına taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlik buluşmalarına katıldı efendim. Gençlerle Türkiye, dünya ve geleceğe dair samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve tabii ki öncelikli konusu eğitimdi ve eğitimde ilkemiz fırsat eşitliği dedi ve işte onun bu sözleri de Sabah gazetesinin bugün manşetinde yer almış. Türk gençliğinin yükselen başarı grafiğinin PISA 2025 raporuyla tescillendiğine dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber ettik demiş. Pırıl pırıl bir gençlik geliyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte o gençlerle beraber yine fotoğrafları da yer almış. Elinde de böyle sembolik olarak yeni eğitim zilinin yeni eğitim yılının başlaması sebebiyle ilk ders zilini çaldı. Elinde de böyle bir zille Sabah gazetesi fotoğraflarına yer vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Nefes gazetesi de yeni eğitim öğretim yılında acı bir tablo. Gerçekten ben üzücü bir tablo. Kim için? Öğretmenler için ama ücretli öğretmenler için çünkü onlar kadrolu öğretmenlerle aynı haklardan yararlanamıyorlar maalesef. Böyle de bir kuyruk oluşturmuşlar. 185 TL için kuyrukta bir ömür diyor. Ücretli öğretmenler için Türkiye'nin birçok şehrinde ücretli öğretmenler saatte 185 lira alabilmek için Milli Eğitim Müdürlükleri önünde sıraya girdi. Ve şöyle de bir şey var maalesef çok acı, bu öğretmenler ayda 5-30 bin lira alıyorlar. Yani çocuklarımıza öğretmenlik yapan bu değerli öğretmenler 25-30 bin liraya mahkum ediliyorlar. 185 lira içinde böyle kuyruklarda ömürleri geçiyor maalesef.
3: Türkiye gazetesindeyiz. TUSAŞ'ta test edilecek olan bir uzay aracımız var ve ilk uzay aracımız da Ocak'ta Ay'a çıkması planlanmakta. Şu anda üretim, montaj ve entegrasyon süreci tamamlanan ilk uzay aracı testler için TUSAŞ'a teslim edildi. Fırlatma işlemi de Ocak ayında olacak. Böyle bir haberle başladık Türkiye gazetesine ve bir diğer haberimize baktığımızda gündemin önemli başlıklarından bir tanesi 48 ilde yeni nesil çetelere baskın yapıldı. Aralarında Daltonlar, Casper'lar, Red Kit'ler, çizgi film karakterleri gibi gerçekten
1: yani.
3: Bir de çocuklarımız bunlara özeniyorlar maalesef. Özellikle sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda böyle bir destek var. Kara cellatlar olarak bilinen yeni nesil suç örgütlerinin de bulunduğu çetelere baskın düzenlendi. 48 ilde 2594 şüpheli işlem yapıldı. 1613 kişi gözaltına alınırken 618 kişiye yakalama kararı çıktı.
1: Peki efendim, akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinin hem manşetinde yer alan hem de iç sayfalarda detayları olan haberini paylaşacağım. Dün de konuşmuştuk, biliyorsunuz Sivas Divriği'de 5 gün önce kaybolan bir evladımızdan bahsetmiştik. 11 aylık Büşra bebek. Önce çocuk kayboldu diye gidiyorlar, ancak sonra annesi diyor ki hayır, kocam, yani bebeğin babası onu diyor sattı diyordu. Hatta bunun üzerinden konuşmuştuk, bir baba ki nasıl evladını satabilir diye düşüncesiyle. Ama sonrasında bu anne gene değiştirdi ifadesini. Bu sefer de diyor ki eşinin çocuğunu sattığını öne sürmüştü. Elif Balıkçı savcılık ifadesinde beyanını değiştiriyor ve yeni ifadesinde Yusuf Balıkçı'nın, baba Yusuf Balıkçı'nın Büşra'yı öldürdüğünü söylemiş efendim. Yemek hazırladığım sırada eşim Büşra'nın sırtına sert şekilde vurdu. Kendisine neden böyle yaptığını sorduğumda çocuğun uyuması için sırtına vurduğunu söyledi diyor. Daha sonra anne ve aile fertlerinin konuşmalarını duyduğu için burada... Ay ya, devamını okumakta gerçekten çok zorlanıyorum. Anne burada gene bir ifade değiştiriyor. Önce kayboldu diyor, sonra çocuğumu sattı diyor, şimdi de babası öldürdü diyor. Burada annenin de verdiği bu çelişki ifadenin dolayı annenin de ben şaşkınım, gerçekten açıkçası şaşkınım. Bakalım bu durum nereye gidecek? Çünkü baba hala kızının kayıp olduğu konusunda ısrarcı. Bakalım göreceğiz. İfadeyi de diyor ki anne, eşinin ve görümcesinin baskısıyla verdiğini öne sürmüş. Sana ne kadar baskı yaparlarsa hep ortada, konuştuğun özne evladın. Özne evladınken yok kocam baskı yapıyor, yok görümcem baskı yapıyor. Ben böyle bir şey de kabul etmiyorum.
2: Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesi de diyor ki Birleşmiş Milletler bile LGBT'yi fonlamış. Ailem güvende operasyonundan bahsetmiştik ve bu operasyonun mali ayağında LGBT örgütlerine uluslararası finans sağlandığından bahsediliyor. Bu tespit edilmiş ve Pozitif Yaşam Derneği'nin tek başına Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu üzerinden de 34 milyon lira hibe aldığı belirlendi diyor. Böyle önemli bir detay var. Ve 2027'de aydayız, umarız az kaldı. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Türkiye'nin ilk ay uzay aracının montajı tamamlanmış ve test için TUSAŞ'a gönderildi diyor. Sanayi Bakanı Kacır 2027'de fırlatılacağını söylemiş. Umarız yolumuz açık olur.
3: Hayırlı olsun şimdiden. Bir Gün gazetesindeyiz. Dün rekor bir zam geldi yine motorine. Her gün zam geliyor ama dünkü rakam çok farklıydı. 6,5 lira bandında. 3 yıl önce 24-25 liraları konuşuyorduk. Şu anda 100 lira bandına dayandı. Bakalım daha ne kadar da artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şimşek programı iflas ederken halk da sefalete sürüklendi. 3 yıl önce litre fiyatı 24 lira olan motorin 100 liranın eşiğine dayandı. İstasyonlarda kullanılan pompaların 3'te 2'sine sayaçlar 3 haneli rakamları gösterecek donanıma sahip değilken ekonominin bu basınca dayanma şansı yok. Tüm yük bir kez daha hın sırtına yüklenecek. Bir Gün gazetesinin aktardığı haber detaylarına göre akaryakıt zammı domino etkisiyle tüm kalemleri yansıyacak. Enflasyon için %40'lar telaffuz edilmeye başlandı ki şu anda %37'lerde. Akaryakıtta yaşanan fiyat artışları, gelir adaletini bozulmanın derinleşmesi, hayat pahalılığı ve düşük ücret tercihinin devam edeceği anlamına geliyor. Bir Gün gazetesinin ekonomide öngörü olarak paylaştığı bilgileri yer verdik.
1: Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi ilk ders sıkı denetim kimle başladı diyor. Düne gidiyoruz. Dün biliyorsunuz sıklıkla da bahsettik. Bültenlerimizde de konuştuk. Haber masasında, burada basın turunda da konuştuk. 3 aylık yaz tatilinin ardından 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptılar. Okulu çok özlediklerini söyleyen öğrenciler vardı. Gerçekten çok güzel görüntüler vardı. Ama tabii ki bizim için önemli olan onların güvenli bir şekilde eğitime haklarını almaları. Bu bağlamda bu yıl biliyorsunuz özellikle en çok konuşulan şey sıkı denetimlerdi. İlk derse sıkı denetimle başladı diyor Yeni Şafak gazetesi. Efendim bu yıl okul güvenliği için 31 bin bahçe güvenlik görevlisi göreve başladı. İstanbul'daki okullarda girişlerde kimlik kontrolleri yapıldı. Bazı okullarda veliler bahçeye alınmadı. Liselerde ise turnike, kamera ve kayıtlı geçiş uygulamaları vardı. Bütün okullarda yoktu tabii ki bu hepsine yaymamak gerekiyor. inşallah olacak, hepsinde olacak ama hani şu an itibariyle umarım bunlar da hani bir göstermelik değildir. İnşallah devamı gelir. İnşallah biz bundan sonra okullardaki güvenlik zafiyeti nedeniyle ne bir öğrencimizin ne bir öğretmenimizin burnunun kanadını duymayız.
2: Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazete'den ne aktarabilirim diye bakıyorum. Yine konu tabii ki yeni öğretim eğitim yılı ve okul çevrelerindeki güvenlikten bahsediyor. Bütün gazetelerin ilk sayfalarında öncelikli haber olarak.
1: Gerçekten, sen de orada kaldın. Ben de şimdi kaldım. Tam üzerine bahsettim. Farklı bir şey var mı diye bakıyorsun büyük ihtimalle ama aynı şeyler.
2: O zaman ben Posta Gazetesi'ne bir bakayım. Posta Gazetesi'nde neler var? Posta Gazetesi'nde de diyor ki evet maalesef yine bir çocuğumuzla ilgili trafikte solan hayatlardan bahsediyor. 20 gün önce ehliyet almış Antalya'da önceki gece Mehmet Sula'nın 18 yaşındaki Mehmet'in kullandığı motosiklet kontrol olarak alt geçide savruluyor ve trafik levhasına çarpıyor. Maalesef bu genç trafik kazasında hayatını kaybediyor ve motosikletlinin ehliyetini daha 20 gün önce aldığı ortaya çıkmış. Geçtiğimiz günlerde de bu motosiklet kazalarından bahsetmiştik. Bir kızımız da genç yaşta motosiklet kullanıcısı maalesef Şile yolunda kazada hayatını kaybetmişti. Gerçekten bu motosiklet kazaları gençler açısından özellikle, değil mi Serkan, sen de bir motosiklet kullanıcısı olarak bu kullanımda görülen hani motosikletlere karşı
3: daha dikkatli olmak
2: gerekiyor. Evet, araçların yaklaşımı da çok önemli tabii ki. Bir de böyle tehlikeli yollarda sürmekte tabii ki ayrı bir ustalık gerektiren bir konu. O yüzden maalesef böyle genç yaşlarda yitip gidiyor.
3: Maalesef. O halde fotomaça geçiyorum.
1: Haberi benim.
3: Evet. Çünkü dün Fenerbahçe.
1: Yanlış anlaşılmasın ölümün ardından tabii ki bunun üzerine espri yapacak durumda değiliz tabii ki ama hani maalesef deyince dedim benim için maalesefle başlayacak bir haber.
2: Evet.
3: Evet. Fenerbahçe'de Gaziantep dün Trendyol Ligi'nin 5. haftası olması lazım. Kapanış mücadelesiydi. Gaziantep'te 0-0'lık bir mücadeleden bahsediyoruz. Fenerbahçe'de çok net pozisyonlar oldu. Genduzi'nin kaçırdığı o gol. Yani bilmiyorum ama 4. 5. ligdeki hatta ben bile atarım diye düşünüyorum o golü.
1: Kerem Aktürk
3: oldu. Genduzi gibi tecrübeli ve çok iyi bir orta sahanın o golü kaçırması ayrı bir şok yarattı bende.
1: Gerçekten dün Fenerbahçe direkleri yenemedi yani. Hakikaten direkleri yenemedi.
3: Ne hissediyorsun sen o pozisyonları gördükçe? Ben de Trabzonsporluyum. Belki bu sene aynı kaderi paylaşıyoruz.
1: Biz yıllardır bu kaderdeyiz. Seni bilemem ama biz yıllardır bu kaderdeyiz.
2: Bayağı Salah'tan sonra şampiyon ama
3: çok inandırdılar bizi.
2: Ama değişmiş tavrın, üzüldüm.
3: Belli olmaz şimdi. Ligine daha başı diyebiliriz.
1: Çabuk yani kabullendi ama, tabii.
3: Şimdi Galatasaray Beşiktaş'ın oyununa baktığımızda da biraz kendimize gelmemiz gerekiyor açıkçası. Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da. Lig bu arada 4 takımdan da oluşmuyor tabii ki. Yanlış anlaşılmasın. Hep 4 büyüklerden bahsediyoruz. Diğer takım Anadolu takımlarının da özellikle Ahmetspor çok iyi bu sene. Zaten Süper Lig'e bu sene yükseldiler ve çok iyi bir çıkış yaptılar.
1: Vallahi bilemiyorum. Bugün sevgili Serhat'la yayınımız yok bu arada. Buradan dinleyicilerimizle paylaşalım. Bu haftalık sevgili Serhat izinde olduğu için yayınımız olmayacak. Haftaya konuşacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama lig herhalde çok uzun bir zaman sonra ilk defa bu 4. 5. haftalarda takımların havlu attığından falan bahsediliyor. Çok erken böyle bir şey için. Yani 4. 5. haftada daha hiçbir takım havlu atmaz ama şöyle bir şey var. Sanki o yola gidiyormuş gibi bir haller var. Bu da özellikle
2: neden
1: Fenerbahçe.
2: Neden atmosfer var Selin?
1: Sonuçlara bakalım çünkü. Yani Fenerbahçe'nin.
2: Daha çok erken değil mi?
1: İşte daha çok erken ama çok büyük umutlarla başlanılan bir sezon bunlar. Çok iyi isimler var. Çok kaliteli isimler var. Düşün sen yani bahçene dünya güzeli çiçekler almışsın, ekmişsin. Meyvesini vermiyor. Yani bunu böyle düşünmelisin. Çünkü hepsi gerçekten son derece
2: yok.
1: Başarılı isimler. Kendi kariyerlerinde isim yapmış isimler ama olmuyor yani.
3: Oynanacak çok derbi mücadelesi olacaktı.
1: Tabii.
3: Onlara gelmeden kadro derinliğine bakarsak hani şimdi Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe çok daha fazla bir yapılanma var. Arada fark var.
1: Ama
3: insanlar düşünüyor ki işte Genduzi'li Kantili Fenerbahçe kazanacak ama işte bu işler demek ki böyle olmuyor. Dün de söyledik top yuvarlak ama biraz mücadele biraz ruh.
2: Çok keyifli bir sezon olmayacak gibi mi görünüyor size göre?
1: Ben çok keyifli olacağını düşünüyordum. ne düşünürsem tam tersi oluyor zaten. Ben bir şey düşünmeyeceğim artık. Bu arada anında dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. İsmail Kartal'a güveniyoruz diye gülümseyen bir surat atmış dinleyicimiz. Profilinden Galatasaraylı olduğunu görüyorum. Siz güvenmekte haklısınız. Bir başka
2: mesaj sana özellikle galiba.
1: Bir başka dinleyicimiz de moralimiz çok bozuk çok. Neyse iyi yayınlar demiş böyle. Gerçekten ya futbol Türkiye'de çok önemli. Yani bu bir gerçek. Futbol ülkesi olduğumuz biz her ne kadar ısrarla voleybol ülkesi olmak istesek
2: ben
1: de voleybolda başarılarımız var. Kadınlarla başarılarımız var. Bunlar olmak istesek de hani Türkiye gerçekten bir kabul etmek lazım. Futbol ülkesi olmaya çalışıyor ve takımların hal ve hareketleri, başarıları bizim günlük yaşamımıza çok aksediyor yani. Etkiliyor. Benim rahmetli babacığım Fenerbahçe yenilince gazete falan almazdı eve. Öyle. Öyle böyle asla eve gazete girmez, spor programları falan
4: seyretmez. Ben de Trabzonspor yenince hayat kötü işte.
1: Ya işte olmamak lazım o halbuki değil mi, ne kadar güzel.
4: Ya fanatik hayat olmamak gerekiyor ya. Futbol isteyeceksin, voleybolla devam edeceksin.
2: Bence de. Türkiye bir voleybol ülkesi diyelim.
1: Bence de öyle artık diyelim ama erkekler voleybolda maalesef çok istediğimiz sonuçları alamıyoruz.
2: Olsun dün kızlar de, yeter bize.
1: Dün Romanya'ya yenildik. Amilli erkek voleybol takımımızın bir üst tura çıkması için bir mutlaka alması gerekiyor. Yarınki maçı inşallah onlar da alacaklar.
2: Başarılar.
1: Kalbimiz gönlümüz onlarla. Keyifli bir lig olacak gibi demiş. Buradan da Beşiktaşlı olduğunu anladığım bir dinleyicim. Kartal şeyleri atmış çünkü. Emojileri atmış. Güzel bir lig olsun. Temiz bir lig olsun. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Hoşçakalın.
0: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Paranın hareketi.

Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Motorinin litre fiyatına 6 lira 59 kuruşluk zam geldi. Hizmet üretim endeksi Temmuz'da arttı. Tarım üfe Ağustos'ta azaldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa ile başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,11 düşüşle 14.219 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,11, holding endeksi %0,06 değer kazandı. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %0,41 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen %2,22 ile bilişim oldu. Dolar haftanın ikinci işlem gününde 48,64 liradan, euro ise 56,11 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. Küresel piyasalar orta gerilimin devam etmesi, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesiyle yüksek seyreden petrol fiyatları ve artan tahvil faizleri önde gelen merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Analistler piyasaların enerji şokunun getirdiği maliyet artışlarıyla enflasyonist riskleri yeniden fiyatladığını, bu durumunda merkez bankalarının işini zorlaştırabileceğini söyledi. Avrupa borsalarında da petrol fiyatlarındaki yükselişin risk iştahını baskılamaya devam etmesi ve teknoloji hisselerinde görülen düşüşlerin hızlanmasıyla İngiltere hariç negatif bir seyir izlendi. Bölgede bakır fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle madencilik hisselerinde de gerileme görüldü. Yükselen petrol fiyatlarının enerji şirketlerinin hisselerini desteklemesiyle İngiltere borsası yükseldi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki yükselişin endişe verici olduğu uyarısında bulundu. Asya borsalarında da negatif bir seyir izleniyor. Açıklanan makroekonomik verilere göre Çin'de Ağustos ayına ilişkin perakende satışlar yıllık %0,4 artarak beklentileri karşılayamadı. Ülkede Ağustos ayına ilişkin sabit sermaye yatırımları ise %7,2 azalışla beklentilerden kötü geldi. Çin'de Ağustos ayına yönelik işsizlik oranı %5,3 ile beklentilerin üzerinde geldi. Diğer taraftan ülkede Ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi %5,2 arttı. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %1,7 artarak 107,52 dolar oldu. Batı Teksas Sürüham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 103,18 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD ve İran arasında müzakere olacağına ilişkin beklentilerin azalmasının küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu. Yurt içinde de akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 6 lira 59 kuruşluk zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı bazı illerde 100 liraya dayandı. Altına bakalım. Gram altında düşüş sürüyor. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.707 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.021 liradan, Cumhuriyet altını 43.879 liradan satılıyor. Yükselen dolar endeksi ve tahvil faizleriyle altının onsu ise %0,3 azalışla 4.287 dolardan işlem görüyor. Ekonomik verilerle devam ediyoruz. Tarım üfe Ağustos'ta azaldı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,93 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla %21,91 arttı. Sektörlerde bir önceki

0: Yiyecek hizmetleri %5,3, bilgi ve iletişim hizmetleri %7,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %5,5 artarken gayrimenkul hizmetleri %5,2, idari ve destek hizmetleri ise %3,3 azaldı. Gıdada fiyat manipülasyonuna geçit yok. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş, sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Evde bakım ödemeleri ailelerin hesaplarına yatırıldı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15.775 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar tutarındaki evde bakım yardım ödemesini hesaplara yatırdık. Hali hazırda 490 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor dedi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Dinleyeceğiniz tanıtım yapay zeka desteğiyle hazırlanmıştır.
3: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Haftanın perşembesinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayağı uzun uzun konuştuk, böyle tartıştık. Bir anlamda dertleştik yapay zekayla. Yapay zekadan en iyi verimi almak nasıldır? 3,5-4 satırlık bir küfür yazdı. Benim haznem de fena değildir. Ne diyorsunuz? 154 saniye sustu. Sindirmeye çalıştı küfürü. Ben yerlere yattım. Gerçekten yerlere yattım. Acayip güldüm ya. Ya inanılmaz güldüm de evdeki herkesle beraber güldük buna. Ve sorun neresi biliyor musunuz? Keşke bunları söylemeseydim dedi.
1: Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Enerjiniz seydi.
5: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Suudi Arabistan petrol ihracat rezervleri bitme noktasına geldi. Motorinin litre fiyatına 6 lira 50 kuruş zam yapıldı. Türkiye'nin enerji üretimi Temmuz'da azaldı. Ayrıntılar bültenimizde. Suudi Arabistan petrol ihracat rezervleri bitme noktasına geldi. Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na günde 4 milyon varil taşıyan Doğu Batı petrol boru hattının 11 Eylül Cuma günü insansız hava aracı saldırısıyla vurulması sonrasında boru hattındaki onarımların 5 ila 6 hafta sürebileceği belirtiliyor. Reuters'ın Suudi Arabistan kaynaklarına dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan Kızıldeniz'e uzanan Doğu Batı petrol boru hattının önümüzdeki günlerde yeniden faaliyete geçmemesi durumunda ihracat için ticari petrol rezervlerinin tamamını tüketecek ve bu da küresel arzın %4'ü kadar bir kaybın oluşmasına sebep olacak. Günde 4 milyon varil ham petrol taşıyan Doğu Batı petrol boru hattının 11 Eylül tarihinde gerçekleşen İHA saldırısı sonrası kapanmasına sebep olan hasarın kesin boyutu henüz açıklanmadı. İç gündemle devam edelim. Motorinin litre fiyatına 6 lira 50 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95 lira 60 kuruşa, Ankara'da 96 lira 75 kuruşa, İzmir'de ise 97 lira 20 kuruşa yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi. Bayraktar, dünyadaki krizlerin artık yeni normal haline geldiğini belirterek, iki ülkenin enerjide daha yoğun işbirlikleri geliştirdiğini söyledi. TANAP'tan bu yıl itibarıyla 100 milyar metreküp doğal gaz akışı gerçekleştiğini belirten Bayraktar, hattın Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sağladığını ifade etti. Bayraktar, Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan günlük 600 bin varil petrol

0: taşındığını, hattın kapasitesinin ise 1 milyon varil olduğunu açıkladı. Orta Asya ve Türk dünyasındaki diğer kaynaklardan da bu hat üzerinden petrol taşınabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bayraktar, doğalgaz alanında da benzer çalışmaların yapılabileceğini söyledi. Bakan Bayraktar, elektrik alanında ise Nahçıvan üzerinden Türkiye iletim hattı, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Yeşil Enerji Koridoru ve Karadeniz'in altından Avrupa'ya uzanacak elektrik iletim hattının gündemde olduğunu bildirdi. Türkiye'nin enerji üretimi Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sanayi endeksi verilerine göre Türkiye'nin sanayi üretimi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1 oranında azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı. Haziran ayında Türkiye'nin enerji üretimi ise bir önceki aya göre %1,5 oranında azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi bir önceki aya göre %2,2 azalırken imalat sanayi sektör endeksi %0,8 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektör endeksi bir önceki aya göre %2,2 azaldı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 107,52 dolardan işlem görüyor. Dün 109,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli variliyatı günü 105,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre %1,7 artarak 107,52 dolara oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sürü Ham Petrol'ün Ekim vadeli varil fiyatı da 103,18 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri. Haber bu frekansta. Çok seslilik frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi imzalanıyor ve burada da aslında eğitimde fırsat eşitliği ve eğitimde ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik bir sözleşmeye imza atılıyor. Sizden okuldan bağış vesaire gibi böyle zorunlu, devlet okullarını kastediyorum, zorunlu bir ücret istendiğinde şu anayasa kitapçığının 42. maddesini bir hatırlatın derim o okul müdürlerine. Şu an aracında bizi dinleyenler varsa ya da sanayi bölgesinde ya da oraya giden, orayı bilen, aracı olan illaki bir gidiyordur sanayiye. Oradaki ustaların çırak bulma konusunda ne kadar zorlandıklarını görüyorsunuzdur efendim.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Moskova'ya yönelik desteğinin süreceğini belirtti. Rusya'nın zaferine olan inancım tam dedi. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların manipüle edilmesine ilişkin soruşturma başladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Moskova'ya yönelik desteğinin süreceğini belirterek Rusya'nın zaferine olan inancını vurguladı. Kim Jong-un, Vladimir Putin'in Kuzey Kore'nin kuruluşunun 78. yıl dönümü vesilesiyle ilettiği tebrik mesajına yanıt gönderdi. Kuzey Kore lideri mesajında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus halkına sarsılmaz desteğini yineledi. Kim, Moskova'nın zaferine olan inancını da vurguladı. İç gündemle devam ediyoruz. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra Batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebatı ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bulunan bir erkek cesedinin kimlik tespiti yapıldı. Adli Tıp Kurumunca yapılan işlemlerin ardından cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarladan markete fiyat yolculuğunu mercek altına aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların manipüle edilerek haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında Haller'in büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan kadın iskeletinin yeni DNA incelemeleri sonucunda 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında o döneme ait HTS kayıtları, baz istasyonu verileri, hastane kayıtları ve tanık ifadeleri incelendi. Kalkan'ın Cuma Kaplan isimli bir kişiyle ilişkisi olduğu ve kaybolmadan önce hamile olduğuna dair kayıtlar bulundu. 7 şüpheli gözaltına alınırken Cuma Kaplan ve Muhyiddin Barandı kadına karşı öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Spor. A milli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'ya mağlup oldu. A milli erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında dün ev sahibi ekip Romanya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 yenik ayrılan Ay Yıldızlar gruptan çıkma ümitlerini son maça bıraktı. Milli takım D grubu 5. maçında yarın Türkiye saatiyle 17'de Letonya ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında dün akşam Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'ye ağırladı. Sarı lacivertlerin 2 kez direği geçemediği mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı. 88. dakikada ise Mason Greenwood serbest vuruşta direği geçemedi. Ekonomi. Motorinde artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,5 lira zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95 lira 60 kuruşa, Ankara'da 96 lira 75 kuruşa, İzmir'de ise 97 lira 2 kuruşa yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş sürüyor sevgili dinleyiciler. 1,17 bir düşüş söz konusu. BIST 100 endeksi şu sıralarda 13.978 puandan hareket ediyor. 48 lira 64 kuruş dolara, euroya baktığımızda da 56 lira 14 kuruş olduğunu görüyoruz. Hemen kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız. Gram altının fiyatı 6.674 lira, çeyrek altın 10.893 lira. Tam altın 3421 lira, ata altını da 44.164 lira.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 26 derece, İstanbul parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 25 derece, İzmir az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor 31 derece. Antalya parçalı az bulutlu, iç kesimlerinde öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı 31 derece. Trabzon aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Gaziantep ve Diyarbakır'da az bulutlu ve açık bir hava var. Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Van az bulutlu 26 derece. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
3: Hayat ve zamkıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim ben ve ekip arkadaşlarım. Sizlere eşlik ediyoruz. Bu yeni gelen günde değerli dinleyiciler 13.25'e kadar buradayız. Bir de konuğumuz olacak. İstanbul dışından geldi radyo programı için. Deniz Çetin değerli dinleyiciler gitarıyla geldi. Birazdan canlı yayında stüdyo konuğum olacak. Kendisi hanımlar beyler. Hoş geldiniz, sefalar giz diyelim. Güne yansıyan gündemdeki başlıklara birlikte bakacağız. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz zaten. Radyo Sputnik Twitter'da değerli dinleyiciler takip edebilirsiniz. Telegram'dan da yine canlı yayınımız Sputnik Türkiye hesabından gitmekte. Hem görüntülü hem de sesli. 24 şehirde karasal yayında sizlere ulaşıyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınız da simgede.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir Karay.
2: Bak triplere bak.
0: Karay, ne olur ya burayı alma simge. Alma, karar o karar. Bir seferlik affedin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar, ondan sonra oluyoruz ya.
3: Bu da deli mi ne be?
0: Hala evet. Yani evet, yaptık bir şey. Sevgili dinleyiciler, sonucuna katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok.
4: Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kaldı?
0: Yargıtay'dan önemli bir karar.
5: Güneş gidiyor, güneş.
0: Fethi Yılmaz, öpücüklerimi gönderiyorum. Çok kıymetli müdürüm, iyi ki varsınız. Çok seviyoruz sizi.
6: Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Ay yorulduk ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz dinliyorsunuz ya. Biz arkada çıldırıyoruz biliyor musunuz? Neler hiç bizim yaşımıza yakışmayacak şeyler yapıyoruz ha. Ya küçük bir yerde mikrofonu açtın. Öyle mi? Ses çıktı mı? Bir şey duydum. Ne yapıyordum? La la la yapıyordum. Şarkının da neresinde, daha doğrusu neresinde geçiyorsa la la la. Hiç öyle bir şey de yok yani. Sağır duymaz uydurur misali. Baya baya değerli dinleyiciler, arkada kudurduk biz. Öyle bir kurtlu bir milletiz zaten, biliyorsunuz. Hani derler ya, kapı gıcırtısına oynarız diye. Soruyorum, düğüne gittiğiniz zamanlarda, müzik başladığı anda sahneye genelde bazı böyle önden çıkan tipler vardır. Onlar her yerde oynarlar. Onlar böyle size işaret ettiğinde masa masa dolaşırlar, kaldırırlar falan. Naza çekenlerden misiniz kendinizi? Yoksa bir an önce çıkıp sahnede, pistte çıldırasıya oynayanlardan mısınız? Alayım. Evet. Simge, asla kalkmam. Gecenin sonuna kadar hiç mi kalkmazsın? Genelde çünkü yok, ben oynamıyorum, ben sevmiyorum, şöyle böyle deyip ondan sonra sahneden inmeyen tipler vardı değilsin. İknur'cum. Bak bu çok iyi. İknur diyor ki asla oturmam diyor. Hiç naza çeker misin? Hani böyle direkt hatta İknur köşede işaret gelse de hadi aman. Hatta İknur kaldıranlardan. Yani o masaları dolaşıp hadi ya oturmaya mı geldik buraya? Hayret bir şey. Kemal, sen ne durum ne? Kemal, Kemal'de tepki böyle yap. Sevgili dinleyiciler, bu iletişim anlatılmayanları anlatıyoruz. Kemal'e dedim ki sen de durum ne? Ha? Efendim Kemal'cim, sıfır oynamaz mısın? Sıfır oynamıyorsun. Sevmiyorsun. Oynayanları da oynamıyorsun. Ya şu hale bak falan diye yani. Özeniyorum ama oynamayı mı bilmiyorsun abicim? Dansı biliyor musun peki Kemal? Kemal'in şu durmaları yok mu? Böyle bir türkü yapalım. Kemal'in durmaları. Duriye'nin güğümleri, Kemal'in durmaları. Hala duruyor bu arada. Biz neyse, sana 5-10 dakika sonra döneriz kardeşim. Sen bir yere ayrılma. Hanımlar beyler, güne yansıyan gelişmelere şöyle bir bakalım. Öncelikli olarak Silivri'de gemi kazası meydana geldi biliyorsunuz. Maalesef değerli dinleyiciler. Buradan da ilk acı haber geldi. Denizden çıkarılan cansız beden Kaptan Yaşar Kayhan'a ait. Marmara Denizi'nde iki ticari geminin çarpışması vardı ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları devam ederken değerli dinleyiciler, uzun süre suda kaldığı için ilk etapta teşhis edilemeyen cansız beden, yapılan adli incelemelerin sonrasında geminin kaptanına ait olduğu özür dilerim ortaya çıktı. Ailesine, sevenlerine sabırlar dileyelim değerli dinleyiciler. Şimdi zam haberleri, biliyorsunuz bir süredir motorin zammı geldi. Abi 6,5 lira zam geldi ya. Vallahi 6,5 lira. İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin fiyatı 95 lira 60 kuruş. Anadolu yakasında da değerli dinleyiciler 95 lira 46 kuruş olarak karşımıza çıktı. Allah'tan 100 lira değil gerçekten. 95 lira 60 kuruş. Vay ya. Şimdi Simge arkadan bir şey diyor değerli dinleyiciler. Söyleyeyim mi? Ne dediğini? Nerede bizim 50 TL'lik dayı? Valla hep onun esprisini yapıyoruz ya. 50 liralık dolduruyorum, her yeri geziyorum. Her yeri dolaşıyorum. 95 lira 60 kuruş. Valla. Hanımlar beyler, şimdi fenomen öğretmen. Devri kapandı. Milli Eğitim Bakanı açıklamaları vardı. Ben bir tane akademisyen bir abimizi sosyal medyada böyle baya baya aktif olan, deneyler yapan falan, siz de tanıyorsunuzdur muhtemelen çünkü Instagram'da çok sayıda takipçisi vardı, videoları falan çok izleniyordu. Dedim ki yani bir kendisini, Behçet Hoca bak yani Behçet Hoca'yı buraya davet ettik herhalde, o da artık, çünkü onun da geçenlerde bir şeyini gördüm, videosunu gördüm, bir karar aşamasındayız dedi ama ne olduğu bilmiyorum. Şimdi değerli dinleyiciler,
Milli Eğitim Bakanı eğitim gündemine ilişkin değerlendirmeleri vardı. Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik olarak düzenlemelere dikkat çekti. Öğretmenlerin ders sırasında telefon kullanmaması konusunda uyarıldığını söyledi. Türkiye Yüzyılı Marif modelinin başarıya katkı sağladığını söyledi ve öğretmen sayısının 1 milyon 260 bine, derslik sayısının da 760 bine yaklaştığını söyledi. Cep telefonu kısıtlaması var. Öğretmenler öğrencilerin teknolojik bağımlılığını yapmak amacıyla okullardaki cep telefon sınırlandırılması sürdürülüyor. Öğretmenlere telefon uyarısı geldi. Öğretmenlerin de derste cep telefonu kullanmaması yönünde uyarılar var. Bu özellikle sınıfta boş işte video çekip sosyal medyada paylaşım yapan öğretmenleri doğrudan ilgilendiren durumda fenomen öğretmen tartışması. Değerli dinleyiciler, artık video çekemeyecekler biliyorsunuz. Başka ne var? 2026-2027 genelgesinde öğretmenlerin görev sırasında önlük giyeceği belirtildi. Ayrıca ülke genelinde uygulanacak olan önlük standartları yayınlandı. Türkiye'de özel okullar dahil öğretmen sayısı 1 milyon 260 bine ulaşmış, Milli Eğitim Bakanı duyurdu. Derslik sayısı 2002'de 357 bindi, şimdi 760 bin olmuş. Ve orta öğretime devam oranının yaklaşık %50'den %90'ın üzerine, okul öncesinde de %11'den %80'in üzerine çıktığını ifade etti Sayın Bakan. Ve Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modelinin, değerli dinleyiciler, eğitimde başarı düzeyinin yükselmesine katkı sağladığını savundu. Kıymetli özür dilerim dinleyiciler, bu da böyle. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi değerli dinleyiciler. Sahte belgeler ve gerçek dışı maliyetlerle sebze ve meyve fiyatlarını manipüle ettiği belirtiliyor. Ne var burada? 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon 22 ilde 109 iş yerinde yürütülüyor. Soruşturmanın merkezinde sebze ve meyvenin tarladan market rafına gelene kadar fiyatının neden katlandığı bulunuyor. 1029 çiftçinin beyanı alınmış burada. Hal kayıt sistemi, çiftçi kayıt sistemi ve şirketlerin mali kayıtları karşılaştırılıyor. İddiaya göre bazı tedarikçiler ürün arzını düşük, maliyetleri de gerçek olduğundan yüksek gösteriyor. Fiyatların yükselmesine neden oluyor. Bazı işletmelerde sahte, değerli dinleyiciler, müstahsil makbuzlarıyla gerçek dışı maliyet oluşturulduğu bilgisi var. Soruşturmaya baktığımızda fiyatları etiketleme, belgede sahtecilik, vergi mevzuatına muhalefet ve suç gelirini aklama iddiaları üzerinde dürütüldüğünü görüyoruz. Çiftçi ucuza satıyor, vatandaş neden pahalıyor? Neden? Biz niye pahalı yiyoruz? En çok ne seviyorsun? En çok sevdiğin meyve ne? İlknur söyle. Kiraz. Bir en pahalısını seviyor ya. İnsan biraz mantıklı meyveler sevin. Ucuz meyve sevin. Bak elma neyine yetmiyor? İncir. Allah'ım ya Rabbim. En güzelleri onlar olabilir. Ekonomimize göre seveceğiz. Bak bunu var ya, kim o ejder meyvesi diyorsun oradan? Özgür mü? Özgür, ejder meyvesi yedin mi hiç? Her sabah yemezsem kendime gelemem diyor. Simgeciğim, sen hangi meyveyi? Hepsini, en çok sevdiğin meyveyi soruyorum. En çok sevdiğini soruyorum. Arkadaşı dışarı alalım. Arkadaş, Simgeciğim, canımsın. Elma, çilek, tamam yeter. Zahmetsiz. Zahmetsiz değil. Hanımlar, beyler, sevgili dinleyiciler, lütfen çocuklarımıza şu bilgiyi aşılayalım. Çocuğum, bu meyveyi sev, bunu sev, bunu sev diye. Bak, açıklama yapmayalım. Ucuz olan meyvelerin böyle bir skalasını ayarlayalım. Çocuklarımıza onu soralım. Değerli dinleyiciler, İknur'a zamanında kiraz sevdirmişler, incir sevdirmişler. Garibim, yazık. 700 lira oluyor döneminde. Geçen sene değil, ondan evvelki sene öyleydi. Neyse, incir yine mütemadiyen 200 liralarda falan. Siyah incir var ya, kocaman kocaman böyle. Peki siyah inciri kabuğuyla mı, kabuksuz mu? Soyup böyle kabuğunu soyup mu yersin? Kabuğunu soyarım. Kabuklu kabuksuz incir mi yenir? Evet. Bugün aradan böyle bir dalıyor Özgür, değerli dinleyiciler. Şimdi biz bunları niye pahalıya yiyoruz? Buradan yetkililere seslenmek lazım. Sayın yetkililer, çok zor mu?
tarlada çiftçinin yetiştirdiği ürünü gidip oradan almak, getirmek ve bu aradaki nakli yapmaktan, bir de bak motorinde yazık 95-60 oldu, en azından orada kullanılacak olan araçlar belki benzini tercih edilebilir, demir yoluyla gelebilir. Ondan sonracıma belki uçak, hava yolu kullanılabilir. Çok alternatif var yani, burada da en azından yardımcı olmaya çalışıyorum. Biz niye arada birilerine para ödüyoruz? Niye böyle bir sektör açılıyor, anlamış değilim yani. Gerçekten anlamış değilim. Gerçi bu noktada da bu işi yapanlar, kardeşim kim konuşturuyor bunu ya? Hayır, kim konuşturuyor bunu, radyoya çıkarıyor buradan böyle böyle konuşuyor diye. Ben anlamıyorum gerçekten. Elektrik niye biz devletimizden direkt elektriği daha önce olduğu gibi almıyoruz? Suyumuzu, doğalgazımızı, değil mi? Niye arada birileri, X biri geliyor, elektriği gidiyor devletten alıyor. Ondan sonra atıyorum oradan biri alıyor, getiriyor bize, 1,5'a satıyor. Böyle bir şey var mı ya? Var. Ve biz de buna alıştık. Burada da böyle çiftçi ekiyor, biçiyor, masraf ediyor, uğraşıyor, canı 3 kuruş para kazanacağım diye kıvranıyor. Yaptığı o kadar masrafın karşılığını alamıyor, zarar ediyor. Lanet olsun diyor, ben bir daha çiftçilik yapmam ya diyor. Sinirleniyor. Ondan sonra da ilk dur gidiyor, kiraza böyle bir uzaktan bakıyor. Kırmızı kırmızı, eşi kıyamaz, alır. Bir de böyle bir şey var. Benim ilk durum istediyse ben alırım. Simgem istediyse der babası, gider. Benim canım kızım istediyse ben her türlü alırım der, çatır çatır alır. Alıyor mu meyve gerçekten? Canı isterse, senin canın isterse değil, onu istemezsin zaten. Ay ne kadar tatlılar değil mi? Hanımlar beyler, Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Yeni başkan vekili 21 Eylül'de yapılacak bu seçim. Önceki başkan Ali Ercan Akpolat suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlamalarıyla biliyorsunuz tutuklanmıştı kıymetli dinleyiciler. Kurtlar Vadisi dizisi biliyorsunuz. Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevinde ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma. Burada ifadeye çağrıldı bu Kurtlar Vadisi dizisinin. Nedir o? Senaryosunu yazanlar. Soruşturma kapsamında değerli dinleyiciler, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdiler. Savcılık senaristlere dizideki olayların ve karakterlerin Kozinoğlu'ndan etkilenerek yazılıp yazılmadığını ve herhangi bir kişi ya da kurumdan yönlendirme alıp almadıklarını soruyor. Bir şey soracağım. Dizi ne zaman yapılmış, ne zaman oynamış, ne zaman bitmiş? Abi, çarşaf çarşaf haberler var. İşte dizideki şu karakterin gerçekteki karşılığı şu. Dizideki bu karakterin gerçekteki karşılığı şu. Hakikaten ya, Polat Alemdar kimin karşılığı? Eğer böyle bir şey varsa, değil mi? Polat Alemdar karakteri kimin karşılığı? Neyse, savcılık değerli dinleyiciler, senaristler burada herhangi bir kurumdan ya da yönlendirme alıp almadıklarını diyor ki, siz öyle bir şeyler yapmışsınız ki, öyle bir senaryo yazmışsınız ki, gerçek hayatta böyle böyle olaylar oluyor. Bunun gerçekle bir alakası mı var? Size biri mi söyledi? Size biri haber mi verdi? Böyle böyle bir şey var, bunun üzerinden yazın mı dedi diye soruyorlar. Senaristler hiçbir kişi ya da kurumun kendilerine senaryo dayatmadığını, hikayenin kendi doğal akışından ilerlediğini söylüyor. Ve özür dilerim, dizideki benzerliklerin tamamen tesadüf olduğunu ve kasıt bulunmadığını savunuyorlar değerli dinleyiciler. Tartışmanın merkezindeki dizide Kazım Kaşifoğlu karakteri var ve bu karakterin eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'ndan esinlendiği uzun süredir iddia ediliyor. Ve Kaşifoğlu karakteri dizide eski bir istihbaratçı olarak yer alıyor. 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölüm, Kaşifoğlu hücrede tutuluyor, darp ediliyor ve kendisini ölümle tehditte bulunuyor. En sonunda ölüyor zaten değerli dinleyiciler. İşte bunlarla ilgili senaristlerin pozisyonuna baktığımızda, bu benzerliklerin bilinçli bir bilgiye, talimata ya da önceden haberdar olmaya dayanmadığını, tamamen tesadüf olduğunu söylüyor. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Ünlülere yönelik soruşturmada yaşanan gelişmeler değerli dinleyiciler. Çağla Boz dahil 3 kişi gözaltına alınmıştı. Avukat Emek Emre Ünal Demir hakkında tutuklama, Çağla Boz hakkında da ev hapsi kararı verildi. Kara para aklama soruşturması yine derinleşiyor. Kara Haydar'ın eşi tutuklandı. Sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklandı Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada yaşanan bu yeni gelişme. Eşi Çağla Öz Tançalan ve akrabaları
kayınvalidesi ve altınların bulunduğu evin sahibi kontrol, adli kontrol şartıyla serbest kaldılar değerli dinleyiciler. Şimdi zorunlu trafik sigortası bu ay geçerli olacak, primler belli oldu. İstanbul'da otomobil sahipleri için primler 9.702 liradan başlayıp 58.214 liraya, 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerde de 423.661 TL'ye kadar çıkıyor. Zorunlu trafik sigortası, bak zorunlu, yani seçmeli değil, keyfi değil, ister misin istemez misin değil. Zorunlu yaptıracaksın. Kaçarın yok. Bir şey mi söyleyeceksin? Söyle. Zorunlu deprem sigortası da var diyor Simge. Evet. Ama yok diyor Simge. Şimdi değerli dinleyiciler, İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için prim 19.405 lira seviyesinde. Riskli olan grup 0. basamaktaki otomobil sürücüsünün primi 58.214 lira. Ankara var burada, farklı farklı iller var, oralarda da fiyatlar biraz biraz değişiyor sevgili dinleyiciler. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şeyi merak ediyorum. Ya bu İknur, bak İknur, ne olabilir? Şeyi merak ediyorum ben. Bir sigortacımız vardı bizim, Turusan Bağcı. Onunla da konuşabiliriz aslında. Merak ettiğim şu, ülkede insanlar sağlık sigortasını, kendine olan sağlık sigortasını mı çok yaptırıyor, yoksa araçlarını mı daha çok düşünüyor acaba? Araç mıdır? Hani kaskodan bahsediyorum yalnız. Şimdi her ikisi de keyfi ya, kasko istersem yaptırmam diyor, çok yüksekler. Sağlık sigortası da öyle ya, sağlık sigortası. Var mı sağlık sigortanız? Ah işte buyur. Ya kapat ya, kapat, kendimi duyayım ya. Hayret bir şey. Araç var mı? Yok. Çok iyiydi ya. Peki bir şey soracağım. Araç olsa kasko yaptırır mıydın? Baban ne derse o, sen yaptırırdın. Sağlık sigortası yok. Ah, Akif, araç kasko var mı kardeşim? Yok abi. Zorunlu olan, zorunlu olan her şeyi yaptırıyoruz. Peki sağlık sigortan var mı? Yok. Peki. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin çocuklar. Ya biz bildiğiniz var ya, konuşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Dur ya, bir iki tane haber aktarayım, hemen bitireceğiz. Tamam, bitireceğiz. Şimdi değerli dinleyiciler, 2016 yılında %42.7 olan manuel vitesli otobüs, özür dilerim, otomobillerin pazar payı 2026 yılında %3'e düşmüş. Şöyle ki, otomatik vites daha çok tercih ediliyor. 2016'da satılan her 100 otomobilden yaklaşık 43'ü manuel vites. 2026'da da bu durum değişti. 100 otomobilden sadece 3'ü manuel değerli dinleyiciler. Gerisi otomatik vites. Yani otomobil pazarı son 10 yılda neredeyse tamamen otomatik vitese geçmiş. Bu arada dönüşümü şöyle de çeviriyorlar. O da şu. Yani otomatik vitese geçiyorlar ama taraftan elektrikliye yönelik de bir şey var, artış var. Son bir haber daha aktarayım size. Bakan Göktaş, değerli dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Evde bakım yardımı ödemeleri bugün itibariyle başlıyor. Kişi başına aylık ödeme 15.775 TL. Bu ay hak sahiplerine toplam 7.7 milyar ödenecekmiş. Türkiye genelinde yaklaşık 490 bin kişi bakım yardımından yararlanıyor. Destek, evde bakımı sürdürülen tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik katkı sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yardımın temel amacı, bakıma ihtiyaç duyulan kişilerin ailesinden ve yaşadığı ortamdan ayrılmadan bakımlarının sürdürülebilmesi. Şimdi Simge bana işaret ediyor. Minik bir müsaade, ben misafirimizi buraya davet edeceğim. Deniz Çetin'le yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Gel buraya, nereye gidiyorsun o tarafa doğru?
1: Mikrofon burada diye.
0: Hayır tamam, sen mikrofonun karşısına geç ya. Hayır tamam, burası
1: ne yapayım?
0: Sevgili Gülşah, hoş geldin.
1: Başladık.
0: Çok güzel.
1: Mı?
0: Başladık.
1: Gerçekten.
0: Vallahi gerçekten.
1: O zaman hoş.
0: Numara yapmıyoruz.
1: Ya hem hoş bulduk hem de geç kaldım ya.
0: Ya hiç önemli değil ya. İnanılmaz bir enerjide. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok sevimli değil mi? Çok tatlı değil mi? Sevdiniz mi? Alkış alayım. İşte bu.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Canlı yayında radyonuz Radyo Sputnik'te ve uzun yollardan, aslında o kadar da uzun değil, artık mesafeler kısaldı diyebiliriz. Sevgili Deniz Çetin. Deniz, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ankara'dan.
1: Ankara'dan geldim, evet, başkentten.
0: Hemen
1: misafir geldi.
0: Ben evet. Bunu kime ya? Ekrem Düzgünoğlu'na sormuştum. Dedim ki abi, Ankara mı İstanbul mu dedim. Ankara biraz bana kasvetli dedim. Bunu da biz paylaştık sosyal medyada. Evet. Of diyorum sana. Ankaralı dostlarımız, arkadaşlar. Ankara'nın nesi kasvetli, kasvetli ya, şöyledir böyledir diye. Sana direkt sorayım girerken. Tabii. Ankara mı İstanbul mu?
1: Valla ben Ankaracıyım. Öyle söyleyeyim size. Ya İstanbul'u da çok seviyorum. Yani gelince de gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle farklı, değişik geliyor ama. Böyle Ankara ile ya biraz belki orada hani doğup büyüdüğüm için farklı.
0: Orada doğdun, büyüdün.
1: Tabii ben orada doğup büyüdüm. Hı-hı. Yani aslında hani memleket Çanakkale. Kütük olarak Çanakkale yazıyor. Fakat işte dediğim gibi Ankara'da doğup büyüdüm ben yani. İnsan herhalde Ankara'da doğup büyünce, yani nerede doğup büyüsün, biraz oralara karşı biraz farklı bir duygusu, bağı oluyor. Herhalde o şekilde.
0: Şu an yaşadığınız yerde hala deniz şeyi devam ediyor mu? Mesela komşuluk kültürü falan devam ediyor mu? Yeni mahalle bu arada, değil mi?
1: Tabii yeni mahalle, yeni mahalle. Eski yeni mahalle yani. O şey Ankara'nın eski semtlerinden. Adı yeni mahalle ama yeni değil yani. Yeni kısımları tabii oluyor da. Ya komşuluk illaki var. Yani bir komşuluk ilişkileri ben yine görüyorum. Yani o hani samimi muhabbetler olabiliyor. Olmuyor da ama oluyor da. Öyle tamamen bitmiş bu durum yok, öyle söyleyeyim size. Ha, böyle şen şakrak bir durum da var mı bilmiyorum ama.
0: İnsanların biraz kendisiyle ilgili bir durum. Biraz fazla uzaklaştık ya bu tarz uygulardan.
1: Yani belki büyük şehir olayı, yani tabii İstanbul en büyük şehir. Yani Ankara da büyük şehir. Ama yani hani o küçük şeylerde, küçük kasabalardaki o samimi akrabalık bağı, akrabalık diyorum, komşuluk bağı Ankara'da yani illaki vardır da yani o kadar yoktur belki.
0: Senin 9 yıllık bir İstanbul macerası oldu, değil mi? 9 yıl kesintisiz İstanbul'da kaldın.
1: 9 yıl kesintisiz İstanbul'da kaldım ben. Evet.
0: Ne zamandı o süreç? Ne içindi ve neden döndün tekrar?
1: O zamanlar şöyle, yani eğitim amaçlı. Ben burada fakülte kazandım. İstanbul'da kazandım. Aynen.
0: Tamam.
1: Sonra geldim İstanbul'a. Tabii İstanbul'a gelmişken yani bu tabii bambaşka bir macera oldu. Yani çok hem işte fakülte oldu hem de bu müzik işlerine tabii ciddi ciddi İstanbul'a girdim ben ilk. Yani müzik sektörüne İstanbul'da girdim.
0: Hala da öyle mi Deniz? Yani müziğin kalbi yine İstanbul mu? Baktığın zaman bu işi devam ettirebileceği yer, insanların ne diyorsun, İstanbul mu?
1: Valla şöyle söyleyeyim, yani şimdi teknoloji çok ilerledi, siz de görüyorsunuzdur. Yani yani bilgisayardan, evden gerçekten çok fazla iş yapılabiliyor ama yani hani sektör olarak, hani çevre olarak, ne diyeyim, hani o network olarak sanki yani İstanbul tabii ki çekiyor gibi duruyor.
0: Sen bu arada yapay zekaya karşı olan bir insan değilsin. Yapay zekayla ilgili olarak baya da kullanıyorsun bildiğim kadarıyla, değil mi?
1: Şöyle, yapay zekaya karşı değilim ama öyle hani çok acayip bir yapay zeka savunucusu da değilim yani. Orada
0: böyle bir algı var çünkü.
1: Öyle bir algı mı?
0: Bence öyle bir algı var yani.
1: Yani benle ilgili olmasın da.
0: Aman ben bulaşmayayım öyle şeyler hocam.
1: Yok, ben kullanıyorum yani kesinlikle. Şu an çok gündemde bir konu. Bir de en son açıklamalar oldu. Görmüşsünüzdür belki insanlar bu yapay zeka işte... Hani yakında hayatı çok fazla değiştireceğine, fazla değiştireceğine dair bir takım işte haberler var, işte belgeseller var falan. Şimdi ben yani yapay zekayı kullandım evet, ama dediğim gibi öyle bir yapay zeka uzmanı veya bir yapay zeka savunucusu falan değilim. Yani sadece baktım, denedim, öyle hani yeni bir program alır gibi, işte yeni bir ne bileyim bilgisayar alır gibi, yeni bir enstrüman alır gibi denedim. Sonuçlar da hoşuma gitti. Kullandım yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ortaya çıkan sonuçlar benim hoşuma gitmeseydi ben zaten arkasında durmazdım ya da uğraşmazdım ya da ne bileyim kullanıyorum demezdim. Yani sonuçlardan
0: yani
1: memnunum yani.
0: Hayatını müziğe adamış bir insan olarak aslına bakarsan yapay zekanın belli bir noktaya kadar insanların, yani müzik anlamında soruyorum bunu. Müzisyenler de bundan belli bir noktaya kadar istifade edebilir ama tamamen de bütün her şeyi ona bırakmak da doğru bir hareket değil yani.
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Şimdi ben niye yapay zeka kullanıyorum? Ben yani öyle 3-5 tane satır yazıp hadi bunu şarkıya çevir demiyorum. Yani benim öyle bir olayım yok. Benim Bana en çok yardımı olan nokta, ben zaten söz ve müziği hep ben yazıyorum. Yani hı hı. Benim bu işe girmemin sebebi de zaten söz ve müziği. Yani şarkıyı ben yapıyordum zaten. Hani şarkıyı ben yapıyorum. Ondan sonra ne oluyor? İşte düzenlemeye gidiyor. İşte mix mastering oluyor. İşte hı hı. Stüdyoda müzisyenler çalıyor falan filan. Yani bu aşamalar oluyor. Ondan sonra klip çekeceksin. İşte klip yönetmen. Yani bu safhaları siz de biliyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Ben şimdi önümde iki yol vardı. Yani ya bu yeniden insanlarla bu zor yola girecektim ya da evet. Yapay zeka ile biraz daha kolay bir yola girecektim. Ben yapay zekayı seçtim. Anlatabiliyor muyum?
0: Çok güzel.
1: Ya dediğim gibi hani söz ve müzik bana ait. Yani %50'si benim, %50'si yapay zekanın gibi bir sonuç çıktı ortaya.
0: Söz ve müzik sende sistem nasıl? Yani bazen müzik önce, bazen söz önce şeklinde mi, yoksa sürekli çalıştığın sürekli olan bir metot mu var? Nedir o durum sende?
1: Ya şimdi şöyle, önce söz de olabiliyor, sonra müzik de olabiliyor. Önce müzik de olabiliyor, sonra söz de olabiliyor. Yani ama bunların şey, yani bunun olması için olması gereken şey motivasyon. Yani nasıl diyeyim size, böyle yapacağım, güzel olacak. Evet. İşte hani o gaz, yani anlatabiliyor muyum? O işte ilham, belki ilham denilen şey. Yani motive hissetmem gerekiyor kendini. Evet, şimdi ben oturacağım, güzel bir şeyler olacak. İşte hissediyorum, yapmak istiyorum. Motivasyon yani bu işin ortaya, yani bu şarkının işte çıkması.
0: Herhangi bir yerde yazıyor enerjisi. Musun şarkıyı, yani ne bileyim, arabada giderken, bir yerde otururken, gündüz, gece, sabaha karşı fark etmeden aklına bir şeyler gelip hemen not etme falan mı? Ne oluyor?
1: Şöyle, yani en çok kendimi motive hissettiğim gündeki zaman aralığı yani sabahları.
0: Öyle
1: yani,
0: mi?
1: Evet, sabahları. Ben çok geceleri hiç çalışmadım ben. Yani geceleri öyle oturup yani hiçbir şeye çalışmadım. Yani geceleri ben genelde uyuyorum yani, anlatabiliyor muyum? Yani azıcık ona şey yapıyorum ama
0: geceleri uyuyan bir müzisyen. Çok nadir rastlanır kendilerine.
1: Evet, biraz farkındayım.
0: Çok fazla yani. Kalmamıştır onlardan. Buldun mu kaçırmaman lazım.
1: Biraz evet, özellikle İstanbul'da kaldığım dönemlerde daha çok geceleri çalışıyordu insanlar. Ben gündüz, yani ben yani ben hiçbir şey gece çalışamadım. Yani ders falan da gece çalışamadım ben, hatırlıyorum. Hep gündüz.
0: Çok iyi ya. Öyle çok uyuyor musun bu arada?
1: Yo, uyumam. Yani uykuyu severim ama çok uyumam. Yani ama uyumam gereken zamanda da uyumam gerekiyor. Yani öyle bir olayım var. Dediğim gibi sabah vakitleri özellikle işte hani uyandıktan sonra, işte o kahvaltıdan sonra, o böyle 10-11'i 12 falan, o 2-2,5 saatlik aralıkta gerçekten çoğu şarkım o arada çıkıyor.
0: Hadi ya.
1: Orada evet.
0: Çok çok güzel bir şey. Bir de hem yerli hem yabancı yani. Öyle
1: Tabii. Yani evet. Yabancı şarkı da yazıyorum, öyle söyleyeyim size.
0: Abi şimdi işin hikayenin en başına gitmeden evvel oradan bir başlamak lazım ama şöyle ki, Prenses.
1: Tabii.
0: Ve Bas Gaza arkasından gelen, değil mi? Sıralama öyle mi?
1: Öyle olabilir, tabii olabilir. Fark etmez.
0: Önce Prenses. Anlatsana bunların hikayeleri neydi, nasıl oluştu?

0: Yok, Prenses ve Bas Kazan'ın başlangıcından bahsediyorsun.
1: Hayır, hayır. Utanır insandan utanır bahsediyor.
0: Çünkü utanır insan 2006.
1: Öyle isimler var ki onlara geleceğiz. Ne olur devam et sen Deniz Bölmeyin. Prenses ve Bas Kazan.
0: Bu şarkılar dediğim gibi zaten vardı. Yani güzel şarkılardı. Benim hep yani kendi kendime evde çaldığım şarkılardı ama bunlara açık sıra gelmemişti. Yani olmamıştı yani. Çünkü dediğim gibi bende şarkı çok. Bende şarkı var yani. Çünkü ben yapıyorum yani. Ben oturup uğraşıyorum bunlarla. Sonra yani açıkçası bu yaz benim bir şey yapmayacaktım ben bu yaz. Anlatabiliyor muyum? Yani o eski rutinlere girmeyecektim ben ama sonra ya bu yapay zeka diye bir şey var. İşte dönüyor dolaşıyor ortalıkta falan. Yani neymiş ya da bir gireyim dedim. Bir baktım yani ben bununla bir şey yapabilirim dedim yani.
1: Bu yılın başında mı? 2026'nın başında.
0: Ya 2026 yazın hatta. Yaz yani. Yani yazın başı sen? Yani Mayıs, Haziran.
1: Birkaç aylık mesele
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii birkaç aylık mesele yani.
1: İşte
0: hızlı bir şey. Hız kazandırıyor, anlatabiliyor muyum? Yani hem kaynak olarak verimli hem de hız kazandırıyor. Bunu gördüm. Sonra başladım işte Bas Kazan'ı yaptım. Sonra Prenses'i yaptım. Güzel oldu şarkılar. Yani ben zaten yapay zeka ile şarkıları dinliyordum. Başkasının yaptığı ya da başkasından çıkan yapay zeka şarkıları hoşuma da gidiyordu. Kendi yaptığım şarkılar da hoşuna gitti. Hoşuma gitti. Tamam yapalım bakalım dedim. Çıktık piyasaya.
1: Çok şarkı var dedin. Bunlar kıyıda köşede bestelediğin şarkılar mı? Duran şarkı, sırasını tabii, bekleyen tabii. Şarkılar
0: yani
1: mı?
0: Şöyle sırası yani. Sırası
1: ne olur birazcık mikrofona yaklaşıversene yani, zahmet Deniz. Biraz yaklaşıyor.
0: Tabii. Ya şöyle ben hani öyle müzik fabrikası falan öyle değil benimki. Yani beni biraz kendi hani butik sanatçı diyebilirim yani. Hani ama tabii kendime göre fazlaca yeterli şarkım var. Yani kimisinin zamanı geliyor. Kimisi artık bu şarkıyı gerçekten yapmak istiyorum diyorum. Yani bir şeyler yapasım var, bir şey yapayım diyorum. İşte bakıyorum ne var. İşte seçiyorum aralarından bir tanesini. İşte onu
1: yollaşıyorum falan. Kaç tane şarkı var tahminen?
0: Ya bir 45-50 tane falan vardır
1: 45-50
0: yani.
1: 45-50 tane.
0: Evet.
1: Hiç şeye çıkarmadın yani piyasaya insanların beğenisine çıkarmadın şarkılar bunlar.
0: O zaman bir 35-40 tane rahat vardır.
1: 35-40 tane şarkı.
0: Evet.
1: Bunları i̇şte peyderpey.
0: Çıkarıyorum.
1: Biz burada biraz Ferhat Göçer'le konuştuğumuzda o şeyden bahsetti. Algoritmalardan bahsetti. Evet. Yani artık öyle bir güne geldi, öyle bir döneme geldiğimizi ve bu süreçte sürekli şarkı çıkarmak gerektiği, sürekli şarkı çıkartmak gerektiği, artık her şeyin buna evrildiğini, yani müzik dünyasının buna evrildiğini söylüyor. Senin elinde bu kadar şarkı varken ve hakim olduğun bir konuda da olduğu için ne diyorsun? Bu arayı biraz daha kısa tutacak mısın? Şarkı aralarını. Ne diyorsun?
0: Şimdi elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum, çalışacağım. Öyle söyleyeyim size. Hatta işte bugün de bir giriş şarkımız Nedendi diye bir şarkı vardı. Benim şarkım vardı. Mesela Nedendi hepsinden de eski. Yani böyle 15-20 yıllık bir şarkı yani o. Belki daha bile eski.
1: Çıktı mı şarkı?
0: Şarkıyı ilk sizde çaldık. İlk defa siz çaldınız. Başlangıç bugün oldu yani. Çıkacak şimdi. Önümüzdeki süreçte de bu şarkıyla
1: süper
0: uğraşacağım.
1: Süper ya. Gerçekten aynen. Ya.
0: Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için.
1: Rica ediyoruz.
0: Siz de çaldınız. Dediğim gibi yani yine çok sevdim ortaya çıkan sonucu. Yani ben söylüyorum sesim bu arada şarkıda benim yani. Söz müzik zaten benim. O vazgeçilmez koşulu. Bir şeyler yapıyorum, anlatabiliyor muyum?
1: Şarkıların sözlerini yazarken bunlar senin yaşanmışlıkların mı yoksa etrafındaki insanların yaptığın gözlemlerden falan da herhangi bir şeyde şarkı yapar mısın yani?
0: Etkilenirsem yaparım. Yani motive olursam yaparım. Öyle yani bir şeyleri bende tetiklerse tabii ki yaparım. Yani kendi yaşadıklarım olur, başkalarının yaşadıkları olur. Ama yani dediğim gibi o beni motive ederse, işte ilham gelirse, gerçekten uğraşmak istersem evet yaparım yani.
1: Sen de müzik hikayesi nasıl başladı? Çocukluktan başlayan bir şey mi?
0: Ya çocukluktan başlayan bir şey. Şimdi nasıl biraz şey eğilim olayı yani. Şimdi ben evet küçükken bir sürü bir şeyle ilgilendim. İşte sporlarla ilgilendim. İşte resimle ilgilendim. Resimde de bayağı iyiydim. Sonra fakat ortaokulda ben bir gitar çalmaya başladım. Geri kalan her şey silindi yani. Ben o gitar en tepeye oturdu yani.
1: Nereden gitar? Senin kendi gitarın mıydı? Nereden geldi?
0: Şöyle etrafımda çalanlar vardı zaten. En yakınımda kuzenim vardı. Kuzenim başlamıştı. Kuzen başlayınca bizde de bir furya başladı. Gitar furyası. Ben de çaldım ve çok hoşuma gitti yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle.
1: Kendin direkt çalmaya mı başladın? Kendi kendine mi öğrendin?
0: Biraz kursa gittim tabii. Gittim. Ya şöyle okulda da müzik derslerinde biraz kendini gösteren bir öğrenciydim zaten. Yani şey o müzikle ilgili bir olayım olduğu belli oluyordu yani.
1: Başka enstrüman çalıyor musun bu arada? Hali hazırda gitar haricinde.
0: Yok. Sadece gitar. Yani sadece gitar, evet.
1: İlk gitarı ne zaman aldın?
0: Ortaokulda işte bir tane klasik gitar aldım.
1: Kendin mi aldın?
0: Yok, ailem aldı tabii canım. Yani ailem.
1: Onlar şey böyle şeylere, yani genelde aileler biraz böyle uzak durur.

0: Ne işin var müzikle yani, tamam hadi hikayeden şey yap da asıl başka bir şey olsun, meslek olsun falan filan derler. Demek ki senin müziğe olan yatkınlığını, ilgini de biliyorlar. Kırmadılar anladığım kadarıyla.
1: Ya tabii şimdi yani daha yaşımız küçük o zamanlar. O yani o hobi olarak başladık biz bu işleri. Hı. Ben sonra biraz işi ciddi noktalara taşıdım. Yani hı, ben biraz daha hani şey yapmak istedim. İşi büyütmek istedim.
0: Simge özellikle diyor ki kandırmış aileyi diyor. Seni üçkağıtçı seni.
1: Onlar da öyle diyorlar lütfen.
0: Biz böyle düşünmemiştik.
1: Yok, kimse kimseyi kandırmadı. Şey güzel yani, her şey yolunda.
0: Sonra gitar, yani sen de o gitar çalan insanlarla onların arasına katıldın. Aa ulan dedim, bunun tadı güzelmiş.
1: Tabii tabii yani işte o gün bugündür bırakmadım, bakın hala işte yarımda taşıyorum yani.
0: Valla evet. Kaç tane gitar var bu arada?
1: Bire düşürdüm ben gitarı.
0: Kaç yani, tane vardı abi?
1: Benim elimden çok gitar geçti.
0: Ciddi
1: çok,
0: misin
1: yani
0: sen?
1: İşte klasik, heh, elektro, akustik. Hı. Yani bayağı bir gitar geçti ama en son artık bunda durdum. Daha da şimdilik bu iyi bakalım yani.
0: Çok, hı-hı, güzel yani. Evet, şimdi he, yapacağız. Kaç dakikamız var saat başına? Aa öyle mi? Deniz, saat başına gitmeden evvel 4 dakikamız varmış. 3,5-4 dakikamız varmış. Yapalım böyle canlı bir şey, ne dersin? Vallahi harika olur ya. Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te. Sevgili Deniz Çetin çok uzak yollardan, Ankara'dan geldi. Değerli dinleyiciler, canlı yayında bizlerle sohbetimize devam edeceğiz ama saat başına gitmeden evvel sevgili Deniz Çetin radyonuzda canlı canlı sizlerle.

0: bak görüyor musun, bu arkadaşlar senin için buradalar.
1: Çok sağ olun. Çok
0: ne kadar sağ vaktimiz olsun. Var Simge? Bir dakika var. Yani bunu o zaman biraz daha uzun konuşalım. Çünkü 20 yıllık bir geçmişinden bahsediyoruz, evet, değil mi? Evet. 2006 yılı değerli dinleyiciler, bu dinlemiş olduğunuz şarkı gerçekten çok efsane, çok da güzel bir şarkı. Utanır insan. Konuğumuz sevgili Deniz Çetin, değerli dinleyiciler, yayının ikinci bölümünde bir rica ederiz, böyle bir yeniden bir canlı bir şey alırız abicim, o kadar yoldan gitarı da getirmişsin. Nasıl ama Simge? Ben konuşmayayım, şarkıyla mı bitirelim? Allah seni kahretmesin, fırlatırım sana buradan kalemi. Görüyorsun. Ama hakikaten bayıldılar yani. Gerçekten çok güzel. Sesine, soluğuna sağlık. Değerli dinleyiciler, biz saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımızı gireceğiz. Ondan sonra tekrar burada radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyiciler, sizlere eşlik edeceğiz. Birazdan geliyoruz. Hadi bakalım.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp. 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detaylı, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: İkilem grubu valla çok zamandır bekliyordum biliyor musunuz? Abi hoş geldiniz ya.
2: Hoş bulduk.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok iyisiniz ya, gerçekten çok iyisiniz. Yalnız şöyle bir şey var, araçta vakit geçirmiyorum diyorsun da kaç klipte arabayla geziyorsunuz diye bir şeye baktık biz.
3: Evet ama hepsini Serhat sürüyor abi, ona dikkat ettim ben.
1: Aa öyle mi, ona dikkat etmedim ben.
3: Bende yok abi.
2: Bende şoförlük var abi.
3: Uğur'da yok ama ben eminim ki ben biraz uzak duruyorum artık arabalı klip işlerine falan. Uğur çok istekli.
2: Son bir sette şey yaptık ama.
4: Kere maziye gömdüm, yüreğim dedim, hürledim ismini kalbime gömdüm.
3: Ben bunu bir alayım ya dedi, süreyim falan dedi benim arabayı.
1: Abi takıldım sana da var değil mi?
3: Evet, var.
1: Kaybolurum gülüşünde var. Geçemem sen.
3: Var.
2: Doğru.
1: Kör düğümde bir minibüs var.
3: Kör düğümde değil.
2: Abi o şey konser videoları onlar. Evet.
1: Konser mi?
2: Yani uçaktan olsun. İniyoruz şeye biniyoruz, iyi, minibüse iyi, biniyoruz.
1: Abi, ben bilmem, klip gibi yani. Doğru. Çekmiş koymuşsunuz. Doğru. Burnunda tütüyorsunda da eski bir minibüs var.
3: Doğru. Doğru. Çiçek Abbas minibüsü.
2: Böyle düşününce çok kötüymüş.
1: Yok be ya, gayet iyi.

0: kere.
1: Bak senden bir söz alalım. Bundan sonraki 3 klipten bir tanesinde aracı kullansın ya. Bir bence araba klibi
2: bence
1: olsun.
2: Kullanır.
1: Söz mü abi?
2: O vakit geliyor çünkü.
1: Abi söz.
3: Bir sonraki bir klipte var. Sözümü veriyorum.
1: Bir sonraki
2: kullanırsın
1: klipte.
2: Ben de.
1: Bir
2: şey olmaz
1: ya. Abi bak bu kadar şahit var.
3: Sözümü verdim.
1: Bak haber yaparım.
2: İlk nasıl haber yaparsın?
1: Ya gelirim buraya mesela başka gündeme yer vermem. Yayın aldı konuştu. Bundan sonraki klip dedi.
2: Anladım.
1: Şöyle
2: tamam.
1: Dedi böyle dedi yapma
2: tamam,
1: dedi.
2: Tamam.
3: Abi sonra hangi şarkı?
2: Tamam,
3: şoför koltuğundayım.
1: Harika. Sözü aldık arkadaşlar. Hepiniz şahitsiniz. Süper.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Deniz Çetin canlı yayında konuğumuz. Abi yaklaş biraz gözünü seveyim. Dalıp gidiyorsunuz yani. Radyoya geliyorsunuz, mikrofondan uzaklaşıyorsunuz. Şimdi 2006 yılı Utanır İnsan, hani iz bırakmış şarkılardan bir tanesi. Bu böyle, bunun tadı başka değil mi yani? Bu şarkının hikayesi ne bu arada? Yani nerede yazdın, nasıl yazdın? Gerçek bir hikaye mi bu, nedir?
1: Ya bu şarkı tabii illaki gerçek bir hikaye. Ama öyle özel adrese teslim bir şarkı da değil yani. Hı. Öyle söyleyeyim size. Yani bir isim yok yani bu şarkının yazıldığı. Yani bu şarkı zaten aklımdaydı. Vay vay vay diye söylüyordum öyle gitarla zaten. Hı. İşte güzel şarkılar, sözler yazmıştım. Ama böyle bir daha nakarat yani böyle vurucu bir şey çıkmamıştı. Hı hı. İşte yaz şarkısı, ben de yazları severim, yazın özellikle böyle çok daha böyle hoşuma gider yaz ortamı, yaz ruhu, böyle işte sahildir, işte denizdir falan, işte o ortamlar. İşte yine bir gün yürüyordum, evet birisini gördüm, gerçekten çok güzel birisiydi yani. Utalar insan böyle güzel olur mu dedim, aha çıktı dedim ve sonra şarkı oldu işte yani.
0: Ay arkadaş ya. Olaya bakar mısın ya, güzel birini görüp insan böyle güzel olmaktan utanır diyor, bir de yetmiyor şarkı yazıyor ya Simge. Bir şey mi diyeceksin? Biz de diyoruz da bizden şarkı çıkmıyor diyor.
1: Ya dediğim gibi o şey zaten yani bir kısmi öyle tamamen dediğim gibi adrese teslim bir şarkı değil. Hı hı. Ama tabii ki yaşanmışlık var içerisinde. Hı
0: hı. Çok güzel. Hı hı. Hayatımda vazgeçmeyeceğim 3 şey nokta noktadır. Nedir onlar?
1: Ailem.
0: Ailen.
1: Evet.
0: Ailen bu arada Ankara'da mı?
1: Tabii.
0: Aha, onlar da evet, Ankara'da.
1: Aha. Evet. Onun dışında sevdiğim insanlar.
0: Evet.
1: Onun dışında da gitar gibi duruyor.
0: Gitar
1: evet.
0: gibi duruyor. Tam yanında evet. Duruyor. Nereye gitse onunla beraber.
1: Evet.
0: Keşke hiç nokta nokta yapmasaydım.
1: Bazen kendimden çok taviz verdiğim zamanlar oldu. Keşke onu yapmasaydım.
0: Öyle
1: evet.
0: Mi?
1: Aha, evet. Aha.
0: Şey genel itibariyle mi yoksa sadece müzikte mi?
1: Müzikle
0: bu?
1: Ilgili. Müzikle ilgili. Tabii. Aha. Özellikle o ilk başladığım zamanlarda. Onu yapmasaydım olurdu.
0: Ya bu arada
1: işte yapacak bir şey yok.
0: Bu arada yani. Sevgili Deniz, baktığımız zaman hani çalıştığın isimlere de baktığımız zaman Aykut Kürel. Ondan sonra Gürol Ağarbaş, Erdem Sökmen, Volga Tamöz, Cem Tuncer gibi müzisyenler onlarla beraber değil mi?
1: Tabii.
0: Yani geriye dönüp şöyle bir baktığında bu müzik yolculuğuna baktığın zaman ne diyorsun? Yani iyi ki bu kadar mesafeyi, iyi ki bu kadar zamanı geride bırakmışım, kat etmişim. Vazgeçmeden de ilerledin anladığım kadarıyla değil mi?
1: Tabii. Ya dediğim gibi o 9 yıl kaldığım dönemde İstanbul'da yapım şirketleriyle çalıştım. Utanır insan öyle çıktı zaten. Ondan sonra aşık kalacak mısın diye bir tekli çıkardım. Hı hı. Şirketler vasıtasıyla da vatası çıktı. Sonra Ankara'ya döndüm ama dediğim gibi 9 senenin sonunda ben Ankara'ya döndüm ve artık kendim devam ettim olaya. Hı hı. Kendim yaptım yani. Ne yapacaksam kendi çevremle, kendi olanaklarımla devam
0: bu
1: ettim.
0: Bu bir şeylerden sıkılmak, bir şeylere kızmak falan mıydı? Neydi? İstediğin şeyi, istediğin karşılığı alamamak için aldığın bir karar mıydı? Neydi?
1: Ya şöyle, yönümü değiştirmem gerektiğini anladım. Hı. Yani bir takım şeyler, bir takım şartlar benim lehime gelişmiyordu yani.
0: Ha, öyle olmuyordu mi İstanbul'daki yani. Süreçte?
1: Evet İstanbul'da. Hı-hı. Ve İstanbul macerasını yani İstanbul sayfasını artık daha fazla devam ettirmeye gerek olmadığını ben anladım o noktada.
0: Bu doğru bir karar mıydı peki? Yani günün birinde ah keşke o zaman bunu yapmasaydım. Bugün yani o gün o kararı vermemiş olsaydım bugün belki çok daha bambaşka bir nokta olurdu falan dediğin oluyor mu hiç?
1: Yok öyle olmuyor. Çünkü İstanbul'u tüketmiştim artık. Yani bitmişti artık İstanbul. Hmm. Yani Ankara'ya dönmem gerekiyordu. Yani doğru karardı o. Evet.
0: Kararlarını almadan evvel inceleyip sık dokuyan bir insan mısındır? Her şeyine bakar mısın? Yani ne diyorsun?
1: Çok büyük kararları tabii. Öyle inceleyip sık dokuyan, ya dokuyan birisiyim yani. Çok büyük kararlar almadan önce durup dururken almam yani o kararı. Mutlaka onun bir arkası, bir şey vardır yani.
0: Bir sabır süreci
1: bir
0: vardır.
1: Bir sabır süreci, bir nasıl diyeyim yaşanmışlığı vardır yani. Öyle durup dururken olmaz o iş. Yani mutlaka gerçekten benim hem işte duygu olarak hem de düşünce olarak o konuda bir yere varmış olmam gerekiyor ki o büyük kararı alabileyim.
0: Evet. Sahneler bu arada ne alemde? Sahneler, sahne alıyor musun bir yerlerde? Sürekli olduğun bir yer mi yoksa farklı farklı mekanlar mı nedir?
1: Ya bir ara çok yoğun sahne aldım. Gerçekten sahnelerim yoğundu. Haftada iki kere bile sahne aldım olmuştu yani. Fakat sonra o tempoyu devam ettirmedim. Öyle söyleyeyim size hiç. Yani ben...
0: Abi sen müziği böyle daha çok keyfi... Hani en çok daha... Yanlış söylüyorsam lütfen düzelt. Abi ben müziği kendim için yapıyorum ya gibisin. O havayı hissediyorum sende. Yanılıyor muyum?
1: Öyle zaten. Yani ben... Kendin benim şöyle benim müziğe... Yani bütün bu olaylara girme noktam... kendi şarkımı yapmak. Yani başkasının şarkısını yapmak için... Hani söylemek için de işte yorumcu olmak için falan... Hani ben girmedim bu işe. Ben söz ve besteyi ben yazdığım için bu işlere ben
0: girişim. Başka şarkılar okumuyor musun mesela?
1: Okuyorum, çok okudum, okudum. Ama o da güzel. Ama kendi şarkımı yapmak ve kendi şarkımı söylemek gibi değil benim için. Yani benim olayım kendi şarkımı söylemek, kendi şarkımı yapmak. Üretmek yani.
0: Bu amacına da bu isteğine de ulaştın anladığım kadarıyla değil mi?
1: Yani ulaştım. İşte hala da ulaşıyorum. Ulaşmanın yollarını arıyorum. Bir şeyler oluyor. Çıkan sonuçlar beni mutlu ettiği sürece ben de bir şeyler yapmaya devam ederim.
0: Sahne olayları şu anda anladığım kadarıyla yok.
1: Şu an yok. Evet.
0: Olacak mı peki, düşünüyor musun tek yani sahneyi?
1: Vallahi biraz şeye bağlı. Yani nasıl diyeyim size, bana gelecek olan geri dönüşlere bağlı bu iş. Yani ben hani sahne alacağım diye öyle çok büyük
0: dertlenmiyorsun
1: işler
0: yani.
1: Yapacağımı sanmıyorum.
0: Bir de sen geceyi sevmiyorsun abi, nasıl olacak bu iş? Yani onu da düşündüm bir taraftan, hani sahne genelde gece oluyor ya.
1: Şimdi bak, profesyonellik başka yani, işin gerektirdiği şey neyse.
0: Okancı yani, adamın yani, sinirini bozma.
1: Tabii gereği neyse yapılır yani. O orası başka yani. Gidip iş verken uyuyacak da değilim tabii ki yani.
0: Sosyal medyayla aran nasıl? Çünkü sosyal medya günümüzde işte az önce mesela yayının ilk bölümünde konuştuğumuz mesela yapay zekayı konuştuk. Yapay zeka konusunda özellikle müzisyenlerin çok ayrıldığını görüyorum. Bir tarafta inanılmaz derecede net bir şekilde sert çıkanlar, hiçbir şekilde kabul etmeyenler, duygulardan çok ama çok uzaklaştırıyor diyenler. Diğer tarafta senin bakış açın daha biraz daha mantıklı bir durumda. Yani kardeşim tamam, sen duygularını yitirme, yine sözleri sen yap ama bazı destekleri ondan alabilirsin diyenler. Fakat şöyle bir gerçek var ki her şeyde olduğu gibi teknoloji, yapay zeka, sosyal medya, özellikle müzisyenlerin kendilerini duyurabilmeleri, bilinen bir müzisyenin bile orayı diri tutması gerekiyor. Yani çok iyi bir müzisyenin bile o sosyal medyayı diri tutması gerekiyor. Sen bu konularda nasılsın? Oraya, o konuya nasıl bakıyorsun? Yani
1: ya ben sosyal medyayı kullanıyorum. Öyle acayip sitelerde kullanmıyorum ama kullanıyorum yani, var bir işte Instagram hesabım, oradan bir takım paylaşımlar yapıyorum, oradan şey yapıyorum yani, kendimi devam ettiriyorum oradan. Fakat yani sosyal medya şimdi yani biraz tabii farklı bir yere geldi iş, yani böyle birçok sektör sosyal medyayı kullanıyor yani, bir sanki artık şey gibi oldu orası, böyle bir showroom gibi, böyle bir dükkan gibi oldu yani orası, anlatabiliyor muyum? Yani insanlar bunu kullanıyorlar. Yani şahıs bazında da kullanıyorlar, şirket bazında da kullanıyorlar. Ve orası böyle bir şey oldu, bir mecra oldu. Gerçekten böyle hani sanal bir alışveriş merkezi veya ne bileyim işte insanların kendilerini gösterdikleri bir yer oldu. Bunu ben de kullanıyorum. Kullanmayan tabii kullanmayabilir.
0: Ama çok da fazla seni çeken bir tarafı olduğunu düşünmüyorsun anladığıyla. Yani dengeli olmak lazım herhalde anladığım kadarıyla, öyle mi?
1: Kesinlikle dengeli zaten olmak lazım. Yani dediğim gibi öyle... çok yüksek seviyelerde ya da çok nasıl diyeyim size, böyle yani sosyal medyayla yaşamıyorum, öyle söyleyeyim size. Ama sosyal medya tabii ki hayatımda var. Bir olacak kısmında da var yani.
0: İlk sahneni hatırlıyor musun Deniz? İlk çıktığın sahneyi. Neyse şöyle, neredeydi? Neresiydi?
1: Okuldaydım.
0: Okulda.
1: Okulda evet.
0: Zaten ya. Tanıdık öğrenci arkadaşların karşısında falan diye. Öyle mi?
1: Yani tabii yani bir şenlikti. Tanıdıklar da vardı, tanımadıklar da vardı. Yani nasıl diyeyim, çok amatör tabii ama böyle farklıydı, güzeldi işte. Yani işte video kayıtları falan var, izleriz arada. Bütün teknik aksaklıklarıyla, bütün detoneleriyle ama bütün samimiyetiyle güzel bir
0: abi
1: deneyimdi yani.
0: Abi ben eskiye dair hiçbir şeyi izlemez dinlemezdim herhalde yani. Allah'tan ilk radyo programının kaydı maydı bir yerlerde falan yok yani. Of, çok fenadır herhalde.
1: Çok araya kullanılabilir, evet.
0: Gerçekten kullanılabilir. Yazmaya ne zaman başladın sen? Çocuk yaşta mı başladın?
1: Ben tabii yani şöyle, ben gitarı aldım. Aradan işte 1-2 sene geçti, zaten kendim bir şeyler çiziktirmeye başladım yani. Böyle yani çok komik.
0: Gitardan sonra yani.
1: Tabii aynen tabii. Yani gitar, önce bir gitarı bir hani bir müzik yapabileceğim bir platformu öğrendim. Ondan sonra başladım işte bir şeyler yapmaya. Ya çok komik şarkılar tabii, küçük yani, zaten ne kadar yapılabilir ki yani. Ondan sonra liseden sonra bu iş biraz ciddileşmeye başladı. Özellikle İstanbul'a geldiğimde şarkılar böyle bir seviyeye gelmeye başladı yani. Bunu ben etrafımdaki insanlar fark etti. Evet, profesyonel seviyede olduğu olabilecek seviyeye geldi şarkılar. Ondan sonra başladık zaten.
0: İşte. Çok güzel ya. Bir günlüğüne başka biri olsaydın nokta nokta olurdum.
1: Kimse olmak istemezdim ya.
0: Kimse
1: yani,
0: olmak istemezdim.
1: Kimse yani, hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Kimse olmak istemezdim yani.
0: Evet. Peki. Müzik benim için nokta nokta nokta demek. Ne diyorsun?
1: Yani hem yaşama bağlayan ama aynı zamanda da başımın belası bir şey yani.
0: Öyle mi? Baş evet. Belası. Evet. Neden? Neden
1: yani
0: öyle düşünüyorum?
1: Şimdi bir şarkı yapıyorum, tamam mı? Çok güzel oldu ya. Şarkıyla ilgili bir şeyler yapmam lazım falan diyorum. Kendimi böyle zahmete sokuyorum yani. Hani. öyle ya, biraz gitgelli bir süreç açıkçası. Yani,
0: zor beğenen bir insan mısın?
1: Yok, zor beğenen değilim. Tam tersine fazla beğeniyorum. Yani bir şarkı yapıyorum. Acayip hoşuma gidiyor. Ya bu çok güzel oldu ya. Bu şarkıyla ilgili bir şey yapmam lazım. İşte şunu arasam mı? İşte şununla ilgili işte şu şarkıya ne bileyim stüdyoda gidip demo yapsam mı? Ya da şu arkadaşları devreye soksam mı? Heh. İşte İstanbul'dan şununla irtibata geçsem mi? Gibi kendimi böyle işler yaratmaya başlıyorum.
0: Yani şarkıyı evet. Çok beğenip şarkıyla ilgili evet. PR'ın yetersiz olduğunu düşünüyorsun yani. Evet. Daha iyi şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Şarkı yaptığın zaman ilk kime dinletirsin abicim? Yani kime atarsın mesela şarkıyı, bir baksana şuna güzel oldu mu falan diye?
1: Aile bireylerini dinletirim.
0: Sevdiğim, müzikle ilgilenen insanlar mı bunlar?
1: Onlara dinletirim. Etrafımdaki arkadaşlarıma dinletirim. İlk kendi yakın çevrem zaten onun bilgisi dahilinde olur ve o ilk tepkiler zaten oradan gelir. Ondan sonra ne olur? İşte Instagram'a koyuyorum. Instagram'da tepkiler geliyor, bir takım işte yorumlar falan. Ama netice itibariyle yani şarkıyla uğraşmayacağıma karar veren kişi benim yani. Ben son kararı ben veriyorum yani.
0: Orası öyle canım, Allah. Kimsenin hiçbir şekilde bir şeye karışma hakkı yok yani. Şu arkadaşlardan bir tane çekebilir miyiz? Bak şu
1: sarılardan. Için.
0: Evet, sana zahmet. İçlerinden bir tanesini bir alalım. Bu arada onu bu kadar karıştıran ilk insan stüdyoda ağırladık ya. Genel ben var ya, ona hep hevesleniyorum biliyor musun? Onu açalım abi, sana zahmet.
1: Açıyorum.
0: O kadar oraya küreyi koymuşuz kardeşim. Onu insan biraz çevirir, karıştırır, böyle bir havaya sokar yani. Böyle geliyorlar, direkt oradan bir tanesini ortadan çekip alıyorlar. Helal olsun,
1: bak,
0: tebrik ediyorum.
1: Bak güzel bir karışma sesi de çıktı bu
0: çok
1: arada.
0: Çok güzel ya. Evet, ne diyor abicim soruda?
1: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa cinden isteyeceğin üç dilek nedir?
0: Haydi bakalım, haydi. Evet, üç tane dilek Alaaddin'in sihirli lambasından.
1: Üç tane hem de.
0: Evet. Daha ne yapalım yani sana, Allah Allah. Bir de böyle bir doyumsuzuz bir de ya. Vallahi billahi.
1: Ya şimdi dedim ya, büyük kararları.
0: Evet yani. Üç tane dilek hakkı vermişiz, onu beğenmiyor. Ya bırak. Bırak abi, bırak.
1: Yok,
0: abi,
1: beğendim, ben lambayı beğendim, ver. Fazla beğendim hatta yani. Stres oldum neyi dilesem diye yani.
0: Hakikaten ya. Üç tane dilek
1: yazılır. Yazılı verebiliyor muyum?
0: Ne olabilir? Olur abi, dilekçe yaz. Kaşeli imzalı bir şekilde. Biz onu sunarız. Alaaddin'in sihirli lambası yani, müdürlüğüne.
1: Müdürlüğü evet. Gelen evrak falan böyle.
0: Ne diyorsun? Ne olurdu istekler?
1: İstekler. Şöyle güzel müzik yapabileceğim çok uyumlu sağlam bir ekip isterdim.
0: Bak herhalde. Gözünü seveyim, boşa harcama güzel şeyler. Tamam, üç tane tamam, topu. Tamam. Güzel bir ekip.
1: Aynen öyle bir şey isterdim.
0: Her şekilde senin dediğini yapacaklar tabii, yani. Tabii, senin yanından hiçbir şekilde ayrılmayacaklar. Güzel. Garantici. Harika.
1: Ya benim istediğim değil şimdi şöyle. Tabii ki beyin fırtınası yaparız, konuşuruz, şey yaparız beraber. Herkesin söz hakkı tabii ki olacak gene de. Ama hani eğer bir noktada bir anlaşmazlık, bir çekişme olursa orada son söz hakkını isterim ya.
0: Abi gözünü
1: yani.
0: Seveyim. Cinden kendine göre istiyorsun. Bırak her şekilde benim dediğimi yapacak olan de bitsin gitsin. Ben olsam öyle garantilerim işi.
1: Hatta yok öyle bir tarafım yok ama. Tamam budur falan gibi bir adam da değilim ki abi.
0: Profesyonel
1: yani.
0: Olsun. Ben
1: profesyonel
0: mesela
1: zaten
0: bak,
1: olsun.
0: Bak profesyonel olsun. İşlerine son derece hakim olsunlar. Ama nihayetinde bana beğendirsinler gibi. Bu bir
1: olabilir.
0: Abi.
1: O da
0: bu bir. İki tane var.
1: İki tane. Biraz belki maddiyat, bir sermaye isteyebilirdim
0: yani
1: belki.
0: Yani lütfen bir zahmet yani. Kıvranıp duruyorsun biz burada, Allah Allah. Sanki biz isteyeceğiz ha. Vallahi billahi ya.
1: Yani biraz bir, evet, biraz bir maddi.
0: Bir önünde bağlayabilir miyim falan?
1: Evet, evet tabii tabii bir avans falan. Ama yere demeyeceğim falan.
0: Son bir tane daha.
1: Ondan sonra son bir tane daha.
0: Bu maddiyat konusunda yıllar öncesinde var ya benim bir tane arkadaşım İknur Simge. Bu soruyu sorduğumda ne demişti biliyor musunuz? Parmağımı dedi her çıklattığımda dedi. Parmağımı her şıklattığımda en büyük para birimi ne mesela bizde 200 TL ya çat 200 TL düşünsene markete gidiyorsun abi doldurmuşsun arabayı kasaya geliyorsun ne kadar işte 1200 lira çat çat çat çat çat mis cinin ayarladığı abi son bir istek daha var gözünü seveyim bak cin uzamadan
1: daha bir cin
0: söylersek
1: bir de şey hani işte gönlüme fikrime göre anlaşabileceğim birisi
0: olsun
1: herhalde. Evet
0: aşk
1: evet.
0: Diyorsun yani
1: evet
0: abicim yani aşk hayatı da Alaaddin'in sihirli lambasındaki cine kaldıysa vay senin haline ya niye aşkla yani... aran iyi değil?
1: Ya işte aram iyi değil. Ha. Yani şu an yok yani. Hani şey anladım. Yani böyle istisnai birisi olsun isterdim. Anlatabiliyor muyum? Yoksa yani tabii ki bir şeyler yaşıyoruz ama yani madem karşımıza Alaaddin çıktı, hadi olsun yani.
0: Hazır cini bulmuşken
1: yapıştıralım. Ya, evet.
0: Ne kadar vaktimiz var Simge? Tamam. Abi bir canlı daha yapalım mı ne olursun?
1: Tabii.
0: Bundan sonra bir kelimeler bölümümüz var ondan sonra noktalayacağız. Hanımlar beyler radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayınımız devam ediyor. Yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaştık. Deniz Çetin konuğumuz ve bir canlı şarkı daha kendisinden alıyoruz. Hadi buyur bakalım.

0: Orası daha kalabalıklaşmış sanki.
1: Abi bir şey söyleyeceğim bak, oradaki tek manzarada farklı duran biliyorsun şu pembeli başta duran sevgili Ebru. Hikayeyi anlatayım sana. Herkes senin şarkıda birbirinden geçmiş. Ebru arkada böyle, Ebru böyle. Dahil olsana dedim ya. Ondan sonra ben hemen sallanmaya başladı. Can arkadaşlarım benim, ekip arkadaşlarım. Canlarım, seviyorum sevgili İlknur. Dur söylemeyin, hatırlayacağım. Ha, Mikail. Hazal. Haber spikerimiz sevgili Ebru. Akif'imiz var bizim orada. Teknik kasada Simge. Kenarda göremediğim Özgür muhtemelen oradadır. Ve sevgili Kemal kardeşim, seviyoruz seni. İyi ki varsın.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum.
1: Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi kelimeler bölümümüz var. Ondan sonra yavaş yavaş yayınımızı noktalayacağız sevgili Deniz.
0: Tabii.
1: Kelime vereceğim ve aklına ilk gelen şeyleri soracağım. Evet, merak ediyoruz sana.
0: Tehlikeli. Evet.
1: Ya tehlikeli değil abi, gayet normal. Hadi başlıyoruz. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Para.
0: İstikrar.
1: İstikrar. Güzel. Aile.
0: En önemli şey.
1: En önemli şey. Aşk. Sorarken bile nasıl değiştim görüyor musun? Aşk.
0: Güzel ve deli dolu.
1: Evet. Güzel ve deli dolu. Doğru söylüyorsun. Radyo Sputnik.
0: Söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Rusya.
1: Hay vay. Çok şaşırdık. Harika. Sosyal medya.
0: Renkli.
1: Renkli. Hı-hı. Yemek.
0: Keyif.
1: Sever misin yemek yemeği?
0: Severim.
1: En sevdiğin yemek ne?
0: En sevdiğim yemek, ya ben biraz böyle uzak doğu mutfağına biraz merakım var benim. Yani açıkçası böyle bir uzak doğu restorana falan gittiğimde gerçekten böyle çok neşeleniyorum, seviyorum
1: Allah
0: yani.
1: Allah.
0: Evet evet, onun böyle farklı bir motivasyonu oluyor yani.
1: Vay, çok iyi ya.
0: Evet.
1: Aha. Tatil.
0: Güneş.
1: Güneş. Kedi.
0: Şeker.
1: Şeker, niye şeker?
0: Ya o suratları çok hoşuma gidiyor kedilerin gerçekten.
1: Çok iyi ya. Dedim yani. Ki şey mi, ama güzel bir benzetme. Adı falan mı? Var mı böyle bu arada evde falan?
0: Yok, benim
1: yaşadın?
0: Yok. Benim evde baktığım bir hayvanım yok ama kedileri gerçekten çok severim. Özellikle yüzleri çok hoşuma gidiyor.
1: Çok yani. Tatlı oluyorlar gerçekten. Evet. Renk?
0: Mavi.
1: Mavi. En sevdiğin renk ne bu arada?
0: Mavi, o da mavi.
1: Mavi mi?
0: Mavi, evet. Yani şey... Yani nasıl diyeyim, böyle bana özgür geliyor böyle işte. Deniz, okyanus, mavi. Böyle
1: çok
0: sonsuz.
1: Güzel ya. Valla güzel. Boşluk hakikaten. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık. Bu yolculukta Allah bizde derler ya, Allah ayağına taş değdirmesin diye. Gerçekten sağlam adımlarla inşallah yeni şarkılar, birbirinden güzel şarkılar gelecek anladığım kadarıyla, gelmeye devam edecek.
0: Gelecek gibi duruyor, evet.
1: Yani onda da çok fazla seni böyle çok net göremedim ama biz sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Tamam, siz çok bekliyorsanız yapacağım. Tamam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık. Hanımlar, beyler, veda vaktimiz geldi. Sevgili Deniz Çetin bugün radyonuz Radyo Sputnik'te sağ olsun gitarıyla beraber buradaydı, kırmadı bizi.
0: Tabii ki.
1: Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı. AfD Almanya genelindeki ankette ilk kez %30 desteğe ulaştı. Ayrıntılar bültenimizde. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ABD-İran krizi başta olmak üzere dış politikadaki konularla ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak. Toplantı gündemine dair açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılacak. Gıdada fiyat manipülasyonuna geçit yok. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaz sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazan sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı. Silivri açıklarında Ağustos isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bulunan erkek cesedinin geminin kaptanı Yaşar Kayhan olduğu tespit edildi. Sahte para operasyonunda 357 bin liralık sahte banknot ele geçirildi. İstanbul'da sahte para üretimine yönelik operasyon düzenleyen ekipler 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde 357 bin 400 lira ve 500 dolar sahte banknotla çeşitli sahte altınlar ele geçirildi. Muğla Fethiye'de bir iş yerinde babayla 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adalar Belediye Başkan Vekili Pamuk istifa etti. Seçim için tarih belli oldu. İstanbul Valiliği sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un yerine yeni başkan vekilinin seçilmesi için Adalar Belediye Meclisi'nin 21 Eylül Pazartesi günü saat 9'da toplanacağını açıkladı. Kayıp bebek olmasına gözaltı sayısı 10 oldu. Sivas'ın Diri ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Gülistan 9 soruşturmasına 4 zanlı daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 ile ilgili son soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana'da yakınları tarafından evde vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çocuğun ağabeyi tutuklandı. Dış günlerle devam edelim. Bir Pentagon denetçisinin raporuna göre ABD-İsrail-İran savaşı ABD'de mühimmat açığına ve tedarik zincirlerinde dar boğaza neden oldu. Temmuz itibariyle savaşın ABD'ye maliyetinin 33,4 milyar dolara ulaştığı değerlendirildi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73.789'a yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun ata rağmen Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73.789'a çıktı. AfD Almanya genelindeki ankette ilk kez %30 desteğe ulaştı. Almanya için Alternatif Partisi ülke genelindeki kamuoyu araştırmalarında ilk kez %30 destek oranına ulaşarak Hristiyan Birlik Partilerinin 10 puan önüne geçti. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokratik Birlik'le Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik ise %20 oranında kaldı. Etna Yanardağ'ın kül püskürtmesi hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın dünden bu yana yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle hava ulaşımının hala olumsuz etkilendiği ve Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı bildirildi. Çin'in başkenti Pekin'de drone kullanımına kapsamlı kısıtlama getiriliyor. 15 Kasım'dan itibaren kent genelinde insansız hava araçlarının ve bunlara ait parçaların kullanılması, bulundurulması ve depolanması yasaklanacak. Yasa yalnızca uçuşlarla sınırlı kalmayacağı belirtilirken, gerçek kişiler ve tüzel kişiler için drone ve drone bileşenlerinin Pekin'e taşınması veya ithal edilmesi de yasak kapsamına alınacak.
2: Ekonomi.
1: Evde bakıma bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş bu ay toplam 7,7 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Hak sahibi başına aylık 15.775 lira ödeme yapılırken halen 490 bin vatandaş evde bakım yardımından yararlanıyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.010 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.685, çeyrek altın 10.906, tam altın 43.478, atı altın ise 44.228 liradan işlem görüyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ın Marsilya'yı ağırlayacağı karşılaşmada hakem İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea Colombo oldu. Tüp rastlarında saat 22'de başlayacak müsabakada Colombo'nun yardımcılıklarını David Imperiale ile Giuseppe Perotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Simone Sozzo olacak. Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi için yürütülen çalışmalar sürerken Bordo Mavililerin gündemine Thomas Reis'in geldiği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre Trabzonspor yönetimi halen Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i çalıştıran Alman teknik adam için hem kulübüyle hem de Reis cephesiyle görüşme gerçekleştirdi. Taraflardan görüşmelere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sevgili dinleyenler, şu anda Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycan'a konuşma düzenliyor, dinliyoruz.
3: Azerbaycan'la ilişkilerimizin en önemli saç ayaklarından birini bir ekonomik ve ticari işbirliğimiz teşkil etmekte. Karşılıklı yatırım.
4: Evet, Azerbaycan.

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Sevgili dinleyenler, az önce teknik sorundan dolayı İçişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşması yarıda kesilmişti. Şu anda Fidan Azerbaycanlı mevkidaşıyla basın toplantısında konuşuyor, dinliyoruz.
2: Ulaştırma, enerji, ticaret ve ekonomik kalkınmayla anılmasını arzu ediyoruz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin gücü bu hedefe ulaşmasında kilit rol oynamaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde Türk dünyası bakımından da gündemimizdeki önemli başlıklar bulunmakta. İnşallah 29 Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısını, 30 Ekim'de de teşkilatın 13. zirvesini Ankara'da liderlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu zirveyi Türk dünyasının ortak gelecek vizyonunu tahkim edecek tarihi bir adım olarak görüyoruz. Değerli basın, 30 Ekim'de de teşkilatın 13. zirvesini Ankara'da liderlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu zirveyi Türk dünyasının ortak gelecek vizyonunu tahkim edecek tarihi bir adım olarak görüyoruz. Değerli basın mensupları, diğer taraftan komşumuz İran'la ilgili gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan'ı da çok yakından ilgilendirmekte. İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan mevcut ihtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Krizin çözümü ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ilgili tüm taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz. Değerli basın mensupları, bugün ayrıca değerli kardeşim Sayın Bayramoğlu'na 4,5 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşını ve bölgemize olan etkilerini gözden geçirme imkanımız oldu. Çatışmalar ara vermeden devam ederken sivil kayıplar ve yıkım da maalesef her geçen gün artmakta. Malumunuz olduğu üzere savaşta yaşanan tırmanma Karadeniz havzasını da ciddi şekilde etkilemekte. Krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamamız...
1: İçişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Hakan Fidan temasları kapsamında da Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki ülkenin bakanları ortak basın toplantısı düzenliyor. Bu toplantının detaylarını saat başı haber bültenlerinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Nazım Hikmet'in yaşamı, eserleri ve kültürel mirası İzmir'de açılan Romantika Bir Ömrün Seyri Seferi sergisinde ziyaretçilerle buluşuyor. Türkiye'de Nazım Hikmet üzerine hazırlanan en kapsamlı sergi olma özelliğini taşıyan projede yüzlerce belge, el yazması, fotoğraf, nadir kitap ve kişisel eşya yer alıyor. Radyo Sputnik olarak serginin küratörü, Yapı Kredi Yayınları yazarı Melih Güneş'e sergide öne çıkan eserleri, 20 yılı aşkın araştırma sürecini ve Türkiye'de ve yurt dışında kalıcı bir Nazım Hikmet Müzesi kurulması fikrini sorduk.
1: Bu yıl 9. kez İzmir Enternasyonel Fuarı'nın ana sponsorluğunu üstlenen Folkart, fuara Türkiye'nin kültür ve edebiyat tarihine ilişkin önemli bir projeyle eşlik ediyor. Folkart Galeri'nin hayata geçirdiği Romantika Bir Ömrün Seyri Seferi adlı sergi, Nazım Hikmet'in çocukluğundan Anadolu yolculuğuna, Moskova'ya, hapishane yıllarından aşklarına, dostluklarına, sürgününe ve memleket özlemine uzanan büyük yaşam yolculuğunu farklı yönleriyle ele alıyor. Serginin direktörü Ünal Ersöz üstlenirken küratörlüğünü yaklaşık 20 yıldır Nazım Hikmet üzerine çalışan Melih Güneş, sergi tasarımını ise Ömer Durmaz yapıyor. Şimdi konuyla ilgili bir bağlantımız olacak. Yapı Kredi yayınları yazarı ve küratör Melih Güneş şu anda attığımızda. Efendim merhabalar.
5: Merhaba.
1: Şimdi ardında sayısız eserler bırakan bir şairden, bir yazardan bahsediyoruz. Şimdi sorularımla hemen başlıyorum. Romantikayı Türkiye'de Nazım Hikmet üzerine hazırlanmış en kapsamlı sergi yapan en önemli özellik sizce nedir?
5: Kapsamı çok büyük bir kere. Yani diyebilirim ki 15 sergiyi, yaklaşık 15 sergiyi içeren büyüklükte ve nitelikte bir sergi. Doğumundan başlıyor, ölümü dahil ve bugünlere kadar gelen ömrünü aktaran bir sergi. Çünkü Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te Moskova'da ölüyor ama öldükten sonra da kitapları Türkiye'de yeniden yayınlanmaya başlıyor 1965 senesinde. Ardından çeşitli vakıflar kuruluyor. Hem Türkiye'de hem Moskova'da, Rusya'da vakıflar kuruluyor. Merkezler kuruluyor Boğaziçi Üniversitesi'nde bildiğiniz gibi. Ve böylesine büyük bir sergi 2026 yılında Türkiye'de gündeme gelip hayata geçirilebiliyor. Bunlar Nazım Hikmet'in ömrünün devam ettiğine ve devam edeceğine en büyük işaretlerden birisi diye düşünüyorum. Çünkü bazı kişiler var ki, bazı yaratıcılar, yani Beethoven gibi olsun, Mozart gibi olsun ya da Picasso gibi olsun, bunları hiçbir şekilde yok edemezsiniz, silemezsiniz. Rumi gibi olsun mesela, Mevla ya da Yunus Emre gibi olsun, bunlar hiçbir şekilde kolay kolay yok edilemez, silinemez. Yani devletlerin ya da hükümet likası ne olursa olsun, onlar geçicidir. Bugün günümüzde ve ileride de kültür ve kültürel miras sürdükçe Nazım Hikmet de sürecektir. Tabii ki bu, şunu söylemem lazım en başta, kolay bir proje değildi. Çok geniş kapsamlı bir projeydi. Böyle bir projeye inanmak ve bir irade göstermek gerekiyordu. Bunun tabii akıl edinmesi de başka bir şey. Bu projenin akıl edinmesi. Bunu tabii Sayı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersöz diye borçluyuz. Ve tabii ki bunu da Polkart hayata geçirdi. Onlar gerçekleştirilmesini sağladı. Onların sayesinde de İzmir'e böyle bir sergiyi, projeyi kazandırmış olduk. İzmir'in tarihine ve Nazım Hikmet kronolojisine diyebilirim. Biraz uzattım belki ama kısaca bunları aktarmak isterim sergiyle ilgili. Nazım'ın hayatını, ömrünü anlatıyor. Çünkü Romantika'da Nazım Hikmet'in son romanı Yaşamak Güzel Şey'de kardeşimin ilk adı Romantika aslında. Sovyetler Birliği'nde, Fransa'da, Romanya'da, pek çok yerde Romantika adıyla yayınlanıyor. Ve o yüzden de biz Romantika adını vermeyi uygun gördük. Nitekim bugün de Rusya Büyükelçisi ziyaret ederek projemizi onurlandırmış oldular. Kendilerine ayrıca müteşekkirim bu konuda. Çok böyle hani Rusya'da olduğu için bir nevi evimde de hissettim diyebilirim kendimi, kendi Rusya geçmişimden dolayı.
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum. 20 yılı aşkın bir araştırma hayatınız var. Peki bu sergide size en çok şaşırtan ya da sergide ilk kez gün yüzüne çıkan belge ya da eşya var mıydı?
5: Olmaz mı? Tabii ki var. Yani Nazım Hikmet bir okyanus gibi durmadan yeni bir şeyler çıkabiliyor ya da yeni bir iz, yeni bir ipucu bizi başka şeylere götürebiliyor. Mesela bu sergide beni en heyecanlandıran şeylerden birisi Nazım Hikmet'in oğluna çocukken 50'li yıllarda gönderdiği kartpostallar ilk defa gerçek halleriyle bu sergide halka sunmuş olduk, sergilemiş olduk. Özel bir sunum tekniğiyle her gelen hem kartpostalın ön yüzünü hem arka yüzünü görebilecek. Olur el yazısını okuyamayan olursa diyerek de hani onu da yine baskı olarak da vermiş oluyoruz. Başka şeyler de var tabii ki. Ara Güler'in Nazım Hikmet'in bir kitabına 1961 yılında İtalya'da yayınlanan kitabına verdiği fotoğraflarda ilk kez bu sergide ortaya çıkarıldı. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi bu konuda büyük bir çalışma yaptı ve paylaşılmasını sağladı. Tabii ki Moskova'daki evden gelen çalışma odasının eşyaları

0: Ya ben komünistim demiş bir insan, bunu özellikle vurgulamak lazım. Yani şeyini, kendi ideolojisini ölünceye kadar da partisine sadık kalmış biri olduğunu biliyoruz yazdıklarından, söylediklerinden. Ama hem eşyalarıyla, hem sergilediğimiz el yazmalarıyla, el yazmaların üzerindeki notlarla, masa takvimindeki sayfalardaki görüşme notlarıyla, oradaki insanlarıyla, işte pek çok kişinin isimleri falan yazılı. Yaşar Kemal olsun, Abidin Din olsun, bunlarla ilişkileri var, onları görebiliyoruz. Ve ona hediye edilmiş resimler, sanat eserleri, Vera Tulyakova bunları zamanında Nazım'ın evinden İstanbul'una bir hatıra olsun, evin aziz hatırasını İstanbul'da da yaşatsın diye gönderdiği bazı resimler var. Onları da sergiliyoruz. Tabii ki bu resimler bize nelerin ipucunu veriyor? Nazım Hikmet'in bu sanatçılarla olan ilişkisini, dostluğunu, arkadaşlığını ya da kardeşliğini, bütün bunları görebiliyoruz. Sergimizde Turgay Fişekçi'nin çok da güzel bir yazısından alıntı var. Nazım'ın iyi insanlığı üzerine sergilere özellikle bu yazıyı okumalarını öneririm. Hakikaten iyi insan, yani hani herkese yardım etmeye koşturan bir insan. Bu tabii ki Nazım Hikmet'in hem aristokratlığından ve dünyaya karşı duruşundan, tavrından da gelen bir şey.
1: Peki sergi hakkında da şunu sormak istiyorum. İzmir'de açılmasının özel bir sebebi var mıydı? Bir tercih miydi? Yani Nazım Hikmet'in İzmir'le nasıl bir bağı vardı?
0: Ya bir tevafuk diyebilirim baştan özetle. Bir kere Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın İzmirlilere bunu bir hizmet, kültürel hizmet olarak sunma gerekliliğinden, düşüncesinden kaynaklanan bir şeydi. Hatta açılış konuşmasında da beni çok etkileyen bir sözü oldu. Hani bu bir teveccüh değil, bizim görevimizdir diye. Hakikaten bunu bir görev bilinciyle, hani İzmir'de böyle bir sergi yapılması düşünüldü. Fakat Nazım'ın hayatı ve özellikle isminin romantika olmasına karar verdiğimiz andan itibaren İzmir'le ilgili pek çok tevafuk ortaya çıktı. En başta romantika, yani yaşamak güzel şey ve kardeşim, İzmir'de geçiyor. Yani İzmir'e geliyor Nazım Hikmet, birkaç ay kalıyor. İzmir de önemli bir yer tutuyor onun hayatında. Hatta yaşamak güzel şey ve kardeşimden Münevver Andaç'a, Münevver Hanım'a, çocuğunun annesine bahsederken şöyle diyor: bir romana başladım diyor. Hani bilirsin, İzmir'e gitmiştim 20'li yıllarda. Orada bir kuduz köpek ısırmıştı beni. O minvalde başlayıp gelişen hayatımı anlatmaya çalışıyorum diye bahsediyor. Bir tek bu değil. Romanda zaten İzmir'le ilgili, o yıllarıyla ilgili, 100 yıl öncesinin yangından sonraki görüntüleriyle ilgili paragrafları var. Partisine yazdığı İzmir'le ilgili bir rapor var. Ve daha da önemlisi, bizim için önemli kılan noktalardan birisi de Kuvayi Milliye destanını İzmir'de bitirmiş olması. Son dizeler İzmir'de bitiyor. Böyle olunca da bu sergi için özel bir resim siparişi verildi. Sedat Girgin muazzam bir resim, sanat eseri ortaya çıkardı. 260 santimetreye 780 santim boyutlarında bir triptik Kuvayi Milliye eseri. Orada da işte onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş gibi çok turlar dizesini içeren, işte ve kadınlar, bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleriyle devam eden şiiri çok güzel yansıtan, o günlerin halkını, insanlarını, askerlerini ve bir köşesinde de hayali bir şekilde Nazım Hikmet'i şiirini yazarken tasvir eden bir esere kavuşmuş olduğu sanat dünyamız.
1: Aslında serginin İzmir'de açılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesini az önce aktardığınız hikayelerle çok net ve akıcı bir dille. Şimdi son sorumu size sormak istiyorum. Sergi İzmir'den sonra başka bir şehirde ya da yurt dışında olacak mı?
0: Ya sergi bir kere 15 Ocak'a kadar İzmir'de olacak. Nazım Hikmet'in doğum yıl dönümüne kadar. Bildiğiniz gibi Nazım Hikmet yaşıyor olsaydı 125. yılının içinde olacaktı ömrünün. Yani hayatının 125. yılı içinde olacaktı. Ve bu sebeple de işte hem İstanbul'da hem Ankara'da bu sergiye uygun mekanlar

0: bulabilirsek tabii ki tekrarlamayı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İzmir'deki sergi iki dönüm bir mekan üzerine kurulu büyük bir sergi. Hı-hı. Hakikaten tabii bu büyüklükte bulunamayabilir ama olabildiğince bu içeriği kapsayacak büyüklükte bir mekanlarda olması lazım. Sırf Türkiye değil, düşündüğümüz şehirlerden birisi Berlin'de eğer gerçekleştirebilir. Ama tabii benim gönlümde yatan aslanlardan birisi de Moskova şehri.
1: Evet.
0: Çünkü böyle bir serginin Moskova'ya çok yakışacağını düşünüyorum. Bunun için de girişimlerde bulunulacaktır diye düşünüyorum, umut ediyorum. Çünkü Nazım Hikmet'in bir şiirinde dediği gibi işte Moskova evim, Moskova odam, Moskova 19 yaşım, 60 yaşım diye çok önem verdiği bir şehir. Hatta yine bir başka şiirinde Hikmet'in oğlu nerede ölmek isterdin? İstanbul, Moskova, Paris diye üç şehri sıralar. Umarım Moskova'da da böyle bir sergi gerçekleştirilir ve tekrar Rusya topraklarında Moskova'da Nazım Hikmet esintisi yalnızca Novodeviç mezarlığında değil, kültür hayatında da, sokaklarında da, basınında da tekrar esmeye devam eder diye umuyorum.
1: Efendim, aktardığınız bilgilerden dolayı çok teşekkürler. Yapı Kredi Yayınları yazarı ve küratör Melih Güneş bizlerleydi. Efendim, tekrardan çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Nazım'ın yaşamını, eserlerini ve bugün de yaşamaya devam eden kültürel mirasını çok katmanlı bir anlatıyla ele alan Romantika Bir Ömrün Seyri Seferi 95. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında 3 Eylül'de Atlas Pavyonu'nda açıldı. Folk Art Galeri tarafından hazırlanan ve bugüne kadar Türkiye'de açılmış en kapsamlı Nazım Hikmet sergisi olma özelliğini taşıyan proje, 2125 metrekarelik alanda fuaye dahil 15 salona yayılıyor. Türkiye'den ve yurt dışından yaklaşık 25 kişi, kurum, arşiv ve özel koleksiyonun katkısıyla hazırlanan sergide yüzlerce fotoğraf, yüzlerce sayfa el yazması ve belge, nadir kitaplar, kişisel eşyalar, resimler, heykeller ve görsel işitsel materyaller bir araya geliyor. Sergi 15 Ocak 2027 tarihine kadar İzmir'de ziyaret edilebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'da. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Bakü'de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileriyle gelişen işbirliğinin ele alındığı kaydedildi. Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la da görüşen Fidan, görüşme sonrası ortak basın toplantısında Azerbaycan'la ilişkilerimizin en önemli sac ayaklarından birini ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor. Türkiye-Azerbaycan ilişkisini müttefikliğe taşıyarak savunma konusunda önemli bir işbirliği kurmuş olduk. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı karşılıklı ihtiyaçlar doğrultusunda ilerletmeye kararlıyız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, partilerin il ve ilçelerde seçmen sayısına oranla belirlenen asgari üye sayısına ulaşarak bunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tasdik ettirmesi ve İçişleri Bakanlığı'na temsilinin zorunlu olması önerisinde bulundu. İstanbul'da dün Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin 2 Eylül'deki deniz kazasında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Kayhan'ın cansız bedeni kazanın yaşandığı olay yerine 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi, diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik suçlarına karışan 150 şüpheli yakalanırken adliyeye sevk edilenlerden 76'sı tutuklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Anadolu Ajansı editör masasının konuğu olan Tekin, zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Tekin, şu anda böyle bir gündemlerinin olmadığını belirterek kısa vadede böyle bir düzenleme yapılmayacağını kaydetti. Suudi Arabistan, ülke topraklarına yönelik son saldırıların ardından Husilere karşı sorumlu ve kararlı şekilde hareket edileceğini açıkladı. Husiler ise 54 noktaya hava saldırısı düzenlediklerini söyledi. Japonya'nın Yamanashi eyaleti tırmanış sezonu dışında Fuji Dağı'nda mahsur kalan dağcıların helikopterle kurtarılması için her 5 dakika için 50-55 dolarlık ücret alınmasını bekliyor. Uygulamanın 2027 yılının Eylül ayında başlaması hedefleniyor. Spor. Beşiktaş Olimpik Marsilya maçını yönetecek hakem belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Amil erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında dün akşam ev sahibi ekip Romanya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 yenik ayrılan Ay Yıldızlar gruptan çıkma ümitlerini son maça bıraktı. Milli takım D grubu 5. maçında yarın Türkiye saatiyle 17'de Letonya ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.994 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.14 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.694, çeyrek altın 10.021, tam altın 43.533, at altını ise 44.226 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'yla Futbol Saati bir haftalık aranın ardından Salı günü saat 14.05'te tekrar yayında olacak.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yapan Yeni Partili Akdoğan, bunun 15 milyon öğrenci için yıllık maliyetini hesapladı. Yeni Partili Akdoğan şunları söyledi.
2: Bu ülkede okullarda bir öğün yemek verilmiyor. Niye?
3: Bu bir tercih meselesi. Zaten memleket yönetiminde her şey bir tercih meselesi. Yani bu memlekette yapılamayacak çok az şey var. Para yok. Ya kime göre yok? Neye göre yok? Kimin parası yok? Para var. Para var da bu tercihler manzumesi içerisinde kimin nereye harcayacağı konusunda bir sıkıntı var. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu maliyet daha artabilir, bazı bölgelerinde bu maliyet daha düşebilir. Ama ortalama maliyetiniz 87 TL. Peki kaç milyon öğrenciye vereceksiniz? 15 milyon öğrenciye vereceksiniz. Kaç gün vereceksiniz? 180 iş günü okula gidiliyor, 180 gün vereceksiniz. 180 iş gününde 15 milyon öğrenciye 87 TL maliyetli yemeği verirseniz sizin karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkar.
2: Yıllık miktarı bu, 235 milyar.
3: Eğitim Bakanlığınızın yüzde bütçesinin %10'u, devlet bütçenizin %1'ini ayıracaksınız. Ve her öğün çocuklara, her gün çocuklara bir öğün vereceksiniz. Bu 87 TL'lik tek maliyet içerisinde her şey var. Yani bunun lojistiğinden tutun, bulaşığının yıkanmasına kadar her şey bu paranın içinde.
2: Faize şimdi, ödenen para bu. 1 trilyon 791 milyar 13 milyon.
3: 1 trilyon 791 milyar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyarda çocuklarımızı ayrılabilsin. Maliye Bakanı'yla yan yana geldim. Bir seyahatte bir buçuk saat sohbet etme şansımız oldu. Maliye Bakanımız çok nazik bir insan, sağ olsun. Benim açtığım ilk konu buydu, biliyor musunuz? Ya dedim Sayın Bakanım, sizi hazır bulmuşken ya bu bütçeye yükü bakımından konuşuluyor ama bu çocuklara bir öğün yemek verebilir miyiz? O gün hatırlıyorum Maliye Bakanımız bu yüzdelik dilimi %3 olarak ya bütçenin %3'ü yapıyor falan demişti. Sonra biz bir hesap yaptık, %1'ine denk geldiğini gördük. Ya bunu oradan keseceğiz, buradan keseceğiz, vereceğiz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yaptı. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 lira mal ediyorsunuz diyen Akdoğan, 15 milyon öğrenciye 180 iş günü boyunca yemek verirseniz karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkıyor ifadesini kullandı. Faize 1 trilyon 791 milyar 13 milyon lira harcandığını da hatırlatan Yeni Parti Milletvekili Umut Akdoğan, bu kadar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyar da çocuklarımız için ayrılsın diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı ile Futbol Saati bir haftalık aranın ardından Salı günü saat 14.05'te tekrar yayında olacak.
1: Radyo Sputnik Özel Röportaj.
2: Siyasi analist Alptekin Dursunoğlu, Ceyda Karan Eksen programının konuğu oldu. Dursunoğlu, Yemen'deki Ensarullah Hareketi ile ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
3: Husi bir ailenin ismi, bir kabilenin bile değil. Hus diye bir yer var kuzeyde. Husi yani oralı işte Huslu anlamına geliyor. Peki neden Husi kelimesi tercih ediliyor? Marjinalize etmek için. Yani öyle marjinal bir gruplar ki işte İran destekli bir gruplar, Zeydiler, Şiiler, Şii oldukları için de İran'ın. İşte vekil gücüler. Dolayısıyla Yemen'i İran işgal etmiş oluyor filan. Şimdi verilmek istenen imaj bu. Halbuki yani aklen, mantıken şöyle bir düşünelim. Yani Georgetown

0: Enstitüsü'nün Nisan 2026 verileriyle söylüyorum. Bu Husi diye bunların küçümsediği, bahsettiği, marjinalize etmeye çalıştıkları hükümetin kontrolündeki yerler yüz ölçüm olarak ülkenin %28'i, çünkü geri kalan büyük bölge çöl, ama nüfus bakımından %80'i. Nisan'dan bahsediyorum, yani bu son şeyler. Şimdi bir ülkenin %80'ini bir ailenin kaç bin savaşçısı, kaç on binlerce, yüz binlerce savaşçısı olmalı ki ele geçirmeli. Dolayısıyla bu büyük bir yanıltmaca. Peki olay nedir? Gerçeklik nedir? Gerçeklik şudur. Yemen'de 2015'ten itibaren Suudilerin başlattığı, dayattığı savaşla birlikte iki tane hükümet var. Bir tanesi Suudilerin desteklediği Aden merkezli, ki aslında Aden merkezli bile değil, Riyad merkezli. O da bir tuhaf. Bir hükümet, bunlar Suudiler tarafından destekleniyor. 2015'te Abdurrabbih Mansur Hadi'ydi. Yani Suudilerin Cumhurbaşkanı. Ali Abdullah Salih'in yardımcısıydı. Suudilerin girişimiyle buna Cumhurbaşkanlığını, yetkilerini devretmişti. Birincisi bu idi. Bundan sonra tabii o adamcağız öldü. Suudiler şimdi yeni bir Cumhurbaşkanlığı konseyi kurdu. Bir bunların hükümeti var. Bunlar Aden merkezli bir hükümet. İkincisi de Sana'a merkezli bir hükümet. Yani ülkenin geleneksel başkenti olan Sana'da ki hükümet. İşte bunlar bu Sana hükümetine, ki o hükümet kendisine Ulusal Kurtuluş Hükümeti diyor. Bu hükümet, Sana hükümetine Husiler diyorlar. Sana hükümetinin elindeki topraklar ise demin de söylediğim gibi ülkenin %80. 2015'teki Sana hükümetinin kurulmasına öncülük eden hareket Ensarullah hareketidir. Ensarullah hareketi sadece Husi ailesinden ibaret değildir.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Dursunoğlu, Husilerin kökenine ve ülkedeki etkileriyle ilgili konuştu. Dursunoğlu, Husi bir ailenin ismi. Hus diye bir yer var. Husi de oral anlamında kullanılıyor. Husi kelimesi marjinalize etmek için kullanılıyor dedi. İran'ın Yemen'i işgal ettiği yönünde mesajlar verilmek istendiğini belirten Dursunoğlu, bunun gerçek dışı olduğunu belirterek Husilerin ülkede kontrol ettiği alanın nüfusun %80'ine tekabül ettiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.
3: Going tonight.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında geçerli olacak yeni prim tarifesi açıklandı. Yeni düzenleme ile birlikte sürücülerin ödeyeceği tutarlar araç türü, kayıtlı olunan il ve hasarsızlık basamağına göre değişiyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul'da otomobil sahiplerinin 4. basamaktan zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde ödeyeceği prim 19.405 lira olarak uygulanacak. Yeni tarifede risk seviyesine göre primler arasındaki fark dikkat çekti. İstanbul'da 0. basamakta bulunan ve en riskli grupta değerlendirilen içten yanmalı otomobiller için prim 58.214 lira oldu. Hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8. basamaktaki sürücüler ise aynı araç grubu için 9.702 lira ödeyecek. Böylece iki basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata çıktı. Ankara'da 0. basamak primi 56.566 lira, 8. basamak primi 9.428 lira olarak belirlenirken İzmir'de bu tutarlar sırasıyla 54.919 lira ve 9.153 lira oldu. Trafik sigortası primlerinde yeni tarifeyle yaklaşık %2 oranında artış gerçekleşti. Ticari taksiler için belirlenen primlerde de basamaklara göre önemli fark bulunuyor. İstanbul'da 0. basamaktaki ticari taksinin primi 172.447 lira olurken 8. basamakta bu tutar 28.741 liraya düşüyor. Ankara'da aynı basamaklar için primler 106.566 lira ve 27.928 lira olarak uygulanacak. İzmir'de ise 0. basamakta 162.686 lira, 8. basamakta 27.114 lira prim ödenecek. Yeni tarifede en yüksek primlerden biri otobüsler için belirlendi. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğa sahip 0. basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 423.661 liraya çıktı. Aynı araç 8. basamakta yer aldığında ödenecek prim 70.610 lira olacak. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılması halinde sürücüler hem para cezası hem de aracın trafikten men edilmesi yaptırımıyla karşılaşabiliyor. 2026 itibarıyla sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 lira olarak uygulanıyor. Eksiklik giderilene kadar araç trafikten men ediliyor. Sigortasız aracın kazaya karışması durumunda ise 2039 lira ceza uygulanırken karşı tarafa verilen hasarın da araç sahibi tarafından karşılanması gerekiyor. Sigortanın süresinde yenilenmemesinde ise gecikilen her 30 gün için poliçe primine %5 oranında sürprim uygulanıyor. Bu oran toplamda %50'ye kadar çıkabiliyor. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında uygulanacak primler belli oldu. İstanbul'da en riskli gruptaki içten yanmalı otomobil için prim 58.214 liraya yükselirken 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde bu tutar 423.661 liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Do you feel like time is slipping away? And all those games people play don't mean anything.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döney Kaya, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda 2 şahsın yargılandığı davada karar açıklandı. Apartmandaki kolonları kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 8'er yıl hapis cezası verildi, ikisi de tahliye edildi. 5 gündür Adalet Bakanlığı önünde yaşam nöbeti tutan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döney Kaya, yaşananları Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle anlattı.
2: Şu anda hala Adalet Bakanlığı önünde misiniz?
3: Evet, nöbetimize devam ediyoruz.
2: Bir üst mahkemeye bu kararlar için itiraz edildi. Olarak da 5. Ağır Ceza Dairesi. Onlar da bu itirazları kabul mü etmedi?
3: Evet, Perşembe günü dava görüldü. Gece 12 ile 1 arasında karar çıktı. Cuma günü mahkeme savcısı itiraz etti karara. Olası kasta yargılanması gerekir diye hemen reddetti mahkeme 4. Ağır Ceza Başkanı. Evet. Sonrasında hafta sonu araya pazartesi günü 5. ağır değerlendirdi itirazları ve dediğim gibi saat 5 sularında o da reddetti. Şu an istinaf süreci başlayacak. O yüzden de süresiz bir şekilde eylemlere devam ediyoruz. Çünkü bu değil 53 bin hakkın adaleti.
2: ...la birlikte aslında ne demiş oldu? Yani kolon kesmek... Yani özeti o değil mi?
3: Yani bunun bir kolon kesilen serbest olması, imar affı yapanların serbest olması aynı şey şu an. Değişen hiçbir şey yok ortada. Nasıl imar affı çıkaranlar serbestse kolon kesenler de serbest oluyor ve insanlar öldürülebilecek bundan sonraki depremlerde kolon kestiği için.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döney Kaya, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında sanıkların tahliye edilmesini ve Adalet Bakanlığı önünde sürdürdükleri yaşam nöbetini değerlendirdi. Kolon kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 8 yıl ceza verildi. Sonra da serbest bırakıldılar diyen Kaya, nasıl ki iman altı çıkaranlar serbestse kolon kesenler de serbest oluyor ve insanlar öldürülebilecek. Bundan sonraki depremlerde kolon kesi için insanlar öldürülebilecek ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, ben röportaj. Özel röportaj.
1: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'yla Futbol Saati bir haftalık aranın ardından Salı günü saat 14.05'te tekrar yayında olacak.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların 2024 yılında gerçekleştirdiği kişisel amaçlı yurt dışı seyahatlerde Türkiye en fazla tercih edilen ikinci ülke oldu. Avrupa İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Avrupa Birliği'nde yaşayanlar geçen yıl en az bir gece konaklamalı yaklaşık 1,19 milyar turizm seyahati gerçekleştirdi. Bu seyahatlerin büyük bölümünün Avrupa Birliği sınırları içerisinde kaldığı görüldü. Toplam seyahatlerin %71,3'ü kişilerin kendi ülkelerine yapılırken %20,9'luk bölüm başka bir Avrupa Birliği ülkesini kapsadı. Birlik dışındaki ülkelere yapılan seyahatlerin oranı ise %7,8'de kaldı. Avrupa Birliği vatandaşlarının seyahatlerinde ortalama konaklama süresi 5 gece olarak hesaplandı. Yurt dışı seyahatlerinde ortalama konaklama süresi 8 geceye ulaşırken ülke içindeki seyahatlerde bu süre 4 gece oldu. Avrupa Birliği'nde yaşayanların kişisel amaçlı turizm seyahatleri için yaptığı toplam harcama 2024 yılında yaklaşık 618 milyar euro olarak kayıtlara geçti. Seyahat başına ortalama harcama 518 euro olurken gecelik harcama ortalama 104 euro olarak hesaplandı. Yurt dışı seyahatlerinde kişi başı harcama 1053 euroya kadar çıkarken ülke içindeki seyahatlerde ortalama 303 euro oldu. Eurostat verilerinde tatil, aile veya arkadaş ziyareti gibi kişisel nedenlerle Avrupa Birliği dışına yapılan seyahatlerde Türkiye'nin öne çıkan destinasyonlardan biri olduğu görüldü. 2024 yılında Avrupa Birliği vatandaşları Türkiye'ye 8,8 milyon kişisel seyahat gerçekleştirdi. Bu rakam birlik dışına yapılan toplam kişisel seyahatlerin %11'ine karşılık geldi. Türkiye böylece Avrupa Birliği vatandaşlarının birlik dışında en çok tercih ettiği ikinci ülke oldu. İlk sıradaki İngiltere'ye 14,4 milyon seyahat yapılırken bu ülkenin toplam birlik dışı seyahatlerdeki payı %18 olarak hesaplandı. Türkiye'nin ardından AB'de 6 milyon seyahatle üçüncü, İsviçre ise 5,9 milyon seyahatle dördüncü sırada yer aldı. Her iki ülkenin de birlik dışı seyahatlerdeki payı %7 oldu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2024 verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlar Türkiye'ye kişisel amaçlarla 8,8 milyon seyahat gerçekleştirdi. Türkiye bu rakamla Avrupa Birliği vatandaşlarının birlik dışı en fazla tercih ettiği ikinci seyahat noktası oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapatırken Fenerbahçe ve Trabzonspor puan kaybı yaşadı. Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 12 puanla 2. basamaktaki yerini korudu. Haftanın ilk sürprizini Trabzonspor yaptı. Bordo Maviller deplasmanda Konyaspor'a yenilerek 5 haftada 7 puan topladı. Haftanın ikinci sürprizi ise Fenerbahçe'den geldi. Sarı lacivertler deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve 7 puan topladı. 2026-2027 sezonun 5. haftası geride kalırken Galatasaray 1., Beşiktaş 2., Ahmet Sportif Faaliyetler 3., Kasımpaşa ise 4. sırada yer aldı. 4 büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş ilk 2 sıradayken Muhammed Salah'lı Trabzonspor 9., lige yeni yönetim, yeni teknik ekip ve yeni kadroyla iddialı başlayan Fenerbahçe ise 11. sırada bulunuyor. Ligin ilk 5 haftasında sporsever ve otoritelerin beklentileri doğrultusunda başlayan Galatasaray ve Beşiktaş'ın aksine Trabzonspor ve Fenerbahçe en kötü ilk 5 hafta başlangıçlarından birine imza attı. Radyo Sputnik editörleri son 5 yılda oynanışlaşmalarda ligin ilk 5 haftasında oluşan puan durumlarını derledi. İşte en kötü başlangıçlar, en az gol atanlar, en fazla puan toplayanlar. 2022-2023 sezonundayız. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın üst üste 4 sene sürecek şampiyonluğunun ilk senesi. Sezonu lider kapatacak Galatasaray ilk 5 hafta sonunda ligin 7. sırasında yer aldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 2022-2023 sezonun ilk 5 haftasında 10 puan toplayabildi. Beşiktaş ise 2022-2023 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sezona Valerian İsmail ile başlayan siyah beyazlı ekip ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı ve 1. sıraya yerleşti. Bu sezon 5. hafta sonucunda 7 puanla 11. sırada yer alan Fenerbahçe 2022-23 sezonun ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. 2022-23 sezonun 5. haftasında puan tablosu şöyle oluşmuştu. Beşiktaş 1., Konyaspor 2., Fenerbahçe 3., Başakşehir 4., Gaziantep Futbol Kulübü 5., Adana Demirspor 6., Galatasaray 7., Trabzonspor 8. Galatasaray'ın şampiyon bitirdiği bir diğer sezonsa 2023-2024 sezonu. İlk 5 haftada oluşan puan tablosunda Fenerbahçe lider görünüyor. Lige 5'te 5 ile başlayan sarı lacivertli ekip 12 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Sezonu şampiyon tamamlayacak Galatasaray ise 5. haftada Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada yer aldı. Adana Demirspor 2023-2024 sezonunun 5. haftasında 3. sırada, Çaykur Rizespor ise 4. sırada yer aldı. Trabzonspor 5. sıradayken Beşiktaş ise 5 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10. sırada yer aldı. Galatasaray 3. kez üst üste şampiyon olacağı 2024-2025 sezonuna fırtına gibi başladı. 5 haftada 5 galibiyet alan sarı kırmızılı ekip 17 gol atıp kalesinde 4 gol gördü.

0: ve takibi sürdürdü. 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan siyah beyazlı ekip 2. sıradayken Fenerbahçe 3. Trabzonspor ise 4. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise puan kaybetti. Galatasaray 13 puanla liderliğini sürdürürken Beşiktaş 12 puanla 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe 7 puanla 11. Trabzonspor ise 7 puanla 9. sırada kaldı. Son 5 sezonun ilk 5 haftaları karşılaştırıldığında ise özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu sezonki başlangıçları dikkat çekti. Galatasaray'ın şampiyon tamamladı. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ilk 5 haftada zirve yarışında yer alan sarı kırmızılı ekip 2025-2026 sezonunda da 5-5 yaparak sezona güçlü başlamıştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'yla futbol saati bir haftalık aranın ardından salı günü saat 14.05'te tekrar yayında olacak.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
3: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
2: Etki ajanları deyince Angelina diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
3: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
2: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
3: Evet.
2: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Bugün faili meçhul cinayetleri konuşacağız. Konumuz bu konuda uzman bir hukukçu. O konuya biraz sonra geçeceğiz. Ama öncesinde dünyada neler oluyor? Kısa bir özet yapalım. Ondan sonra asıl konumuza geçelim. Yemen, çatışmalar çok şiddetli. Suudi Arabistan ciddi sıkıntı içerisinde. Trump ne yapacağını bilmez halde. Suudi Arabistan burada da ortada kaldı ve Selman bugün yardım talebi için Mısır'a gidiyor. Tabii ilginç bu durum. Bu Selman yine CENTCOM komutanı ile görüşüyor. El Arabiya'ya göre CENTCOM komutanı ABD'nin istihbarat ve hedef belirleme konusunda yardım sağlayacağını söylemiş. Oysa ki aynı ABD İran'a doğrudan saldırı yapabiliyordu. Yani öyle bir sıkışmışlığı var ki Amerika'nın nereye cephe açsa o cephede yeniliyor. Suudi Arabistan'ın denizden petrol ticaretinde ciddi sıkıntı var. Şimdi bunu aşmak için efendim bir karadan boru hattı gündemdeydi. Efendim işte günlük 4-5 milyon varil petrol ihraç edecek falan deniyordu. Yani şunu unuttular. Ya Hürmüz Boğazı'nı kapatan kuvvetler oradaki bir boru hattından sana petrol taşıttırırlar mı? Yani şu anda vuruldu. O boru hatları da vuruldu, o da kesildi. Yani burada bölge ülkelerinin toplu bir çözüme ihtiyacı var. Bunun da yolu belli. Amerika'yı itecekler kenara. Ondan sonra bölge ülkeleri kendi arasında öyle veya böyle anlaşırlar. Çünkü menfaatleri ortak. Böyle bir durum söz konusu. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, Ensarullah ve Riyad ile doğrudan görüşmeler yaptığını söylemiş. Yani Amerika, düşünün, Suudi Arabistan'la Ensarullah arasında arabuluculuk gibi bir durum var. Trump yine İran'la müzakerelere açık olduğunu ifade ediyor. Ancak İran'dan gelen açıklamalarda bu konuda tavır çok net. Bizim şartlarımız kabul edilene kadar, yani bizi sürekli oyalıyorsunuz diyor. Gerçekten de işte gün savaşı sonrasındaki müzakereler, 28 Şubat saldırısı öncesindeki müzakereler biraz savaşın parçası haline geldi. Savaşa hazırlık süreci olarak değerlendirildi. Bunu da bütün dünya gördü. İran artık o müzakere oyununu yemiyor. Diyor ki şartlarım şu, Bunları kabul ediyorsan gel diyor. Şu anda öyle bir noktadayız. Tabii Trump çok sıkıştı. Kasım'da seçim var ve Kasım seçimleri öncesinde destek hızlı bir şekilde eridi. %30'lar konuşuluyor. Trump'ın çevresi bir an önce İran'la anlaşma yapalım diye bastırıyor. Bu savaş için bitirelim diye. Bakın bu gelişmelerden sonra petrol 109 dolara gitti, ulaştı. Ya bütün dünyada bir enerji krizinin tetiklenmesi gündemde. Kim tarafından? Amerika tarafından. Amerika İran'a saldırmasaydı, Hürmüz açık olsaydı ya bunlar yaşanır mıydı? Hayır. Ya binlerce kilometreden geliyorsun, Hürmüz Amerikan toprağı diyorsunuz. Ya çılgınlığın artık sınır tanımadığı bir noktadayız. Evet. Trump Hürmüz'de yaptığı fedakarlıklar için dünya ülkelerinden tazminat istemiş. En son olay bu artık yani. Gülüyoruz ama acınacak bir durum var. Yani dünyanın içinde bulunduğu durum.
4: Petrol 109 dolar çıkardı. Evet. Şimdi istiyormuş.
2: Evet. Tabii bu arada petrol fiyatlarındaki artışın nedeni olarak uykucu CEO'ya suçlamış. Yani Biden'ı suçlamış. Bir de Trump Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine saldırılar durdurma konusunda anlaştığını iddia etmiş. Bu da şey Financial Times'ın haberi nihai bir anlaşmaya varılmadı. Ancak Zelenski ABD'nin enerji ateşkesi önerisini doğruladı diyor. Bu da önemli. Burada AFD eş başkanının bir açıklaması var. Bu da son derece kritik. Daha önceki yayınlarımızda bunlara ısrarla dikkat çekmiştik. Fosil yakıtları, doğal gaz ve petrolün en ucuz olduğu yerden yani Rusya'dan temin etmek zorundayız. Rusya ile iyi ilişkiler kurmak hem kendi güvenlik çıkarlarımız hem de ekonomik çıkarlarımız açısından önemlidir, elzemdir diyor. Bu da önümüzdeki dönemde Almanya'nın nasıl bir politika izleyecek. Yani şu anda Almanya'da birinci parti olan AfD'nin iktidara gelmesi durumunda nasıl bir politikada ısrar edeceğini net bir şekilde görüyoruz. Bu da yani bugünkü Avrupa'dan çok farklı bir Avrupa ile karşılaşacağız. Aynı şey Fransa için de geçerli, diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli. Ben bu sürecin çok hızlı bir şekilde yaşanacağını sanıyorum. Şu andaki yani kontrolmüş Avrupa'nın özellikle bürokratik diktatörlük diye tanımlanan Avrupa Birliği bürokratlarının o politikalarının önemli ölçüde değişeceğini sanıyorum. Evet, bir başka konu da içeride de ciddi sıkıntılar var. İçerideki sıkıntılar neler? İçeride de CHP'de bazı gelişmeler yaşanıyor. Mansur Yavaş konusu gündemde. Mansur Yavaş'ın bir cumhurbaşkanı ile görüşmesi ortalığı Arap saçına çevirdi. Herkes farklı yorumlar yapılıyor. Yani Ankara gibi başkent belediye başkanının cumhurbaşkanı ile görüşmesinin bir tartışılması kadar garip bir olay yok. Normalde. Ama Türkiye'de siyaset normal değil. Yani biz daha önceki cumhurbaşkanlarını da gördük. Her sıkıntılı oldukları dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşürlerdi. Yani Demirel'i, Özal'ı, dahası Necdet Sezer'i falan. Bunlar olur. Gerekirse onlar üzerinden bir takım şeyler yaparlardı. Gerçi sistem biraz değişti. Hükümet sistemi var. Ama yine de normaldir. Yani bundan daha doğal bir şey olmaz. Zaten protokol gereği belediye başkanları da cumhurbaşkanının yurt dışından gidiş dönüşlerinde veya içine çıktıkları zaman havaalanlarında onları karşılamak zorunda. Bazen tabii Cumhurbaşkanı çok il dışına çıkınca belediye başkanı da işi gücü bırakıp her gün havaalanında mesai yapamaz. Oralara belediyeden üst düzey görevlileri gönderir. Fakat son dönemlerde Mansur Yavaş'ın daha çok kendisinin oraya gittiğini biliyoruz. Yani bunlar olabilir, bir takım sorunlar için yaşanabilir. Şimdi sorun bu değil, bundan sonrası. Yani şimdi bunun tartışılacağını, özellikle CHP'den AK Parti'ye geçişlerin artık nasıl söyleyelim, borsasının açıldığı bir dönemde bunların olması. Acaba Mansur Yavaş da AK Parti'ye mi geçecek tartışmalarını beraberinde getirdi. Oysa Mansur Yavaş bu tür iddiaları çürütmek için dedi ki ben bilgi verdim. Kime? Şimdi kendisinin genel başkanı şu anda CHP üyesi. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na veya parti yönetimine bu konuda bilgi vermesi gayet normal. Ama Özgür Özel dedi ki, bana da bilgi verdi, ben onayladım. Bir dakika, o zaman iş değişiyor. Şimdi Özgür Özel başka bir partinin genel başkanı. Şimdi Mansur Yavaş niye ona bilgi veriyor? Niye o onaylıyor? Onayladım ne demek yani? Sen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın amiri misin? Bundan daha garip başka bir olay var. Mansur Yavaş bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. Her konuda bir açıklama yapan Mansur Yavaş, Özgür Özel'in bu tepkisi konusunda onaylamadı. Bir de görüşme günü. CHP'nin kuruluş yıl dönümü. CHP'nin belediye başkanı CHP'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmıyor. Efendim Cumhurbaşkanı ile görüşmesi varmış, şu varmış. CHP'nin kutlamaları Anıtkabir'de başladı. Akşam gece saat 9'a kadar sürdü. Bunun Anıtkabir ayağı var. Genel merkezdeki toplantılar ayağı var. Genel merkezdeki kuruluş resepsiyonu var. Cumhurbaşkanı ile görüşmen kısa sürüyor. Yani bunlardan birisine katılamaz mısın? Ha İyi Parti'nin her davetine gidiyorsun. Bayrak mitingine kürsüdesin. Hukukçular toplantısında oradasın. Özgür Özel Trabzon'a Rize gezisine çıkmadan önce bir kelim diye koştura koştura oraya gidiyorsun. Fakat kendi partinin genel başkanına, kendi partinin kuruluş yıl dönümü törenlerine, ki özellikle bu ayrışmadan sonra son derece önemli, ona katılmıyorsun. Ya bu kabul edilebilir bir durum değil. Sayın Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş tartışmasını istemiyordu işin açığı. Hatta hani bir yasak da getirmişti, tırnak içinde yasak diyorum. Yani bu konuyu konuşmayın demişti parti yöneticilerine. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki, artık ciddi bir şekilde CHP'de tepkiler oluştu. Ve Mansur Yavaş o kadar çok hata yapmaya başladı ki kendi ipini çektiği ifadeleri kullanılıyor. Hatta Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda da farklı fikirler var. CHP'de öne çıkan fikri kısaca iki cümlede özetleyecek olursak, belediyeler artık çok kirlendi. Belediyelerden Cumhurbaşkanlığına gidiş yolu kapandı. CHP'deki şu andaki öne çıkan eğilim bu. Bu da Mansur Yavaş için herhalde uyarıcı olur. Ha Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçecek? Ben sanmıyorum. AK Parti'ye geçeceğini sanmıyorum. Bazı korkuları olduğu anlaşılıyor. Nedenini bilmiyorum. Ama bu korkularını Mansur Yavaş'ın belirledip ağırlığını koyup belirlediği belediye başkanlarının bir kısmı AK Parti'ye geçti. Ben Mansur Yavaş'ın bundan şikayetçi olduğunu sanmıyorum. Hatta bazılarından da o geçişlerinden çok memnun olduğunu sanıyorum. Ha Mansur Yavaş ne yapmak istiyor? Kendine biraz fazla misyon yükledi. Sanki böyle çok önemli bir figür olarak gördü. Herkese eşit uzaklıktayım ben. İyi Parti'ye de, efendim CHP'ye de, Yeni Parti'ye de, efendim Zafer Partisi'ne de. Ben bunların ortak aday olaktan çıkacağım ve bir bağımsız olarak. Yani böyle bir misyonla hareket ediyor. Fakat burada ne kadar başarılı olur emin değilim. Orada sorun şu, Türkiye sadece Erdoğan'ı devirmeyi mi amaçlayacak? Yoksa Türkiye'yi kritik bir süreçte yönetecek cumhurbaşkanı mı arayacak? Şimdi burada iş düğümleniyor benim gördüğüm kadarıyla ve önümüzdeki günler bir sürü gelişmeye gebe. Evet, silelim. Biz asıl konumuza, faili meçhul cinayetler konusu. Bu konuda büyük emekler vermiş. Geçmişte de hem bu tür olaylara muhatap olmuş, bu davalarda müdahil yapmış, bir sürü yoğun tecrübesi olan hukukçu Nusret Senem'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Evet, faili meçhul cinayetler dosyası tek tek açılmaya başlandı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu, ondan sonra Habli Mitoğlu.
4: Habli Mitoğlu yargılaması sürüyor.
2: Hala. Evet, evet. Ve Kaşif Kozinoğlu. Evet. Hangisinden başlayalım? Bir genel anlamda nasıl buluyorsunuz bu olayı? Yani gerçekten bir işin üzerine gidiliyor mu sizce? Yoksa bu bir yerde tıkanır mı?
4: Şimdi bu olay NATO'nun Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapmış olduğu liderler zirvesi sırasında gündeme geldi yoğun olarak.
2: Evet.
4: Ona denk gelmesi çok şeydi, yani dikkat çekiciydi. Aslında sözünü ettiğimiz cinayetlerin tamamı Gladio diye bildiğimiz, Türkiye'den kontrgerilla diye önceden tanınan örgütün yaptığı eylemler. Daha sonra bu Fethullahçılar diye, FETÖ diye bilindi, kamuoyuna geldi bu kumpas davaları sırasında. Dolayısıyla NATO'nun cinayetlerine, bir yandan Ankara'da zirve yapıyorsunuz, bir yandan NATO cinayetlerinin üzerine yürüyorsunuz. Bu devlette iki eğilimin ortaya çıktığını gösteren bir gelişme. Bir yandan NATO'culuk, MİT'in ve hükümetin, Cumhurbaşkanlığı kararlarının NATO güzellemeleri sürerken, bir yandan da NATO cinayetlerinin üzerine gidilmeye çalışan bir devlet refleksi, iradesi ortaya çıkıyor. Bu bakımdan son derece önemli bir gelişme Türkiye bakımından.
2: Şöyle mi diyelim, şöyle bir görüş vardı. Türkiye'de normalde cinayetlerin failleri bir şekilde bulunur. Ama Gladio'nun işlediği
4: hiçbir
2: cinayetin faili bulunmamıştır.
4: Fail şeyler bulunur, yani böyle tetikçiler falan bazen evet. Yakalanır ama esas olarak Gladio'nun üzerine gidildiği görülmemiştir. Gladio'nun üzerine gidilmeye ne zaman başlandı? 2014'ten sonra, yani 2014'ten itibaren FETÖ örgütünün FETÖ-PDE diye Milli Güvenlik Kurulu'nca belirlenmesiyle birlikte Gladio'nun üzerine adım gidilmeye başlandı. Bir devlet iradesi ortaya çıktı.
2: Yani Silivri Duvarı'nın yıkılmasından sonra.
4: Bence tamamen öyle. Silivri Duvarları yıkılmasıyla, milletin milyonlar olarak sokaklara inmesiyle birlikte işte o gezi olayları da bunun bir şeyisi, göstergesiydi. Milyonlar meydanlara çıktı. 4 defa Silivri duvarlarının önüne yüz binleri yığdık biz biliyorsunuz, evet, yargılandığımız sırada. O süreç Gladio'nun üzerine gidilmesi gerektiği gibi bir zorunluluğu gündeme getirdi ve dolayısıyla o örgütle ittifak içinde olan iktidarda bir parçalanma oldu. Aralarında büyük bir kapışma başladı Fethullahçılarla AK Partiler arasında. Netice olarak milletin iradesinin yansımasıydı bu, iktidara yansıması. O mücadele adım adım adım adım yükseldi. 16 Temmuz FETÖ darbe girişimi 2016'da zirveydi. FETÖ'cüler bir hamle daha yaptılar kurtulmak için. Fakat evet, o hamlenin altında kaldılar. Gladio'nun bütün silahlı unsurları, operasyon ekibi ezildi benim gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ezildi. Generalleri bir kısmı öldürüldü, bir kısmı hapislere tıkıldı. Hükümler aldılar. Ordudan tasfiye edildiler. Polisten tasfiye edildiler. Şimdi ordudan tasfiye edilenler 24 bin kişi.
2: Evet.
4: Subay asubay, general, polisten 30 bin kişi, yargıdan işte yargı mensupları, hakim, savcı ve yargı personeli olmak üzere 14 bin kişi. Bütün şey olarak bakarsanız bürokrasiden yaklaşık 130-140 bin kişi tasfiye edilmiş oldu Gladio. Şimdi böyle bir tasfiye dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ya daha doğrusu NATO'ya bağlı ülkelerin hiçbirinde böyle bir tasfiye yok.
2: Evet.
4: Yani devletin bütün kılcal damarlarına girdik diye övünürdü Fethullah. O kılcal damarlardan sökülüp atıldılar yani. Onun için çok önemli bir başarıdır o. Bu başarının bir neticesi olarak onun yapmış olduğu cinayetler adım adım ortaya çıkmaya başladı. Yakalanmaya başladılar. Önemli adamları hapse atıldı. Mesela Enver Altaylı aslında Fethullah'tan daha önemliydi Gladio için. Çünkü bir anlamda CIA'nin yetiştirdiği Türkiye'de Gladio'nun sorumlularından önemli kişilerden biriydi. Mehmet Eymür, o Firam Abbas, bu tip isimler yani.
2: Evet.
4: En şeyleri, baba adamlarıydı Gladio'nun. Bunlardan Enver Altaylı Nereye kaşıyorsanız oradan çıkıyor biliyorsunuz. Yani
2: bütün faali meçhul cinayetlerde bir yerden adı geçiyor.
4: Enver Altaylı'nın adı geçiyor. Enver Altaylı siyasi ve askeri casusluktan ve Fethullah üyeliğinden 23 yıl hapis cezası aldı ve Yargıtay'da onandı cezası biliyorsunuz. Evet. Hablemitoğlu davasında.
2: Daha davalar da var galiba.
4: Hablemitoğlu davasında yargılanıyor. Devam ediyor oradaki şeyi.
2: Kozinoğlu davasına da girebilir. Şimdi böyle giderse.
4: Kozinoğlu olayına da işte dündü sanıyorum Aydın'dan manşeti. Orada Enver Altaylı ile ilgili önemli şeyler var. Fethullah'a yazdığı mektup var mesela
2: evet,
4: her şeyden.
2: O çok önemli bir şey.
4: Önemli.
2: O nereden çıkmıştı?
4: O şeyin Kozinoğlu'nun Enver Altaylı'nın yakalanmasından sonra onun bilgisayarından çıkan mektubu Fethullah'a evet. yazmış.
2: Şimdi onlara tek tek gireceğiz.
4: İddianamesinde var bu Hablemitoğlu Enver Altaylı'nın yargılandığı davanın iddianamesinde o belge var.
2: Evet. Evet. Şimdi yani bir işin üzerine gidiliyor şu anda.
4: Evet, evet,
2: gidiliyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla ciddi de gidiliyor.
4: Ben de ciddi. Bunu tabii izleyip göreceğiz. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ucu nereye varırsa varsın bunun üzerine evet. gidilecek diye ifade etti. Tabii bu göreceğiz bu şeyleri, gelişmeleri bakacağız. Mesela bu Yazıcıoğlu dosyasında, Kozinoğlu dosyasında bunlar bir Ergenekon döneminin kompas davalarının olduğu günlerde ortaya çıkan şeylerdi, cinayetlerdi. Dolayısıyla o cinayetler dolayısıyla nereye kadar gidilecek? Çünkü o zaman Fethullah'ın bu Gladyon merkeziyle hükümet arasında bir nasıl derler koalisyon vardı, bir işbirliği
2: vardı. Tabii canım
4: vardı.
2: Onu zaten Sayın Cumhurbaşkanı da biz de bunlara yardım ettik.
4: Allah bizi affetsin milletimizi.
2: Ne istediler de vermedik lafı evet, çok meşhurdur.
4: Çok meşhurdur. Yani o dönemin öz eleştirisini bir anlamda yapmış oldular ama ne kadar üzerine gidebilecekler? Kendileri dokunan noktalar ortaya çıkar mı çıkmaz mı, oralarda nasıl tavır alırlar, bunları izleyip göreceğiz.
2: Evet. Peki şimdi tek tek gidecek olursak ana hatlarla yani isterseniz şey devam ediyor, Hablemitoğlu cinayeti devam ediyor. Uğur Mumcu
4: davasında da bir sanıkla ilgili devam ediyor. Diğerlerinin hükmü oranında evet. kesinleşti. İnfazları oluyor onlara.
2: Yani o dosyada aslında çok açık. Şimdi Uğur Mumcu'da işte en son Erdoğan Karakuş emekli kor general, hava evet, evet. kor generalinin yaptığı tanık sıfatıyla bir ifade verdi. Dedi ki Mossad'dır Uğur Mumcu'nun katili. Mersin'den girdiler. Cinayeti işlediler. Atatürk Esenboğa Havaalanı'nda bilgisayar sistemini bozdular. Kayda girmeden çıkıp gittiler.
4: Bence diye. Doğru değil. Ben o kanada değilim. Ben o davada birkaç celse Ceyhan Mumcu abimizin şeyi olarak.
2: Uğur Mumcu'nun abisi.
4: Evet abisinin müdafi olarak bulundum. O sanıklar yakalanan ve yargılanan sanıklar aslında olayın failleri. İşin gerçeği budur. Tabii ki Mossad'la falan da ilişkileri mümkündür, vardır. Ama çıktı gittiler şeyi doğru değil. Sanıklar hatta itirafta bulunacakları gün bu eski Tabipler Odası Başkanı Bayan adını şimdi şey yapmadım.
2: Evet, evet.
4: Onun bir işkence şeyiyle uzaktan böyle bir şeyiyle.
2: Görmeden itiraf, işkence kararı verdi.
4: Fincancı. Evet Fincancı. Fincancı. Ondan vazgeçtiler itiraftan. Olayın gerçek failleridir ve hükümlerini...
2: Hayır, Mossad şöyle yapıyorlar. Olabilir. Yani Mossad gidip de illa o şeyi yapan adam olmayabilir. Ekip o işi organize etmiş olabilir.
4: Mossad'ın olduğu şuradan da belli. Bunları önce İran'a gönderiyor. Bunlar böyle şeriatçı falan havalarında.
2: Tabii tabii.
4: Önce İran'a gönderiyor. İran'da bir ilişkiler falan oradan dönüyor geliyorlar. Cinayet işliyorlar. İşi İran'ın üzerine yıkmak için.
2: Evet, o günlerin hatırlar meşhur olayı. Hatırlar hepsi mısınız? Bir ağaca da İran'a girip çıkmış.
4: Mollalar İran'a. Diye.
2: Bütün slogan buydu ya.
4: Bütün slogan bu.
2: Cenazede vardık biz evet, milyonlarca yani. İnsan Türkiye'nin yani her yerinde.
4: En az 1 milyon insan yürüdü o zaman.
2: Sadece Ankara'da 1 milyon evet, yürüdü. Yani bir de Türkiye'nin her tarafını düşün.
4: Korkunç bir olaydı.
2: Türkiye İran olmayacak.
4: Evet, Türkiye İran olmayacak. Mollalar İran'a. Yani İran'ın üzerine bir yandan cinayeti işliyorsunuz. Bir yandan İran'ın üzerine
2: bir taşta birkaç kuş.
4: Tabii yani İran düşmanlığı o zaman zirve yapmıştı biliyorsunuz Türkiye'de. Evet, evet. Tam o olaya denk geliyor.
2: Çok az kişi Türkiye, İran değil bunun arkasında. Bunu da söyleyenlerden birisi Uğur Mumcu'nun abisi de aynı şeyi söylüyor.
4: Abisi de söylüyor. Biz söylüyoruz. Ben bir Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bir toplantısında bunu söyledim. Yani neredeyse kadınlar üzerime yürüyorlar. İran değildir dediğim için. Halbuki İran'ın hiçbir o olayda bir şeysi yok.
2: Hiçbir yok.
4: Hiçbir evet. dahili yok ve hiçbir menfaati yok. Yani Türkiye İran düşmanlığına İran'a ne faydası olacak? Tam tersine İran'a karşı emperyalist Batı'nın bir unsuru evet, evet. olarak Türkiye İran üzerine sürülmek evet, isteniyordu. Evet. Türkiye o şeyi tertibi bozdu. Evet. Bir ara bir Çiller'in Cumhurbaşkanı Demirel'e rağmen İran'a uçakları kaldırıp evet. saldırma falan gibi şeydi.
2: Onun da öyküsü çok
4: olmuştu. Onu da Demirel önledi biliyorsunuz. Çok önemli bir olaydı.
2: Onun öyküsü oldu. Rahmetli Erdal'ın önüyle dönemin Sanayi Ticaret Bakanı Tahir Köse evet, beraber Fişeksan'da lokalinde yemek yiyorduk.
4: Evet.
2: Tahir Bey dedi ki Erdal Bey'e dedi ki efendim dedi Erdal Bey Dışişleri Bakanı olmuştu o arada.
4: Doğru.
2: dedi ki ya iyi olmadı Dışişleri Bakanınız dedi. Tenzil rütbe gibi Başbakan'ın yardımcılığından
4: Dışişleri Bakanı.
2: Oraya geçince yok yok Tahir dedi. Dışişleri Bakanı'ndan çok memnunum dedi. Türkiye İran Savaşı'nı önledim dedi. İnönü konuşmazdı.
4: Ya.
2: Şimdi böyle kaldı. Hiçbir şey soramadı. Sorsan da cevap vermezdi. Tarzını da biliyoruz. Ben de dedim ya o zaman basın danışmanlığı yapıyorum. Dedim ya bu olay çok önemli bir olay. Ben bunu dedim araştırayım. Gazetecilik dönünce bu olayı patlatırım. Ondan sonra ben hemen onu araştırmaya girdim. Sonra kabaca çözdük olayı. Yani helikopterler kalkıyor,
4: evet, evet.
2: yolda durduruluyor. Erdal Bey öğreniyor durumu ve Demirel'i arıyor falan. Sonra Tempo dergisinde Sedat Ergin imzasız bir yazı yazarak bunu Hikmet Çetin'in yaptığını söyledi.
4: Yok değil.
2: evet. Sonra da Tempo'daki yazıyı kaynak gösterip Hürriyet'te manşet yaptılardı bu olayı. İşin aslı böyle bir şeydi. Ben birebir şahitim.
4: Erdal'in onu biliyorsun.
2: Evet. Evet. Şimdi evet. biraz hızlanalım isterseniz. Evet. Şeye geçelim. Muhsin Yazıcıoğlu. Hı. Yanılmıyorsam bir de kitap hazırlıyorsunuz bu cinayetle ilgili.
4: Yani hak bitti. Kitabı bitti. Gönderdim mi yani şeye? Evet. Evine.
2: Nedir bu olay? Şöyle bir bize bir özetler misiniz?
4: Evet. Ha şimdi bu 25 Mart 2009. O dönem çok önemli yani 2009'u iyi hatırlayalım. Fethullahçıların Ergenekon kumpasını yoğun şekilde yürüttükleri işte Ergenekon dalgaları her yerden bombalar çıkıyor, eşiyorlar falan. Ondan evet. sonra kemikler çıkıyor.
2: Hatta bombaları sarıldığı
4: gazeteler.
2: Günümüzün gazetesi günümüz. Ama. o çok komikti yani, ya Gölbaşı yolunda. Yani,
4: değil mi?
2: Yani o kadar acele yapmışlar evet. ki. Ben o günlerde CNN'in kameramanı vardı. Evet. Gazeteleri de tabi olunca evet. almış. Onları bile almamışlar. Almış getirmişti. Ya üzerinde.
4: bir de Ayaş yolunda böyle bir bombalar evet, şey evet. olmuştu falan.
2: Sonra Ergenekon'dan çıkan komutanla beraber Ayaş yoluna gittik. Orada da o nereye sakladınız diye göstermeye çalıştık.
4: Yani saklıyor ondan sonra gidip buldu falan şey tabii, yapıyorlar.
2: Klasik kameralar, FETÖ yöntemi.
4: Kameralar,
2: klasik
4: FETÖ yöntemi. Bilmem, evet, evet. Televizyonlar, canlı yayınlar. Ben
2: i̇şte burada bulundu falan diye.
4: Şimdi tam o günlere denk geliyor. Biliyorsunuz Hrant Dink olayı 2007, bu 2009. Hemen ardından biliyorsunuz Balyoz şeyi evet. başladı. O tam o döneme denk geliyor. Tabii şimdi Hrant Dink olayı olmuş, Rahip Santoro olayı olmuş. Ondan sonra Malatya Zirve Yayınevi olayı olmuş. Danıştay olayı olmuş.
2: Danıştay'da evet hakimlerin
4: öldürülmesi. Şimdi bütün bunlar kampanyanın Ergenekon kampanyasının önemli cinayetleri. O olayı oraya bağlamaya evet, çalışıyorlar. Evet. Ve diyorlar ki Türkiye'de milliyetçiler, işte vatanseverler, askerler daha çok, ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri bu cinayetleri işliyor. Dolayısıyla örgütün hükümete karşı bir darbe girişiminin parçaları olarak bunu yapıyorlar. Bu örgütü tasfiye edelim, etkisiz hale getirelim. Silahlı kuvvetler de bir de şey var efendim, nasıl derler, o silahlı kuvvetleri etkisiz hale getirmek için bir çaba yürütmek lazım. Bir vesayet var, askeri vesayet. O vesayeti çözmek lazım. Kurguyu da bunun üzerine yapmışlar. Evet. Ve orduyu etkisizleştirmek istiyorlar. Niye? Ordu Amerika'nın Kuzey Irak'ta kurmak istediği kukla Kürdistan'a karşı tavır almaya başladı. Evet. Hizadan çıktı diyorlar. NATO'nun hizasından.
2: Türk generalleri kontrolden çıktı.
4: Kontrolden çıktı, hizadan çıktı. Türk generallerini hizaya alacağız. Buna karşı yürütülen bir kampanya. İşte bu cinayetler bu kampanyanın unsurları.
2: Evet.
4: Bu doğrudan merkez, doğrudan CIA, FETÖ. Doğrudan CIA ve FETÖ eğilimi. Evet. Hatırlayın, Avrupa Birliği'nin mentosundan karar çıktı bunların üzerine yürüyün diye.
2: Evet, evet.
4: Aynı zamanda Türk ordusunun da üzerine yürünmesi şeklinde bir kampanya yürüdü. Bunu denenmiş bir örnek bu. Endonezya modeli deniyor buna. Evet. Endonezya modeli. Endonezya'da daha önce
2: orduyla yapılan pis işler açığa çıkarılıp
4: onlar tasfiye ediliyor, evet, ve evet. Orada işte bir adalar grubu var. Onun Endonezya'dan ayrılmasını sağladılar öyle. Türkiye'de benzer bir etkiyle bunu yapmak istediler. İşte Yazıcıoğlu cinayeti bu faaliyetin bir unsuru. Bunu FETÖ'lülerin planladığı dava dosyasından, soruşturmalardan falan çok sayıda belgeyle ortaya çıkmış vaziyette. Ben onu tespit ettim.
2: Dosyaları peki bir sonuca okurum. Varılır mı şimdi sizin bir sonuca gidebilecekler mi sizce?
4: Ben gidebilecekleri kanısındayım. Çünkü bu olayı gerçekleştiren helikopterin düşmesine neden olan pilot tutuklandı.
2: Evet. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı 15 Cumhurbaşkanının Marmaris'te almaya giden de pilot, değil mi o?
4: O değil. Onlar da düşen helikopterdeki uyduya sinyal gönderen parçaları
2: söken adamlar.
4: Söken kişiler. Evet. İşte Davut Uçum ismi onun. Bir evet. de bir assubay var Aydın Özsıcak diye. Onlar 2016'da Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'teki otelden almaya giden
2: kurtarma ekibi aynı zamanda. Bir yandan da olayı karartan ekip.
4: Yazıcıoğlu olayında da onlar işte o malzemeleri, uyduya sinyal gönderen parçaları ve en kritik olayın aydınlanmasına hizmet edecek parçaları söküp kaybeden ekibin içinde olan adamlar. Özel kuvvetler mensupları bunlar. Dolayısıyla bu olay tarafından FETÖ'cülerin çıktığı bir olay olarak gözüküyor. Tam o günlerde 2011-12 döneminde de olayı Ergenekon yaptı. Ergenekon'a bağlamak için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Dosya Malatya...
2: Yine bir taşla birkaç kuş.
4: Tabii Malatya Savcılığına devredilince Büyük Birlik Partisi'nin bazı üst yöneticileriyle birlikte tanıklar üretiyorlar, yalancı tanıklar vesaire. Bu işi Ergenekon yaptı, subaylar yaptı. Hatta o dönemki Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert hedef gösteriliyor.
2: O da çok ilginç.
4: Faruk Cömert'in hedef gösterilmesinin önemli sebeplerinden birisi de şu. Diyorlar ki Faruk Cömert'in kardeşi Bedrettin Cömert işte Muhsin Yazıcıoğlu tarafından emir verilerek öldürülmüş bir kişi. Dolayısıyla Faruk Cömert şimdi intikamını alıyor hesabı.
2: Evet, senaryoda
4: öyle senaryolar var. İnanamazsınız. Tabii bu şekilde yürüyen bir dava. Davada sonradan 17 yıl sonra işte şimdi Ankara'daki soruşturmaya geldik ama 17 yıl bütün bir iddialar örtbas ediliyor. FETÖ ile ilgili olanlar, o Özsıcakların gizlemeleri, şunlar bunlar. Onlar hep böyle münferit eylemler gibi.
2: Dosyada her şey var
4: her
2: mı?
4: Her şey var bence. Her şey var. Şimdi bakın radar şeyleri yapmışlar. İncelemesi yapılmış Malatya Savcılığı'nın atadığı bir kişi tarafından. Hava kuvvetlerinin hareket merkezinde, efendim işte bu Ahlatlıbel'deki radar merkezinde, Erzurum radar merkezinde vesaire birçok yerde inceleme yapılmış. Bir olayın olduğu saatte, olduğu dakikada hatta. Hı. Olay kaçta oluyor? 15.03'te helikopter düşüyor. 15.07 arasında bir 4 dakikalık Doğu bölgesindeki bütün şeyler, radarlar bozuktur diye Genelkurmay'dan yazı giriyor.
2: Allah Allah.
4: O 4 dakikada ne olmuş biliyor musunuz? Malatya'dan kalkan şimdi tutuklu FETÖ'cü pilotun F4 uçağı tam o bölgeden geçiyor. O bölgeden geçiyor. 21 bin fitte radardan çıkıyor. Sonra 13 bin fitte radardan tekrar radarda görünüyor.
2: Sayın dinleyiciler, radardan çıkma şu anlama geliyor. Eğer alçak uçuş yaparsanız
4: evet,
2: radardan çıkarsınız. Alçak uçuş zaten yukarı çıktığınız zaman tekrar radara girersiniz. Bunu ben tesadüftür, konuyu biraz dağıtmadan hemen kısaca anlatayım. Suriye'de bir Türk uçağı düşmüştü biliyorsun.
4: Evet.
2: Ben Esad yönetimdeyken Sayın Esad'la bir görüşme yapmıştım. O dönemde yetkililere talimat verdi. Bütün belgeleri gösterin dedi. Sonra bana da yetkililer gösterdi. O bizim uçağın radara girişi, çıkışı, radara girişi, çıkışı falan, onların hepsi birkaç kez radara giriyor, çıkıyor, alçak uçuş yapıyor.
4: Evet, evet.
2: Radardan. Yani o nedenle bir yerde de uçak düşürülüyor. Belli ki Suriye hava sahasını birileri test ettirmek istemiş, evet, evet, ama bu Türkiye'nin böyle bir şey yapması mümkün değil o şartlarda. Karmaşık bir olay. Onun da belki, yani buna neden, kim emir verdi o işlere, o da belki de incelenirse bambaşka bir şey çıkar.
4: Tabii, tabii.
2: Karşımıza
4: bu olay,
2: yine.
4: Bu olayda şöyle oluyor. FETÖ'nün hava kuvvetleri imamları işte şeyler, Malatya'ya geliyorlar, görüşmeler yapıyorlar, İstanbul'a dönüyorlar. Ondan sonra bu pilot olan şahıs, o zaman Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı İstanbul'da, Hava Harp Okulu'nda. O da bir saat doldurmak için, uçuş saati doldurmak için Malatya'ya geliyor. Tam helikopterin şeyden havalandığında, Çağlayancelik'ten havalandığında, o da Malatya'dan havalanıyor. Geliyor, o saatte de tam uçağın düştüğü saatte, helikopterin düştüğü saatte de o 21 fitten kaybolup 13 bin fitten çıkması olayı oluyor. 4 dakika. O 4 dakika Genelkurmay diyor ki o 4 dakikada doğudaki radarlar bozuktu. Halbuki bozuk olmadığı sonradan anlaşılıyor. Radarlarda bir inceleme yapılmış. Fakat Genelkurmay yazısında ilginç bir şey var. Diyor ki bu radar personelinin olduğu yerler yeniden incelenebilir diyor. Yeniden incelenmesinde fayda var diyor. Böyle bir
2: nokta aslında düşünmüş. Tabii FETÖ'nün de FETÖ'nün de askeri TSK içerisine sızıp çok kritik merkezleri ele geçirdiği tabii bir dönem bu.
4: İncelemesinde fayda var ve onun üzerine bir inceleme yapılıyor. Erzurum'da o 4 dakikanın
2: kayıtları bulunuyor.
4: Bulunuyor. Görüntüleri evet, bulunuyor. Ama dosyaya biraz belgesi iyi girmiş.
2: Ya da onu yazan, raporu yazan kişi yazan kendini de garantiye almak istemiş de olabilir. Evet. Böyledir bürokraside çünkü tabii, bir yerde kendini garantiye alırsın tabii, yani.
4: O bilir
2: ya kişiler, ileride açığa çıkarsa diye.
4: O bilir kişilerle ilgili çok soru işaretleri var ve incelenmesi lazım. Yeniden bir inceleme yapmak lazım. Evet. Yani Erzurum'da ve diğer yerlerde mutlaka o Genelkurmay'ın gönderdiği belgeleri de dikkate alan yeni bir inceleme gerekiyor. Ankara Savcılığı umarım yapar bunu. Çünkü yapması evet, lazım. Başka bir formülü yok yani bunu.
2: Bunların hepsi kitapta var mı?
4: Hepsi var. Daha ayrı.
2: Büyük, ne zaman okuyabileceğiz?
4: Büyük ayrı. Yani Kasım ayında okuruz. Tahmin ediyorum. Yani kitapçılarda olur.
2: Evet.
4: Evet.
2: Efendim süremiz de hesaplayarak ne kadar kaldı? 20 dakika.
4: İyi, vaktimiz
2: varmış biraz daha. Başka burada ilginç noktalar var mı bu cinayetle ilgili?
4: Şimdi bakın, bu cinayette ilginç noktalardan birisi şudur. O uçak düşüyor. Uçak düştükten,
2: helikopter.
4: Evet, helikopter düştükten kısa bir süre sonra Malatya Maraş Polis İstihbaratı not geçiyor 81 ilin emniyet müdürlüklerine. O notta denen şu: helikopter düştü, Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı sağ, kendilerine ulaşıldı, Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, Göksun Devlet Hastanesi'ne naklediliyorlar. Şimdi
2: o zaman aramayı durduruyorsun yani.
4: Bu notu geçince Kayseri valisi bir açıklama yapıyor ve Kayseri'ye gelme ihtimali de var deniyor. Kayseri valisi oturuyor, bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte durum böyle. Göksun'a götürülüyorlar. Hazırlık yapılıyor hastanelerde, şu bu falan. Aradan yaklaşık 2,5-3 saate yakın süre geçiyor. Şimdi Mart ayını düşünün. Mart ayında Saat 3, saat 6, 7'ye falan yaklaştığı zaman hava kararıyor ve hava soğuyor tabii. Tam da düşmüş bir helikopter. Oraya ulaşmak mümkün değil. Orada olanlar da hava şartları nedeniyle donarlar yani. Evet. Ölmeleri beklenmiş görebildiğim kadarıyla. Tabii bu Maraş'taki bir istihbarat dairesindeki bir polise atfediliyor. O polis de enteresan. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in özel kalem müdürüyken Maraş'a atanmış.
2: Oo, o da ilginç. Ramazan Akyürek sayın dinleyiciler FETÖ'nün en kritik isimlerinden birisi.
4: Hrant Dink cinayetini planlayan adam.
2: Planlayan şu anda da hapiste.
4: Fethullahçı olduğuna dair İstanbul Valisi'nin Erol Çakır'ın sicil
2: raporu
4: var. Raporu var.
2: Zaten yani, mahkum oldu değil mi?
4: Tabii mahkum oldu. Evet. Fethullah sicilli yani.
2: Evet.
4: Fethullah. Şimdi onun özel kalem müdürü. Maraş İstihbarat Şube'nin başındaki müdür. Maraş İstihbarat Şube'nin başındaki müdür İsmail Duman. İsmail Duman kim? Ben 2008 yılı Ocak ayının 29'unda bir dilekçe vermiştim Ankara Cumhuriyet Savcılığına. Orada emniyetteki 57 üst düzey Fethullahçı polisin bir örgüt kurduğunu, bir örgütlenme içinde olduğunu anlatıyor. O rapor Ankara Emniyet Müdürlüğü Genel Müdürlüğü'nün genel müdür vekili ve birkaç tane üst düzey polisin hazırladığı 4 sayfalık bir daktilo metine dayanıyordu. O daktilo metini de sunmuştum. 57 evet. Kişi. Onlar o metnin içinde 16 en baştaki 16 kişi istihbaratın gözdeleri diyor. FETÖ'nün istihbarattaki gözdeleri.
2: İsmail
4: de
2: orada.
4: İsmail Duman da o gözdelerden biri.
2: Çok ilginç. Daha doğrusu ilginç.
4: Şimdi anında Özmen İsmail Duman'la Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki FETÖ'cülerle işte onlardan biri Ramazan Akyürek, o 16 kişilik listede o da var. Ramazan Akyürek'le diğerleriyle sürekli telefonlaşıyor. Onların telefonlarına ilişkin bilirkişi raporu da var dosyada. Telefonlaşıyorlar. Bunlar planlıyorlar. Fakat bunların hiçbiriyle ilgili işlem yok. Hala yok maalesef, hala yok. Ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Devlet Denetleme Kurulu bir inceleme yapmış, diyor ki Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'ni şey yapın, soruşturun diyor. Başbakan'a bir şey önerdi bulunuyor. Bunları soruşturun diyor. Fakat 2009'u düşünün. O zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onu soruşturabilir mi? O kamp şeyi Ergenekon, Balyoz kampaları yürütülürken. Çünkü o burayı yürütüyordu. Evet. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi yürütüyordu. Onlara dokunmamış. Hiçbir şekilde onlarla ilgili bir soruşturma falan yok. En dikkat çeken noktalardan birisi
2: şu anda budur. Açılabilir ama.
4: Bugünkü savcı bunu açabilir. Açması lazım. Ve onun için hükümete dokunuyor, dokunmuyor. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Zaten hata yaptık diyorsunuz. Allah bizi bağışlasın diyorsunuz. Milletimizi bağışlasın diyorsunuz. O hatanızın
2: telafi neye, edin yani.
4: Evet, neye dayandığını görün ve telafi edin. Evet. Bugün bunu soruşturmadaki savcılardan beklemek milletimizin hakkı. Evet. Böyle bir gelişme var. Bir noktası da budur. Tabii bir de Ergenekon'a bağlamak için Ergenekon davasına yoğun bir çaba var. Şöyle söyleyelim. Yine Ergenekon kumpasında görev yapmış Mehmet Eymür. Evet. Ondan sonra Enver Altaylı, bunlar çeşitli yerlerden çıkıyorlar. Bu da enteresan.
2: Enver Altaylı burada hangi noktada çıkıyor?
4: Ya Enver Altaylı bu Özmen olayında ortaya çıkıyor. Bir ikincisi olayın ilk gün helikopter düştükten 15 dakika sonra Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne bildirildiğini şey yapıyoruz, tespit ediyoruz. Öyle bir bilgi var. Bunu avukatlardan Selami Ekici Yeni Şafak gazetesine yazdı biliyorsunuz. Evet. Orada belirtiyor. Orada Enver Altaylı olduğunu
2: bildiren kişi
4: diyor. Evet, bildiriyor. Ekici diyor ki Enver Altaylı oraya bildirir. Şimdi helikopter düştükten 15 dakika sonra daha
2: ne İsmail, olduğu belli
4: İsmail
2: değil.
4: Güneş bile daha telefon etip konuşmamışken nereden biliyorsun bunu? Nereden söyleyebiliyorsun? Yani onun bu plan olduğu gibi pilotlardan olayı öğrendiği gibi bir intiba doğuyor.
2: Evet.
4: Bu bakımdan Enver Altaylı kritik adamlardan biri. Bir de biliyorsunuz bu Ercüment Güler olayında
2: da çok
4: Enver Altaylı ismi gene çıkıyor. Enver Altaylı'nın adamı olduğu ifade ediliyor. O olay yerine gidiyor ama kimse ona bir görev falan vermemiş, çağırmamış. Öyle BOTAŞ görevlisi şeye gidiyor, arama kurtarmaya gidiyor ve ekibin başına geçiyor nasıl oluyorsa.
2: BOTAŞ da ilginç bir şey yani. Korkut Eken'den sonra sanki bir ekip oraya yerleşti. Yani, daha sonra da çıkıyor, ayrılıyor. Evet, olaydan sonra da ayrılıyor, istifa ediyor. Nereye gidiyor?
4: Yunanistan'a.
2: Yunanistan'da NATO'nun bir yan kuruluşuna geçiyor.
4: Evet, aynen.
2: Yani bu nasıl bir yetenek ki olaydan hemen sonra gidip hemen Yunanistan'da NATO'nun bir yan kuruluşunda üst düzey güvenlik müdürü oluyor.
4: Evet, yani çok
2: güvenlik müdürü dediğin zaman çok ciddi bir, yani NATO'nun şirketlerinde güvenlik müdürleri herhalde böyle yoldan geçene gel seni iyi yani, gördük alınmaz yani.
4: Öyle olan isimler değil. Arama kurtarma da tam bir kaos var. Tam bir beceriksizlik var. Ama bu bilinçli bir beceriksizlik, evet, bilinçsiz bir beceriksizlik değil. Başında
2: zaman kazanıyorlar canım.
4: Tabii. Kriz merkezinin başında o zamanki İçişleri Bakanı Beşir Atalay var. Tabii siyasi sorumlusu esas olarak odur. Bütün birimler, orada çalışan birimler ona bağlı birimler, evet, halinde. Ama onun böyle vurdum duymaz hali, hatta ona bilgiler geç verildi falan gibi değerlendirmeler var ama ben onların da biraz bakanı korumak amacıyla siyasi sorumluluğu biraz bertaraf etmek amacıyla yazıldığını düşünüyorum. Öyle ifade edildiğini, evet, düşünüyorum. Çünkü onun da emareleri var.
2: Evet. Neyse kitabınızı okuyacağız. Bunları inceleyeceğiz. Hani biz gazeteciler açısından da son derece verimli olacağını sanıyorum.
4: Çok önemli belgeler var. Yani
2: evet. Peki gidelim son günlerdeki en çok tartışılan Kaşif Kozinoğlu. Evet. Mezarı açıldı biliyorsunuz. 10 dakikamız var. Hızlı bir şekilde bunları aktaralım. Şimdi ne diyorsunuz bu? Siz cezaevinde beraber yattınız mı yoksa siz çıktıktan sonra mı?
4: Ben çıktıktan sonra alındı.
2: Alındı.
4: Ben 2011'de hatta ben çıkmadan bir ay falan önce alındı galiba. Öyle olması lazım. Ben Nisan ayında şey yapmıştım. Tahliye olmuştum. Fakat sürekli duruşmalara izliyordum ben. Gidiyordum duruşmalara.
2: Evet. Yargılanıyordunuz çünkü.
4: Tabii yargılanıyoruz. O yargılama ta 2014 yılına kadar devam etti biliyorsunuz.
2: Evet.
4: Dönemde hakikaten Kaşif Kozinoğlu olayını o da TV meselesiyle ilgili almışlardı. Çok dikkat çekiyordu. Fakat kısa bir süre sonra Aydınlık gazetesinde genel başkana gönderdiği mektuplar yayınlanmaya başladı biliyorsunuz.
2: Bu öldükten sonra mı yayınlanmaya başlandı, ölmeden mi?
4: Öldükten sonra.
2: Öldükten sonra, evet.
4: Öldükten sonra. Öldürüldükten sonra. Öldürülmesi de ne zaman oluyor sanıyorum. Yani duruşmaya bir
2: 10 gün kala.
4: Duruşmaya 10 gün kala.
2: Savunma yapacak. Evet. Hatta savunması için de MİT'ten izin falan da istiyor galiba. Çünkü MİT mensupları her şeyi açıklayamazlar.
4: Tabii,
2: onların yasalarında var.
4: Tabii.
2: Ve bazı konuları açıklamak için izin istiyor.
4: Tabii. Yani o çok doğaldır. Yasal bir gerekliliktir o. Onu yapmış. Tabii kendisini savunacak ister istemez.
2: Evet.
4: Fakat yazdığı mektupları falan incelediğiniz zaman 93 yılında benim tespit edebildiğim kadar Mehmet Eymür MİT'e geri dönünce Çiller tarafından getiriliyor. Kontu terör merkezi diye bir merkez kuruyorlar. Başbakanlık İstihbarat Dairesi. Aslında gerçek ismi o.
2: Evet.
4: Ama MİT kontur terör merkezi diye şey yapıyorlar. Şimdi MİT kontur terör merkezinin yasal olmadığını ve yasa dışı işler yaptığını MİT 2008 yılında 26 Kasım 2008 yılında sitesine koydu, resmi sitesine.
2: Evet.
4: Çok enteresan bir şeydir. Resmi siteye koydu. Diyor ki orada Sabah gazetesinin 26 Kasım 2008 tarihli kod adı İpek başlığı altında Tuncay Güney ile ilgili manşet haberde yer alan, teşkilatımıza ait yer alan şey, belge teşkilatımıza aittir diyor.
5: Evet.
4: Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan kontrterör merkezi sorumlularıyla birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır. Bakın şimdi,
5: yani yasa dışıdır diyor. Bak,
4: ne diyor? Kuruluşu ve işleyişi tartışmalı olan, yasal değil diyor yani. Yasa dışı tartışmalı, evet. Ne demek? Yasa dışı demek yani. Tamam mı? Olan kontrterör merkezi başın var. Mehmet Eymür var.
5: Evet.
4: 93 yılında Kozinoğlu'nu MİT'e alan Mehmet Eymür.
5: Evet.
4: Dün Aydınlık Gazetesi'nde yayınlandı. 95 yılında Mehmet Eymür'le
5: bugünkü gazete var. Gazetede de
4: Kozinoğlu arasında büyük bir sorun yaşanıyor. Mehmet Eymür

0: MİT'in şeyleri, belgeleri bir ağır ceza mahkemesi dosyasına
1: giriyor. Yani.
0: Giriyor. Bütün belgeleri orada işte Kocanoğlu'yla ilgili olan şeyler de var, belgeler de var, el yazısı belgeler de var. Bütün soruşturmaları var. Emir'le ilgili ve Kocanoğlu'yla ilgili. Kocanoğlu'yla ve Emir arasında 95 yılında büyük bir kavga oluyor.
1: Evet.
0: Olay belli. O kavgada Altaylı da var. Enver Altaylı da var, enteresan.
1: O da orada gene çıkıyor.
0: Enver Altaylı orada da çıkıyor. Yani Enver Altaylı her yerde çıkıyor. Sefettullah'a yazdığı bir şey var. Mektubu var. Enver Altaylı'nın bilgisayarından çıkan. Fethullah yazdığı bir mektup, yargılandığı dava dosyasında iddianamede var. Orada diyor ki bu Kocanoğlu şeyle cemaatle ilgili burada çok önemli işler yapıyor. Bunun MİT müsteşarı olma ihtimali var.
1: Ya da yardımcısı diyor.
0: Bunun engellenmesi lazım diyor.
1: Ya da hareket başkanı falan diyor.
0: Ne olursa olsun bunun engellenmesi lazım diyor. Şimdi cezaevine girince tabii bu işlem yürürlüğe konuyor ve engelleniyor, öldürülerek engelleniyor.
1: Evet. Yani burada çok bariz bir şey çok mektup.
0: Net bir durum. O mektup şey yaptı. Kocanoğlu'nun Susurluk döneminde Eymür'ün yapmış olduğu faaliyetlere karşı tavır aldığı da anlaşılıyor. Çünkü evet. 1995'teki Kocanoğlu ile ilgili soruşturma açması ve kınama cezası vermesi o dönemki faaliyetlerle ilgili 1995 yani 93-95 96'ya kadarki dönem faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı, uyuşturucu ticaretinin bazı MİT görevlilerince yürütüldüğü, çatlıların vesairenin, yeşilin eylemlerinin yoğun olduğu olaylar. Ben bunları Fethullah ve Susurluk kitabında bütün ayrıntılarıyla, devlet belgeleriyle ortaya koymuş. Evet. Hatta Başbakanlık müsteşarı Kutlu Savaş'ın bir raporu var. Onu da Cizlenen Derin Devlet raporu diye raporlaştırdım. Orada da bunun bütün ayrıntıları var. MİT'in belgeleriyle hem de. Yani MİT'in arşivinden çıkan belgelerle.
1: Dosyaya girmiş
0: hepsi. Onları ortaya koyduk. Orada Mehmet Eymür Azerbaycan darbesinde Enver Altaylı, Çatlı bunlar alıyorlar. Burada Kocanoğlu farklı tutum alıyor. Farklı evet. Tutum aldığı için Kocanoğlu'yu hedefe koyuyor Eymür.
1: Bir de başka bir şey var.
0: Onun belgesi yani.
1: Evet. Bir de mesela Kocanoğlu bu ifadeye çağrılınca çok ilginç bir şey daha var. Kocanoğlu bir siyah elemanını Afganistan'da cinayetten kurtarıyor, ölümden kurtarıyor. Daha sonra aralarında bir dostluk da gelişiyor. Evet, bir vefa oluyor. Ve Kocanoğlu ifade için Türkiye'ye geleceği
0: gitme
1: zaman...
0: Gitme diyor, tutuklayacaklar.
1: Başına kötü şeyler gelecek
0: evet,
1: diyor.
0: Gitme diyor, evet.
1: Doğrudur, ve CIA'nin, CIA elemanının dedikleri doğru çıkıyor.
0: Doğru çıkıyor.
1: Yani CIA Kocanoğlu'nu öldüreceğini biliyor o zaman.
0: Tabii yani. Bir anlamda biliyor. Fakat bir önemli şeyi daha var. Belirlediği bir gerçek daha var. Diyor ki Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde Fethullah'ın okullarındaki bütün İngilizce öğretmenleri CIA ajanıdır diyor.
1: Evet.
0: O bir de böyle bir müthiş bir
1: oradaki
0: şey.
1: Faaliyetlerini oradaki karanlık işleri de deşifre ediyor.
0: Onun için Enver Altaylı
1: karşı çıkıyor, engelliyor.
0: Enver Altaylı onun için onunla ilgili mektubu Fethullah'a yazıyor. Bunun faaliyetleri çok etkili, çok önemli. Bunu bir şekilde tasfiye etmek lazım diyor.
1: Evet. Bu. Peki Kocanoğlu soruşturması nereye gider? Ceset bulmuş.
0: Çok enteresan. Yani bunun
1: uzmanlar şöyle bir şey söylüyor. Siyanürle yapılan bazı zehir türleriyle yapılan gerçekleşti. Ölümde cesetin olmadığı.
0: Kaç yıl geçmiş? 15 yıl geçmiş aradan. 15 yılda bir cesetin bozulmaması normal değil tabii.
1: Evet.
0: Normal değil. Ya bir özel tıbbi müdahale yaparsınız, yaparsınız ya da dediğiniz gibi bir kimyasalla eğer ölmüş olursa buradan kaynaklı olabilir. Bazı uzmanlar öyle söylüyor. Ben

0: bazı adli tıp uzmanlarını dinledim. Öyle ifade edenler var ama tabii bunun gerçeğini bilmiyoruz. Adli tıp
1: 15 kurumu, gün içinde şey çıkacakmış. Başkanla görüşmüştü bir gazeteci arkadaş bir yayında katıldığımızda. Yani bir ay içerisinde rapor net olarak
0: belli olur.
1: Belli olur belli diye söylediler.
0: Evet. Yani Kocanoğlu olayı da çok büyük bir olaydır. Aydınlanmasında büyük bir şey vardır, yarar vardır. Savcılığın üzerine gitmesi, Adalet Bakanlığı faili meçhul cinayetler daire başkanlığının kurulmasından sonra diğerleriyle birlikte bunun da üzerine gitmesi son derece değerli. İşte bunlar NATO cinayetleri.
1: Evet.
0: Ergenekon, Balyoz döneminin Fethullah ve NATO kampanyasına karşı, kampanyası için gerçekleştirdiği cinayetler. Evet. Bunlar aydınlanırsa NATO'ya karşı mücadelede büyük bir hamle yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bu faili meçhul cinayetler, daha doğrusu Gladio'nun, NATO'nun Gladio'sunun işlediği cinayetlerin üzerine gidiliyor. Yakın takipteyiz. Hem gazeteci olarak bizler de yakın takipteyiz. Şu ana kadar olay kime giderse gitsin şeklinde bir tavır var. Son derece değerli olduğunu düşünüyoruz. Takip ediyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde neler gösterecek.
0: İzleyip göreceğiz.
1: Evet. Konuğumuz hukukçu Nursel Senem'di. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kitabınızı da bekliyoruz. Ne olduğunu göreceğiz.
0: Göreceğiz.
1: İyi günler sayın dinleyiciler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da bölgesel ve küresel krizlere yönelik açıklamalarda bulundu. İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Galatasaray-Fenerbahçe'den tarihi açıklandı, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bölgesel ve küresel krizlere yönelik açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere dikkat çeken Fidan, Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve serbest geçişlere izin verilmeli, son dönemde artan çatışmalara derhal son verilmeli çağrısında bulundu.
2: İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
1: Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkisinin bölge için kilit rolde olduğunu belirten Bakan Fidan, Zengezur Koridoru'nun da Türkiye'nin Türk dünyasına Hazar üzerinden erişimini sağlayacak vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirtti.
2: Özellikle orta koridorun hayata geçmesinde iki ülkede büyük rol oynamakta. Bu bir, ticaret açısından önemli. İkincisi, Türkiye-Azerbaycan bağlantısallığının sağlanması Nahçıvan üzerinden. Bu, Türk dünyasına birbirine erişim açısından da oldukça önemli. Bunun önemli parçası tabii Zengezur Koridoru, bunun tamamlayıcı unsurlarından biri olan Kars-Dilucu demiryolu. Şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2029'un sonuna doğru Kars-Dilucu demiryolu bitecek.
1: Rasim Ozan Kütahyalı, Silivri cezaevinde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bilgi sahibi sıfatıyla ifade vereceğini söyledi. Başsavcılıksa Kütahyalı'yı yalanladı. Başsavcılık, Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır bilgisini verdi. İstanbul Fatih'te bir dövizunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Düğünde takılan kilolarca altının bir kısmının kiralık olduğunu söyleyen Öz ifadesinde, "Düğün sonrası eşim takıları benden aldı, kendisi gösterişli ve hava atmayı seven biridir" derken, düğünde eşinin 43 milyon TL toplandığına dair takı anonslarıyla ilgili de isimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum beyanında bulundu. Spor. Süper Lig derbi tarihleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağı açıklandı. 19 Ekim pazartesi günü Trabzonspor-Beşiktaş, 30 Kasım pazartesi günü Beşiktaş-Galatasaray, 13 Aralık pazar günü ise Fenerbahçe-Trabzon derbisi gerçekleştirilecek. Beşiktaş Olimpik Marsilya maçını yönetecek hakem belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında dün akşam ev sahibi ekip Romanya ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 yenik ayrılan Ay Yıldızlar gruptan çıkma ümitlerini son maça bıraktı. Milli takım D grubu 5. maçında yarın Türkiye saatiyle 17'de Letonya ile karşılaşır.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.068 puanda, serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.20 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.714, çeyrek altın 10.900. 55, tam altın 43.659, atı altın ise 44.423 lira. Yayınımız Ceyda Kara'nın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 15 Eylül 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yavaş yavaş yazı arkamızda bırakıyoruz. Eylül sonu Benel Kurul toplantıları yapılacak. Dünya uluslararası ilişkiler ısınıyor. Tabii İran savaşının etkileri, aynı şekilde Ukrayna'daki kriz her şeyi etkiliyor. Enerji fiyatları. Donald Trump yönetimi hakikaten bütün dünyayı zorluyor politikalarıyla. İran savaşı enerji krizini patlattı. Brent petrol artık 100 doların altına düşmüyor. En son baktığımda 107 dolardaydı. Tabii Amerika'ya bedelleri var. Ara seçimler öncesi dizel patlamış vaziyette. Sayaç krizi Amerika'da yaşanıyor. Türkiye'de de motorin 100 TL'ye dayandı. Yıl sonunu beklemek gerekmedi maalesef. Petrol şirketlerinin yöneticileri küresel yakıt krizinin şimdiden başladığını ilan etmiş vaziyette. Bu koşullarda İran'a diz çöktürmeye çalışıyor Amerikan yönetimi. İranlılar tabii şartları karşılanana kadar anlaşmayacaklarını söylüyorlar. Mutabakattan Amerikan yönetimi ayrılmıştı, ihlal etmişti mutabakatı. Şimdi tabii Pentagon denetçileri savaşın Amerika'ya maliyetlerini hesaplamaya başladılar. Daha resmi hesaplar dökülmeye başlandı. İran'da tartışmalar, Hürmüz krizi ve tabii yaklaşık geçen hafta Perşembe gününden bu yana bir haftadır Hürmüz krizine eklenen Babülmendeb meselesini konuşuyoruz. Yemen'de Ensarullah Hareketi'nin öncülüğünü yaptığı Sana hükümeti güçlerinin Kızıldeniz kıyılarındaki askeri başarılarının faturaları. Bugün BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen toplantısı yapılacak. Tabii Suudi Arabistan bütün bunları Yemen'e hava saldırıları başlatarak, Sana havaalanını vurarak başlatmıştı krizi ve şimdi desteklediği güçler zorda. Yardım beklentisi var. Trump yönetiminin yardım taleplerini cevapsız bıraktığı haberleri Batı medyasında yer alıyordu. Başka yerlerden de yardım isteniyor. Yorumlar, değerlendirmeler. Dün kapsamlı bir biçimde Yemen dosyasını Alptekin Dursunoğlu'yla konuşmuştuk. Bugün de notları aktaracağım size. Tabii bir yandan da Suriye'de akaryakıt krizi var. Zamlar Irak'ta, Suriye'de protesto gösterileri yaratıyor. Hürmüz krizinin herkese maliyeti büyük diyebiliriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasiyi Bakü'ye taşıdı. Azerbaycan'dan hem Hürmüz hem Karadeniz'le ilgili mesajları var Dışişleri Bakanı'nın. Tabii Ukrayna krizinde de önemli notlar var. Doğalgaz fiyatları Avrupa Birliği'nde artıyor. Petrol malum. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un harakiri yapıldığı yolunda değerlendirmeleri var. Trump'ın iddiası bugün gündeme düştü. Hem Ukrayna tarafı hem de Rusya'nın enerji ateşkesinde anlaştığını iddia etti. Açıkçası bir doğrulama görmüyorum. Kremlin'den bir açıklama var ama tabii ki koşullar var. Bunu belirtmek gerekiyor. Avrupa'da da militarizm dorukta. Özellikle Almanya'da siyaset Almanya için alternatif partisinin yükselişini tartışırken ülkeyi savaş politikalarına tamamen çevirmiş durumda Friedrich Merz yönetimi. Oradan da notlar var. Aşağı Saksonya seçimleri yine dün onu atlamışım açıkçası. Herhalde AfD kazanmadı diye bu kadar başlık yapmadılar. Saksonya-Anhalt sonuçları gibi olmadı ama yine de orada çok büyük kazanımlar gözüküyor. Ve tabii başka gündemde var. Dünyada ilk defa lityum atıklarından nadir metaller ürettiği Çin'in enerji mücadeleleri devam ederken, nadir toprak elementleri mücadeleleri devam ederken, Amerika'nın uzayı silahlandırma açıklamaları, doğrulamaları, Rusya ve Çin'den uyarılar pek çok küresel gündemi ilgilendiren notta olacak. Bugün tabii dün size detaylarıyla aktarmaya çalıştım ama hafta sonu yapılan BRICS zirvesi, Hindistan dönem başkanıydı, Yeni Delhi'de düzenlendi. Gerçekten çok kapsamlı 140 maddelik bir sonuç bildirisi çıktı. İran Savaşı, Filistin meselesi, Lübnan, dünya ticaretiyle ilgili çağrıları, Çin'le Hindistan arasındaki ilişkilerde önemli mesajlar, Rusya liderinin mesajları, BRICS zirvesi konuşulmaya değer. Dün tabi sıcak sıcak Babülmendeb ve Yemen'in Kızıldeniz kazanımlarını konuşmuştuk. Bugün Dr. Barış Adıbelli hocamızla konuşacağız. Avrasya gündeminin nabzını tutuyor kendisi. Tabi BRICS zirvesi olunca onunla konuşmadan olmaz. Son bölümünde değerlendirmelerini alacağız. Vernisajlar küresel güney adına, Batı hegemonyasındaki dünyaya BRICS'in verdiği mesajları konuşacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü, Telegram hesabı, Sputnik Türkiye'ye katılmanız, aynı zamanda X'ten canlı yayınlar var. Radyo Sputnik'in hesabını takip etmeniz, internet üzerinden bizi dinlemeniz için yeterli diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet efendim, soğuk bir kışa doğru yol alıyoruz. Artık sonbahar yavaş yavaş etkisini hissettiriyor ve dünyada da kış yaklaşırken enerji krizi patladı, patlayacak kimilerine göre başladı bile. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a saldırarak İsrail'le birlikte 40 günlük savaş ve sonrasında sancılı bir müzakere, mutabakat sürecinin ardından mutabakata dönmeyi de reddederek, kendi imza attıkları mutabakata Haziran sonlarında dönmeyi reddederek bu işi devam ettiriyorlar. İran'ı içeriden çökertmeye, mali saldırıyla boyun eğdirmeye çalışıyorlar ama başarılı oldukları söylenemez. Hürmüz'le ilgili kontrolümüz altında, istediğimiz kadar petrol çıkıyor diye iddialar ortaya atıyorlar ama sahadaki gerçekler söylemleri tutmuyor. Bu koşullar altında Trump'tan tabii yeniden açıklamalar, İran'ın çok zor durumda olduğu, çaresizlik içerisinde olduğu, karar vereceğim, açık tutum sergiliyoruz, yani müzakerelere açıkmış gibi en son yaptığı açıklamalar. Ama enerji krizi 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Amerika'da da gündeme damgasını vuruyor. Birazdan aktaracağım Rusya'yla en son tabii Zelenski'yi sorumlu tuttu enerji krizinden. Hürmüz'le alakası yok dedi. Rusya rafinerilerini vurdu. Başka yeri vursun, nereyi istiyorsa vursun ama rafinerileri vurmasın gibi açıklamalar yapmıştı. Dolayısıyla yani her şey manipülasyon artık. Batı politikaları sürekli manipülasyon, yalan, dolan politikaları diyebiliriz rahatlıkla. Trump da bunların en sembolik, en sivri hali. Diğer liderleri, Batılı liderler de çok farklı değil. Benim naçizane kanaatim bu şekilde en azından. Efendim tabii öyle bir Hürmüz'ün açık olduğu, kapalı olduğu, işte Hürmüz'ün çıkışına, Hürmüz Boğazı'nı kontrol edemiyor Amerikalılar tabii. Ama ablukayı Hürmüz çıkışına çok uzaklara kurmak durumunda kalıyorlar ve kendi kontrollerinde çok sayıda tankeri çıkarttıklarını iddia ediyorlar. Günlük 17-18-10 milyon yani varil falan böyle bir takım petrol çıkarttıklarını iddia ediyorlar ama bağımsız kuruluşlar, takip siteleri 4'ten az gemi, yani 4'ten az gemi ne kadar çıkartabilir, kaç milyon böyle çıkartabilir. Amerikan Enerji Bakanı yine kendi rakamlarını savundu, oranlarını savundu. gece yapılıyor sevkiyatlar. İşte donanma eskortluk yapıyor. Efendim göremiyor kimse. Biz biliyoruz kim geçiyor vesaire diyor. Bütün bunlar dertlere deva olmuyor. Brent petrol yine 107 dolar, 107, 109 artık 100 dolar eşiği de aşıldı. Batı Teksas 102 idi galiba. Yani bunlar değişiyor tabii. Ama Brent petrolde en son düne göre galiba 1.88 artış 107.54 diye kaydetmişim. Tabii Amerika'da en çok Amerikalı bizi etkiliyor. Biz kendimizi bıraktık tabii dünyayı aktarıyoruz ama Kaliforniya'da dizel fiyatları daha yüksek demiştim size. Normalde ABD'de 6 dolar sınırında aştı. Galon başına 6.2 dolar tüm zamanların rekorunu kırıyorlar. Ama Kaliforniya'da daha fazla. Orada tabii bazı istasyonlarda artık pompa ekranları, dijital ekranlar bunlar. Bir teknik sınır var tabii. Hayatlarında görmemişler. 9.999 seviyesinde bir kriz oluşmuş. Bazı istasyonlar yakıt bittiği için hani sürücüleri uzak tutmak amacıyla bunu yaptığını söylüyorlar sembolik olarak. Bilemiyorum hangisi doğru. Gerçek satış fiyatı çünkü 7 dolar civarıydı Kaliforniya'da benim baktığımda. Ama daha da artmış vaziyette. Hani yeniden bir fiyatlandırma, dijital yazılımda ondalık kesirin kaydırılması falan bunların yasal çerçeveleri de gerekiyor. Bayağı bir kriz çıkmış durumda. İran Meclis Başkanı, baş müzakereci Galibaf en son The Simpsons dizisinin Homer karakteriyle karakteri üzerinden Trump politikalarıyla dalga geçmişlerdi. Sayaç sıfırlanınca işte bedava benzin almak gibi bir espri üzerine. Galibaf da bunu paylaşmış durumda. Yani tabii biz güleriz ağlanacak halimize diyelim. Türkiye'de motorine 6.62 TL zam geldi. Litre başı fiyatı neredeyse artık 100 dolara, 100 TL'ye yaklaşmış durumda. Benzin öyle yani bir ay önce doldurduğunuz petrolle arabanızı dolduramıyorsunuz. Herkesin durumu vahim. Yetkililer farkında mı bilemiyorum. Yani öyle Hürmüz'de kriz var falan deyip geçiştirilecek gibi değil. Motorine zam yapılması her şeyi zamlandırıyor. Çünkü bütün hayat, ticari hayat motorun üzerinden döndüğü için tabii büyük bir sıkıntı var. Bloomberg sitesi petrol sektörüyle ilgili yöneticilerle konuşmuş ve tabii Hürmüz ablukası Amerika'nın uzarken durumun vahim olduğunu aktarıyorlar. Küresel yakıt krizi şimdiden başladı tespiti yapıyorlar. Trump yönetimi geçici diyor. İşte 3 Kasım'da savaşı bitirmekten Trump bahsediyor. Ucu bucağı da gözükmüyor ama Bloomberg tabii özellikle stratejik rezervlere dikkat çekerek durumun düzeleceğine dair bir işaret görünmediğini uzmanlardan aktarmış. Yaklaşık tabii Suudi Arabistan, bu arada Babülmen'de birazdan siyasi gelişmeleri aktaracağım ama Doğu Batı boru hattından Kızıldeniz'e Suudi petrolü akabiliyordu ama Yemen krizi tetiklenince o da kesildi. Yaklaşık 2.5 milyon varil petrolün kaybolmasına yol açmış durumda. Dolayısıyla da bu kriz kontrolden çıkma riski taşıyor. Tabii Çin faktöründen de bahsediyorlar. Petrol rezervleri çok yüksek Çin'in. Kendi ham petrol rezervlerinden kullandı ama son dönemde son haftalarda daha doğrusu daha büyük miktarlarda alım yaptığı Çin'in gündeme getiriyorlar. Dolayısıyla bu yazı geçirdik ama bundan sonrası hakikaten çok parlak gözükmüyor. İran yönetimini mali olarak sıkıştırma politikasını da sürdürüyor. Trump yönetimi bu işin başında Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent var. Muhbirlik talep etti Scott Bessent. İran rejimi ve onun ayakta kalmasına yardımcı olanların tüm finansal can damarlarını kesmek amacıyla başlattığımız ekonomik dışlama harekatı kapsamında D-Day diye almışlardı hatırlarsanız. Diyor ki Scott Bessent, İran'ın terör faaliyetlerine aracılık edenler hakkında elinde bilgi olan muhbirlerin ortaya çıkması için yeni çağrıda bulunuyorum. Nerede olursanız olun, bilgisi olan haber versin bize. Amerika ekonomik muhbirlik talep ediyor. Bu arada Rusya'nın ikinci büyük devlet bankası VTB'ye ki yani dünyanın en çok yaptırım uygulanan bankalarından bir tanesi, daha Obama döneminden başlayacak şekilde Hazine Bakanlığı İranlı finans kuruluşlarıyla muhabir bankacılık ilişkileri nedeniyle yeni yaptırım açıkladı. Çok bilinmedik bir şey değil Rusya Federasyonu açısından. Evet efendim, bütün bunlar tabii bütün dünyayı sıkıştırıyor Trump yönetimi, ama savaşta durumu değiştirmiyor. En son Amerikan Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği bir rapor yayınladı dün. İran Savaşı'na dair Amerika'nın kayıplarının raporu bu. Aslında büyük bir kısmını da biliyoruz, medyası da yazdı. 28 Şubat'tan 30 Haziran'a kadar, Haziran sonuna kadar geçen dönemi kapsıyor ki daha sonra Amerika İran tarafından misillemelerle Amerikan üsleri yeniden hedef olmuştu, ama bu dönem bile aslında çok şey söylüyor bu denettim raporu. Nedir özetle, yani İran saldırıları tabii Amerika'nın bütün bölgedeki üslerinde yüzlerce bina ve yapıya zarar vermiş durumda. Amerika'nın mühimmat stokları azaldı ve şimdi tabii stok yapmaya çalışıyorlar. Herkes biliyor, onun için vurmuyorlar İran'ı, stok ihtiyacı var. Aynı zamanda 33.4 milyar dolar, ki kimileri 100 milyar dolarla ifade ediyordu, başka kalemleri eksilterek sunmuş olabilirler, bilemiyorum onu, ama toplam maliyet 22.3 milyar doları mühimmat, 3.7 milyar doları ekipman kayıpları, 7.4 milyar doları ise diğer harcamalar oluşturuyor diyor bu denetim raporu. Tabii Amerika'nın kayıpları içerisinde askeri varlıklar, 4 adet F-15E savaş jeti, 1 adet F-35A taarruz uçağı imha edildi, bir A-10 Bartok savaş uçağı imha edildi, 12 adet KC-135 yakıt ikmal uçağı ile 9 başka hava aracı, ayrıca 30'dan fazla MQ-9 dronları, bunlar pahalı dronlar biliyorsunuz, imha edildi Pentagon denetçilerine göre. Ayrıca askeri varlıkları Irak'tan, Kuveyt'ten tıbbi tahliye helikopterlerinin çekilmesi, 20 binden fazla Amerikan personelinin, askeri ve diplomatik personelin başka yerlere konuşlandırılması, 5. filonun kötü durumda olduğunu biliyoruz. En son geçen hafta aktarmıştık, Amerikan Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hank Chao yerle bir etti İranlar diye açıkça 5. filo için açıklama yapmıştı. Lojistik sorunları, uçak gemilerinde yaşananlar, diplomatik tesislerde 184 milyon dolarlık bir hasar oluştuğu anlaşılıyor. Gerçekten Amerikan medyası da değil, yani Trump istediği kadar reddetsin, bunlar Pentagon'un kendi denetimleri sonucunda vardı. Belki çok daha yüksektir ama onlar bunları söylemişler. Tabii Trump da herkesi ikna etmeye çalışıyor. Üst düzey silah üretiyoruz efendim. Her gün birliklerimize teslim ediyoruz. Mühimmat sıkıntımız yok vesaire. Doğru, stokluyorlar muhtemelen. Amerikan savaş sanayi böyle 3-5 günde bitecek bir sanayi değil elbette. Pahalı olabilir ama yani bitecek diye bir şey yok. Bunu belirtmek gerekiyor. Ama sonuç vermesi bakımından tabii ki İran Hürmüz kilidini açamıyor Amerika'dan, çok net bir biçimde bunun dünyaya mal ediyorlar. Yani buradan hemen şey de düşünmeyelim, Amerika yandı bitti kül oldu diye bakmamak gerekiyor. Elbette racon, artık istedikleri kadar racon kes, askeri anlamda çok eleştiri alıyor ya da eski Amerikan. Gerçi Amerikalılar Vietnam'da da yenilmişlerdi, yani neyse, ne zaman kazandılar dersiniz. İşte terörle mücadele operasyonları, böyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğru düzgün bir askeri zafer var mı emin değilim. Neyse, ama tabii bir Hollywood yapımlarıyla hepimizin kafasında güçlü Amerikan ordusu, bütün denizlerin hakimi vesaire, bunlar var. Tabii biraz karizma çizilmiş vaziyette. İranlılar en son Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı tekrarladı sosyal medya hesabından. Yani yok öyle müzakere falan, böyle karışık mesajlara falan aldanmayın. Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. Yetmeyecek her şeyi durdurmaya. İran'ın şartları yerine getirilinceye kadar görüşme. Nokta. Bu kadar. Yani öyle söylüyor. Tabii İran'da dün aktarmıştım milletvekillerinin açıklamalarını kısaca. Bir grup milletvekili Rusya ve Çin'in itirazlarına rağmen bu nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması, ki İran imzacısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İran'ı yeniden sevk ettiler. Yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle meclis başkanlığına bu İranlı vekiller 4 gerekçe sıralamışlar. Yani ne yapsak zaten bunlara yaranamıyoruz. Sabotaj yapıyorlar. Tarafsız bir doğrulama aracı değil bu Atama Enerjisi Ajansı artık. Tesislerimizi onlara açtığımız zaman görüyorsunuz nükleer bilimcilerimizi öldürüyorlar. Barışçı nükleer teknolojiye erişim hakkından mahrum bırakıyorlar. O zaman niye biz bu anlaşmanın tarafı oluyoruz diye gerekçelendirmişler, meclise bildiri sunmuşlar. Yani bilemiyorum neye varacak. BRICS zirvesi tabii hafta sonu Xi Jinping'in bir takım açıklamaları El Cezire televizyonu tarafından Çin diplomasisi bu işe el atacak şeklinde yorumlanmıştı. Aslına bakarsanız pek çok yorumcu da yani hem Amerika'yı hem İran'ı ikna edebilecek tek güç olarak Çin'i gösteriyordu. Bilmiyorum neye yarayacak ama İran Bakanı Abbas Arakçı bugün 15'i 16'sında görüşmesi var, Pekin'e gidiyor. Hafta sonu mesajlarından sonra bilmiyorum buradan bir çözüm çıkartabilecekler mi ama sonuç itibariyle tıkanıklık devam ediyor. Hürmüz'de de öyle. İranlı balıkçılara SİHA'larla Amerikan donanması, Amerikan ordusu saldırdı. Bir güney koridoru Amerika'nın Umman yakınlarında açtığı tehlikeli bir güney koridoru süper tanker geçmeye çalışırken bir İran mayınına çarptı deniyor. Devrim muhafızları en azından böyle açıkladı. CENTCOM hayır öyle değil efendim, İranlılar ateş açtı efendim, yani o onu yalanlıyor. Hangisi doğru ben bilmiyorum doğrusu. İranlılar yine bir başka Amerikan siyası düşürdüklerini söylüyorlar. Yani Hürmüz üzerinde bildik kapı, sözlü kapışma devam ediyor. Tabii Körfez'deki durum parlak değil. Körfez ülkeleri Trump geçen sene başkanlığın ilk yılında Körfez turu yapmıştı. 4 trilyon dolar zengin ülkelerden özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden taahhütler alıp Amerika'ya geri dönmüştü. 4 trilyon dolarımız var yatırım falan diye. Ama tabii bu ülkeler zengin ülkeler, bu krizde bu taahhütlerini yerine getirebilecekler mi? Şimdiden bu konuda Amerika'da tartışmalar, araştırmalar, bir Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü 15 sayfalık bir analiz yayınlamış. Tamam, yani mali krizden kaçabilecek kaynakları var bu ülkelerin ama Amerika'nın güvenlik şemsiyesine duyulan itimat zayıfladı. Yatırımlar, harcamalar, yani bunlara öncelik verebilirler mi diye bilemiyorum. Trump'ın o zaman maliyetleri daha da artacak. Yani Pentagon denetçileri raporunu aşıp o 4 trilyon dolar tabii ne kadarı Körfez tarafından Amerika'ya yatırılacak onu bilemiyoruz. Bugün efendim geçen haftadan beri konuştuğumuz, dün de konuştuğumuz Yemen krizi Babülmendeb Boğazı da eklendi. Fransa'nın çağrısıyla öğleden sonra tabii saat farkı var New York'la. Akşam saatlerinde belli olur. Yemen krizi, Babülmendeb krizi Güvenlik Konseyi'nde konuşulacak. Çünkü Ensarullah Hareketi öncülüğüne başkent Sana'daki hükümet Mayun Adası'nın da dahil olduğu Kızıldeniz kıyılarını temizlediği bir taarruzla, dün konuştuğumuz taarruzla. Tabii bütün bunları tetikleyen Suudi Arabistan'ın Hamane'in cenaze töreni sırasında Sana Havaalanı'na bir uçuş, sivil uçuş yapıldı diye saldırısı olmuştu. Tabii Yemenliler de Suudi hava saldırılarına yanıt veriyorlar. En son yine sivillerin de öldüğü bir saldırı gerçekleştirmiş Suudi Arabistan. Yemen Silahlı Kuvvetleri, yani Sana hükümeti intikam yeminleri etti. Cezasız bırakmayacağız dedi. Onlar da misillemede bulunuyor. Bugün sabah kalktığımızda Suudi Arabistan'da 6 noktada, bunların arasında Mekke'de var, acil durum uyarısı Suudi Savunma, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün X hesabından. Sonra tehlike geçti diye de yayınlamışlar ama yine de yani Suudi Arabistan'a yönelik Yemen misillemeleri can yakıyor anlamına geliyor. Boru hattı, Doğu Batı petrol boru hattı sorun Irak'taki silahlı gruplara yıktılar ama onlar yani biz yapmadık ama olsun bu ne şeref diye dün aktarmıştım karşıladılar. Sonuçta bu Doğu Batı hattı Hürmüz'ün kapalı olduğu bir ortamda bir dizi noktadan patlamış vaziyette. İşte 6 hafta daha erken onarılır diyen var. Dolayısıyla da Suudilerin petrol ihracatını etkiliyor. Bugün Suudi Arabistan tabii öncülüğünde bir koalisyon var. Bu Yemen savaşını başlatan o koalisyonun sözcüsü açıklamış. Ensarullah Hareketi ya da Sana Hükümeti güçlerine yönelik o güç, daha doğrusu Sana Hükümeti'nin misillemelerinde 13 kişinin Suudi Arabistan'da yaralandığını, egemenliği korumak için kararlı bir biçimde mücadele ettiklerini, noktaya hava saldırısı düzenlediklerini söylüyor. Ben baştan beri söylüyorum, Trump yönetimi geçen sene Husiler deniyor, o doğru değil, dün onu aktardık Alptekin Dursunoğlu gayet güzel izah etti. Husiler bir aile tabii, yani bütün bir Yemen'i kontrol etmiyorlar. Çoğu çöllük Yemen topraklarının, nüfusun %80'den fazlasının yaşadığı yeri ise Sana Hükümeti kontrol ediyor. Aşiretler Konseyi var, tabii Ensarullah Hareketi var ama önde gelen partilerden birisi Ensarullah Hareketi. Diğerleri ise Suudi Arabistan destekli Aden Hükümeti diyelim. Aden de başka, yani kendi içlerinde tabii bölünmüşlükleri de var, onu da belirtmek lazım. Neyse, sonuç itibariyle 2011'de Arap isyanları sırasında sahasında yaşanan kaotik durum, Batı'nın rejim değişikliği, hamleleri, her şeyi birbirine kattı diyebiliriz. Şimdi bu koşullar altında Suudi Veliaht Prensi Mısır'a bugün gitti. El-Sisi tarafından havaalanında karşılandı. Tabii yardım talepleri Trump tarafından geri çevrildi diye Batı medyası zaten iki kere telefon açtığı söyleniyor. Haberleri yansımıştı. Trump'ın tabii sanki böyle dakika başı Ensarullah'la telefonda konuşuyormuş gibi, ahbap olmuş gibi açıklamaları vardı. Başka yardımcısı J.D. Vance durumu sormuşlar. O da Husilerle doğrudan sohbet halindeyiz gibi açıklamalar yapmış. Gerçekten aklım almıyor benim bunları ama Amerikan diplomasisi artık böyle bir şey oldu. Eskiden bildiğimiz, yani beğenelim beğenmeyelim, daha bir hani üst duruplu bir Amerikan diplomasisi vardı. Artık böyle sohbet halindeyiz falan gibi laflar. Ama öte yandan tabii takip ediyoruz diyor J.D. Vance. Bugün yine Riyad yönetiminin, Bloomberg'un iddiası bu tabii ki, İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan yardım talep ettiği Babülmendeb'deki hakimiyeti kırmaya yönelik Sana hükümetinin, Andy Burnham başbakan sadece askeri danışman göndermeyi kabul etmiş şimdilik, diğer talepleri onaylayıp onaylamayacağı meçhul. Zaten 100'den fazla Amerikalı danışman orada, yani ekstradan İngiliz danışmanlar gidip şapkadan nasıl bir tavşan çıkartacaklar onu da kestiremiyorum doğrusu. Dün bir de aktarmamıştım size ama yani tamamen İsrail iddiası bu. İsrail Hayom gazetesi İsrail'den de yardım istediğini Suudi Arabistan yönetiminin en başta istihbarat gibi konularda iddia etmiş. Tabii karşıda hemen o Manyun Adası 20 kilometre çok dar bir alan, Cibuti var. Cibuti'de İsrail'in üstlenmeye çalıştığı haberleri de vardı. Tabii gerçekten kritik bir bölge. Dünya ticaretinin, petrol ticaretinin işte %13'ü yaklaşık Babülmendeb'den çıkıyor. Mısır'ı sıkıştırıyor işler. Ve Muhammed Bin Salman da işte Mısır'ı ziyaret ediyor bugün. Bütün bunlar olurken dün akşam Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Kurumu'nun genel konferansında ilginç açıklamalar oldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Salman yaptı bu açıklamayı. Medine'de Cebel Said projesinde bir arama jeolojik çalışmalar yürütüldüğüne ve ağır elementler başta olmak üzere yüksek konsantrasyonda nadir toprak mineralleriyle uranyum belirli yoğunlukta olması lazım. Uranyum içeren 110 milyon tonluk bir cevher kaynağını bulduklarını söylemiş. İlginç tabii bunun açıklamasının zamanlaması. Yani bir takım uzman kuruluşların analizlerine bakılırsa bu sahada disprosium, terbium, neodimium gibi böyle kritik, ağır ve hafif nadir toprak elementleri, uranyum kaynağı 31 bin tonluk bulunuyormuş. Bilemiyorum. Tabii nükleer işbirliği anlaşması Temmuz ayında Amerika ile Suudi Arabistan imzalamıştı ama Enerji Bakanı Chris Wright en son Suudilerin uranyum zenginleştirme planını, Suudilere yönelik bir uranyum zenginleştirme planları olmadığı yolunda açıklama yaptı. İşler tabii ipin ucu kaçıyor bu nükleer enerjide de, bütün dünyada da. Umman'da dün bir toplantı yapılacaktı bütün bu enerji krizi sonrası. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları katılacaktı. Şu anda ertelendi. aktarmıştım dün. Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu konuları da değerlendirmiş. İran'la Körfez'e kıyısı olan ülkelerin bu toplantıyı ertelemesi konusunda hani bir takım çabalar olduğu, yakın gelecekte yeniden bir toplantı olabileceğini söyledikten sonra diyor Sergey Lavrov, muhtemelen birileri tüm Körfez ülkelerinin ilişkilerini normale döndürmek istemesinden hoşlanmıyor. Birileri bu ülkelerin arasında çatışmaları ve anlaşmazlıkları kışkırtmak istiyor. Körfez ülkelerinin sivillerini etkileyen bu çatışmaları. İlginç bir yorum olmuş. Ben de katılıyorum tabii bu yoruma. Çok açık bir biçimde Trump yönetimi bunları yapıyor elbette. Evet, bunun dışında Orta Doğu'da başka İsrail'de zaten artık her şey 27 Ekim ayarlı, seçimlere ayarlı. Maariv gazetesine eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland konuşmuş ki bu meşhur generaller planı Filistinlileri sürmek için 7 Ekim sonrası onun mimarlarından. İşte Netanyahu 7 Ekim 2023'ten 2 ay önce uyarıldı. Askeri istihbarat analizleri değiştirdi. Çoklu cephe savaşı tespitleri vardı. Uyardık onu ama dinlemedi diyor. Yani bilemiyorum artık seçimlere yönelik siyaset işleri midir bunlar? Kestiremiyorum ama tabii ki cephe, çoklu cephe savaşı. İsrail bu seçime giderken daha çok tabii Lübnan'a odaklanıyor. Lübnan yine vuruluyor. Güney Lübnan. Enerji krizi bütün bir bölgeyi etkiliyor. Suriye'de dün aktarmıştım. 8 kente akaryakıt protestoları yayıldı. Tabii %40'lık bir artış bir anda herkesi vurmuş gözüküyor. Devlet desteği falan da kalkmış durumda Suriye'de. Malum Amerikan Ticaret Odası ziyaret ediyor. Onlar artık kapitalizme, neoliberal ekonomiye açılmış durumdalar. Ne gibi faydasını görecekler hiç kestiremiyorum açıkçası. 50-60'tan fazla şirketin temsilcileriyle Şam'a gitmişler. Yani muhtemelen Suriye'nin kaynaklarını hortumlayacaklar diyebiliriz. Genellikle neoliberal model başka ülkelerin kaynaklarını geliştiriyoruz onları diyerek hortumlamanın ötesinde çok da bir şey. Hele batı tipi öyle diyelim, batılılar hani eski sömürgecilik, yeni sömürgecilik dediğimiz hikaye. Evet, göreceğiz tabii. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan ziyareti var. Suriye'nin ardından Azerbaycan'a geçmiş Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ağırlanıyor. Özellikle ikili ilişkiler, lojist, Türk Devletleri Zirvesi de olacak bildiğim kadarıyla yakın zamanda. Öncesinde temasları var. Tabii Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya gelip ortak basın toplantısı yapıyor. Hakan Fidan orada da önemli mesajlar veriyor. Azerbaycan'la ikili ilişkiler, savunma ilişkileri, işte Kafkasya'da yeni bir böyle Amerikalılar Kafkasya'ya el attılar. Bazıları barış getirecek falan diye düşünüyorlar. Amerika ne zaman nereye barış götürmüş ben bilmiyorum ama Ermenistan'daki renkli devrim sonrası süreç, Karabağ Savaşı, işte nihai barış müzakereleri bir türlü de sonuçlanmıyor. Efendim Zangezur Koridoru, onun adı çoktan Trump Koridoru oldu bu arada. Erivan destekliyor Trump koridorunu zaten, onu belirtmek gerek. O eski adı Zangezur. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada Hürmüz meselesi, tabii Azerbaycan söz konusu olunca İran krizi de var. Türkiye ve Azerbaycan'ı yakından ilgilendirdiğini, İran'la ilgili gelişmelerini dile getirmiş. Bir an önce diplomatik yolla çözüm beklerini. Hürmüz'de kesintisiz geçişlere izin verilmesi savaş öncesi statü. Evet, Amerikalılar çekilirse bu dedikleri mümkün olur tabii. Yani Karadeniz'in Türkiye'nin önceliği olduğunu, Avrupa ülkelerinde de savaşın sıçrama ihtimaline karşı söylemler var. Allah korusun, bunu düşünmek istemiyoruz demiş. Avrupa ülkelerinde söylemi var. Avrupa ülkeleri zaten savaşı körüklüyorlar yani. Her gün aktarıyorum size, açıklamalarından belli zaten adamların. Evet, özetle Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için Türkiye'nin büyük çaba gösterdiğini, gemilere artan saldırılar, evet hakikaten Ukraynalılar özellikle sürekli Türkleri öldürdüler. Sürekli Türk gemilerine saldırıda bulundular Novorossiysk yakınlarında. Bu konuda Ankara çok da sert bir tavırda takılmadı açıkçası. En son tabii artık dayanamayıp bir elçi çağrılmıştı. Özetle tüm taraflara uyarı yaptıkları, en kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir diye Türkiye'nin saptamasını dile getirmiş. Yani tabii ki Donbas dosyasını bilenler için çok bir şey ifade etmiyor bütün bunlar. Evet efendim. Aynı zamanda dün ihmal ettiğim İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai'nin ABD'ye karşı Türkiye'li ilişkilerde tüm imkan ve istişareleri Tahran'ın kullandığı yolunda dikkat çekici bir açıklaması. Böyle biz ikili ilişkiler tabii Amerika faktörü olunca bölgede ülkeleri birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Tabii her durumda herkes bunları elbette yemiyor. Köklü bağlara işaret eden vurgular yapan bir açıklama dikkat çekici. Aynı zamanda Irak'ta tabii Kürdistan bölgesel yönetimi orada sınırdan olası sızmalara şimdiden önlem oluyor. Savaş halinde bir ülkenin böyle önlemler almama olasılığı yok. Amerikalılar, Avrupalılar böyle bir savaşa girseler içerideki sivil nüfus mahvederler. Gık çıkmasına izin vermezler. Net olarak söylüyorum size. Hapse de tıkarlar herkesi. Böyle batıda güzel koltuklarında oturmuş bir takım insanların ahkam kesmelerini şaşkınlıkla takip ediyorum bu açıdan. Yani orada çok demokrasi ve insan hakları varmış gibi. Bir çatışma koşulu, bir saldırıya uğrasalar başlarına bakın neler gelecek demedi demeyin. Evet, bunu da not etmek istiyorum. Şimdi bu enerji meselesinde tabii girişte aktardım size, Trump yönetimi böyle Ukrayna krizini işin içine, yani krizi, Ukrayna krizi çıkartmış gibi sunuyor. Ne kadar doğru bu? Yani Hürmüz'de durum ortadayken tabii tartışmalı. Trump yönetimi bir yandan tabii ki kayıp dava yaşaklar olayı idare etmeye çalışıyorlar. Kayıp dava, kayıp yatırım, Ukrayna krizi. Trump en son basitleştirilmiş Patriot üretimi için lisans vermekten bahsediyor Kiev'e. Neye yarayacak? Yani Patriot'un kendisinin vurma oranı %6'larla ifade edilirken çok daha az gelişmiş versiyonunu üretmek üzere lisans ayarlaması. Lisans ayarlasa ne olacak? Yani onlar da vurulacak. Yani bunlar böyle kamuoyuna verilen enteresan mesajlar. Ama Amerika'nın bu çatışmadan öyle yenilgiyi kabul ederek çıkmayacağını da ortaya koyuyor. Amerikan Kongresi Rusya'ya yönelik yeni yaptırım yakın zamanda ölen Şahin Senatör Lindsey Graham'ın hazırladığı işte genel kurula sunmak üzere iç tüzük komisyonunda da onaylamış durumda. Dolayısıyla bir takım Amerikan yönetimi içinde farklı görüş ayrılıkları belki yansıyor ama somut icraatlara geldiğimiz zaman pek bir şey değişmiyor. Özellikle tabii Kiev'deki yönetimle ilişkileri, onca yolsuzluk davası, en son aktardım size Ukrayna başsavcısı üzerinden dolaplar dönüyor diye Kravchenko Polonya'ya kaçmış bu arada adam taktırmadan. Kaçmadan hemen önce yolsuzluk soruşturmalarını yapan kurumlar hakkında şaibeli işlem uyarısında da bulunuyor. Arkasında Zelenski olduğu söyleniyor. Adam bu arada kaçmış gitmiş yani. Paris'e bir 5 günlük ziyaret ayarlayıp. Amerikan elçiliği ise Ukrayna yetkilileri için iPhone 17 satın almakla meşgul. Böyle enteresan bir batı hali görüyorsunuz. Bütün bunlar olurken efendim Avrupa'da doğalgaz fiyatları %5 artışla bu haftaya başlamış durumda. 84 euro düzeyine yükselmiş 2023 başından bu yana. En yüksek rakam burada. Avrupa Birliği bu arada kendilerini Rus doğalgazından kurtarmış olarak bol bol ballı faturalar öderken başka ne yaptırım uygularız Rusya'ya diye bir takım Rus iş adamlarını hedef seçecek tartışmalar yapıyorlar. Dün büyükelçiler düzeyinde toplanmışlar. Olağanüstü bu Koreper toplantısı diyorlar büyükelçiler düzeyinde. Uzlaşma sağlayamamışlar. İşte Slovakya yönetimi, işte Alişer Usmanov ya da Mihail Friedman'ı listeden çıkarın diyor. Fransa Usmanov'un yaptırımlarının kaldırılmasını destekliyor. Her birinin muhtemelen çıkarları var. Bunların hiçbirinin ne demokrasiyle ne insan hakları şeyle alakası yok tabii ki. Bugün yine buluşuyorlar. Muhtemelen uzlaşma sağlarlar bu Avrupalılar. Yani açıkçası onlardan böyle düzgün bir sonuç beklemenin mümkün olduğu kanaatinde değilim artık. Sergey Lavrov Batı ülkelerinin yaptırımları ile ilgili yorumlarda bulunmuş, enerji fiyatları ve de tabii ki diyor ki Batı uluslararası hukuku göz ardı ediyor. Hatta İngilizce'de lawfare diye bir hukuk savaşı olarak bilinen bir savaş yarattılar. Anglo-Saksonlar icat etti bu kavramı diyor. Zihniyetlerini yansıtıyor diyor. Rusya'ya uygulanan tabii 33 bin civarında yaptırıma atıf yapıyor. Sonuçları tabii batılı dostlarımız için çok yararlı. Birçok insan esas olarak batının uyguladığı yaptırımlar yüzünden acı çekiyor. Avrupa adeta harakiri yapıyor, intihar ediyor. Halkının acı çekmesi gerektiğini gururla ilan ediyor. Enerji için ödedikleri fiyatlara bakın demiş. Yani özetle böyle yani Almanya'da 4-5 kat fazla ödüyorlar işte. Zengin ülkeler ödesinler diyenler de var elbette. Lavrov tekrarlamış pozisyonlarını. Yani müzakerelere açık olduklarını, ikili, üçlü mekanizmalar. Biz zaten her zaman, hiçbir zaman duruşumuzu değiştirmedik diyor. Bir sürü iddia ortaya atıyor. Bu kaçıncı diyeceksiniz, artık sıkıntı veriyor gerçekten. Efendim Rusya, İran konusunda yardımcı olursa, Amerika Ukrayna konusunda yardımcı olacak falan gibi yine böyle Batı medyasında aynı teraneler. Bunları da Lavrov, bu tür söylentiler dolaşıyor. Amerikalı muhataplarımız hiçbir zaman bu tür takaslar teklif etmediler. Bence bunu yapmadılar çünkü zaten bizim yöntemimiz olmadığını gayet iyi biliyorlar demiş. Yapabilirler bence ama tabii sonuç itibariyle kendi tavırlarını dile getirmiş. Efendim dün sosyal medyadan Trump bir iddia ortaya attı bu koşullarda. Ukrayna Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Sanki kendi başına vurabiliyormuş gibi yapıyor ve her şeymiş gibi. Amerika o ground mapping dedikleri datalar, hedef verilerini vermezse Ukrayna'nın hiçbir şeye vuracağı falan yok tabii ki. Neyse, Ukrayna Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti. Efendim, dizel fiyatlarının asıl nedeni İran değil, Ukrayna Rusya savaşı. Yani Trump hani benim savaşım değil onlar yaptı demeye getiriyor. Zelenski tabii ne Moskova'dan ne Kiev'den tam bir doğrulama yok böyle bir şey kabul ettiklerine dair. Ama Zelenski bizi eğer korursanız kabul ederiz gibi kritik altyapımızı korursanız garanti ederseniz diye bir yanıt vermiş. Dmitri Peskov'un açıklamaları var çok kibar ve diplomatik bir dille. Trump'ın tabii ki bu çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz. Efendim elbette küresel pazara petrol ürünleri arzının artması için ticari gemilere yönelik korsanlık batılılara bile Rus gemilerini öyle çıkartma yapıyorlar biliyorsunuz. Hiçbir uluslararası hukuk falan söz konusu değilken durdurmaları lazım. Batı yaptırımlarını kaldırmaları lazım. Tabii yani Avrupa'ya geri dönüş meselesi, Rus gazının dönüşü ticari bir konu elbette. Yani biz görüşürüz elbette demiş. Gördüğünüz gibi bunların koşulları var. Trump öyle konuşuyor özetle. Evet dizel Rusya'nın kendi iç ihtiyaçları için dizel yasağı konmuştu. Bir yandan da onarım faaliyetleri sürüyor. Çoktandır da benim çok dikkatimi çekmedi. Öyle birkaç yerde oldu ama isabetli bir işte rafineri saldırısı da çok fazla görmedim. Tabii Rusya özellikle Batı Ukrayna üzerinden Rusya silah kuvvetleri veriyor. Dün aktarmıştım bu Batılar bize hedef aldılar falan diye böyle ağlak mesajlar. Lokomotif vurulmuş efendim, hiç tren vagonları falan değil tabii ki. Polonya sınırında Ukrayna topraklarının içinde bir lokomotif görüntüleri var zaten. Volin bölgesiyle yani tam sınır. Bunlar ellerini kollarını sallayarak girdiler. Silah desteği soktular oradan ve artık o kadar da kolay sokamayacaklar. Öyle bir mesajı bunun dışında okumak mümkün değil tabii. Gelen ikiler Ternopil'de lokomotif deposunu da yakmışlar. Görüntüleri de vardı bunların. Rusya Savunma Bakanlığı da yabancı askeri yardımı kesintiye uğratma amaçlı saldırıları sürdürdüklerini söylüyor. Aynı şekilde bu tabii lokomotif hikayesinde işte bir grup Avrupalı siyasetçi Boris Johnson, Carl Bildt falan bunlar böyle Batı medyasında şişiriyorlar meseleyi. Dmitri Peskov'a sormuşlar birkaç dakika önce onlar geçtiler vesaire. Ukrayna toprakları söz konusu, askerlerimiz Ukrayna'nın tamamında görevlerini yerine getiriyorlar, bunu yapmaya devam edecekler. Yani özetle sıkıysa bir daha gelin kadar kolay mesajı olduğu çok açık. Geçen tabii BRICS toplantısında Putin'in pek çok açıklaması olmuştu ama Avrupalılara özel uyarısı vardı. Sakın ha resmen savaşa girmiş olursunuz, asker göndermeye kalkışmayın diye. En son istekliler toplantısında Avrupalıların Macron tarafı falan böyle asker yollayalım Ukrayna'ya falan gibi bir takım konuları yeniden Hani ben size 3 senedir bıkmadan anlatıyorum. Sürekli onlar da bıkmıyorlar tabii ki. Bunun üzerine işte Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya'da kim ne ki biz onları yeneriz. Zaten işte Amerika, tamam Amerika'nın olmazsa katılmazsa biraz sorun olur ama NATO'yuz biz. Biz Rusya'yı çok kolay yeneriz gibi açıklamalar yapıp herkesi epey bir güldürdü tabii. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patrushev Sikorski'nin biz askeri üstünlüğe sahibiz Batı olarak iddialarını şöyle yorumlamış. Yani biraz amatörce değerlendirmeler bunlar diyor Patrushev. Özel askeri harekatta Rusya silahlı kuvvetlerinin tüm potansiyelini kullanmadığını anlamak istemiyorlar diyor. Sikorski Rusya karşısında askeri üstünlüğünden bahsederken Polonya'nın Rusya'ya karşı askeri çatışmaya girmesi halinde ülkemizin elindeki tüm güç ve imkanları kullanacağını ve Polonya devletini 2-3 gün içerisinde varlığını sona erdireceğini muhtemelen fark etmiyor demiş. Evet efendim, bugün Danimarka'dan tuhaf haberler gördüm. Efendim, uluslararası sulardan geçen bir Rus donanması fırkateyni işaret fişeği atmış. Şimdi vay efendim, siz bize nasıl işaret fişeği atarsınız?

Almanya bunu büyütmüştü. Rusya ile arasında hiçbir bağlantı kuramadıklarını, kanıt da bulamadıklarını, hatta Almanlara yani kaçının bu tarz açıklamalardan dediklerini duyurdu. Bu onların saptaması, Severin'in saptaması. Tabii Almanya artık tamamen militarizme, yani başka hiçbir şey yok. Yani bir diplomasi, müzakere, barış vesaire, Rus dünyasının parçası olan bir ülkeyi koparma macerasının bütün başarısızlıklarına rağmen bunu sürdürmeye devam ediyorlar. Financial Times gazetesinde gizli bir birim kurmuşlar efendim, prosedürlerden kaçmak için. Yılda yaklaşık 11,5 milyar euro değerinde silah teslimatı yapmak için. Yani bilmiyorum, Almanlar bunları tartışır mı artık, kestiremiyorum doğrusu. Eski bir diplomat, Avrupa Parlamentosu üyesi Michael von der Schulenburg'un uyarıları var. BM şartının 53. 70. ve 107. maddelerinde yer alan düşman devlet hükmüne dikkat çekiyor. Yani siz bir ülkeye karşı böyle vasalları kullanarak açık bir savaş arka planda yürüttüğünüz zaman tabii bunun bedelleri olabilir. Bunlar tehlikeli işler. Evet, şimdi Almanya'da ne oluyor? Almanya'da ulusal çapta anketler Almanya için alternatif ilk defa %30 düzeyine ulaşmış. Ben atlamışım, kimse de haberini yapmamış, ama pazar günü kuzeybatısında Almanya'nın, yani Doğu Almanya değil, Aşağı Saksonya'da üçe katlamış oylarını AfD. Biraz daha kalabalık. Saksonya-Anhalt'ta AfD zaferi %44'e yakın. Tabii ortalığı sallamıştı ama burada da durum çok farklı değil. Tabii CDU, yani Hristiyan Demokratlar %27,2 almışlar. 4,5 puanlık bir düşüşle. Sosyal Demokratlar 5,4 puan kaybetmişler. 26,6. Yeşiller işte biraz 1,8, %14'te. Efendim Sol Parti 3,2 artmış, %6'lık bir oy potansiyeli. Hür Demokratlar %3,7, barajı aşamamışlar. Ama AfD tabii %15,6. 2021 seçiminde neymiş peki? %4,6. 3 kattan fazla arttırmışlar Batı Almanya'nın batısında. 20 Eylül'de Mecklenburg-Vorpommern seçimleri var. Berlin'de tabii daha sol, Berlin anladığım kadarıyla AfD'nin durdurulamaz yükselişi diyebiliriz. Bu tabii re-immigration, tersine göç terimi çok tartışılıyor. AfD çünkü yasa dışı göçmenleri geri göndermekten bahsediyor. Ben çok anlıyorum, çünkü Merz yönetimi de yasa dışı göçmenleri geri göndermeye çalıştığı için aradaki fark nedir bilmiyorum. Bir tabii AfD'nin göçmenleri etnik ırkına da göre değerlendirdiği iddiası var. İşte Federal Meclis grubu AfD'nin iftira ediyorlar bize diye suç duyurusunda bulunmuş Friedrich Merz'e. Tersine göç terimini ten rengi ve kökene dayalı etnik temizlik için kullanma suçlamasını biz kabul etmiyoruz diyorlar. Diyorlar ki yasal olarak Almanya'yı terk etmekle yükümlü yabancıların ana vatanlarına dönüşü anlamında kullanıyoruz. Yani çözemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse, ama tabii Alman Anayasa Mahkemesi'nin tespiti aşırı sağ diye efendim hangisi nereye evrilir onu da tabii temkinli konuşmakta da fayda var. Açıkçası Avrupa'daki bütün siyasi partiler hakkında bence temkinli konuşmakta fayda var. Bir tek AfD değil. Herkesin, liberallerin merkezde tanımladığı partilerin ne kadar militarist ve faşizan olabildiklerini, rasyonel düşünceden yoksun olabildiklerini son 5 yıl zaten gösterdi. Dolayısıyla aradaki derin fark nedir? Ben onu hala çözebilmiş değilim. Saksonya-Anhalt'ın bu eyalet başkanı adayı, solcu BSW ile de müzakereleri vardı. Hemen tabii finans kapital hemen bunları militaristleşmek için, militaristleştirmek için harekete geçmiş. İşte kırsal bir eyalet, orada işte İsrailli şirket eyalette fabrikası, işte buna da karşı değiliz diye açıklama yapmış eyalet başkanı adayı. Silah fabrikası açılmasına kimsenin kim karşı çıkacak bilmiyorum. Yeşiller karşı çıkacak mı mesela? Yani ondan da emin değilim. Evet,
Fransa'da akaryakıt zam

Bu arada balıkçılar sanıyorum sokaklara dökülmüş. İspanya'da da krizler var. Efendim Çinliler dünyada bir ilke imza atmışlar. Avrupalılar böyle millete savaş açmakla, herkesi birbirine düşürmekle, etnik kimlikleri sürekli kışkırtmakla, göç problemi yaratıp sonra yani aşırı sağ akımları güçlendirmekle uğraşırken Çinliler efendim lityum atıklarından nadir metaller üretmeye başlamışlar. İlginç yani rubidyum, bu lityum atıklarından rubidyum çıkıyormuş, sezyum çıkıyormuş ve ilk kez 500 tonluk bir üretim hattı kurmuş Çinliler. Yeni bir kule ekstraksiyon sistemi diyorlar buna. Başka üretim hatları da var tabii ki Çinlilerin. Çin bununla uğraşırken Amerika ilk defa Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meng, ABD'nin uzayda uzayı kontrol etmek için yörüngede konuşlu silahlara sahip olduğunu doğrulamış. Yani sadece böyle uydular muydular meselesi değil. Trump'ın bir de altın kubbesi var biliyorsunuz. Uzay tabanlı önleyiciler için uçuşa hazır donanıma sahip olduklarını söylüyor. Bu çok tehlikeli tabii. Çin tepki gösterdi. Çin dışişleri sözcüsü uzayın silahlandırılmasına, savaş alanına dönüştürülmesine, silahlanma yarışına uzayda karşı çıktıklarını belirtti. Dmitri Peskov'un açıklaması var. Aynı şekilde siz de yapacak mısınız diye uzaya silah yerleştirme sorulunca, yani daha doğrusu buna karşı çıkmaya devam edecek misiniz diye, elbette diyor Peskov. Uzayın her türlü silahtan arındırılmış olması gerektiğini düşünüyoruz diyor. Bir de yapay zeka var. Vaktim kalmadı ama önümüzdeki hafta sevgili Serhat tabii tatile de çıktı. Radyomuzdaki bütün teknoloji grubumuz diyelim, bütün programlarıyla ilgili izlediğimiz programlarıyla tanıyoruz. Yapay zeka meselesi, veri merkezleri meselesi, dünyada acayip tartışmalar var. Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yapay zeka sektörü artık biraz yavaşlamalı. Çünkü bu gidişle insanlık yok olacak. İnsanlığı yok edecekler. Bu makinelerin bir süre sonra durdurulamayacağı, zamanın kısa sürede gelebileceği uyarıları oldu da. Tabii Trump'ın açıklamaları var. Korkutuyorlar. Benim zekam çok yüksek gibi Trump laflar ediyor. Robotlar kontrolüye geçirmeyecek. Onlar geleceğin petrolü falan diyor ama yapay zeka tabii hakikaten kontrolden çıkabilir mi tartışmaları artmış vaziyette bunları ama önümüzdeki hafta ancak konuşabileceğim. Bu hafta biraz siyasi gündem tabii ki yoğun. Yine de Trump'ı bu bağlamda yapay zeka açıklamasında aktarmış olayım sizlere. Ve şimdi tabii biz hafta sonu yapılan BRICS zirvesine dönüyoruz. Doktor Barış Adıbelli Hoca ile az sonra burada olacağız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.

0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi tabii hafta sonuna denk geldi bu yıl. Hindistan bekliyorduk hepimiz. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi Ağustos sonunda konuşmuştuk sizinle, hatırlarsanız. Çok kısa aralıklarla bu sene böyle oldu. Üstüne bir de Yeni Delhi şovu diyelim. Tabii çok kocaman bir ortak bildiri çıktı hocam. Yani dünyanın her tarafı yangın yeri, hızlı savaşlara koşma durumu, eşitsizlik, Batı hegemonyasının kırılması, hep tartıştığımız konular. Hemen hemen her başlıkta, yani küresel mali sistem, reform talepleri, ticaret örgütü, efendim Filistin meselesi, Lübnan, İran savaşı. Ben yoruldum bildiriyi okurken. 140 maddelik, o kadar detaylı.
1: Gereksiz.
0: Aslında değil mi hocam?
1: Gereksiz. Yani bakın, çorbaya evet. Döndürdüler.
0: Evet.
1: Yani ben hatta bir de eleştirelde yazı yazdım.
0: Evet.
1: Yani BRICS şeyinden saptı artık. Şimdi buyurun tamamlayın zaten.
0: Evet, şunu soracağım hocam. Yani tabii Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin sonucunda daha kısa bir metin vardı. Aslında hemen hepsini de kapsıyordu. Şöyle ilginç şeyleri var tabii. Yani elbette BRICS'le ilgili bir takım eleştiriler var. Mutlaka sıralayın siz de. Fakat öte yandan da ilginç bir dönemden geçtiğimiz için bir bakıyoruz. Hindistan ve Çin ikili meselelerini çözmek için görülmemiş bir biçimde liderleri bir araya gelebiliyor. Çok kalabalık bir heyet, işte iş insanları, tabii ekonomik çıkarlar biraz her şeyi belirliyor. BRICS daha esnek bir sistem. Biliyorum dünyada bazıları BRICS böyle hemen mucize elini şaklatacak, her şeyi çözecek diye düşünüyor. Öyle bir şey tabii ulusal çıkarlar farklılaştığı yerler var. O mümkün değil tabii ki. Ama yine de bir Batı hegemonyasına karşı, yani çok uzun bir metin, bu kadar uzun olması gerekiyor muydu bilmiyorum. Her konuda bir tavır alınmış gibi gözüküyor. Buyurun efendim, siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani uzun tamam ama her konuda da bir tavırları var. Nasıl değerlendirmek lazım bildiriyi?
1: Yani şimdi biliyorsunuz 10 üyesi var. İşte Endonezya ile birlikte 11.
0: Evet.
1: Her ülkenin, siz de bahsettiniz, bir çıkar alanı var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla her üyeyi memnun etmek zorundasınız.
0: Hı-hı.
1: Aynı zamanda taraf olmamak zorundasınız. Onun için niye İran, niye Hürmüz Boğazı, niye Ukrayna doğrudan adları geçmedi bunun için. Çünkü burada Hı-hı. her ülke farklı bunu yorumluyor. Dolayısıyla Tabii. yani 140 başlık, 140 madde hiç gereği yok. BRICS'in ana amacı, teması belli. Bakın mesela bu yılki BRICS çok fazla görülmedi. Çünkü evet. biliyor musunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek korktuğu şey yeni bir ekonomik düzen. BRICS'i böyle görüyorlardı. Ondan sonra BRICS bu ekonomik, biz hani neydi o, neler konuşmuştuk hatırlayalım. Ortak Merkez Bankası, ortak para birimi, işte doların ortadan kaldırıldığı yeni bir ticaret sistemi, yeni ekonomik kurumlar, efendim yeni belki yatırım bankaları, işte yeni kalkınma bankası, yatırım bankası pardon, böyle bir şey, 100 milyar dolar sermayeyle hayata geçti.
0: Hı-hı.
1: Biz bunları söyledik, bunları anlattık Hı-hı. birkaç yıl önce. Bakın Hı-hı. ekonomik düzeni kurmadan yeni bir dünya düzeni kuramazsınız. Yeni dünya düzenleri ekonomik düzenler üzerine, yani yeni ekonomik düzenler üzerine kuruluyor. 1945 sonrası Amerika Birleşik Devletleri önce ekonomik düzeni oturttu, ondan sonra üstüne
0: yeni. Tabii ama demir, hocam uzun sürdü bu öyle oturttu. Yani 6 ayda kurmadı yani Amerika tabii o.
1: Tabii canım, o ayrı bir şey. O 6 evet, ay evet. kurmadı ama burada da Amerika elmayla armutu da karıştırmadı yalnız.
0: Hı-hı.
1: Yani NATO'yu bir tarafta güvenlik paktı olarak örgütlerken, Avrupa'ya bir takım siyasi yapılanmalar getirirken, bir taraftan da Marshall planıyla ekonomiyi Hı-hı. başlatmıştı.
0: Hı-hı.
1: Şimdi oradan Hı-hı. öbür tarafa dönün. Şimdi bakın, BRICS'in en büyük zaafını söylüyorum şu anda.
0: Hı hı.
1: En büyük zaaf, en büyük zafiyet, en büyük zayıflığı hala bir platform, bir düşünce kulübüdür BRICS. Bakın,
0: hı hı.
1: BRICS bir düşünce kulübüdür ve hiçbir yaptırımı olmayan, bağlayıcılığı olmayan bir yapı. Yani bugün Hindistan dese ki ya ben vazgeçtim dediği zaman BRICS'e çeker gider, veya Hindistan BRICS'in aleyhine bir iş yapsa BRICS Hindistan'ı cezalandıramaz, kovamaz, hı hı. atamaz. Çünkü BRICS bir örgüt değil. Şimdi demek ki birinci husus, BRICS'in çok hızlı bir şekilde örgüte ve örgüt kimliğine dönüş. hukuki anlamda bir tüzel kişiliğe kavuşturulması lazım. Bu bir. Şimdi bunu yaptığınız zaman sizden şunu ister uluslararası hukuk. Bu örgüt ne üzerine çalışıyor? Amacı nedir? İşte onu tüzüğü denen, örgüt anlaşması, tüzük denen şeyde anlatırsınız. Dersiniz ki ben ekonomik işbirliği için kuruldum. Küresel güneye yön verme. Küresel güneyin ekonomik olarak deniz feneri olma. Şimdi bakın ne kadar güzel şeyler söylendi. Dendi ki efendim işte gelişmekte olan küresel güneye yardım edelim. Dünya Bankası'nın, IMF'nin alternatifi olalım. Aman evet. Allah'ım siz bunları söylüyorsunuz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hakimiyetinin en önemli silahları. Evet. Nükleer silah falan değil. Uçak gemisi de değil. En önemli silah uluslararası ekonomik kurumlar. Dünya Bankası, IMF ve olmazsa olmaz dolar hakimiyeti. Evet. Siz Amerika'nın uçak gemilerini vurun. Amerika'nın askeri efendim gücüne meydan okuyun. Bunlar Amerika çok önemsemez. Ama ne zaman Amerika'nın esas dünya düzeninin de sisteminin ve hegemonyasının temelini oluşturan ekonomik düzenine, kurumlarına, dolarına meydan okudunuz mu işte iş orada bitiyor. Bakın Şangay İşbirliği Örgütü'nü hiçbir şey demeyen bir Amerika var. Türkiye gidiyor geliyor efendim o gidiyor geliyor bile hiç demiyor ki. Ey Suudi Arabistan, ey Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerinizi kesin demiyor. Ama BRICS gündeme geldi ya. BRICS de dolarizasyon dediği, dolara karşı yerel ülke para birimleri dediği an Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Ne dedi? Artı gümrük. Geçen yıl Trump ne dedi? Gümrük vergisi koyarım. Jack Flake ne dedi? Türkiye BRICS'e üye olamaz. Batı'ya demirlemiştir dedi. Pekin'den Moskova'ya uçan Hakan Fidan, Sayın Hakan Fidan, Pekin'de Wang Yi ile Dışişleri Bakanı Wang Yi ile açıklamasında biz BRICS'e üyelik için başvuracağız demişti. Ardından Moskova'ya gitti. Fakat iki yani o uçuş sırasında Jeff Flake'in o sert açıklaması gündeme düşünce bir yandan Moskova'dan tekrar hiç bir adım atmadan geri geldik. Ama Şangay İşbirliği Örgütü'nde değil. Bakın bu yıl benim için çok önemliydi. Bir milat olacak mı? Çünkü Ankara zirvesi vardı. 3-0 NATO dedik, şu dedik, bu dedik. Acaba Cumhurbaşkanı bundan sonra gider mi Şangay'a dedik. Gitti, gittiği gibi üstüne de dedi ki Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye'nin, Türkiye için yükselen bir yıldızdır. Artı Şangay ruhunu benimsiyoruz. Minvalinde bir açıklama yaptı ki bu ilk defa Türkiye net bir şekilde Şangay İşbirliği Örgütü'nün bütün ilke ve politikalarını benimsediğini. Hadi benimsemeyi bir tarafa bırakın, onu nezaketen yaptı deyin. Yükselen yıldız tabiri kendi üyeler içinde bile yapılmayan yükselen yıldız tabiri, bu açıkçası Türkiye'nin bu sayfayı kapatmadığını devam ettiğini. Ama mesela bakın burada herhangi bir şekilde bir batı endişesi yok. Ama BRICS öyle değil. BRICS ekonomi para olduğu için ve ister istemez dünyanın bir bölümünü ekonomisini ilgilendirdiği için ve içinde Hindistan ve Çin gibi dünyanın üretim merkezi olan ülkeler var. Dünyanın en büyük nüfusu var. Yine Çin, efendim, Hindistan dünya ticaretinde önemli. Deniz yollarını kullanıyorlar. Öbür tarafta Rusya gibi büyük bir petrol ve doğalgaz üreticisi var. Şimdi tüm bunları birleştirdiğiniz zaman ve giderek de ilgi, Brezilya'yı unutmayalım, Amerika'nın burnunun dibinde, giderek ilgi de toplayan bir yapı var. Ve bu yapı şunu diyor: yeter artık diyor, Dünya Bankası ve IMF'nin efendim ulusları tahakküm altına aldığı o süreç bitsin. Küresel güneye daha adil, daha eşitlikçi bakan bir ekonomik düzen gelsin. Şimdi en büyük sıkıntımız bu değil mi? En büyük sıkıntımız adam bize faizle para veriyor. Hatırlayalım, IMF'yi unutmayalım. Yani o standbylar, sizin her türlü politikanıza karışan bir adeta genel valiymiş gibi, lütfen unutmayalım. Yani ben şimdi isimleri unuttum. Hani meşhur isimler vardı, siz hatırlarsınız. IMF'nin bize böyle gönderdiği. Evet, ya onunla evet, yatar, evet. Onunla kalkardık. 90'lar. Şimdi onlar unutulmak. Evet, hatırlıyor musunuz hiçbir isim?
0: Tabii.
1: Son ismi ben çıkaramadım ama olsaydı söyleyecektim. Şimdi aklımdan gitti. Yani neleri gördük. İşte bunlar sadece bizde değil. Bunu ağır bir şekilde kalkınmakta olan veya az gelişmiş olan ülkeler hala bir şekilde yaşıyor. Bunlardan bir tanesi işte Pakistan. Şimdi Pakistan bugün Asım Münir ile kendisiyle niye bugün Trump'ın yanında? Çünkü Pakistan IMF'den kredi alacak alıyor. Ha. Şimdi bunlar önemli. Dolayısıyla şuna geliyoruz. Dönüyorum. Bir, BRICS şimdi tabii medyaya yansıdı. Hani bunu size tekrar ettiğiniz zaman bir daha tekrar edersek ana şeyler olarak işte hep ekonomik anlamda ekonomik bağımsızlığı savunan, öbür tarafta kendi kurumlarının olması gerektiğini savunan ama bu arada olmazsa olmaz bir şeyi söylüyor. Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesini, hı hı, ve burada da küresel yönetişim devreye giriyor ki bu Xi Jinping'in 2025'te ortaya attığı bir vizyon. Bu Çin'de yeni biliyorsunuz o girişimler vardı. İşte güvenlik, kalkınma,
0: evet,
1: gibi. Onların en üst çatı olanı küresel girişim. Tabii kuşak ve yolla ilişkili. Şimdi bu ne demek? Bakın, güçlü bir otorite olmadığı sürece dünyada çok kutuplu da olsa, güçlü bir Birleşmiş Milletler merkezi bir yönetim olmadığı sürece yine anarşi hakim olacak. Bu, dolayısıyla Çin diyor ki bu küresel yönetişimde ki BRICS ve Şangay da buna katılıyor. Hatta biz de katılıyoruz. Ya bizim de var işte. Dünya 5'ten büyüktür. Bütün krizleri, sorunları Birleşmiş Milletler çözsün ama buradaki temsiliyet sorunu halledilsin. Evet olsun. Güçlü, zayıf, büyük, küçük devlet diye bir şey olmasın. Hatta işte primus inter pares de olmasın. Amerika öyle diyor ya. Hepimiz eşitiz ama ben eşitler arasında birinciyim. Primus inter pares. Bu da olmasın. Şimdi dolayısıyla buna zaten eğer ulaşılabilirse dünyadaki birçok sorun ortak kalacak. Ancak Amerika Birleşik Devletleri buna direniyor. Yine işte küresel ve bölgesel olaylar. Şimdi tabii 140 maddenin hepsini anlatmak mümkün değil. Ama tabii şunu söyleyelim. Biraz önce de dedik. İran, Hürmüz Boğazı, Ukrayna, Rusya bunların adı geçmedi. Ancak işte bunlarla ilintili olarak işte bölgesel güvenlik sorunlarının uluslararası hukuk çerçevesinde, Birleşmiş Milletler çerçevesinde çözülmesine sağlık verildi. Mesela yaptırımlara karşı çıkıldı. Tek taraflı dayatmacı yaptırımlara karşı çıkıldı. Ve nihayet tek bir yer o da Filistin ve Gazze doğrudan ismiyle anıldı ve burada özellikle Filistin meselesi konusunda gayet detaylı bir çağrıda bulunuldu. Bu güzel. Ancak şimdi dönelim şuna. Ben burada bu kadar maddenin, ekonomik tabanlı olmayan maddenin BRICS'le görüşülmesine karşıyım. Şunun için bu ülkeler, zaten ana ülkeler belli. Rusya, Çin, İran, Hindistan, bunlar ağırlıklı olarak zaten Şangay İşbirliği Örgütü'nde var. Şangay İşbirliği Örgütü'nde ekonomik işbirliği çok düşük seviyede. Zaten Şangay İşbirliği Örgütü'ne yardımcı olsun, onu tamamlasın diye BRICS kuruldu. Yani ben BRICS'le Şangay İşbirliği Örgütü'nün birbirinden ayrı olduğunu düşünmüyorum. Şangay İşbirliği Örgütü gerçekten ilk defa Bişkek zirvesinde 25. yılını kutladı bu arada. Çok muazzam bir karar, yani bildiri yayınladı. İlk defa Şangay İşbirliği Örgütü tavrını net belirledi. Yani nokta nokta. İran'ı desteğini söyledi, Hürmüz Boğazı'nı çekti, eleştiriyi ortaya koydu. Teker teker nokta nokta, bakın nükleer silahlara kadar, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine, uzayın kullanılması, internetin kullanılmasına kadar Şangay İşbirliği Örgütü açıklama yaptı. Şimdi aradan bir hafta geçmeden siz bir de BRICS'e çıkıp alternatif bir bildiriyle çıktığınız zaman, o zaman Şangay İşbirliği Örgütü'nü bir zayıflatıyorsunuz. İki, gündemi değiştiriyorsunuz. Üç, kendi bağlamınızdan sapıyorsunuz. Ben beklerdim ki şimdi sadece ekonomik konular bir şekilde konuşulsun. Amerika'yı en çok rahatsız eden o mesele, Merkez Bankası, ortak para birimi, efendim doların hakimiyetine son verme, ticareti artırma gibi. Fakat maalesef şimdi Çin'in kuşak ve yol girişimi var. Öbür taraftan Hindistan Avrupa'ya bir yeni ticari koridor Amerika'yla planlıyor. Hindistan'ın bir türlü bu iki kuruma da, Şangay İşbirliği Örgütü ve ben kendi görüşümü söylüyorum, bu tabii şey edilebilir, BRICS'e Hindistan bir türlü kendini adapte etmedi. Hindistan burada adeta gözlemci gibi bir tarafıyla batıyla, bir tarafıyla doğuyla. Yani Hindistan'a böyle bir rol verilmedi. Şimdi bu, ben hatta yazıda da yazdım. Şimdi yönünü nereye koyacak? İki tarz ülke var. İşte revizyonistler, Rusya, Çin, İran, bunlar diyor ki artık mevcut dünya düzeni gitmiyor. BRICS üzerinden kendi ekonomik projelerini belirtiyorlar. İşte biraz önce bahsettik. Öbür taraftan Hindistan, hatta Brezilya'ya da bunlar. Öbür ülkelerde statikoculuk devam. Yani tamam, bu sistemde bir şeyler var, arızalar düzeltilsin. Ama doğuyla batıyı da birbirine bağlayalım. BRICS öyle bir köprü olsun. Bak kardeşim, BRICS'in köprü olması için kurulmadı BRICS. BRICS küresel güneyi ayağa kaldırsın diye kuruldu. Yani küresel güneydeki o başlayacağınız yeni dünyanın ekonomik zeminini oluşturacak bir yapı BRICS. Yani kimse BRICS'i köprü olarak gören mören yok. Hele Amerika'da Trump falan BRICS'i doğrudan kendisine tehdit olarak görüyor. Evet, yani bu ne demek köprü? Şimdi Hindistan, sırtımızı dönmeyelim, batıyla ilişkileri kesmeyelim. Şimdi Hindistan'ın 1950'lerden beri bir kafasında bir proje var. Bunu Nehru bir zaman gerçekleştirdi. Bağlantısılar hareketi, tarafsızlık, şu bu. Üçüncü dünya, yani ne Amerika, Batı bloğundayız, ne Avrasya bloğunda, şimdiki şeyle söylüyorum. Ne Rusya, Çin yanındayız, ne Amerika. Biz üçüncü bir taraf, tarafsızlar. Hatta ey tarafsız ülkeler, ey işte gelişmekte olan küresel güney, benim yanımda kanatlarımın altında toplanın. Şimdi bu şeylere bakarken, bu tip örgütlere bakarken, örgütlerin dinamiklerini oluşturan ana ülkelerin dış politikalarını da görmek lazım. Şimdi siz biraz önce Çin, Hindistan dediniz ama Çin ve Hindistan ne Şangay'da ne de BRICS'te çok da görüşmeler oldu ama bir sonuç çıkmadı. Hiçbir anlaşma imzalanmadı. Hatta muazzam bir sosyal medya savaşı BRICS zirvesinde yaşandı ki Hindistan hesaplarıyla Çin hesapları adeta birbirlerine girdiler. Xi Jinping üzerinden bir takım spekülasyonlar üretildi. İşte güya rahatsızlandı, şeyi terk etti falan. Biliyorsunuz günübirlik gitti. Akşam yemeğe de katılmadan Xi Jinping ülkeden ayrıldı. Şimdi bakın, daha önce biz biliyoruz 2023 Şangay İşbirliği Örgütü zirvesini online yaparak resmen ifsad etti Hindistan. Halbuki 2022 Semerkant'ta Sayın Tayyip Erdoğan dedi ki biz de tam üyelik için bir sonraki yıl Hindistan'da Yeni Delhi'deki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir önemli adım atacağız dedi. Adamlar da getirdi, dedi ki ya bizim G20 zirvemiz var bir ay sonra, ikisini kaldıramayız, Şangay İşbirliği Örgütü'nü online yapalım. Ya kaldıramıyorsan pas geç, başka bir ülke yapsın onu. Şimdi öyle olunca şey çok karıştı, Türkiye'de gidemedi buna. Bizim zaten bir şeyimiz yok, onlar kendileri online yaptılar geçtiler. Şangay Plus yapılmadı. Dolayısıyla o bizim tam üyelikle ilgili şey de havada kaldı. Şimdi hani bu Şangay İşbirliği Örgütü'yle BRICS'in İşte bir Hindistan problemi var maalesef. Hindistan.
0: Ama hocam bir şey sorabilir miyim? Çok özür diliyorum, lafınızı kesiyorum ama tabii Hindistan'da da politikaları değiştirme alametlerini de görmemek mümkün değil. Şangay iş, yani sadece BRICS için söylemiyorum. Şimdi tabii İran savaşı başlamadan iki gün önce verilen mesajları hatırlayalım İsrail'de. Şimdi
1: ama İsrail'in şu anda birlikte bir numaralı müttefiki Hindistan.
0: Evet, ama İran savaşını açıkça eleştiriyor birincisi. İkincisi
1: eleştirmek başka ama gemilerin vurulmasını sağladı. Önlemedi onu. Şimdi, limanlarına gelmekte olan İran gemileri Hindistan sayesinde vuruldu.
0: Tabii savaşı kastettiğim şey şu anda değiştiğini söylüyorum. 40 günlük savaş da demiyorum yani.
1: Hayır, ben bu savaş anlatmıyorum zaten.
0: Tamam, ben de şunu söylüyorum hocam, size itiraz etmek için söylemiyorum. Bir değişiklik varmış gibi bir öyle görüşler var. Çünkü
1: ana Modi gitmeden kimse kusura bakmaz ya, ben Hindistan'ı uzun zamandan beri takip eden birisiyim. Modi gitmeden Hindistan'da bir değişiklik falan olmaz. Yani Modi Hindu milliyetçisi bir adam, bakın hala o dağlık bölgedeki Çin Hindistan sınırında ayak direyen kesim Modi. Bakın Çinliler anlaşma imzalamak için hazır şu anda. Çin'in bir şey yok ya, o dağlık sınırda bir şey, yani iki taraf için
0: anladım,
1: bir kazanç.
0: Hocam tabii siz sorunları söylüyorsunuz. Hocam benim kastım şu, şimdi Scott Bessent D'de ilan etti İran'a. Petrol almayacaksınız dedi. İkinci ülkeleri hedef alıyorlar. Çin'e hedef alıyor, Hindistan'a alıyor. Bu ülkelerin petrol alması lazım. Yani sonuç itibariyle başlatılan savaş öncesi durum şu anda kendi çıkarlarına uymuyor adamların. O yüzden de çıkıyorlar açıkça İran'ı eleştiren bildiğinin altına. imza atabiliyorlar. Dolayısıyla yani Şubat'taki koşullarla bugünü
1: ama
0: aynı...
1: Ama konjonktürel işte bu.
0: Evet,
1: ben de
0: evet.
1: bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Onu bilmiyorum. Ben sadece dönüşüm dikkat çekici bakın, geldi bana. O açıdan doğrudur. Söyledim.
1: Ama yani. Bakın konjonktürel şöyle. Siz petrol konusunda Hindistan'ı köşeye sıkıştırırsanız Hindistan size boyun eğmeyecek, biat etmeyecek. Evet. Bakın Dışişleri Bakanı Biden'ın Hindistan Çin politikasını eleştirdi. Dedi ki kardeşim işte 2+2 toplantısı yapıldı Biden döneminde. Çıktı Hindistan Dışişleri Bakanı dedi ki kardeşim Hindistan politikanızı Çin prizması üzerinden bakmayın. Eğer Çin'i kuşatmak için benimle bir ilişki kurguluyorsan ben bunu kabul etmiyorum dedi ve Rusya ile ilişkileri daha da geliştirdi. Evet. Bakın Rusya ile ilişkiler bu savaştan dolayı petrolü ucuz alıyoruz diye değil. Brahmos füzelerini birlikte üretiyorlar, Vietnam'a satıyorlar. Evet. Ve Avrasya bloğuna Hindistan'ı bağlayan tek bir bağ var. O da Rusya ve Putin. Eğer Putin olmasın Hindistan'ı orada tutmak çok zor. Ben onu da söyleyeyim açıkça.
0: Peki hocam, bir şey sorayım. Peki hocam, tabii yani bunları tartışmak lazım şüphesiz. Fakat şu konuda da görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi tabii politik gelişmeleri yorumlamaya çalışıyoruz. Dönüşümleriyle birlikte, değişimleriyle birlikte, hatalarıyla birlikte, onların düzeltilmesiyle birlikte. Şimdi çok kötü bir enerji faturası ödüyoruz. Hepimiz ödüyoruz. Türkiye'de motorun 100 liraya dayandı. Gerçekten Trump yönetimi 3 Kasım seçimleri vesaire diyor ama şöyle bir görüş de var hocam. Trump bundan gayet memnun. Çünkü faturayı dünya ödüyor. Dünya petrol piyasaları ödüyor. Hatta Amerikalılar da ödüyor ama daha çok dünyaya yayıyor maliyeti ve aslında bütün bu Hürmüz'ü kapatarak Çin'i hedef alıyor Donald Trump. Bundan da memnun. Çin'in ve Hindistan'ın yani Asya'nın, Avrasya hattının enerjisini
1: kesiyor. Hatta Japonya ve Güney Kore.
0: O da var tabii ki, o da var.
1: Onlar yani, da cezalandırıyor, evet, onlardan da evet, memnun değiller.
0: Yani kivileri bunları şuursuz yaptığını düşünüyor. İşte
1: ben katılıyorum size. Ben size katılıyorum.
0: Vaktim azaldı, onu da sormak istiyorum onun için.
1: Hatta evet, hatta günün sonunda Trump'ın beklentisi de şu. Dünya kurtar bizi Trump baba diye kapısına geleceğine de inanıyor. Yani günün sonunda dünya bu noktada, hatta Çin de dahil. Fakat orada hesap edemediği bir şey var. Çin bugünleri görürcesine muazzam bir petrol depolama tesisleri yapmış. Milyarlarca dolar.
0: Evet.
1: Ve yüksek bir teknolojiyle de bunu, yapay zekayla da donatmış. Şimdi Çin buna ne kadar dayanır bunu bilemez. Çünkü Çin'in alternatif hatları var. Orta Sibkarası, Orta Asya, Sibirya, Latin Amerika. Nihayet para Çin'de var. Çin 10 dolar fazla verir yine alır. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri Çin'i yoracağım derken kendi de bu arada bu işin esiri oluyor. Trump'ın şu rahatlığı var bence Ceyda Hanım. Önüne sandık gelmeyecek. 2 yıl sonra adam gidiyor. Görevi bitiyor. Eğer önüne sandık gelseydi, yani bir sonraki dönem seçilme gibi bir imkanı olsaydı, o zaman bakın Trump bambaşka gelir. Şimdi Trump diyor ki ben savaşı önemsemiyorum. Hele 3 Kasım geçsin. Hele 5 Kasım geçsin. Önemli mi? Cebimden mi çıkıyor? Sonuç olarak yeni gelen başkan halletsin deyip gidecek 2028.
0: Hocam belki gitmez. Gitmez belki.
1: Çok hayal ediyor. Hayali ömür boyu ömür boyu kalmak
0: evet,
1: da.
0: Evet.
1: Ama burada Japonya, Güney Kore de çok büyük darboğazda. Trump da biraz onların darboğaza girmesini şu noktada istiyor. Özellikle Güney Kore'nin, Japonya'nın bu istediği şekilde kendisine biatler ki, gerçi Japonya kısmen ama Güney Kore'de hala bir halk ve siyasette bir direnç var. Bunları kırmak istiyor. Dolayısıyla sizin dediğiniz çok doğru. Ben de benzer görüşe katılıyorum. Bu arada İran'ın elinde Hürmüz Boğazı koz gibi ama uluslararası ilişkilerde koz zamanla köze dönüşür. Elinizi yakmaya başlar. Size de zarar vermeye başlar. Şimdi bunu ben defalarca söyledim. Yani bu koz yerinde zamanında kullanılırsa güzel. Ama siz bunu sürekli kullanmaya başlarsanız bu koz artık size zarar vermeye başlar. Şimdi İran'ın nerede kullanıp nerede duracağını da bence bir karar vermesi lazım. Yarın bir gün bu Hürmüz Boğazı elinde patlayacak duruma gelebilir. Çünkü bir koalisyon gücü kurulursa, yani bu askeri anlamda düşünmeyelim, hani Birleşmiş Milletler üzerinden ki Çin'in de nihayetinde bir noktada bu zemine getirecek gelişmeler de olabilir. İşte siz söylediniz. Uluslararası piyasalar. Şimdi Babül Mendeb de bundan etkileniyor. Çin'in en çok kullandığı deniz yolu ticaret için. Çin'in ne kadarına Çin artık sabredecek? Bunun da bir sınırı olduğu ortada. Amerikalılar buna mı oynuyorlar? Bilemiyorum ama bu da göz ardı edilebilecek bir gerçek değil. Yani evet, sürekli bu işin bozulmasının da bir amacının böyle olduğu da konuşulabilir. Ha, ama şunu söyleyeyim. Buna da katılıyorum. Hindistan ABD'nin dostu değil artık. En azından evet, Trump yönetimi Hindistan'ı bir rakip. Hatta ileride Çin'den daha tehlikeli bir ülke haline gelecek şeklinde bir düşünceleri var. Bu bağlamda Çin, Pakistan gibi ülkelerle, bakın geçmişte Hindistan'la Çin'i çevrelemek istiyordu. Bugün Amerika, benim kanaatim, Pakistan-Çin hattından Hindistan'ı çevirelim. Çünkü Hindistan'ın söylemleri Çin'den daha tehlikeli. Çünkü Hindistan bambaşka bir şey söylüyor. Anladım. Yani başka bir dünyayı alternatif olarak teklif ediyor. Tabii ben tekrar ediyorum, Rusya ve Putin faktörü önemli. Modi biraz da oradan güç alıyor gibi geliyor bana.
0: Peki.
1: Gülüyorsunuz.
0: Yok hocam, ben hayra ya. Bir ara ama konuşalım. Hakikaten bu tabii önemli. Evriliyor bunlar. Olduğu gibi de sabit yani, faktörler dememek lazım. Vaktim olsa keşke. Vaktim
1: tabii burada bile. Nihayetinde yani bilindik şeyleri söylemeye gerek yok. Analizleri, evet, kendi evet, analizlerimizi yapmamız lazım. Hani evet, öyle olur böyle olur. Şahsi okumam.
0: Tabii tabii.
1: Böyle olmasın. Tabii. Tabii. Dünya barış içerisinde olsun ama olmuyor işte, 100 liraya dayandı yani.
0: Evet, aynen öyle. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Daha zirveler bolca, bakalım nereye gidecek göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Sağ ol.
0: Evet efendim, uzadı birazcık, arkadaşlarımı çıkmamı istiyorlar, kusura bakmayın ama Barış Hoca ile tabii Avrasya işlerini konuşurken çok heyecan yapıyoruz hakikaten. Yarın tekrardan konuşacağız tabii BRICS'i bu hafta, hafta sonu belki Batı konuşmuyor ama biz konuşacağız tabii, devam eden bir süreç. Sevgili Gökhan Göçmen meslektaşım, yine Asya'yı takip eden konuğum olacak. Barış Hoca'dan sonra onu da değerlendirmelerini alacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back to let you, I can really shake 'em down.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Rus Büyükelçi Verşin'in İzmir'deki üssü ziyaret etti. Avrupa Birliği ülkeleri yapay zeka kurallarını görüşecek, ayrıntılar bültenimizde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" açıklaması erken seçim yorumlarına neden olmuştu. Gazeteciler Çelik'e bu yorumları sordu.
4: Seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız "önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz?" der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğümde, hem onların desteklerini duyduğumda, hem de teşkilatlarımızı gördüğümde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
3: Sözcü Çelik açıklamalarında yapay alanındaki gelişmeleri de değindi. Türkiye'nin yapay zeka yarışında geride kalmayacağı mesajını verdi.
4: Devletler yapay zeka konusunda birbiriyle yarışırken aslında o yarışın dışında yapay zeka ajanlarının, yapay zeka unsurlarının insanlığı tehdit edecek bir hale geldiği de birdenbire fark edilmiş gibi davranılıyor. Bu çerçevede bakıldığında tabii ki Türkiye bu yapay zeka yarışının dışında kalmayacaktır. Ama aynı zamanda da bunların ilkelerinin belirlenmesi, insanlık için tehdit olacak şekilde yönetilmemesi, bu yarışın sonunda insanın özgürlüğünün ve bağımsızlığının ortadan kalktığı bir atmosferin oluşmaması için de bu ilkelerin oluşacağı zeminlerde Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun için uğraşacaktır.
3: Çelik'in gündeminde Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlar da vardı. Türkiye'ye güç gösterisi yaparak verilecek mesaj olmadığını belirten Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
4: Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin tek millet iki devlet ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyeti ifade edildi. Enerji alanındaki işbirliğinin önemine değinilen görüşmede alternatif enerji konusunda uluslararası pazarlara yeni çıkış yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDY'nin kamu mahrem yapılanması ve kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalanırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda müşteriyle iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan iki kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Rus Büyükelçi Verşin'in İzmir'deki üssü ziyaret etti. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşin'in Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarında görev alan B-200ÇS amfibik uçaklarının bulunduğu İzmir'deki hava üssünü ziyaret etti. Üst yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Rus uçuş ekibiyle bir araya gelen Büyükelçi Verşin'in çalışmalar hakkında bilgi aldı. Avrupa Birliği ülkeleri yapay zeka kurallarına görüşecek. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusunu görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek. Kurul 17 Eylül Perşembe günü Brüksel'de toplanacak.
1: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.010 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 20 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.716, çeyrek altın 10.958, tam altın 43.682, atı altın ise 44.440 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak eden ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Üst üste operasyonlar, her gün kocaman kocaman olaylar. Gerçekte kurgu birbirine karışıyor. Öyle bir haldeyiz ki abandone olarak dolanıp duruyoruz. Peki ama niye? Aslında olan biten tamamen bir planlı bellek bulandırma stratejisi. Hakikatle bağı koparma ve bir tahteveralli oyunu. Sonrası ise istediği gibi at koşturmak. Sürekli diyorum ben, Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır diye, yaşadığımız günlerin özeti de bu. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnını çalmasın demeye devam ediyoruz. Yeni Parti milletvekili Umut Akdoğan dün canlı yayınımızdaydı, bir hesap çıkardı. Diyor ki her şey dahil bir öğün, yemeğin kişi başı maliyeti ne çıkarmış? 180 gün üzerinden bunu hesaplamış. 80 85 lira günlük bir tane öğrencinin maliyeti 85 lira. 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. Bütçenin %1'i. Oysa faize giden. İnan Mutlu, ekonomist, tablosu şöyle. Bütçede faiz ödemeleri ilk 8 ayda 2 trilyona dayandı diyor. Ocak, Ağustos 2026'da bütçeden tam 1 trilyon 988 milyar 90 milyon lira faizi ödendi. Yani bu ne demek? Toplam harcamaların bütçenin %16,34'ü. Para yok değil. Bu bir tercih meselesi. O tercihte %1'i bile bulmayan çocukların yemek yemesi yok. Varlı bir şekilde hiç bıkmadan, usanmadan söylemeye devam. Okul zili çocukların karnında çalmasın, diğer duyurumuz. Trafikte birçok sorun var ama onların içerisindeki en önemlilerinden birisi de çakarlı araç terörü ve çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamankinden daha çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: Gülistan doku soruşturmasında 4 tutuklama daha geldi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil çok sayıda kişi tutuklandı. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AK Parti Burdur Milletvekili Profesör Doktor Adem Korkmaz, vatandaşların şikayetlerini Ankara'da dile getirmesi nedeniyle Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgiyan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını, can güvenliği olmadığını öne sürerek Ankara Valiliğine yakın koruma talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Sözcüden Saygı Öztürk, Korkmaz'ın talebini geri çektiğini duyurdu.
4: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Şimdi organik doğal zeka haberlerine gideceğiz. Orada ekonomideki durumumuza bakacağız. Ne haldeyiz? Neler olmuş bugün? Neye zam geldi? O zamlar ne halde? O zaman gidelim.
5: Dramatik.
0: mazot yani dizel 6 lira 62 kuruş zam geldi. Yani aslında bir yüzlük olmaya çok az bir şey geldi. Birçok yerde 98 liraya çıktı dizel. Şimdi dün gece de benzine zam gelmişti. Şimdi bu tarihlere bir bakalım. Hani bu rakamlara şimdi alış 90 lira. Hani azar azar azar olduğu için hani kurbağa teoremi vardır. Bilinen yöntemler. Bazı ülkelerde bizim gibi ülkeler için söz konusu değil. Bazı ülkelerde kurbağa teoremi işler. Kurbağayı sıcak suya atarsanız asla haşlayamazsınız. Oradan zıplar ve kaçar. Ama ısınmamış suya atarsanız yavaş yavaş yavaş yavaş ısınır ve kurbağa haşlanır. Hani kurbağa teoremi budur. Kurbağa teoreminde olan yerlerde bunlar olur. Bak şöyle, Mayıs 2023'te 20 lira mazot. Eylül 2026'da 92 lira, gelecek zamla birlikte 98 lira. Yani 3 yılda olan şey bu. 3 yılda bu olmuş. Sonra mutfak tüpü. Hani şimdi bazı birçok yerde doğalgaz var ama hala mutfak tüpü birçok aile için en önemli gereçlerden bir tanesi. İstanbul'da 12 gramlık mutfak tüpü bugün itibariyle 1570 lira. 1570 lira. Bu tutarın şimdi 1570 lira da bu tutarın anatomisini çıkarmış Ozan Bingöl. Diyor ki 110 lira 62 kuruşu ÖTV'ye gidiyor. 142 lira 72 kuruşu KDV'ye gidiyor. Yani toplam vergisi 253 lira 34 kuruş. Yani temel tüketim ürününden özel tüketim vergisi alan bir vergi sistemi diye de özetlemiş Özgür

siyaset kazanı kaynadığı zaman anket firmaları da kıpırışır. Yani böyle eşgüdümlü gider. Seçim zamanı daha fazla olur. Yani son günlerde anketler var. Dün de anlattım bir tane anketi. Hani anketler Türkiye'de manipülasyonun en önemli araçlarından birisi. Çünkü hani o insanların reflekslerini, duygularını, düşüncelerini, tercihlerini belli etmek yerine parayı verenin düdüğü çaldığı bir alana dönüştü. Anketleri nasıl anlıyorduk? Anketlerde birinci sıraya bakmıyoruz. Önemli, hani belli zaten. Ama arada hiç beklenmedik bir rakam olursa, beklenmedik bir değer olursa işte o parayı ödeyendir. Ya da kendini çok önde gösteren. Ya da önde gösterip sonradan bir anda alta düşüren. Daha da alta düşürürüm, ver parayı gibi. Gündem var diye bir şirket anket yapmış. Anket Ağustos ayı için yapılmış. Bir de Temmuz ayı için yapılmış. Şimdi Temmuz ayında, yani arada bir ay fark var. Temmuz ayında yeni parti, yani şu sorulmuş. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? Onlar da demişler ki güya yeni partiye %38,58, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne %27,43, Demokratik Parti'ye %7,57, Zafer Partisi'ne 5,49, MHP'ye 5,18, İYİ Parti'ye 4,56, YRP'ye 3,10, CHP'ye 294, sonra da diğerleri diye devam etmiş. Bir ara bu anketlerde hatırlıyorsunuz, hani uzun tatile çıkmadan önce anahtar parti böyle çok yukarılarda oluyordu. Herhalde o da şimdi paralar biraz suyunu çekti. Yine aynı şirketin yaptığı Ağustos ayındaki, Ağustos ayı sonuçlarına bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi 28,38'de birinci. Yeni Parti 26,95'le ikinci. İYİ Parti 8,21'le üçüncü. Şimdi yerini tekrar hatırlatayım da, hani aradaki farklar kim nereden devreye girdi daha net anlaşılsın. Temmuz ayındaki Yeni Parti birinciydi, AK Parti ikinci, DEM Parti üçüncü, Zafer Partisi dördüncü, MHP beşinci, İYİ Parti altıncıydı. Burada ne olmuş? İYİ Parti üçüncü, dördüncü DEM Parti, MHP beşinci olmuş, CHP diğerinde sondan üçüncü iken burada ne olmuş? Yükselmiş. Cumhuriyet Halk Partisi 4,99 olmuş. Diğerinde neydi? 2,94. Yani tam iki katı artmış. Yani şimdi birinciden bakalım. Yeni Parti %38'di. Adalet ve Kalkınma Partisi %20. Adalet ve Kalkınma Partisi %27 idi. Temmuz ayında güya bu ankette. Şimdi ne olmuş? Adalet ve Kalkınma Partisi %28 olmuş. Yeni Parti %26 olmuş. Yani değişmiş. Yeni Parti'deki düşüş. Şimdi bakın buradaki siyasete, konuşmalara ya da tavırlara, Yeni Parti güç kaybediyor, üzerinden gider. Ya da CHP yükseliyor. Daha acayip, İYİ Parti uçuşa geçti. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi tekrar büyük zirveyi ele aldı. İşte bütün bu değişimler sizin tercihleriniz, duygularınız değil, birilerinin etki gücü, para gücü. Bu kadar basit. Devam edelim Özgür.

Bu yurt dışına çıkış harcı için demiştim dün. Ya hiç anlamadığım bir şey. Yani her şeyin böyle bir taraf. Tamam, acayip bir vergi olur. Acayip bir şekilde paralar alınıyor. Bir araba alıyorsun, bir tane daha alıyorsun. Yani kendini her yere acayip bir şekilde koyuyor. Bana da diye. Ne alırsan ilk katını da ülkeyi yönetenlere alıyorsun. Hadi onun da bir mantığı var. Yüksek, daha az kazanandan çok kazanandan az, saçma ama bir mantığı var. Yani bir beliri var. Ama bu yurt dışı çıkış harcının hiç yok diye demiştim. Bir şeyin daha yok. Hiçbir mantığı. Ya bir türlü de yediremiyorum kendime. Avrupa'nın çöpü neden Türkiye'de? Ve bu neden konuşulmuyor? Neden önemli bir şey haline bir türlü gelmiyor? Avrupa'nın çöpleri neden Türkiye'de? Yani şimdi bak, Alman plastik atığının, ki çevre ve doğa insan açısından en zararlılarından bir tanesi olan Alman plastik atığının %20'si Türkiye'ye gidiyor. Çukurova Üniversitesi'nden biyolog Sedat Gündoğdu, Almanya'nın Türkiye'ye gönderdiği plastik atıkların geri dönüşüm tesisleri çevresinde alanlarını ve sulama kanallarını mikroplastikle kirlettiğini, bu parçacıkların ve gıdalara karıştığını söylüyor. Ama orada da şunu da söylüyor o biyolog. Diyor ki hani bu meyve ve sebzeler de buradan bir şekliyle etkileniyor.

böyle gerçekten inandırıcı bir görüntü göremedik. Birkaç sefer oldu hani imha edildi falan diye ama tonlarca var her gün. Şimdi Almanya 2025'te 814 bin ton plastik atık göndermiş. Bunun yaklaşık %20'si Türkiye'deymiş. Türkiye aynı yıl yani 2025'te Avrupa Birliği ülkelerinden toplam 500 bin ton plastik atık almış. Yani işin gerçeği bir ondan sonra yok geri dönüşümler, yok çevre duyarlılığı, yok şuydu buydu. Avrupa'nın çöpünün Türkiye'de imha edildiği bir günler yaşıyoruz. Doğrusu bu. Devam edelim.

0: Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gideceğiz. Orada Eylül ayı toplantısı yapılıyor. Meclis üyesi, Adalet ve Kalkınma Partili kadın meclis üyesi bir başka kadın meclisi üyesine öyle bir sesleniyor ki hepimiz utanalım, dinleyelim.
1: Arkadaşlar,
2: düştü bu.
1: Sana kocam... Birinin durumuyla alay etmek, gırgır geçmek, birini küçük düşürmeye çalışmak, eşin nerede, kocan nerede diye sormak insana yakışmaz. Ayıptır, ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Ne demek kocan nerede ya? Sen kimsin böyle bir soruyu soruyorsun? Bir kadının bir kadına bu şekilde bir konuşma yapmasını, 2026 yılında bir soru sormasını etik bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Tüm kadınlardan ben başkan vekili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekili olarak özür diliyorum. Ben çok üzgünüm arkadaşlar.
0: Devam edelim Özgür.

0: bugün çok konuşuldu ve devam edecek konuşulmaya da sebze meyve piyasasındaki bu operasyonu. Birazdan onu tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Şimdi uzun bir süredir Bilal Erdoğan kamuoyu önünde, Türgev'le öyle şehir gezileri düzenliyor, protokolle ağırlanıyor. Bu sefer Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'a gittiğinde Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş de oradaydı. Aralarında bir diyalog oldu. Önce onu bir dinleyelim.
1: Ben amcasıyım, babasıyım. Ben çağırdım kendisini. Evet.
2: Çok rahat edecek.
3: Hacı ateş düştüğü yeri yakın.
2: Burada üniversite yönetimi ifade ediyor. Tunceli'de ne olmuşsa Anivan'da da o şekilde.
3: Allah alem, Allah alem.
2: Ama sadece buradaki yönetim.
3: Allah alem.
2: Valiyle ilgisi yoktur bizim.
3: İnşallah yargı işini yapar inşallah. Hiç merak etme.
0: Şimdi bu görüntüler sosyal medyada oldukça tartışıldı. Bu daha çok Bilal Erdoğan üzerinden tartışıldı. Hatta bir tane fotoğraf var. Bilal Erdoğan arkasını dönmüş gidiyor. Nizamettin Kabayiş elinde Rojin'in fotoğrafıyla tam arkasında. Acayip bir fotoğraf yani her şeyiyle. Nizamettin Kabayiş'i uzun bir süredir kızının neden öldüğünü öğrenmeye çalışan bir baba. Hatta öyle bir durum ki zaman zaman savcı, zaman zaman gazeteci, zaman zaman polis, zaman zaman kızının niye öldüğünü araştıran bir dedektif. Ama en az da baba olmak zorunda kaldı bu dönem. Oysa bir baba o evladının büyük acısını kendi doğallığında yaşayıp bir hayata dönmesi gerekirken her gün o acıyı Bir daha yaşamak zorunda. Her gün. Ama aynı zamanda da kızının öldürüldüğünü herkese anlatmak ve bunu ispatlamak zorunda kalan bir baba. Zaman zaman yayınlarımızı alıyoruz. Zaman zaman

Burada da kendisiyle konuş. İnanılmaz bir gayretle, çabayla, tıpkı diğer babaların olduğu gibi Türkiye'ler babaların çok ağladığı bir ülke haline geldi. Şimdi buradaki en önemli şey, hani Bilal Erdoğan üzerinden tartışıldı bu mesele. Tartışılsın da, elbette ki tartışılacak, ama orada başka bir şey var o görüntülerde. Lütfen o görüntüleri bir daha izleyin. Bilal Erdoğan'la konuşurken ve orada baba Nizamettin Kabayiş'in durumunu, o topluluk içerisindeki yalnızlığını, tek başınalığını. Bence asıl sorun orada. Bilal Erdoğan'da falan değil. Neden orada o kadar yalnız o baba? Herkes Bilal Erdoğan'ın etrafında. Fotoğraf çektirenler, kamerayı alanlar, selfiler, elin önünde yakayı dikleyenler, bilmem neler. Yani hepsi orada. Herkes orada. Ve hiç kimsenin orada rejim umurunda değil. Temel sorunumuz bu. Kendi başına gelene kadar hayatta olan biten her şeyi yok sayma refleksi, bir uyuşma hali, bir zombileşme hali. Asıl sorgulanması gereken o. Orada derin bir yara. Sorun etkili bir isim, ilgilenmiş, ilgilenmemiş. Onun çok bir önemi yok. Sesini çıkarırsın, ilgilenmek zorunda kalır. Bu kadar basit. Orada olan herkes, Rojin'e ne oldu, Rojin nerede dese başka türlü bakılacak. Herkes orada, hadi herkesi geçtim, 15 kişi bir arada orada, 15 kişi Rojin'e ne oldu, lütfen Rojin'in ne olduğunun peşine düşün dese başka türlü olacak orada ya da başka bir yerde. Temel sorunumuz bu, bizim orada bir uyuşmuşluk, bir zombileşmiş toplum haline gelmek. Bence asıl fotoğraf oydu orada. Devam edelim Özgür. Saat başına gidelim, sonra devam edelim o zaman.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Mustafa Hoş. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan canlı yayınımızda. Mehmet Mitiner canlı yayınımızda. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. İlahiyatçı İhsan Eli Açık, CHP'nin deneyimli ismi Murat Karayalçın, milli sporcu Şahika Ercümen, Savcı Sayan şimdi canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Biraz önce de söyledim. Yaş sebze meyve operasyonu ilginç operasyonlardan bir tanesiydi. Yani sabah bu operasyonla uyanıldı. Dergi denetim kurulu raporlarında ilginç bilgiler var. Hani 41 büyük dağıtıcı firmaya operasyon yapıldı. 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı var. Şimdi bunu bir uzman isimle konuşalım. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım canlı yayınımızda. Alo.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz.
3: Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bu operasyonu şaşırdınız mı? Hemen başka bir şey soracağım.
3: Şaşırmadım açıkçası.
1: Tamam. Yani şöyle bir durumdaydık değil mi? Ya artık hani herkesin gördüğü, konuştuğu bir şey varken niye bir şey olmuyor? Üreticide 2 lira satın alırken 50 lira. Şimdi rakamlar da var. Bu operasyonla birlikte birazdan onları da konuşuruz ama şimdi burada mesele şurada. Denetimler yapılmış olsa böyle bir operasyona gerek kalır mıydı? Ya da gerekli miydi?
3: Yani tabii operasyonlar ilk kez yapılmıyor aslında. Daha yakın zamanda beyaz et konusunda yapılmış.
1: Tam da onu da birazdan soracaktım. Hani çok benzer bir durumda ama oradaki sonucu...
3: Daha önceden soğan depolarının basılması var, işte bunlar soğanı depolamışlar, bunlar terörist gibi söylemler oldu. Yani o kadar çok şey yapıldı ki bugüne kadar. Ben hatta böyle geriye dönük isterseniz kısa bir şey yapayım. Yani biz bu fiyatları düşürmek için neler yaptık diye. Hani çok uzağa gitmeye gerek yok. 2010 yılında biz bir hal yasasını çıkardık. Dedik ki, yani hükümet dedi ki, bu hal yasası çıktığında yaş sebze meyve fiyatı en az %25 ucuzlayacak dedi. Yasa 2012'de yürürlüğe girdi. O %25'lik indirimi bir türlü göremedik. 2014 yılına geldik. Gıda fiyatları yine çok gündemde. Bir gıda komitesi kuruldu ki bu komitede Hazine Maliye Bakanlığı var, bakanı var, Tarım Bakanı var, Ticaret Bakanı var, Merkez Bankası Başkanlığı var. Yani bir gıda komitesi kuruldu. Biz bu komiteyle fiyatları düşüreceğiz denildi. O da olmadı. İçeride hangi ürünün fiyatı artsa hemen ihracatı yasaklanıyor, ithalatı serbest bırakılıyor. İşte bugünlerde kuru soğan mesela dışarıdan ithal geliyor. Çünkü gümrük vergisi Temmuz ayı başında %49,5'tan %5'e düşürüldü ve Ağustos ayına kadardı bu uygulama. Onu şimdi Ocak 2027'nin sonuna kadar uzattılar. Ben dün markette gördüm, ithal soğan, hani alıp tüketmeye şey yaparsınız, hani kalite olarak söylüyorum, bizim yerli soğanla hiçbir zaman karşılaştırılamaz. 35-40 liradan satılıyor. Yani o da ucuz bir şey değil o anlamda, eğer ucuzluk deniliyorsa. Yine biliyorsunuz Tanzim satış çadırları bir ara kuruldu daha ucuza satılsın diye. Tarım kredi kooperatiflerinin market sayısı arttırıldı ama hiçbirinin bu istenen fiyat düşüşünü sağlayamadığını görüyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, bu Tanzim satış çadırları kurulduğunda işte domates Antalya'da 2 lira, İstanbul'da nasıl 80 lira olur, pardon 8 lira olur deniliyordu. Bugün domates Antalya'da yine aşağı yukarı 3-4 lira, İstanbul'da 50 lira. Yani 5-8 lira dediğimiz fiyat bugün 50 liraya çıkmış. En şey olanı, en kötü olanı öyle söyleyeyim. Dolayısıyla operasyon yapmakla, depo basmakla, yani bu tür şeylerle bu fiyatın düşmediği çok net görüyor. Çünkü sorun orada değil. Yani biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. etiket sadece bir sonuç. Yani sizin uygulamanız tarım politikasının, dış ticaret politikasının, destekleme politikasının hepsinin sonucu bir etiket olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak şunu söyleyeyim, ben biraz uzatıyorum sizin sorularınızı almadan başladım. Türkiye sebze üretiminde dünyada 4. meyve üretiminde 6. sırada. Ya biz yıllık ortalama 60 milyon tona yakın sebze meyve üretiyoruz. Bunun en az %30'unu israf ediyoruz. Yani tarladan sofraya gelinceye kadar bu şey oluyor. En az %30. Bazı ürünlerde %40, %50'yi buluyor. Dolayısıyla üretim tarafına baktığımızda çok bir sıkıntı yok. Yani var orada ürün. Üretici zaten ben satamıyorum, fiyat düşük, benim maliyetlerim çok yüksek, para kazanamıyorum diyor. Tüketici de bu ürünler çok pahalı, ben alamıyorum diyor. Asıl bu zincirin her halkasını doğru yönetmek lazım. Bu yönetilemediği için yani her seferinde bir şey bulunuyor, bir günah keçisi bulunuyor, öyle söyleyeyim. Tabii bunu söylerken de bu soruşturma kapsamındakiler ya
1: hiçbir şey yapmamıştır anlamına gelmiyor. Şöyle
3: demiyorum ama tabii. Şey değil, hani çözüm değil, o anlamda söylüyorum.
1: Tabii hani şimdi bu geçici bir çözüm ama kalıcı bir, hem bir yeni baştan tarım orman bir politikası lazım, hem de uygulamada. Şimdi bu söylediklerinizde şu anlamda, yani bu operasyon yapılanlar hiçbir şey yapmamıştır sonucu çıkmaz tabii. Çıkarmasın kimse de. Şu Vergi Denetim Kurulu raporlarındaki tespitleri bir size söyleyeyim, hem de dinleyicilerimize iletmiş olayım. Çiftçi ürününü gerçek piyasa koşullarında düşük bedelden satıyor. Doğru.
3: Evet.
1: Üreticinin haberi olmaksızın veya gerçek alıştan farklı fiyat miktarla müstahsil bakbuzu düzenleniyor. Yani çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyat 16 lira diyelim mandalinada. Müstahsil makbuzundaki fiyat 32 lira. Firmanın orta satışı 35 lira. Ha, marketten alış 70 lira veya da 60 lira. Neyse, firmanın ortalama satışı, yani markete gelene kadar, orada tüketici alana kadar ki geliş düzenlemesindeki fiyatların nasıl değiştiğini anlatıyorum. Şimdi şişirilmiş kayıtlı maliyette şirketin satış fiyatına yaklaştırılıyormuş. Böylece kayıtlarda alış satış arasındaki kar marjı çok düşükmüş gibi görünüyor. Oysa öyle değil. Bu düzenlenen sistemle böyle. Ürün büyük tedarik zincirleri üzerinden Parakende kanalına ulaştırılıyor. Gerçek üretici fiyatıyla sonraki satış fiyatı arasındaki fark muhasebe kayıtlarında görünmez hale getiriliyor. Belli ki bu sistematik bir şekilde yapılan bir durum.
3: Doğru, muhtemelen şundan yapılıyordur. Şimdi üreticiden aldığı fiyat, bu son dönemde Ticaret Bakanlığı da biliyorsunuz yaptığı denetimlerde şuna bakıyor. Üreticiden ne kadar aldın, tüketiciye kaçtan satıyorsun? Şimdi üreticiden aldığı fiyat düşük, bunu tespit ediyor olması bu raporun çok çok önemli. Çünkü biz yıllardır...
1: Kalem kalem bu yapılmış. Hatta firma firmada. Şimdi firmaların adı da var. Mesela bir başka firmada mandalina 6-8 lira, çiftçinin beyan ettiği resmi belgelerde 28 lira müstahsil makbuzunda, firmanın ortalama satışı 31,82. Mesela sanayi tipi elma diye bir ürün var. 4-5 lira o, çiftçinin beyanında.
3: Meyve suyuna giden elma bu, evet.
1: Ha, meyve suyu için gidenler.
3: Evet.
1: 4-5 lira götürüyor. 2-3 katına, ancak şey, 2 katına 9.50 göstermiş müstahsil makbuzunda. Yine bir başka firma mandalinayı 7-15 liraya almış, 19 liraya göstermiş. Bir başka firma mandalinayı 12 liraya almış, 31 lira göstermiş. Ama bu 31 lira demek marketlerde 60 lira, 70 lira, 50 lira, 80 lira gibi daha fahiş bir fiyata geliyor. Ama burada çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyat baktığımızda aradaki uçurum çok net bir şekilde görülüyor ama bu şekilde sistemin nasıl işlediğine ilişkin bir denetim şu ana kadar ben görmemiştim.
3: Yani burada tabii verilen rakamlar, şirketlerin bu işi yapıyor olması gerçekten hani baktığımız zaman önemli tespitler var. Birincisi hep dediğim gibi ya üretici diyor ki ben bu işten para kazanamıyorum. Burada zaten görünüyor hani çiftçinin gerçekten sattığı fiyattan para kazanması çok zor. Çünkü mazot bugün 100 liraya dayandı. Gübre deseniz öyle, işçilik maliyeti çok yüksek. Yani çiftçi zaten ben para kazanamıyorum, karar ediyorum diye söylüyor. Tüketici de ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu zaten kesin. Ama bunun ekonomik nedenleri var. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir takım şirketlerin yaptığı usulsüzlük, yanlışlık adına ne derseniz bu var. Bunların hepsini çözmek de zaten uygulanacak politikada. Ben o yüzden diyorum ki sadece etiket fiyatına bakarak bunu çözemeyiz. Yani çiftçinin o maliyet problemini bizim çözmemiz lazım. O zaman çiftçi para kazanacak, kaça sattığını bilecek. Kayıt sistemi var burada. Ya çiftçi kayıt sisteminde çiftçi hangi tarlaya, hangi bahçeye ne ekeceğini zaten bildiriyor. Ticaret Bakanlığı'nın hal kayıt sistemine baktığınız zaman o bildirim sistemi usulüyle yani üretici diyor ki ben işte 500 kilo elma sattım, oraya giriyor sisteme, girip bilgisayardan bildiriyor. Bildirim sistemine dayalı bir uygulama. Bir de ürünlerin ne kadarı halden geçiyor, bu da önemli. Yani burada belli istisnalar var. Mesela zincir marketler, büyük oteller, işte restoranlar hiç hale girmeden doğrudan üreticiden alabiliyor. Böyle bir yasayla getirilen böyle bir hak tanınmış onlara. Fiyatı da ağırlıklı olarak zaten marketler belirliyor. Yani zincir marketler, çünkü manava ya da pazara gittiğiniz zaman ya bu pahalı değil mi dediğinizde şu markette bunun fiyatı bu kadar deyip size orayı gösteriyor adresi olarak. Ya dolayısıyla yapılan tespitler önemli, ama bu tespitler işte biraz önce dediğim tarım politikası zincirdeki işte mesela bu üreticilerin kendi örgütleri olsa, kooperatif olsa, birliği olsa, onun üzerinden hem girdilerini temin etse, hem bu ürünleri paketleyip tüketiciye o kooperatif, o birlik çiftçi kendisi ulaştırsa, belki biz o zaman çok daha uygun fiyatı alacağız, çiftçi de para kazanacak. Böyle araya aracı girdikçe bu sefer çiftçi de kazanamıyor, tüketici de pahalı diye alamıyor. Böyle yani sistemde bir sıkıntı var.
1: Evet, öyleydi, çünkü bu söylediğiniz, çözüm olarak söylediğiniz şey daha önce vardı zaten.
3: Evet.
1: Bu hani başarıya ulaşmış ya da nasıl tüketiciden, üreticiden tüketiciye ulaşan bu mekanizmanın yaşanmışlığı var bu ülkede. Bu ortadan kalktığı için şöyle, şimdi bu haldeki firmalar ve aracılarla ilgili denetimler elbette ki birçok mali sonuçlar doğuracak, ama temelde sistemi çözebilecek bir operasyonmuş gibi algılanması başka yanlışlara yol açacak. Tamam, bu ama büyük bir market zinciri dediğiniz gibi üreticiden aldığında aynı işlemi yapıyor olabilir.
3: Evet.
1: O da 3 liraya aldığını 100 liraya satabilir.
3: Evet. Yani şu dediğiniz gibi bu uygulama aslında ürünlerde en azından vardı. Nasıl vardı? Tarım satış kooperatifleri, birlikleri üzerinden vardı. Yani üreticiden tüketiciye en kısa yol diye onlar bu ürünleri pazarlıyordu. Ama 2000 yılında bu Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile yapılan bu tarımda reform uygulama projesiyle bu birlikler üreticiden koparıldı. Onların satış yapmaları adeta yasaklandı. İşte mali destek yapılamaz diye yasaya madde konuldu. Yani o örgütlenme modeli büyük ölçüde yok edildi. Yine 12 Eylül döneminde, 12 Eylül'den önce üretici ile tüketici arasında bu işi yapan ciddi örgütler vardı. Onlar kapatıldı, yok edildi. Yani her şey piyasanın insafına bırakıldı. Piyasanın insafına bırakılınca da işte bugün yaşadıklarımız, işte üretici de ucuz, tüketici de pahalı bir noktaya geliyor. Burada yani yapılacak tabii ki çok şey var. Ama bu sadece operasyonla, sadece depo basmakla, sadece ihracatı yasaklamakla bu işlerin olmayacağını, bütüncül bir politikaya ihtiyaç olduğunu, üreticiden başlayarak son tüketiciye kadar olan zincirin doğru yönetilmesi, halkın yararına kullanılması önemli burada.
1: Doğru. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Kolay gelsin. Tarım yazarı Alekber Yıldırım'la yaş meyve sebze operasyonunu konuştuk. Aynı zamanda meyve sebzede vurgun nasıl yapılıyorun en temelinden nasıl bugünlere gelindiğini de ayrıntılarıyla konuşmuş olduk. Biz yolculuğumuza devam edelim.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: Dün akşam üst yargıdan bazı dostlarla sohbetimiz oldu. Benim değil, Şamil Tayyar'ın bu. Şamil Tayyar denen kişinin. Sonra devam etti. Diyor ki üst yargıdan bazı dostlarla sohbetimiz oldu. Söz dönüp dolaşıp Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ndeki mutlak butlan davasına geldi. Sohbetten anladıklarımı şöyle özetleyebilirim. Dosyayı görüşecek üyeler başlangıçta psikolojik baskı altındaymış. Çünkü verecekleri karar ne olursa olsun siyasi sonuçları itibariyle ağır bir karar olacak. Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den istifası dosya üzerindeki baskıyı kaldırmış. Çünkü verecekleri kararların istifa sonrası siyasete pek etkisi olmayacak. Ağırlıklı yorum davanın konusuz kaldığı yönünde. Mutlak butlan kararı bozulsa bile Özgür Özel istifa ettiği için başkanlığa geri dönemeyecek. Tedbir kalkacağı için CHP yönetiminin yasal süre içinde kurultaya gitmesi gerekecek. Peki karar bozulur mu? Pek sanmıyorum. Davanın sahibi de kalmadı sayılır. Ne zaman çıkar? Ekim ayında kararın çıkması bekleniyor. Aksilik oldu, terslik oldu. En geç Kasım'da kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor diye yazdı. Havasını da attı. Sonra ne oldu? Sildi. Niye sildi? Okuduklarımdan. Üst yargıdan dostlarla sohbet oldu. Sohbet et de dışarıya vurma. Hemen birisi de ağzına vurur. Hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 74. günü tamamladı. Gazeteci Selahattin Günday bugün 3. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 325. Çiğdem Mater 1608. Nasuh Mahruki 60. günde. Selçuk Kozağaçlı 3219, Selahattin Demirtaş 3605, Tayfun Kahraman 1608, Aykut Erdoğdu 467, Ramazan Gülten 504, Osman Kavala 3238, Tunç Soyer 445, Oya Tekin 468, Necati Özkan 546, Mine Özer'den 1600. 8, Gürkan Akgün 547, Sinem Dedetaş 49, Erdal Beşikçioğlu 47, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1600 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Şimdi hukuk devletinde söylemeyi unuttum. Dün ve bugün birçok kişi kurumlarına, sosyal medya hesaplarına erişim engelleri getirildi. Evrensel Gazetesi'nin sosyal medyası gibi. Aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin, Barış Akademisyenleri ve Medya Hukuk Çalışmaları Derneği'nin X ve Instagram hesabına da engellendi erişime. Birazdan Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na gelen yasağı da konuşacağız. Bir taraftan da yarın Akbelen direnişçileri Danıştay'da görülecek acele kamulaştırma kararına karşı açılan iptal davası için Ankara'ya gitti. Ankara'da buluşacaklar. Yarın Danıştay'da görülecek dava için. Şimdi çok konuşulan önemli bir gündemlerden birisi de Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ve ölümünden yıllar yıllar sonra gelen bir soruşturma durumu. Bu operasyon neden şimdi soruları soruluyor? Kimler gerçekten öldürüldü mü? Bunun işte o zamanki Türkiye'de etkin olan Fethullah Gülen tarikatıyla bağlantısı ne kadar var? Ya da başka güçlerle? Şimdi onlarla bugüne geldiğinde bütün bunlar şimdi bir başka hesap mı? Yine bir tahterevalli oyunu mu var bir tarafta? İşte ikinci çözüm süreci diğer tarafta. Bu soruşturma bir tahterevalli mi diye bütün bu sorular hepsi konuşuluyor ve bütün bu kuşkuların soruların arasında Kurtlar Vadisi dizisi de bugün yeniden bugünlerde çok konuşuluyor. Kurtlar Vadisi'nin dizi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysen Silivri Adliyesi'ne giderek ifade verdiler. Bu ifadede ilginç bilgiler de var. Önce bu Osman Sınav'ın adı çok geçiyor. Kurtlar Vadisi'nin yaratıcılarından bir tanesi, ilk yönetmenlerinden bir tanesiydi. Sonra da çok tartışmalı bir şekilde gitmişti. Osman Sınav yaşadığı zaman ona sorulmuştu neden bıraktınız diye. Önce bir Osman Sınav ne demiş onu dinleyelim.
11: Kurtlar Vadisi'nde bıraktınız. Ratinginin iyi olduğu, çok konuşulduğu bir dönemde Kurtlar Vadisi için yaşanması gerekiyormuş. Benim o vadiye girmem gerekiyormuş ama keşke deli yürekte kalsaydım. Az önce de söylediğim o açıklama zaten. Peki gelsin soru. Kurtlar Vadisi nedeniyle sarf ettiğiniz keşkenin sebebi ne? Çünkü anladığım kadarıyla sizin bırakmakla ilgili bir pişmanlığınız yok o dönem.
12: Hayır, yok.
11: Yok değil mi?
12: Yok, hayır.
11: Peki neden bıraktınız?
12: Pası içme hakkım var mı?
11: Var.
12: Bu soruyu hep pas geçtim. Bu soru bana her zaman soruldu. Aşağı yukarı 12 yıldır soruluyor. Buna hiç gerçek cevabı vermedim.
11: Peki.
12: O zaman. Bu bende kalacak ve sır olarak gidecek.
1: Şimdi Osman Sınav bu bende kalacak, sır olarak gidecek dedi. Yani bunun asıl muhatabı Osman Sınav. Buna yanıt verecek olan. Şimdi bu soru Raci Şaşmaz'a da soruldu. O şöyle bir yanıt verdi. Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi. Ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için kendisini tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekildedir diye söyledi. Şimdi bunu Osman Sınav'a sormak lazımdı. Bunu Raci Şaşmaz böyle diyor, ne diyorsunuz diyor ama Osman Sınav yok. İşte olmadığı için bu söylenmiş olabilir. Şimdi Kurtlar Vadisi'ne ilişkin en çok tartışma dışarıdan bir yönlendirmeyle kurguyla gerçeğin birbirine karıştırıldığı, aslında kurguyla gerçeğin mahkum edildiği ya da gerçeğin de aynı zaman öldürülmeye çalışıldığı tartışmaları çok fazla oldu. Doğal olarak bir diziyle gerçek hayat arasında bu kadar bir bağ kurulması doğru değildir ama o rasyonel ülkelerde. Bizim gibi ülkelerde bu bağın bir anlamı oluyor. Çünkü o karakter öldüğü zaman, Çakır karakteriydi sanırım. Ya gerçekten cenaze töreni düzenlenmişti. Gerçek hayata bu kadar etki eden, hatta bugün bu mafya, çete ve Türkiye'deki organize suçlarla ilgili bir arkadaşımla konuşuyordum, araştıran, eden, soran. Diyor ki bu diziyle birlikte yeni nesil çeteler doğdu ve Türkiye'de geleneksel bilinen bir kabadayı ya da işte o aleme ilişkin şeyler bu yüzden çok değişti. Yani bu kadar etkili olmuş bir şey tabii ki üstüne konuşulacak ama bence senaristler ya da Kurtlar Vadisi'nin kıyısından köşesinden geçmiş herkes bir oyun oynuyor hala. Sanki dizideymiş gibi. Şimdi ölen bir insana referans verdiğinizde onu doğrulama şansınız yok ki. Şimdi benim bu Raci Şaşmaz'ın ifadesini gördüğünde yapacağım ilk iş Osman Sınav'ı aramak olacaktı. Osman Sınav'a soracaktım, bak böyle diyor, ne diyorsunuz diye. Ama şimdi böyle bir imkan yok çünkü Osman Sınav hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmiş bir şeyi referans gösterip onun üzerinden başka bir sürü şey söylendiğinde bu çok yapılan bir taktiksel bir durumdur. Çünkü teyit etme şansı yok. Doğal olarak bu daha çok konuşulacak, tartışılacak gibi görülüyor. Sosyal medyada gördüm, Kurtlar Vadisi karakterleriyle gerçek hayattaki karşılıklarını çıkarmışlar. Ne kadarı doğru bilmiyorum. Ben diziyi izleyen birisi değildim ama diziyi düzenli takip edenleri de sordum. Hepsi doğru dediler böyle. Polat Alemdar, Abdullah Çatlı, Süleyman Çakır, Alaaddin Çakıcı, Nesrin Çakır, Uğur Çakıcı, Cerrahpaşalı kardeşler, Karagümrük çetesi diye bilinen bu Nuri Elginler büyük bir ihtimalle. Memati Baş, Muradi Güler, Seyfo Dayı, Nihat Akgün, Aslan Akbey, Hiram Abbas, Doğu Eşrefoğlu, Mehmet Fuat Doğu, Tuncay Kantarcı, Tuncay Mataracı. Bunu da çok saklamamışlar. Tuncay Kantarcı, Tuncay Mataracı. Kaşifoğlu, Kaşif Kozinoğlu. Yani burada zaten her şey düğümleniyor. Çünkü dizide öldürüldükten iki gün sonra gerçek hayatta öldürüldü. Laziya Dündar Kılıç, Hüsreva Abuzer Uğurlu, Kılıç Nihat Akgün, Testere Necmi Yaşar Avni Musullulu, Nizamettin Güvenç Aydoğan Semizer, Samuel Vanunu Üzeyir Gari, ki onun ölümü de çok acayiptir, tuhaftır. İplikçi Nedim Nesim Malki, Tombalacı Mehmet, Tombalacı Mehmet Ömer Lütfi Topal, Mehmet Karahanlı, Rahmi Koç Tuncay Özilhan demişler. Pala Tarık Ümit Korkut Eken, İskender Büyük Veli Küçük, Murat Terör Örgütü üyesi, Halo Dayı Halil Avar, Mete Aymar Mehmet Eymür, Abdülhey Drejali, Kara Yeşil Mahmut Yıldırım, Avukat Elif Eylül diye bir karakter varmış. O da Ayşe Yıldırım diye bir isimle etmişler. Sonra da dizilerde ki ölümler üzerine bir sürü şeyler yapılmış. Doğal olarak hani bir dönemi çok etkilediği için üstüne çok konuşulacak, konuşulmaya da devam edecek. Ama eğer bu dizideki karakterlerin ya da yaratıcıların bugün, o günden bugüne değişen tavırları, değişen güç dengeleri, ilişkileri açısından önemli. Ama Kaşif Kozinoğlu'nun nasıl öldüğüne ilişkin bir somut bilgi bütün bunların içerisinden çıkacak mı? Onu da kısa bir zaman içerisinde görmüş olacağız. Devam edelim Kemal. Kürtaş'a

0: Kürt. Yani ikinci çözüm sürecine ilişkin bütün gelişmeleri çok bilinmeyenli bir denklem olarak söylüyorum hep başından beri. Ama şimdi buna bu tahterevalli oyununun bir parçası gibi de görmek mümkün. Şimdi bak, bu Abdullah Öcalan'a ilişkin ev, villa, konut her neyse adı, buna ilişkin birleşmeler devam ediyor. Burada bir hani aktarım biçim var. Abdülkadir Selvi iktidara yakın gazetecilerden birisidir. Şöyle yazmış, diyor ki İmralı'da Öcalan'a ev konusuna gelince, Öcalan Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği günden itibaren İmralı'daki F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuluyor. Yeni yapıldığı söylenen yerde cezaevi yerleşkesinin içinde, ama burasının Öcalan'a tahsis edilmiş bir dubleks villa gibi yansıtılması doğru değil. İmralı'da yerleşkeler 35 yılında inşa edilmiş. O günden bu yana ihtiyaca göre yenileri inşa ediliyor. Ama bu düzenlemelerin çok nadiren yapıldığı söyleniyor. Öcalan'a yapıldığı iddia edilen yapı ise cezaevinin içinde ve tamamen terörsüz Türkiye süreci kapsamında koordinasyon ve toplantı amacıyla ihtiyaç duyduğunda kullanılıyor. Bir çalışma mekanı falan falan bila bila devam ediyor. Şimdi buradaki mesele aslında şu. Bir yıl öncesine ya iki yıl öncesine seçim dönemine gitsek, aynı kişinin ne yazdığını ne söylediğine bakıldığında aslında ne yapılmak istendiğini, bu süreçlerin nasıl yürütüldüğünü çok net bir şekilde anlarız. Bu arada DEM Parti İmralı'da görüşmenin, Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin sonuçlarını paylaştılar, mesajını paylaştılar. Abdullah Öcalan demiş ki Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve bunun sonuçlanacağına inanıyorum. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görevdir diye söylüyor. Şimdi bütün bu sözlere bakıldığında, gidildiğinde, Türkiye'nin bu iç yarası, Türkiye kendi yarasını kendi onaracak geniş katılımlı, geniş katmanlı, daha şeffaf bir süreci yaşamış olsaydı belki her şey daha farklı olacaktı. Bu çok bilinmeyenli ve daha çok birilerinin yön tarif çizdiği ya da en azından baskı yaptığı, mesela Barak bu işin neresinde gibi bir sürü şeyin olduğu, kuşkuların, sorunun olduğu bir yerde bir adım iki adım geri gidiyor şu andaki bu durum. Şimdi konumuza ulaşmaya çalışıyorduk, tamam biz devam edelim, ulaştığımız anda kendisiyle konuşuruz, devam edelim o zaman.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Şimdi adım bir önemi yok. Bir psikolog konuşuyor YouTube'daki programlardan birinde. Önce bu psikoloğu bir dinleyelim.
2: Erkeklere bir şey yapmayacak diyoruz ama şu anlamda diyoruz. İş bölümü anlamında yapmayacak. Yemeği ben yaparım, bulaşığı sen yıkarsın. Camları ben silerim, temizliği sen yaparsın. Böyle bir şey olmaz.
3: Neden olmaz hocam?
2: Çünkü ev işleri kadının işidir. Kadının tasarımı buna yöneliktir. Kadının alanıdır orası. Erkek oraya girmeyecek.
3: Şener hocam ne düşünüyorsunuz bu konuda?
4: Kadın kendi alanında kalmayı başardığında o zaten zor gelmiyor ona. Dışarıdan çok fazla ona yük binmediği zaman, kendi alanında kaldığı zaman o işleri çok çok yeterek yapabiliyor. Yetemediği yerde de zaten erkek yardımcı olduktan sonra pek de sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
0: Diyor ki evlilik içindeki erkek yemeği ben yaparım, bulaşığı sen yıkarsın, camları ben silerim, temizliği sen yaparsın diyemez. Ev işleri kadının işidir, kadının tasarımı buna yöneliktir, erkek oraya girmeyecek. Ya biz bunu geçtik sanıyordum ya. Orada da mı geriye gittik? Hem de ne kadar geriye? Epey bir geriye. Orada götürdü. Ya bu şey kendi düşüncesini, ya bu kafada olan birisine kim bir şey danıştığını sanmıyorum ya. Ya da kendisi gibi bir sürü insan mı buluyor, danışıyor? O zaman ne danışacak ki zaten? O evdeki maço insanlarla ne konuşacak ki? Ne tavsiye edecek zaten yani? Onun yaptığı, daha doğrusu danışan bir tavsiye verir. Sen de böyle yap diye. Yani roller değişir burada. Ama bu mesele şu işte, bu böyle dikkat çekmek için yapılıyor. Hep böyle. O kadar çok dikkat çekmek istiyorlar ki işin kendi gerçek ve duygularıyla yaşananlar, aktaranlar arasında çok fazla mesafe var Türkiye'de. Herkes çok görünür olmak istiyor. Ne kadar çok görünür olursa o kadar çok kazanacağını düşünüyor. Ne söylediğinin bir önemi yok. Ne eğitim aldığının da bir önemi yok. Yani ünvanların da bir önemi kalmadı. Ünvanlar başka bir şey oldu. Hani bir zamanlar böyle profesör dediğinde bir dururdu yani. Çünkü profesör söylerken bile insan biraz duruyor. Profesör, doktor bilmem ne diye. Şimdi bunların da bir önemi kaldı. Profesör ama adam çıkıyor her gün dikkat çekmek için olmadık şaklabanlıklar yapabiliyor. Yani çünkü herkes çok görünür olmak istiyor, çok bilinir olmak istiyor. Ne kadar görünürse daha çok kazanacağını düşünüyor. Kimse kendi işiyle kazanmak istemiyor. Daha fazlasına olmak istiyor. Niye? Çünkü her geçen gün işte enflasyonun yarattığı en büyük dezenformasyonlardan birisi budur. Demirel diyordu yani ahlakı bozar diye enflasyon. Enflasyon sadece ekonomik bir sorun değildir. Aynı zamanda ahlakı da bozacak kadar büyük bir sosyolojik olay diye değerlendirirdi, öyle söylerdi. İşte onun sonuçlarından birisi. Yani kendini uzman bir psikolog olarak söyleyebiliyor ama bir burada şeyi demiş, kadının ağzını burnunu kırın dememiş yani. Bir o kalmış söylediğinde. Konumuz... Tamam, biz devam edelim. Devam edelim o zaman Kemal.
5: Hatırladın mı eskiden, geçmişteki günlerde?
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı? Hafızamızda Vahit Bıçak var. Avukat Vahit Bıçak. Bu ismi belki birçok isim şimdi hatırlamayabilir. Birazdan anlatacağım kimdi bu Vahit Bıçak. Ama önce biz yeni gelişmeyi size duyurayım. Gazeteci Selahattin Günday 2011'de Kaşif Kosinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne girdiği görüntüleri haberleştirdiği iddiasıyla 2011'de yürürlükte dahi olmayan MİT kanununun 27. maddesi kapsamında tutuklanmıştı. Günday'ın tutukluluğuna itiraz edildi. Ancak Günday hakkında bir tutuklama kararı daha çıktı bu itirazdan sonra. Günday suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla tekrar tutuklandı. Avukatı Hüseyin Ersöz bu durumu yedek tutuklama olarak açıkladı. Selahattin Günday'ın tutuklandığı konulardan birisi de işte MİT kanununa muhalefet. Oysa MİT kanununa muhalefet yasası 2015'te çıkıldı. 2015'te çıkmıştı. Bu 2011'de. Hani haberin yapıldığı tarif Kaşif Kozinoğlu'yla bir tuhaf Kaşif Kozinoğlu olayındaki bir tuhaf gelişmelerden birisi de Selahattin Günday'ın tutuklanması. Hani gereği şimdi mesela suç işlemek amacıyla örgüt kurma kime dayandırılıyor, nasıl dayandırılıyor, ayrıntılarına sahip değiliz. Ama bütün bunların bir netlik içerisinde aktarılması, anlatılması lazım. Gelelim şimdi bu Vahit Bıçak hafızamızda. Vahit Bıçak adı akademisyen Ceren Damar Şenel vardı. Ankara'da üniversitede, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiydi Ceren Damar Şenel. 2 Ocak 2019'da fakültedeki odasında kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabanca vurulduktan sonra aynı zamanda da bıçaklanarak hunharca öldürülmüştü. Hasan İsmail Hikmet'in katil, Hasan İsmail Hikmet'in avukatı da Vahit Bıçak'tı. Bu davayla birlikte Vahit Bıçak adı duyuldu. Hem de şöyle, Vahit Bıçak hani sadece bir avukat, bir figürü değil. Suçluyla suçu savunmak arasındaki büyük durumu yok eden, gücünü, kudretini, ilişkilerini hukuk dışı olarak her şekilde kullanmayı ilke edinmiş, amaç edinmiş ve bunu uygulamaya çalışan bir adam olarak ortaya çıktı. Bir avukat olarak o zaman da Vahit Bıçak. Vahit Bıçak şunları söylemişti. Hani kendini savunamayacak durumda olan, hayatını kaybetmiş olan Ceren Damar Şenel'i iftira atmıştı. Ölen birisine iftira. Ve buna da babası Mustafa Damar dava açtı. İşte bu davalardan birisi. Şimdi kendisine Vahit Bıçak'a 1,5 yıl hapis cezası verilmişti. Bunun infazını erteletmiş. Yine. Neden? Çünkü avukatla devam etmek istiyormuş. Cezaevine girerse mağdur olacakmış. Yaptıkları hani yanına kar mı kalacak? Çünkü şöyle, Vahit Bıçak'ı o dönemi hatırlayanlar, 2019 yılı ve yılı o yargılama sürecinde olanlar, kan donduran bir şeydi. Ölmüş bir insan iftira atmak. Yani maktulenin doymak bilmeyen arzuları gibi ifadeler kullanmıştı. İnsanlık dersini sanık vermişti diye söylemişti. Üniversiteler fantazilerini giderme aracı olarak kullanılamaz demişti. Yani şimdi tekrardan o Ceren Damar Şenel'in ailesinin duygularını ya da yaşadık o acı günleri tekrar onlara yaşatmayalım. Bu dinliyorlarsa şu anda radyoyu. Hani Vahit Bıçak böyleydi. Ama Vahit Bıçak nereden alıyordu bu gücü kudreti? Kim güçlüyse onun yanında. Bakın Necip Hablemitoğlu'nun Köstebek kitabı çok önemli bir kitaptır. Fethullah Gülen tarikatını belki de en ayrıntılı bir şekilde ilişkileriyle, yaptıklarıyla, eylemleriyle anlatan kitaplardan biridir. O Köstebek kitabı, Köstebek kitabında adı vardır Vahit Bıçak'ın. Vahit Bıçak aynı zamanda polis akademisi. Polis akademisinde akademisyendi. Orada görev yapıyordu bu olaya kadar. Yani bu Ceren Şenel'e attığı iftiralardan sonra okuldan kovuldu. O sürece kadar orada görev yapıyordu. Elinden onlarca, yüzlerce polis geçmiş bir adam. Köstebek kitabında adı vardır kendisine. O yine Adnan Oktar'ın o mahrem hukuk yapılanmasında yargılananlarla boy boy fotoğrafları vardır. Oradaki yayınlara katılmıştır. Onların bütün organizasyonlarına katılmış bir isimdir Vahit Bıçak. Öyle birisidir güç ilişkileri. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olmuştur. Olmayınca başka bir şeye geçmiştir. Yine bu çok tartışmalı bir Konya Belediye Başkanı vardı. Onun için Karatepe. Onunla ilgili raporu düzenleyen isimlerden biridir lehinde falan. Yani bütün gelen o ilişkilerini her şeyiyle burada kullanmaya çalışmış bir isimdir Vahit Bıçak. Şimdi o kullandığı skandal ifadelerden dolayı aldığı cezayı da erteletmeyi başarmış. Belki önümüzdeki günlerde Ceren Şenel'in babası Mustafa Damar'la tekrar bunları konuşuruz. Neler yaptı, kimdir bu Vahit Bıçak diye. Şimdi bugünü bitiriyoruz. Birçok konuyu konuştuk. Birçok konuyla birlikte Türkiye'nin bugün neler yaşadığını, hakikat arka, hakikatin gerçek yüzünü, olan bitenin arka yüzünde neler olabileceğini ayrıntılı olarak konuştuk ve bugün hakikat yolculuğumuz bitti. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Celine Dion'un hayatını değiştiren hastalık, katı kişi sendromu nedir? Celine Dion, 6 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden tam kapsamlı bir konserle hayranlarının karşısına çıktı. Peki dünyaca ünlü şarkıcı neden sahnelerden uzak kalmıştı? Dion, katı kişi sendromu adı verilen son derece nadir bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyor. Milyonda bir oranında görülen bu hastalık özellikle gövde, kol ve bacaklarda kasların kontrol dışı biçimde sertleşmesine ve ağrılı spazmlara neden oluyor. Ani bir ses, dokunma, stres ya da yoğun duygular bile atakları tetikleyebiliyor. Hastalık ilerlediğinde yürümek, hareket etmek ve günlük işleri yapmak zorlaşabiliyor. Üstelik kesin bir tedavisi henüz yok. Uygulanan ilaçlar, bağışıklık sistemine yönelik tedaviler ve fizik tedavi ile belirtilerin hafifletilmesi amaçlanıyor. Celine Dion'un yaşadığı sağlık sorunları ilk kez 2021 yılında gündeme geldi. Şiddetli kas spazmları nedeniyle konserlerini erteledi. Ocak 2022'de ise Kuzey Amerika turnesini iptal etmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı Ağustos 2022'de katı kişi sendromu teşhisi konuldu. Ancak hastalığını aynı yılın Aralık ayında yayımladığı duygusal bir videoyla hayranlarını açıkladı. Hastalığının belirtilerinin 17 yıl önce ortaya çıktığını ama teşhis konulmadığı için bunu söylemekten kaçındığını belirten Dion, spazmların hayatının neredeyse her alanını etkilediğini söylemiş, yürümekte ve eskisi gibi şarkı söylemekte zorlandığını anlatmıştı. Çünkü hastalık yalnızca kol ve bacaklarını değil, boğaz ve

0: Süren Gece'de 25 şarkı seslendiren sanatçı gözyaşları içinde hayranlarına teşekkür etti. Celine Dion'un dönüşü yalnızca müziğe verilen bir aranın sonu ermesi değil, yıllardır devam eden zorlu bir mücadelenin de en güçlü anlarından biri oldu. Celine Dion'u 6 yıl boyunca sahnelerden uzaklaştıran katı kişi sendromu, kaslarda sertleşme, ağrılı spazmlar ve hareket güçlüğüne yol açan, tedavisi bulunmayan nadir bir nörolojik hastalık. Yıllar süren mücadelenin ardından Celine Dion'un yeniden konserlere dönmesi ise sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin kapısını açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Havalimanı yeni dönem başlıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları için hazır olduğunu vurgulayan Çelik, mesele öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi.
2: Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin, darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Bu demokrasimizin önünde, siyasetin önünde büyük bir ödev olarak, tarihi sorumluluk olarak durmaktadır.
1: Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki önümüzdeki seçimleri hazırlanıyoruz sözlerinin ise erken seçim sinyali olmadığını belirtti.
2: Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde, hem onların desteklerini duyduğunda, hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nda askerlerle görüntü vermesine de tepki gösteren Çelik, Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verecek hiçbir mesaj yoktur dedi.
2: Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Herkesin önünde tüm bu konuları çözebilecek diplomatik kapasite vardır.
1: Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yenilik Partisi'nin yeni parti isminin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtay'a başvurusuna ilişkin konuşan Emre, bir iltibas içermediğini düşünüyoruz. Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz dedi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergei Vershin'in Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarında görev alan B-200ÇS amfibik uçaklarının bulunduğu İzmir'deki hava üssünü ziyaret etti. Üs yönetimi, Tarım Orman Bakanlığı yetkilileri ve Rus uçuş ekibiyle bir araya gelen Büyükelçi Vershin'in çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir talimatıyla Türkiye'ye gönderilen amfibik uçaklar 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 28 sortiye imza attı. Yangın tehlikesinin artmasıyla sınırların zorlanırken örneğin 29 Temmuz'da İzmir'deki ekipler 8 saat içinde gerçekleştirdikleri 3 sortide 230 ton su bıraktı. Uçakların bakımı ve operasyonları için bölgede deneyimli Rus teknik ve uçuş kadrosu görev yapıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye uzaydaki askeri yapılanmasını genişletmeyi durdurması ve somut adımlarla küresel stratejik istikrarı koruması çağrısında bulundu. Guo, Çin'in uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasından ve güvenliğinin korunmasından yana olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen BAP soruşturması kapsamında daha önce ifadeye çağrılan isimlerden Hayko Cepkin, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Uğur Dündar savcılıkta bilgi verdi. Şarkıcılar ve gazeteci Dündar'a ifadelerinde Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilgili sorular yöneltildi. Dün de şarkıcı Mahsun Kırmızıgül adliyeye giderek ifade vermişti. Havalimanlarında yeni dönem başlıyor. Uçuş rehberim uygulamasıyla yolcular uçuşlarını anlık takip edebiliyor. 52 havalimanında navigasyon hizmetinden yararlanabiliyor ve araçlarının konumunu kaydedebiliyor. Uygulama kullanıcılarına ayrıca aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkanı da sunuyor. Spor. Süper Lig'in derbi tarihleri açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü 21.30'da oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor-Beşiktaş, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş-Galatasaray, 13 Aralık Pazar günü ise Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi gerçekleştirilecek. Beşiktaş Olimpik Marsilya maçını yönetecek hakem belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Ekonomi. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,41 değer kaybederek 13.892 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 15 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.685, çeyrek altın 10.906, tam altın 43.478, ata altını ise 44.228 liradan işlem gördü. Yol durumu. İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Çamlıca'da yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: İşsizler için kurulmuştu, işçiden alıp patrona verdiler. İşsizlik Sigorta Fonu 2025 yılında işsizlere 70 milyar, patronlara 161 milyar ödeme yaptı. Şimdi bu İşsizlik Sigorta Fonu 1999 yılında yasalaştı, kuruldu. Bunun kurulma nedeni de o işsiz kaldığında işçilerin kendi ödediğiniz para bu arada. Yani sigorta primlerinizden kesiliyor, bir de devlet katkısı var. O fondaki parayı bir ara bitirilmişti. Ne oldu bu para diye sordular. O dönemde Mehmet Şimşek yine görevdeydi. Efendim yol yaptık, şey yaptık dedi. Yani bu fondaki para bunun için ayrılmış değil ki. Neyse. 2024 yılında 358 milyar 971 milyon 745 bin lira bu fondaki para 2024. İşçiler, çalışanlar, emekçiler, bu para sizin paranız ve o paradan işçilere 80 milyar 650 milyon verilmiş. Patronlara da teşvik, destek vesaire iş gücü alım kapsamında böyle gidiyor. Toplamda 161 milyar 72 milyon para verilmiş. Ne diyeyim artık? Hani gerçekten bir anlamda utanç yani. İşçiler alıp tekrar patrona veriyorsunuz efendim. Sanki işçi çok kazanıyormuş gibi.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İzmir'in Urla ilçesindeki Limantepe kazılarında yaklaşık 5000 yıl önce yağmur sularını yönlendirmek için kullanıldığı değerlendirilen bir drenaj sistemi ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde yürütülen kazılarda 35 kişilik ekip Urla'nın 7000 yıllık geçmişini araştırıyor. Limantepe, kara ve su altı kazılarının birlikte yürütüldüğü Türkiye'nin önemli arkeolojik merkezleri arasında yer alıyor. Kazılarda bu yıl yaklaşık 5000 yıllık yerleşimin sokakları, uzun evleri, surları ve su sistemi üzerinde çalışmalar yapıldı. Araştırmacılar farklı yüksekliklerdeki teraslar arasında taşlarla oluşturulmuş kanallar tespit etti. Limantepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Vasıf Şahoğlu, sistemin içme suyundan çok yağmur sularını belli bir noktaya yönlendirmek amacıyla yapılmış olabileceğini belirtti. Şahoğlu, taşlarla inşa edilen drenaj sisteminin Batı Anadolu'da pek bilinmediğini, Ege'de ise çok az örneğinin bulunduğunu söyledi. Kazılarda uzun evler olarak adlandırılan yapılara ilişkin de yeni bulgulara ulaşıldı. Evlerin giriş bölümünde ne sabitlenmiş büyük çömlekler bulundu. Bu çömleklerin su, tahıl ya da farklı ürünlerin depolanmasında kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Ege'de bilinen en büyük yapılar arasında gösterilen uzun evlerde yalnızca günlük yaşamın sürmediği, aynı zamanda üretim faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği düşünülüyor. Kazılarda ayrıca Kiklat Adaları'ndan geldiği belirlenen ve Anadolu'da çok az merkezde görülen seramik örnekleri de bulundu. Urla'daki Limantepe kazılarında yaklaşık 5000 yıllık yerleşimde yağmur sularını yönlendirdiği düşünülen ve Ege'de çok az örneği bulunan taş drenaj sistemi gün yüzüne çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Dinleyenlere anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yapan Yeni Partili Akdoğan, bunun 15 milyon öğrenci için yıllık maliyetini hesapladı. Yeni Partili Akdoğan şunları söyledi.
2: Bu ülkede okullarda bir öğün yemek verilmiyor. Niye?
3: Bu bir tercih meselesi. Zaten memleket yönetiminde her şey bir tercih meselesi. Yani bu memlekette yapılamayacak çok az şey var. Para yok. Yani para kime göre yok? Neye göre yok? Kimin parası yok? Para var. Para var da bu tercihler manzumesi içerisinde kimin nereye harcayacağı konusunda bir sıkıntı var. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu maliyet daha artabilir, bazı bölgelerinde bu maliyet daha düşebilir. Ama ortalama maliyetiniz 87 TL. Peki kaç milyon öğrenciye vereceksiniz? 15 milyon öğrenciye vereceksiniz. Kaç gün vereceksiniz? 180 iş günü okula gidiliyor, 180 gün vereceksiniz. 180 iş gününde 15 milyon öğrenciye 87 TL maliyetli yemeği verirseniz, sizin karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkar.
2: Yıllık miktarı bu, 235 milyar.
3: Eğitim Bakanlığınızın yüzde bütçesinin %10'u, devlet bütçenizin %1'ini ayıracaksınız ve her öğün çocuklara, her gün çocuklara bir öğün vereceksiniz. Bu 87 TL'lik tek maliyet içerisinde her şey var. Yani bunun lojistiğinden tutun, bulaşığının yıkanmasına kadar her şey bu paranın içinde.
2: Faizi ödenen para bu. 1 trilyon 791 milyar 13 milyon.
3: 1 trilyon 791 milyar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyarda çocuklarımızı ayrılabilsin. Maliye Bakanı'yla yan yana geldim. Bir seyahatte bir buçuk saat sohbet etme şansımız oldu. Maliye Bakanımız çok nazik bir insan, sağ olsun. Benim açtığım ilk konu buydu, biliyor musunuz? Ya dedim Sayın Bakanım, sizi hazır bulmuşken, ya bu bütçeye yükü bakımından konuşuluyor ama bu çocuklara bir öğün yemek verebilir miyiz? O gün hatırlıyorum Maliye Bakanımız bu yüzdelik dilimi %3 olarak, ya bütçenin %3'ü yapıyor falan demişti. Sonra biz bir hesap yaptık, %1'ine denk geldiğini gördük. Ya bunu oradan keseceğiz, buradan keseceğiz, vereceğiz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasında okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yaptı. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 lira mal ediyorsunuz diyen Akdoğan, 15 milyon öğrenciye 180 iş günü boyunca yemek verirseniz karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkıyor ifadesini kullandı. Faize 1 trilyon 791 milyar 13 milyon lira harcandığını da hatırlatan Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bu kadar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyar da çocuklarımız için ayrılsın diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Birleşik Krallığa bağlı Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın hükümet başkanları Londra'daki Westminster yönetiminin yetkilerinin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirdi. Galler Başbakanı Runeb Yorvert, İskoçya Başbakanı John Sweeney ve Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O'Neill'in katıldığı görüşmede üç ülkenin kendi geleceklerini belirleme hakkı vurgulandı. Toplantıya ayrıca Sinn Féin lideri Mary Lou MacDonald da katıldı. Görüşmenin ardından yayımlanan iyi niyet anlaşmasında Westminster'ın mevcut yönetim modelinin sona yaklaşmakta olduğuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi. Anlaşmada hiçbir Westminster hükümetinin demokrasinin önüne geçemeyeceği ve halkları kendi gelecekleri hakkında karar verme hakkının zayıflatılamayacağı ifade edildi. Üç ülkenin farklı anayasal konumlara sahip olduğu belirtilirken her birinin geleceğini kendi yöntemi ve kendi zamanlamasıyla belirleyeceği kaydedildi. İskoçya Başbakanı John Sweeney, toplantının Birleşik Krallık açısından önemli bir döneme işaret ettiğini söyledi. İskoçya, Galler ve İrlanda halklarının kendi gelecekleri hakkında karar verme hakkına sahip olduğunu belirten Sweeney, yaşanan sürecin önemine dikkat çekti. Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O'Neill ise Westminster'ın Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler halklarının çıkarlarını gözetmediğini savundu. O'Neill, adalar genelinde anayasal değişimin gündeme geldiğini ve bu değişime hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. İskoçya'da bağımsızlık, Kuzey İrlanda'da ise birleşme referandumu konusunda çağrılar yapılırken, Galler Başbakanı Ep Yorvert, ülkesinin bağımsızlığı için herhangi bir takvim açıklamadı. Ep Yorvert, Mayıs ayında yapılan Galler seçimlerinin ülke açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Galler'de Westminster modelinin işleyişine yönelik sorgulamaların arttığını belirten Ep Yorvert, bağımsızlık konusunda henüz bir referandum tarihi vermedi. Galler hükümeti bunun yerine ülkenin bağımsızlığına ilişkin gelecekteki planların temelini oluşturması amacıyla bir ulusal komisyon kurmayı hedefliyor. Gallerli bakanlar ayrıca polis teşkilatı ve gençlik adaleti gibi alanlarda Galler'e daha fazla yetki verilmesi için girişimlerde bulunuyor. Sinn Féin lideri Mary Lou MacDonald da Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın kendi kaderini tayin süreçlerinin birbirinden farklı olduğunu belirtti. MacDonald, buna rağmen üç ülkenin geleceğine ilişkin kararların ilgili halklar tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Üç ülkenin ortak toplantısının öncesinde İskoçya'nın bağımsızlığı meselesi İngiltere Avam Kamerası'nda yeniden gündeme geldi. Başbakan'a soru oturumunda konuşan Andy Burnham, kamuoyunda yeterli desteğin oluşması halinde İskoçya'da yeni bir bağımsızlık referandumu yapılabileceğine işaret etti. Burnham, İskoçya'daki durumu Kuzey İrlanda'daki birleşme referandumu için öngörülen koşullarla karşılaştırdı. Hayırlı Cuma Anlaşması kapsamında kamuoyundaki desteğin belirli bir noktaya ulaşması halinde Kuzey İrlanda Bakanı'dan oylama yapılmasının değerlendirilebileceğini belirtti. Burnham, İskoçya için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. İskoçya'da bağımsızlık için son referandum Eylül 2014'te gerçekleştirildi. Oylamada seçmenlerin %55'i Birleşik Krallığın parçası olarak kalınması yönünde oy verirken bağımsızlık seçeneği %45'te kaldı. 2 yıl sonra yapılan Brexit referandumu ise İskoçya ile Londra arasındaki siyasi farklılıkları yeniden gündeme taşıdı. İskoçya'da seçmenlerin %62'si Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nde kalma yönünde oy kullandı. Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın tamamında Birleşik Krallık'tan ayrılmayı savunan siyasi hareketlerin hükümet başkanlığı düzeyinde temsil edilmesiyle birlikte üç ülkenin Londra karşısındaki ortak tutumu yeniden öne çıktı. Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın hükümet başkanları Birleşik Krallık'ta anayasal değişim sürecine hazırlık yapılması gerektiğini belirterek Londra'ya karşı ortak hareket etme konusunda anlaşmaya vardı. İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan bağımsızlık ve birleşme referandumu çağrısı gelirken Galler için henüz bir tarih açıklanmadı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde, tüm dünyada, Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı ülke tarihinde ilk kez 100 bin sınırını geçti. Japonya hükümeti her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla ülkenin yaşlı nüfusuna ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre 100 yaşını aşanların sayısı 56 yıldır aralıksız yükseliyor. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş kişi sayısı 107.677'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıla göre 7.914 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 94.298'ini kadınlar, 13.379'unu ise erkekler oluşturuyor. Ülkenin en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kishimoto Fuyo, en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu. Japonya'da 100 yaş üstü nüfusa ilişkin veriler ilk kez 1963'te tutulmaya başlandı. Bu nüfus 1981'de 1000'i, 1998'de 10.000'i, 2012'de ise 50.000'i aşmıştı. Ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 olarak kaydedildi. Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 107.677'ye yükselerek ilk kez 100 bin sınırını geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların 2024 yılında gerçekleştirdiği kişisel amaçlı yurt dışı seyahatlerde Türkiye en fazla tercih edilen ikinci ülke oldu. Avrupa İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Avrupa Birliği'nde yaşayanlar geçen yıl en az bir gece konaklamalı yaklaşık 1,19 milyar turizm seyahati gerçekleştirdi. Bu seyahatlerin büyük bölümünün Avrupa Birliği sınırları içerisinde kaldığı görüldü. Toplam seyahatlerin %71,3'ü kişilerin kendi ülkelerine yapılırken %20,9'luk bölüm başka bir Avrupa Birliği ülkesini kapsadı. Birlik dışındaki ülkelere yapılan seyahatlerin oranı ise %7,8'de kaldı. Avrupa Birliği vatandaşlarının seyahatlerinde ortalama konaklama süresi 5 gece olarak hesaplandı. Yurt dışı seyahatlerinde ortalama konaklama süresi 8 geceye ulaşırken ülke içindeki seyahatlerde bu süre 4 gece oldu. Avrupa Birliği'nde yaşayanların amaçlı turizm seyahatleri için yaptığı toplam harcama 2024 yılında yaklaşık 618 milyar euro olarak kayıtlara geçti. Seyahat başına ortalama harcama 518 euro olurken gecelik harcama ortalama 104 euro olarak hesaplandı. Yurt dışı seyahatlerinde kişi başı harcama 1053 euroya kadar çıkarken ülke içindeki seyahatlerde ortalama 303 euro oldu. Eurostat verilerinde tatil, aile veya arkadaş ziyareti gibi kişisel nedenlerle Avrupa Birliği dışına yapılan seyahatlerde Türkiye'nin öne çıkan destinasyonlardan biri olduğu görüldü. 2024 yılında Avrupa Birliği vatandaşları Türkiye'ye 8,8 milyon kişisel seyahat gerçekleştirdi. Bu rakam birlik dışına yapılan toplam kişisel seyahatlerin %11'ine karşılık geldi. Türkiye böylece Avrupa Birliği vatandaşlarının birlik dışında en çok tercih ettiği ikinci ülke oldu. İlk sıradaki İngiltere'ye 14,4 milyon seyahat yapılırken bu ülkenin toplam birlik dışı seyahatlerdeki payı %18 olarak hesaplandı. Türkiye'nin ardından ABD 6 milyon seyahatle üçüncü, İsviçre ise 5,9 milyon seyahatle dördüncü sırada yer aldı. Her iki ülkenin de birlik dışı seyahatlerdeki payı %7 oldu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2024 verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlar Türkiye'ye kişisel amaçlarla 8,8 milyon seyahat gerçekleştirdi. Türkiye bu rakamla Avrupa Birliği vatandaşlarının birlik dışında en fazla tercih ettiği ikinci seyahat noktası oldu. Yeni başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yapan Yeni Partili Akdoğan, bunun 15 milyon öğrenci için yıllık maliyetini hesapladı. Yeni Partili Akdoğan şunları söyledi.
2: Bu ülkede okullarda bir öğün yemek verilmiyor. Niye?
3: Bu bir tercih meselesi. Zaten memleket yönetiminde her şey bir tercih meselesi. Yani bu memlekette yapılamayacak çok az şey var. Para yok. Yani para kime göre yok? Neye göre yok? Kimin parası? Para var. Para var da bu tercihler manzumesi içerisinde kimin nereye harcayacağı konusunda bir sıkıntı var. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu maliyet daha artabilir, bazı bölgelerinde bu maliyet daha düşebilir. Ama ortalama maliyetiniz 87 TL. Peki kaç milyon öğrenciye vereceksiniz? 15 milyon öğrenciye vereceksiniz. Kaç gün vereceksiniz? 180 iş günü okula gidiliyor, 180 gün vereceksiniz. 180 iş gününde 15 milyon öğrenciye 87 TL maliyetli yemeği verirseniz, sizin karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkar.
2: Yıllık miktarı bu, 235 milyar.
3: Eğitim Bakanlığınızın yüzde bütçesinin %10'u, devlet bütçenizin %1'ini ayıracaksınız ve her öğün çocuklara, her gün çocuklara bir öğün vereceksiniz. Bu 87 TL'lik tek maliyet içerisinde her şey var. Yani bunun lojistiğinden tutun, bulaşığının yıkanmasına kadar her şey bu paranın içinde.
2: Faiz ödenen para bu. 1 trilyon 791 milyar 13 milyon.
3: 1 trilyon 791 milyar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyarda çocuklarımızı ayrılabilsin. Maliye Bakanı'yla yan yana geldim. Bir seyahatte bir buçuk saat sohbet etme şansımız oldu. Maliye Bakanımız çok nazik bir insan, sağ olsun. Benim açtığım ilk konu buydu, biliyor musunuz? Ya dedim Sayın Bakanım, sizi hazır bulmuşken, ya bu bütçeye yükü bakımından konuşuluyor ama bu çocuklara bir öğün yemek verebilir miyiz? O gün hatırlıyorum Maliye Bakanımız bu yüzdelik dilimi %3 olarak, ya bütçenin %3'ü yapıyor falan demişti. Sonra biz bir hesap yaptık, %1'ine denk geldiğini gördük. Ya bunu oradan keseceğiz, buradan keseceğiz, vereceğiz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yaptı. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 lira mal ediyorsunuz diyerek, 15 milyon öğrenciye 180 iş günü boyunca yemek verirseniz karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkıyor ifadesini kullandı. Faize 1 trilyon 791 milyar 13 milyon lira harcandığını da hatırlatan Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bu kadar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyar da çocuklarımız için ayrılsın diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Siyasi analist Alptekin Dursunoğlu, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Dursunoğlu, Yemen'deki Ensarullah Hareketi ile ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Husi bir ailenin ismi, bir kabilenin bile değil. Hus diye bir yer var kuzeyde. Husi yani oralı işte, Huslu anlamına geliyor. Peki neden Husi kelimesi tercih ediliyor? Marjinalize etmek için. Yani bunlar öyle marjinal bir gruplar ki, işte İran destekli bir gruplar, Zeydiler, Şiiler, Şii oldukları için de İran'ın işte vekil gücüler. Dolayısıyla Yemen'i İran işgal etmiş oluyor filan. Şimdi verilmek istenen imaj bu. Halbuki yani aklen, mantıken şöyle bir düşünelim. Yani Georgetown Enstitüsü'nün Nisan 2026 verileriyle söylüyorum. Bu Husi diye bunların küçümsediği, bahsettiği, marjinalize etmeye çalıştıkları hükümetin kontrolündeki yerler yüz ölçüm olarak ülkenin %28. Çünkü geri kalan büyük bölge çöl. Ama nüfus bakımından %80'i. Nisan'dan bahsediyorum, yani bu son kişiyle. Şimdi bir ülkenin %80'ini bir ailenin kaç bin savaşçısı, kaç o on binlerce yüz binlerce savaşçısı olmalı ki ele geçirmeli. Dolayısıyla bu büyük bir yanıltmaca. Peki olay nedir? Gerçeklik nedir? Gerçeklik şudur. Yemen'de 2015'ten itibaren Suudilerin başlattığı, dayattığı savaşla birlikte İki tane hükümet var. Bir tanesi Suudilerin desteklediği Aden merkezli, ki aslında Aden merkezli bile değil, Riyad merkezli. O da bir tuhaf. Bir hükümet, bunlar Suudiler tarafından destekleniyor. 2015'te Abdurrabih Mansur Hadi'ydi. Yani Suudilerin Cumhurbaşkanı. Ali Abdullah Salih'in yardımcısıydı. Suudilerin girişimiyle buna Cumhurbaşkanlığını, yetkilerini devretmişti. Birincisi bu idi. Bundan sonra tabii o adamcağız öldü. Suudiler şimdi yeni bir Cumhurbaşkanlığı konseyi kurdu. Bunların hükümeti var. Bunlar Aden merkezli bir hükümet. İkincisi de Sana merkezli bir hükümet. Yani ülkenin geleneksel başkenti olan Sana'da ki hükümet. İşte bunlar bu Sana hükümetine, ki o hükümet kendisine Ulusal Kurtuluş Hükümeti diyor. Bu hükümet, Sana hükümetine Husiler diyorlar. Sana hükümetinin elindeki topraklar ise demin de söylediğim gibi ülkenin %80. 2015'teki Sana hükümetinin kurulu olmasına öncülük eden hareket Ensarullah Hareketi'dir. Ensarullah Hareketi sadece Husi ailesinden ibaret değildir.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Dursunoğlu, Husilerin kökenine ve ülkedeki etkileriyle ilgili konuştu. Dursunoğlu, Husi bir ailenin ismi. Hus diye bir yer var. Husi de oralı anlamında kullanılıyor. Husi kelimesi marjinalize etmek için kullanılıyor dedi. İran'ın Yemen'i işgal ettiği yönünde mesajlar verilmek istendiğini belirten Dursunoğlu, bunun gerçek dışı olduğunu belirterek Husilerin ülkede kontrol ettiği alanın nüfusun %80'ine tekabül ettiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tütün ürünleri için hazırlanan kapsamlı düzenlemeyle radikal kısıtlamalar hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2040 itibariyle satış ve devrin tamamen yasaklanmasını öngören tarihi plan, elektronik yaş doğrulamasından kapalı dolap mecburiyetine, açık alan yasaklarından tek tip paket standardına kadar günlük hayatın akışını bütünüyle değiştiriyor. Kamusal alanda tütün kullanımını kademeli olarak sıfırlamayı hedefleyen yeni yol haritası, tüketim alışkanlıklarını kökten sarsacak adımları içeriyor. Hazırlanan düzenleme, hem ticari dolaşımı hem de sosyal alanlardaki erişimi benzeri görülmemiş katı sınırlandırmalar altına alıyor. Planın en dikkat çekici maddesi ise uzun vadeli takvimde gizli. 1 Ocak 2040 tarihi itibariyle tütün ürünlerinin perakende satışı ve tüketim maksadıyla üçüncü kişilere sunulması tamamen yasak. Geçiş sürecinde perakende noktalarındaki görünürlük tamamen ortadan kaldırılıyor. Düzenlemeye göre tütün mamulleri satış noktalarında dışarıdan hiçbir şekilde algılanamayacak kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Satış esnasında ise suistimalleri engellemek amacıyla doğrudan elektronik yaş doğrulaması zorunlu kılınacak. Ürünlerin ambalaj tasarımlarında da yeknesak bir yapıya geçiliyor. Paketlerin boyut ve biçimleri katı standartlara bağlanırken markalara ait tüm logo ve sembol kullanımı tamamen sonlandırılacak, ambalajlar üzerindeki ayırt edici görsel unsurlar tamamen silinecek. Düzenlemenin etkisi yalnızca satış noktalarıyla sınırlı kalmıyor. Kamusal açık alanlardaki serbestlik alanı da daraltılıyor. Yeni yaptırımlarla birlikte çocuk parkları, spor alanları ve halk plajları gibi açık hava noktalarında tütün tüketimi tamamen yasaklanıyor. Eğitim, sağlık ve ibadet alanlarının etrafındaki güvenlik çevreleri de genişletiliyor. Bu kapsamda okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerinde uygulanan sigara yasağının etki alanı büyütülerek denetimler artırılacak. Yeme, içme ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için de mekanik standartlar devreye giriyor. Restoran ve kafelerde tütün tüketimine yalnızca toplam işletme alanının %10'unu aşmayan ve azami 20 metrekare ile sınırlandırılmış tamamen izole bölümlerde izin verilecek. Turizm tesislerinde ise genel alanlar tamamen arındırılacak. Otellerde tütün kullanımı yalnızca bu amaca tahsis edilmiş özel odalar dahilinde gerçekleştirilebilecek. Tütün ürünlerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemeyle satıştan tüketim alanlarına kadar kapsamlı kısıtlamalar getiriliyor. Plana göre tütün ürünleri satış noktalarında kapalı dolaplarda tutulacak, satış sırasında elektronik yaş doğrulaması zorunlu olacak ve logoyla sembollerin kullanımına son verilecek. Çocuk parkları, spor alanları ve halk plajlarında tütün tüketimi tamamen yasaklanırken, okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerindeki yasak alanlar genişletilecek. Yeni konu başlarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında geçerli olacak yeni prim tarifesi açıklandı. Yeni düzenleme ile birlikte sürücülerin ödeyeceği tutarlar araç türü, kayıtlı olunan il ve hasarsızlık basamağına göre değişiyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul'da otomobil sahiplerinin 4. basamaktan zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde ödeyeceği prim 19.405 lira olarak uygulanacak. Yeni tarifede risk seviyesine göre primler arasındaki fark dikkat çekti. İstanbul'da 0. basamakta bulunan ve en riskli grupta değerlendirilen içten yanmalı otomobiller için prim 58.214 lira oldu. Hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8. basamaktaki sürücüler ise aynı araç grubu için 9.702 lira ödeyecek. Böylece iki basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata çıkıyor. Ankara'da 0. basamak primi 56.566 lira, 8. basamak primi 9.428 lira olarak belirlenirken, İzmir'de bu tutarlar sırasıyla 54.919 lira ve 9.153 lira oldu. Trafik sigortası primlerinde yeni tarifeyle yaklaşık %2 oranında artış gerçekleşti. Ticari taksiler için belirlenen primlerde de basamaklara göre önemli fark bulunuyor. İstanbul'da 0. basamaktaki ticari taksinin primi 172.447 lira olurken 8. basamakta bu tutar 28.741 liraya düşüyor. Ankara'da aynı basamaklar için primler 167.566 lira ve 27.928 lira olarak uygulanacak. İzmir'de ise 0. basamakta 162.686 lira, 8. basamakta 27.114 lira prim ödenecek. Yeni tarifede en yüksek primlerden biri otobüsler için belirlendi. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğa sahip 0. basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 423.661 liraya çıktı. Aynı araç 8. basamakta yer aldığında ödenecek prim 70.610 lira olacak. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılması halinde sürücüler hem para cezası hem de aracın trafikten men edilmesi yaptırımıyla karşılaşabiliyor. 2026 itibarıyla sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 lira olarak uygulanıyor. Eksiklik giderilene kadar araç trafikten men ediliyor. Sigortasız aracın kazaya karışması durumunda ise 2039 lira ceza uygulanırken karşı tarafa verilen hasarın da araç sahibi tarafından karşılanması gerekiyor. Sigortanın süresinde yenilenmemesi halinde ise gecikilen her 30 gün için poliçe primine %5 oranında sürprim uygulanıyor. Bu oran toplamda %50'ye kadar çıkabiliyor. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında uygulanacak primler belli oldu. İstanbul'da en riskli gruptaki içten yanmalı için prim 58.214 liraya yükselirken 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde bu tutar 423.661 liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hit the beat and take it to the first night.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için başvurular başladı. İlk etapta 1071 konutun 3 yıllığına tahsis edileceği projeye 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak başvurulabilecek. 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplamda 1071 konut kiralanacak. Vatandaşlar

0: Mersin'de TAPU'ya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya ilk evim arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar başvuruların kabul edip edilmediğini E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden takip edebilecek. Öte yandan konutların kira bedeli teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılmayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular E-Devlet üzerinden başladı. İlk etapta 1071 konutun aylık 10 bin liradan başlayan bedellerle 3 yılına kiralanacağı projeye 25 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek. İstanbul'da en az bir yıldır ikamet eden ve ev sahibi olmayan evli vatandaşların başvurabildiği projede ilk konut teslimleri Ekim ayında gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 15 Eylül 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yavaş yavaş yazı arkamızda bırakıyoruz. Eylül sonu BM Genel Kurul toplantıları yapılacak. Dünya uluslararası ilişkiler ısınıyor. Tabii İran savaşının etkileri, aynı şekilde Ukrayna'daki kriz her şeyi etkiliyor. Enerji fiyatları. Donald Trump yönetimi hakikaten bütün dünyayı zorluyor politikalarıyla. İran savaşı enerji krizini patlattı. Brent petrol artık 100 doların altına düşmüyor. En son baktığımda 107 dolardaydı. Tabii Amerika'ya bedelleri var. Ara seçimler öncesi dizel patlamış vaziyette. Sayaç krizi Amerika'da yaşanıyor. Türkiye'de de motorin 100 TL'ye dayandı. Yıl sonunu beklemek gerekmedi maalesef. Petrol şirketlerinin yöneticileri küresel yakıt krizinin şimdiden başladığını ilan etmiş vaziyette. Bu koşullarda İran'a diz çöktürmeye çalışıyor Amerikan yönetimi. İranlılar tabii şartları karşılanana kadar anlaşmayacaklarını söylüyorlar. Mutabakattan Amerikan yönetimi ayrılmıştı mutabakatı. Şimdi tabii Pentagon denetçileri savaşın Amerika'ya maliyetlerini hesaplamaya başladılar. Daha resmi hesaplar dökülmeye başlandı. İran'da tartışmalar, Hürmüz krizi ve tabii yaklaşık geçen hafta Perşembe gününden bu yana bir haftadır Hürmüz krizine eklenen Babülmendeb meselesini konuşuyoruz. Yemen'de Ensarullah Hareketi'nin öncülüğünü yaptığı Sana hükümeti güçlerinin Kızıldeniz kıyılarındaki askeri başarılarının faturaları. Bugün BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen toplantısı yapılacak. Tabii Suudi Arabistan bütün bunları Yemen'e hava saldırıları başlatarak, Sana havaalanını vurarak başlatmıştı krizi ve şimdi desteklediği güçler zorda. Yardım beklentisi var. Trump yönetiminin yardım taleplerini cevapsız bıraktığı haberleri Batı medyasında yer alıyordu. Başka yerlerden de yardım isteniyor. Yorumlar, değerlendirmeler, kapsamlı bir biçimde Yemen dosyasını Alptekin Dursunoğlu'yla konuşmuştuk. Bugün de notları aktaracağım size. Tabii bir yandan da Suriye'de akaryakıt krizi var. Zamlar Irak'ta, Suriye'de protesto gösterileri yaratıyor. Hürmüz krizinin herkese maliyeti büyük diyebiliriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasiyi Bakü'ye taşıdı. Azerbaycan'dan hem Hürmüz hem Karadeniz'le ilgili mesajları var Dışişleri Bakanı'nın. Tabii Ukrayna krizinde de önemli notlar var. Doğalgaz fiyatları Avrupa Birliği'nde artıyor. Petrol malum. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un harakiri yapıldığı yolunda değerlendirmeleri var. Trump'ın iddiası bugün gündeme düştü. Hem Ukrayna tarafı hem de Rusya'nın enerji ateşkesinde anlaştığını iddia etti. Açıkçası bir doğrulama görmüyorum. Kremlin'den bir açıklama var ama tabii ki koşullar var. Bunu belirtmek gerekiyor. Avrupa'da da militarizm dorukta. Özellikle Almanya'da siyaset Almanya için alternatif partisinin yükselişini tartışırken ülkeyi savaş politikalarına tamamen çevirmiş durumda Friedrich Merz yönetimi. Oradan da notlar var. Aşağı Saksonya seçimleri yine dün onu atlamışım açıkçası. Herhalde AfD kazanmadı diye bu kadar başlık yapmadılar. Saksonya Anhalt sonuçları gibi olmadı ama yine de orada çok büyük kazanımlar gözüküyor. Ve tabii başka gündemde var. Dünyada ilk defa lityum atıklarından nadir metaller ürettiği Çin'in enerji mücadeleleri devam ederken, nadir toprak elementleri mücadeleleri devam ederken, Amerika'nın uzayı silahlandırma açıklamaları, doğrulamaları, Rusya ve Çin'den uyarılar, pek çok küresel gündemi ilgilendiren notta olacak. Bugün tabii dün size detaylarıyla aktarmaya çalıştım ama hafta sonu yapılan BRICS zirvesi, Hindistan dönem başkanıydı, Yeni Delhi'de düzenlendi. Gerçekten çok kapsamlı 140 maddelik bir sonuç bildirisi çıktı. İran Savaşı, Filistin meselesi, Lübnan, dünya ticaretiyle ilgili çağrıları, Çin'le Hindistan arasındaki ilişkilerde önemli mesaj, Rusya liderinin mesajları, BRICS zirvesi konuşulmaya değer. Dün tabii sıcak sıcak Babülmendep ve Yemen'in Kızıldeniz kazanımlarını konuşmuştuk. Bugün Dr. Barış Adıbelli hocamızla konuşacağız. Avrasya gündeminin nabzını tutuyor kendisi. Tabii BRICS zirvesi olunca onunla konuşmadan olmaz. Son bölümünde değerlendirmelerini alacağız. Verdiği mesajlar küresel güney adına, Batı hegemonyasındaki dünyaya BRICS'in verdiği mesajları konuşacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü, Telegram hesabı, Sputnik Türkiye'ye katılmanız, aynı zamanda X'ten canlı yayınlar var. Radyo Sputnik'in takip etmeniz, internet üzerinden bizi dinlemeniz için yeterli diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, soğuk bir kışa doğru yol alıyoruz. Artık sonbahar yavaş yavaş etkisini hissettiriyor ve dünyada da kış yaklaşırken enerji krizi patladı, patlayacak kimilerine göre başladı bile. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a saldırarak İsrail'le birlikte 40 günlük savaş ve sonrasında sancılı bir müzakere, mutabakat sürecinin ardından mutabakata dönmeyi de reddederek, kendi imza attıkları mutabakata Haziran sonlarında dönmeyi reddederek bu işi devam ettiriyorlar. İran'ı içeriden çökertmeye, mali saldırıyla boyun eğdirmeye çalışıyorlar ama başarılı oldukları söylenemez. Hürmüz'le ilgili kontrolümüz altında, istediğimiz kadar petrol çıkıyor diye iddialar ortaya atıyorlar ama sahadaki gerçekler söylemleri tutmuyor. Bu koşullar altında Trump'tan tabii yeniden açıklamalar, İran'ın durumda olduğu, çaresizlik içerisinde olduğu, karar vereceğim, açık tutum sergiliyoruz, yani müzakerelere açıkmış gibi en son yaptığı açıklamalar. Ama tabii enerji krizi 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Amerika'da da gündeme damgasını vuruyor. Birazdan aktaracağım Rusya'yla en son tabii Zelenski sorumlu tuttu enerji krizinden. Hürmüz'le alakası yok dedi. Rusya rafinerilerini vurdu. Başka yeri vursun, nereyi istiyorsa vursun ama rafinerileri vurmasın gibi açıklamalar yapmıştı. Dolayısıyla yani her şey manipülasyona artık. Batı politikaları sürekli manipülasyon, yalan, dolan politikaları diyebiliriz rahatlıkla. Trump da bunların en sembolik, en sivri hali. Diğer liderleri, Batılı liderler de çok farklı değil. Benim naçizane kanaatim bu şekilde en azından. Efendim tabii öyle bir Hürmüz'ün açık olduğu, kapalı olduğu, işte Hürmüz'ün çıkışına, Hürmüz Boğazı'nı kontrol edemiyor Amerikalılar tabii ama ablukayı Hürmüz çıkışına çok uzaklara kurmak durumunda kalıyorlar ve kendi kontrollerinde çok sayıda tankeri çıkarttıklarını iddia ediyorlar. Günlük 17-18-10 milyon yani varil falan böyle bir takım petrol çıkarttıklarını iddia ediyorlar ama bağımsız kuruluşlar, takip siteleri 4'ten az gemi, yani 4'ten az gemi ne kadar çıkartabilir, kaç milyon veri çıkartabilir. Amerikan Enerji Bakanı yine kendi rakamlarını savundu, oranlarını savundu. Gece yapılıyor sevkiyatlar, işte donanma eskortluk yapıyor efendim, göremiyor kimse, biz biliyoruz kim vesaire diyor. Bütün bunlar dertlere deva olmuyor. Brent petrol yine 107 dolar, 107, 109 artık 100 dolar eşiği de aşıldı. Batı Teksas 102 idi galiba. Yani bunlar değişiyor tabii. Ama Brent petrolde en son düne göre galiba 1.88 artış 107.54 diye kaydetmişim. Tabii Amerika'da en çok Amerikalı bizi etkiliyor. Biz kendimizi bıraktık tabii dünyayı aktarıyoruz ama Kaliforniya'da dizel fiyatları daha yüksek demiştim size. Normalde ABD'de 6 dolar sınırında aştı. Galon başına 6.2 dolar tüm zamanların rekorunu kırıyorlar. Ama Kaliforniya'da daha fazla. Orada tabii bazı istasyonlarda artık pompa ekranları, dijital ekranlar bunlar. Bir teknik sınır var tabii, hayatlarında görmemişler. 9.99 seviyesinde bir kriz oluşmuş bazı istasyonlar, yakıt bittiği için hani sürücüleri uzak tutmak amacıyla bunu yaptığını söylüyorlar sembolik olarak. Bilmiyorum hangisi doğru, gerçek satış fiyatı çünkü 7 dolar civarıydı Kaliforniya'da benim baktığımda, ama daha da artmış vaziyette. Hani yeniden bir fiyatlandırma, dijital yazılımda ondalık kesirin kaydırılması falan, bunların yasal çerçeveleri de gerekiyor. Bayağı bir kriz çıkmış durumda. İran Meclis Başkanı, baş müzakereci Galibaf, en son The Simpsons dizisinin Homer karakteriyle dalga geç, karakteri üzerinden Trump politikalarıyla dalga geçmişlerdi. Sayaç sıfırlanınca işte bedava benzin almak gibi bir espri üzerinden Galibaf da bunu paylaşmış durumda. Yani güleriz, ağlanacak halimize diyelim. Türkiye'de motorine 6.62 TL zam geldi. Litre başı fiyatı neredeyse artık 100 dolar, 100 TL'ye yaklaşmış durumda. Benzin öyle, yani bir doldurduğunuz petrolle arabanızı dolduramıyorsunuz. Herkesin durumu vahim. Yetkililer farkında mı bilemiyorum. Yani öyle Hürmüz'de kriz var falan deyip geçiştirilecek gibi değil. Motorine zam yapılması her şeyi zamlandırıyor. Çünkü bütün hayat, ticari hayat motorun üzerinden döndüğü için tabii büyük bir sıkıntı var. Bloomberg sitesi petrol sektörüyle ilgili yöneticilerle konuşmuş ve tabii Hürmüz ablukası Amerika'nın uzarken durumun vahim olduğunu aktarıyorlar. Küresel yakıt krizi şimdiden başladı tespiti yapıyorlar. Trump yönetimi geçici diyor. İşte 3 Kasım'da savaşı bitirmekten Trump bahsediyor. Ucu bucağı da gözükmüyor ama Bloomberg tabii özellikle stratejik rezervlere dikkat çekerek durumun düzeleceğine dair bir işaret görünmediğini uzmanlardan aktarmış. Yaklaşık tabii Suudi Arabistan, bu arada Babülmen'de birazdan siyasi gelişmeleri aktaracağım ama Doğu Batı boru hattından Kızıldeniz'e Suudi petrolü akabiliyordu ama Yemen krizi tetiklenince o da kesildi. Yaklaşık 2.5 milyon varilin kaybolmasına yol açmış durumda. Dolayısıyla da bu kriz kontrolden çıkma riski taşıyor. Tabii Çin faktöründen de bahsediyorlar. Petrol rezervleri çok yüksek Çin'in. Kendi ham petrol rezervlerinden kullandı ama son dönemde son haftalarda daha doğrusu daha büyük miktarlarda alım yaptığı Çin'in iddialarını gündeme getiriyorlar. Dolayısıyla bu yazı geçirdik ama bundan sonrası hakikaten çok parlak gözükmüyor. İran yönetimini mali olarak sıkıştırma politikasını da sürdürüyor Trump yönetimi. Bu işin başında Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent var. Muhbirlik talep etti Scott Bessent'ı. İran rejimi ve onun ayakta kalmasına yardımcı olanların tüm finansal can damarlarını kesmek amacıyla başlattığımız ekonomik dışlama harekatı kapsamında D-Day diye almışlardı hatırlarsanız. Diyor ki Scott Bessent, İran'ın terör faaliyetlerine aracılık edenler hakkında elinde bilgi olan muhbirlerin ortaya çıkması için yeni çağrıda bulunuyorum. Nerede olursanız olun, bilgisi olan haber versin bize. Amerika ekonomik muhbirlik talep ediyor. Bu arada Rusya'nın ikinci büyük devlet bankası VTB'ye, ki yani dünyanın en çok yaptırım uygulanan bankalarından bir tanesi, ta Obama döneminden başlayacak şekilde Hazine Bakanlığı İranlı finans kuruluşlarıyla muhabir bankacılık ilişkileri nedeniyle yeni yaptırım açıkladı. Çok bilinmedik bir şey değil Rusya Federasyonu açısından. Evet efendim, bütün bunlar tabii bütün dünyayı sıkıştırıyor Trump yönetimi ama savaşta durumu değiştirmiyor. En son Amerikan Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği bir rapor yayınladı dün. İran Savaşı'na dair Amerika'nın kayıplarının raporu bu. Aslında büyük bir kısmını da biliyoruz. Batı medyası da yazdı. 28 Şubat'tan 30 Haziran'a kadar, Haziran sonuna kadar geçen dönemi kapsıyor ki daha sonra Amerika İran tarafından misillemelerle Amerikan üsleri yeniden hedef olmuştu ama bu dönem bile aslında çok şey söylüyor bu denettim raporu. Nedir özetle? Yani İran saldırıları tabii Amerika'nın bütün bölgedeki üslerinde yüzlerce bina ve yapıya zarar vermiş durumda. Amerika'nın mühimmat stokları azaldı ve şimdi tabii stok yapmaya çalışıyorlar. Herkes biliyor, onun için vurmuyorlar. İran'ın stok ihtiyacı var. Aynı zamanda 33.4 milyar dolar ki kimileri 100 milyar dolarla ifade ediyordu. Başka kalemleri eksilterek sunmuş olabilirler, bilemiyorum onu ama toplam maliyet 22.3 milyar doları mühimmat, 3.7 milyar doları ekipman kayıpları, 7.4 milyar doları ise diğer harcamalar oluşturuyor diyor bu denetim raporu. Tabii Amerika'nın kayıpları içerisinde askeri varlıklar, 4 adet F-15E savaş jeti, 1 adet F-35A taarruz uçağı imha edildi. Bir A-10 Bartok savaş uçağı imha edildi. 12 adet KC-135 yakıt ikmal uçağı ile 9 başka hava aracı, ayrıca 30'dan fazla MQ-9 dronları, bunlar pahalı dronlar biliyorsunuz, imha edildi Pentagon denetçilerine göre. Ayrıca askeri varlıkları Irak'tan, Kuveyt'ten tıbbi tahliye helikopterlerinin çekilmesi, 20 binden fazla Amerikan personelinin, askeri ve diplomatik personelin başka yerlere konuşlandırılması, 5. filonun kötü durumda olduğunu biliyoruz. En son geçen hafta aktarmıştık. Amerikan Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hank Chao yerle bir etti İranlar diye açıkça 5. filo için açıklama yapmıştı. Lojistik sorunları, uçak gemilerinde yaşananlar, diplomatik tesisler 184 milyon dolarlık bir hasar oluştuğu anlaşılıyor. Gerçekten yani Amerikan medyası da değil, yani Trump istediği kadar reddetsin, bunlar Pentagon'un kendi denetimleri sonucunda vardı. Belki çok daha yüksektir ama onlar bunları söylemişler. Tabii Trump da herkesi ikna etmeye çalışıyor. Üst düzey silah üretiyoruz efendim. Her gün birliklerimize teslim ediyoruz. Mühimmat sıkıntımız yok vesaire. Doğru, stokluyorlar muhtemelen. Amerikan savaş sanayi böyle 3-5 günde bitecek bir sanayi değil elbette. Pahalı olabilir ama yani bitecek diye bir şey yok. Bunu belirtmek gerekiyor. Ama sonuç vermesi bakımından tabii ki İran Hürmüz kilidini açamıyor Amerika'dan. Çok net bir şimdi bunun dünyaya mal ediyorlar. Yani buradan hemen şey de düşünmeyelim. Amerika yandı bitti kül oldu diye bakmamak gerekiyor. Elbette racon, artık istedikleri kadar racon kessinler. Askeri anlamda çok eleştiri alıyor ya da eski Amerikan. Gerçi Amerikalılar Vietnam'da da yenilmişler yani. Neyse, ne zaman kazandılar dersiniz. İşte terörle mücadele operasyonları. Böyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğru düzgün bir askeri zafer var mı emin değilim. Neyse, ama tabii bir Hollywood yapımlarıyla hepimizin kafasında güçlü Amerikan ordusu, bütün denizlerin hakimi vesaire, bunlar var. Tabii biraz karizma çizilmiş vaziyette. İranlılar en son Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı tekrarladı sosyal medya hesabından. Yani yok öyle müzakere falan, böyle karışık mesajlara falan aldanmayın. Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. Yetmeyecek her şeyi durdurmaya. İran'ın şartları yerine getirilinceye kadar görüşme. Nokta. Bu kadar. Yani öyle söylüyor. Tabii İran'da dün aktarmıştım milletvekillerinin açıklamalarını kısaca. Bir grup milletvekili Rusya ve Çin'in itirazlarına rağmen bu nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması, ki İran imzacısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İran'ı yeniden sevk ettiler. Yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle meclis başkanlığına bu İranlı vekiller 4 gerekçe sıralamışlar. Yani ne yapsak zaten bunlara yaranamıyoruz. Sabotaj yapıyorlar. Tarafsız bir doğrulama aracı değil bu Atom Enerjisi Ajansı artık. Tesislerimizi onlara açtığımız zaman görüyorsunuz nükleer bilimcilerimizi öldürüyorlar. Barışçı nükleer teknolojiye erişim hakkından mahrum bırakıyorlar. O zaman niye biz bu anlaşmanın tarafı oluyoruz diye gerekçelendirmişler, meclise bildiri sunmuşlar. Yani bilemiyorum neye varacak. BRICS zirvesi tabii hafta sonu Xi Jinping'in bir takım açıklamaları El Cezire televizyonu tarafından Çin diplomasisi bu işe el atacak şeklinde yorumlanmıştı. Bakarsanız pek çok yorumcu da yani hem Amerika'yı hem İran'ı ikna edebilecek tek güç olarak Çin'i gösteriyordu. Bilmiyorum neye yarayacak ama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bugün 15'i 16'sında görüşmesi var, Pekin'e gidiyor. Hafta sonu mesajlarından sonra bilmiyorum buradan bir çözüm çıkartabilecekler mi ama sonuç itibariyle tıkanıklık devam ediyor. Hürmüz'de de öyle. İranlı balıkçılara SİHA'larla Amerikan donanması, Amerikan ordusu saldırdı. Bir Güney Koridoru Amerika'nın Umman yakınlarında açtığı tehlikeli bir Güney Koridoru süper tanker geçmeye çalışırken bir İran mayınına çarptı deniyor. Devrim muhafızları en azından böyle açıkladı. CENTCOM hayır öyle değil efendim. İranlılar ateş açtı. Efendim yani o onu yalanlıyor. Hangisi doğru ben bilmiyorum doğrusu. İranlılar yine bir başka Amerikan siyasi düşürdüklerini söylüyorlar. Yani Hürmüz üzerinde bildik kapı, sözlü kapışma devam ediyor. Tabii Körfez'deki durum parlak değil. Körfez ülkeleri Trump geçen sene başkanlığının ilk yılında Körfez turu yapmıştı. 4 trilyon dolar zengin ülkelerden özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden taahhütler alıp Amerika'ya geri dönmüştü. 4 trilyon dolarımız var yatırım falan diye. Ama tabii bu ülkeler zengin ülkeler. Fakat bu krizde bu taahhütlerini yerine getirebilecekler mi? Şimdiden bu konuda Amerika'da tartışmalar, araştırmalar. Bir Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü 15 sayfalık bir analiz yayınlamış. Tamam yani mali krizden kaçabilecek kaynakları var bu ülkelerin. Ama Amerika'nın güvenlik şemsiyesine duyulan itimat zayıfladı. Yatırımlar, harcamalar yani bunlara öncelik verebilirler mi diye bilemiyorum. Trump'ın o zaman maliyetleri daha da artacak yani Pentagon denetçileri raporunu aşıp o 4 trilyon dolar tabii ne kadarı Körfez tarafından Amerika'ya yatırılacak onu bilemiyoruz. Bugün efendim geçen haftadan beri konuştuğumuz, dün de konuştuğumuz Yemen krizi Babülmendeb Boğazı da eklendi. Fransa'nın çağrısıyla öğleden sonra tabii saat farkı var New York'la. Akşam saatlerinde belli olur. Yemen krizi, Babülmendeb krizi Güvenlik Konseyi'nde konuşulacak. Çünkü Ensarullah Hareketi öncülüğünde başkent Sana'daki hükümet Mayun Adası'nın da dahil olduğu Kızıldeniz kıyılarını temizlediği bir taarruzla, dün konuştuğumuz taarruzla. Tabii bütün bunları tetikleyen Suudi Arabistan'ın Hamane'in cenaze töreni sırasında Sana Havaalanı'na bir uçuş, sivil uçuş yapıldı diye saldırısı olmuştu. Tabii Yemen'de Suudi hava saldırılarına yanıt veriyorlar. En son yine sivillerin de öldüğü bir saldırı gerçekleştirmiş Suudi Arabistan. Yemen Silahlı Kuvvetleri yani Sana hükümeti intikam yeminleri etti. Cezasız bırakmayacağız dedi. Onlar da misillemede bulunuyor. Bugün sabah kalktığımızda Suudi Arabistan'da 6 noktada bunların arasında Mekke'de var acil durum uyarısı Suudi Savunma, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün X hesabından sonra tehlike geçti diye de yayınlamışlar ama yine de yani Suudi Arabistan'a yönelik Yemen misillemeleri can yakıyor anlamına geliyor. Boru hattı, Doğu Batı petrol boru hattı sorumluluğu Irak'taki silahlı gruplara yıktılar ama onlar yani biz yapmadık ama olsun bu ne şeref diye dün aktarmıştım karşıladılar. Sonuçta bu Doğu Batı hattı Hürmüz'ün kapalı olduğu bir ortamda bir dizi noktadan patlamış vaziyette. İşte 6 hafta daha erken onarılır diyen var. Dolayısıyla da Suudilerin petrol ihracatını etkiliyor. Bugün Suudi Arabistan tabii öncülüğünde bir koalisyon var. Bu Yemen Savaşı'nı başlatan o koalisyonun sözcüsü açıklamış. Ensarullah Hareketi ya da Sana hükümeti güçlerine yönelik o güç daha doğrusu Sana hükümetinin misillemelerinde 13 bin Suudi Arabistan'da yaralandığını, egemenliği korumak için kararlı bir biçimde mücadele ettiklerini, 54 noktaya hava saldırısı düzenlediklerini söylüyor. Ben baştan beri söylüyorum, Trump yönetimi geçen sene Ensar Husiler deniyor, o doğru değil, dün onu aktardık Alptekin Dursunoğlu gayet güzel izah etti. Husiler bir aile tabii, yani bütün bir Yemen'i kontrol etmiyorlar. Çoğu çöllük Yemen topraklarının, nüfusun %80'den fazlasının yaşadığı yeri ise Sana hükümeti kontrol ediyor. Aşiretler konseyi var tabii, Ensarullah hareketi var ama önde gelen partilerden birisi Ensarullah hareketi. Diğerleri ise Suudi Arabistan destekli Aden hükümeti diyelim. Aden de başka, yani kendi içlerinde tabii bölünmüşlükleri de var, onu da belirtmek lazım. Neyse, sonuç itibariyle 2011'de Arap isyanları sırasında Yemen sahasında yaşanan kaotik durum, Batı'nın rejim değişikliği, hamleleri, her şeyi birbirine kattı diyebiliriz. Şimdi bu koşullar altında Suudi Veliaht Prensi Mısır'a bugün gitti. El-Sisi tarafından havaalanında karşılandı. Tabii yardım talepleri Trump tarafından geri çevrildi diye Batı medyası zaten iki kere telefon açtı söyleniyor. Haberleri yansımıştı. Trump'ın tabii sanki böyle dakika başı Ensarullah'la telefonda konuşuyormuş gibi, ahbap olmuş gibi açıklamaları vardı. Başka yardımcısı J.D. Vance durumunu sormuşlar. O da Husilerle doğrudan sohbet halindeyiz gibi açıklamalar yapmış. Gerçekten aklım almıyor benim bunları ama Amerikan diplomasisi artık böyle bir şey oldu. Eskiden bildiğimiz, yani beğenelim beğenmeyelim, daha bir hani üst duruplu bir Amerikan diplomasisi vardı. Artık böyle sohbet halindeyiz falan gibi laflar.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ama öte yandan tabii takip ediyoruz events. Bugün yine Riyad yönetiminin, Bloomberg'un iddiası bu tabii ki, İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan yardım talep ettiği Babül Mendeb'deki hakimiyeti kırmaya yönelik Sana hükümetinin, Andy Burnham başbakan sadece askeri danışman göndermeyi kabul etmiş şimdilik. Diğer talepleri onaylamayacağı meçhul. Zaten yüzden fazla Amerikalı danışman orada, yani ekstradan İngiliz danışmanlar gidip şapkadan nasıl bir tavşan çıkartacaklar onu da kestiremiyorum doğrusu. Dün bir de aktarmamıştım size ama yani tamamen İsrail iddiası bu. İsrail Hayom gazetesi İsrail'den de yardım istediğini Suudi Arabistan yönetiminin en başta istihbarat gibi konularda iddia etmiş. Tabii karşıda hemen o Manyun Adası 20 kilometre çok dar bir alan, Cibuti var. Cibuti'de İsrail'in üstlenmeye çalıştığı haberleri de vardı. Tabii gerçekten kritik bir bölge. Dünya ticaretinin, petrol ticaretinin işte %13'ü yaklaşık Babül Mendeb'den çıkıyor. Mısır'ı sıkıştırıyor işler. Ve Muhammed Bin Salman da işte Mısır'ı ziyaret ediyor bugün. Bütün bunlar olurken dün akşam Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Kurumu'nun genel konferansında ilginç açıklamalar oldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Salman yaptı bu açıklamayı. Medine'de Cebel Said projesinde bir arama jeolojik çalışmalar yürütüldüğüne ve elementler başta olmak üzere yüksek konsantrasyonda nadir toprak mineralleriyle uranyum belirli yoğunlukta olması lazım. Uranyum içeren 110 milyon tonluk bir cevher kaynağını bulduklarını söylemiş. İlginç tabii bunun açıklamasının zamanlaması. Yani bir takım uzman kuruluşların analizlerine bakılırsa bu sahada disprosium, terbium, neodimium gibi böyle kritik, ağır ve hafif nadir toprak elementleri, uranyum kaynağı 31 bin tonluk bulunuyormuş. Bilemiyorum. Tabii nükleer işbirliği anlaşması Temmuz ayında Amerika ile Suudi Arabistan imzalamıştı ama Enerji Bakanı Chris Wright en son Suudilerin uranyum zenginleştirme planını, Suudilere yönelik bir uranyum zenginleştirme planları olmadığı yolunda açıklama yaptı. İşler tabii ipin ucu kaçıyor bu nükleer enerjide de, bütün dünyada da. Umman'da dün bir toplantı yapılacaktı bütün bu enerji krizi sonrası. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları katılacaktı. Şu anda ben de aktarmıştım dün. Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu konuları da değerlendirmiş. İran'la Körfez'e kıyısı olan ülkelerin bu toplantıyı ertelemesi konusunda hani bir takım çabalar olduğu, yakın gelecekte yeniden bir toplantı olabileceğini söyledikten sonra diyor ki Sergey Lavrov, muhtemelen birileri tüm Körfez ülkelerinin ilişkilerini normale döndürmek istemesinden hoşlanmıyor. Birileri bu ülkelerin arasında çatışmaları ve anlaşmazlıkları kışkırtmak istiyor. Körfez ülkelerinin sivillerini etkileyen bu çatışmaları. İlginç bir yorum olmuş. Ben de katılıyorum bu yoruma. Çok açık bir biçimde Trump yönetimi bunları yapıyor elbette. Evet, bunun dışında Orta Doğu'da başka, İsrail'de zaten artık her şey 27 Ekim'e ayarlı, seçimlere ayarlı. Maariv gazetesine eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland konuşmuş ki bu meşhur generaller planı Filistinlileri sürmek için, sonrası onun mimarlarından. İşte Netanyahu 7 Ekim 2023'ten 2 ay önce uyarıldı. Askeri istihbarat analizleri değiştirdi. Çoklu cephe savaşı tespitleri vardı. Uyardık onu ama dinlemedi diyor. Yani bilemiyorum artık seçim. Nereye yönelik siyaset işleri midir bunlar? Kestiremiyorum ama tabii ki cephe, çoklu cephe savaşı. İsrail bu seçime giderken daha çok tabii Lübnan'a odaklanıyor. Lübnan yine vuruluyor, Güney Lübnan. Bütün bu enerji krizi bütün bir bölgeyi etkiliyor. Suriye'de dün aktarmıştım. 8 kente akaryakıt protestoları yayıldı. Tabii %40'lık bir artış bir anda herkesi vurmuş gözüküyor. Devlet desteği falan da kalkmış durumda Suriye'de. Malum Amerikan Ticaret Odası ziyaret ediyor. Onlar artık kapitalizme, neoliberal ekonomiye açılmış durumdalar. Ne gibi faydasını görecekler hiç kestiremiyorum açıkçası. 50-60'tan fazla şirketin temsilcileriyle Şam'a gitmişler. Yani muhtemelen Suriye'nin kaynaklarını hortumlayacaklar diyebiliriz. Genellikle neoliberal model başka ülkelerin kaynaklarını geliştiriyoruz onları diyerek hortumlamanın ötesinde çok da bir şey. Hele batı tipine diyelim, batılılar hani eski sömürgecilik, yeni sömürgecilik dediğimiz hikaye. Evet, göreceğiz tabii. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan ziyareti var. Suriye'nin ardından Azerbaycan'a geçmiş Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ağırlanıyor. Özellikle ikili ilişkiler, lojistik, Türk Devletleri Zirvesi de olacak bildiğim kadarıyla yakın zamanda, öncesinde temasları var. Tabii Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya gelip ortak basın toplantısı yapıyor. Hakan Fidan orada da önemli mesajlar veriyor. Azerbaycan'la ikili ilişkiler, savunma ilişkileri, işte Kafkasya'da yeni bir böyle Amerikalılar Kafkasya'ya el attılar. Bazıları barış getirecek falan düşünüyorlar. Amerika ne zaman, nereye barış götürmüş ben bilmiyorum ama Ermenistan'daki renkli devrim sonrası süreç, Karabağ Savaşı, işte nihai barış müzakereleri bir türlü de sonuçlanmıyor. Efendim Zangezur Koridoru, onun adı çoktan Trump Koridoru oldu bu arada. Erivan destekliyor Trump koridorunu zaten, onu belirtmek gerek. O eski adı Zangezur. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada Hürmüz meselesi, tabii Azerbaycan söz konusu olunca İran krizi de var. Türkiye ve Azerbaycan'ı yakından ilgilendirdiğini, İran'la ilgili gelişmelerini dile getirmiş. Bir an önce diplomatik yolla çözüm beklentilerini, Hürmüz'de kesintisiz geçişlere izin verilmesi, savaş öncesi statüko. Evet, Amerikalılar çekilirse bu dedikleri mümkün olur tabii. Yani Karadeniz'in Türkiye'nin önceliği olduğunu, Avrupa ülkelerinde de savaşın sıçrama ihtimaline karşı söylemler var. Allah korusun, bunu düşünmek istemiyoruz demiş. Avrupa ülkelerinin de söylemi var. Avrupa ülkeleri zaten savaşı körüklüyorlar yani. Her gün aktarıyorum size, açıklamalarından belli zaten adamların. Evet, özetle Karadeniz'i çatışmalı dışında tutmak için Türkiye'nin büyük çaba gösterdiğini, gemileri artan saldırılar, evet hakikaten Ukraynalılar özellikle sürekli Türkleri öldürdüler, sürekli Türk gemilerine saldırıda bulundular Novorossiysk yakınlarında ve yani hakikaten bu konuda Ankara çok da sert bir tavırda takılmadı açıkçası. En son tabii artık dayanamayıp bir elçi çağrılmıştı. Özetle tabii tüm taraflara uyarı yaptıkları, en kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir diye Türkiye'nin saptamasını dile getirmiş. Yani tabii ki Donbas dosyasını bilenler için çok bir şey ifade etmiyor bütün bunlar. Evet efendim. Aynı zamanda dün ihmal ettiğim İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai'nin ABD'ye karşı Türkiye ile ilişkilerde tüm imkan ve istişareleri Tahran'ın kullandığı yolunda dikkat çekici bir açıklaması var. Böyle biz ikili ilişkiler tabii Amerika faktörü olunca bölgede ülkeleri birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Tabii her durumda herkes bunları elbette yemiyor. Köklü bağlara işaret eden vurgular yapan bir açıklama dikkat çekici. Aynı zamanda Irak'ta tabii Kürdistan bölgesel yönetimi orada sınırdan olası sızmalara şimdiden önlem alıyor. Savaş halinde bir ülkenin böyle önlemler almama olasılığı yok. Amerikalılar, Avrupalılar böyle bir savaşa girseler içerideki sivil nüfusu mahvederler. Gık çıkmasına izin vermezler. Net olarak söylüyorum size, hapse de tıkarlar herkesi. Böyle batıda güzel koltuklarında oturmuş bir takım insanların ahkam kesmelerini şaşkın takip ediyorum bu açıdan. Yani orada çok demokrasi ve insan hakları varmış gibi. Bir çatışma koşulu, bir saldırıya uğrasalar başlarına bakın neler gelecek demedi demeyin. Evet, bunu da not etmek istiyorum. Şimdi bu enerji meselesinde tabii girişte aktardım size, Trump yönetimi böyle Ukrayna krizini işin içine, yani krizi, Ukrayna krizi çıkartmış gibi sunuyor. Ne kadar doğru bu? Yani Hürmüz'de durum ortadayken tabii tartışmalı. Trump yönetimi bir yandan tabii ki kayıp dava, yani ne yapacaklar? Burayı idare etmeye çalışıyorlar. Kayıp dava, kayıp yatırım, Ukrayna krizi. Trump en son basitleştirilmiş Patriot üretimi için lisans vermekten bahsediyor ki. Neye yarayacak yani? Patriot'un kendisinin vurma oranı %6'larla ifade edilirken çok daha az gelişmiş versiyonunu üretmek üzere lisans ayarlaması. Lisans ayarlasa ne olacak? Yani onlar da vurulacak. Yani bunlar böyle kamuoyuna verilen enteresan mesajlar. Ama Amerika'nın bu çatışmadan öyle yenilgiyi kabul ederek çıkmayacağını da ortaya koyuyor. Amerikan Kongresi Rusya'ya yönelik yeni yaptırım yakın zamanda ölen Şahin Senatör Lindsey Graham'ın hazırladığı işte genel kurula sunmak üzere iç tüzük komisyonunda da onaylamış durumda. Dolayısıyla bir takım Amerikan yönetimi içinde farklı görüş ayrılıkları belki yansıyor ama somut icraatlara geldiğimiz zaman pek bir şey değişmiyor. Özellikle tabii Kiev'deki yönetimle ilişkileri, onca yolsuzluk davası, en son aktardım size Ukrayna başsavcısı üzerinden dolaplar dönüyor diye Kravchenko Polonya'ya kaçmış bu arada adam çaktırmadan. Kaçmadan hemen önce yolsuzluk soruşturmalarını yapan kurumlar hakkında şaibeli işlem uyarısında da bulunuyor. Arkasında Zelenski olduğu söyleniyor. Adam bu arada kaçmış gitmiş yani. Paris'te bir 5 günlük ziyaret ayarlayıp. Amerikan elçiliği ise Ukrayna yetkilileri için iPhone 17 satın almakla meşgul. Böyle enteresan bir batı hali görüyorsunuz. Bütün bunlar olurken efendim Avrupa'da doğalgaz fiyatları %5 artışla bu haftaya başlamış durumda. 84 euro düzeyine yükselmiş 2023 başından bu yana, en yüksek rakam burada. Avrupa Birliği bu arada kendilerini Rus doğalgazından kurtarmış olarak bol bol ballı faturalar öderken başka ne yaptırım uygularız Rusya'ya diye bir takım Rus iş adamlarını hedef seçecek tartışmalar yapıyorlar. Dün büyükelçiler düzeyinde toplanmışlar. Olağanüstü bu Koreper toplantısı diyorlar, büyükelçiler düzeyinde uzlaşma sağlayamamışlar. İşte Slovakya yönetimi işte Alişer Usmanov ya da Mihail Friedman'ı listeden çıkarın diyor. Fransa Usmanov'un yaptırımlarının kaldırılmasını destekliyor. Her birinin muhtemelen çıkarları var. Bunların hiçbirinin ne demokrasiyle ne insan haklarıyla hiçbir şeyle alakası yok tabii ki. Bugün yine buluşuyorlar. Muhtemelen uzlaşma sağlarlar bu Avrupalılar. Yani açıkçası onlardan böyle düzgün bir sonuç beklemenin mümkün olduğu kanaatinde değilim artık. Sergey Lavrov Batı ülkelerinin yaptırımları ile ilgili yorumlarda bulunmuş, enerji fiyatları ve de tabii ki diyor ki Batı uluslararası hukuku göz ardı ediyor. Hatta İngilizce'de lawfare diye bir hukuk savaşı olarak bilinen bir savaş yarattılar. Anglo-Saksonlar icat etti bu kavramı diyor. Zihniyetlerini yansıtıyor diyor. Rusya'ya uygulanan tabii 33 civarında yaptırıma atıf yapıyor. Sonuçları tabii batılı dostlarımız için çok yararlı. Birçok insan esas olarak batının uyguladığı yaptırımlar yüzünden acı çekiyor. Avrupa adeta harakiri yapıyor, intihar ediyor. Halkının acı çekmesi gerektiğini gururla ilan ediyor. Enerji için ödedikleri fiyatlara bakın demiş. Yani özetle böyle yani. Almanya'da 4-5 kat fazla ödüyorlar işte. Zengin ülkeler ödesinler diyenler de var elbette. Lavrov tekrarlamış pozisyonlarını. Yani müzakerelere açık olduklarını, ikili, üçlü mekanizmalar. Biz zaten her zaman açıyoruz. Hiçbir zaman duruşumuzu değiştirmedik diyor. Bir sürü iddia ortaya atıyor. Bu kaçıncı diyeceksiniz, artık sıkıntı veriyor gerçekten. Efendim Rusya İran konusunda yardımcı olursa, Amerika Ukrayna konusunda yardımcı olacak falan gibi yine böyle Batı medyasında aynı teraneler. Bunları da Lavrov, bu tür söylentiler dolaşıyor. Amerikalı muhataplarımız hiçbir zaman bu tür takaslar teklif etmediler. Bence bunu yapmadılar çünkü zaten bizim yöntemimiz olmadığını gayet iyi biliyorlar demiş. Yapabilirler bence ama tabii sonuç itibariyle kendilerini dile getirmiş. Efendim dün sosyal medyadan Trump bir iddia ortaya attı bu koşullarda. Ukrayna Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Sanki kendi başına vurabiliyormuş gibi yapıyor ve her şeymiş gibi. Amerika o ground mapping dedikleri datalar, hedef verilerini vermezse Ukrayna'nın hiçbir şeye vuracağı falan yok tabii ki. Neyse, Ukrayna Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti. Efendim dizel fiyatlarının asıl nedeni İran değil, Ukrayna Rusya savaşı. Yani Trump hani benim savaşım değil onlar yaptı demeye giriyor. Zelenski tabii ne Moskova'dan ne Kiev'den tam bir doğrulama yok böyle bir şey kabul ettiklerine dair. Ama Zelenski bizi eğer korursanız kabul ederiz gibi kritik altyapımızı korursanız garanti ederseniz diye bir yanıt vermiş. Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Çok kibar ve diplomatik bir dille. Trump'ın tabii ki bu çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz. Efendim, elbette küresel pazara petrol ürünleri arzının artması için ticari gemilere yönelik korsanlık batılara bile Rus gemilerini öyle çıkartma yapıyorlar biliyorsunuz. Hiçbir uluslararası hukuk falan söz konusu değilken. Durdurmaları lazım. Batı yaptırımlarını kaldırmaları lazım. Tabii yani Avrupa'ya geri dönüş meselesi, Rus gazının dönüşü ticari bir konu elbette. Biz görüşürüz elbette demiş. Gördüğünüz gibi bunların koşulları var. Trump öyle konuşuyor özetle. Evet dizel Rusya'nın kendi iç ihtiyaçları için dizel yasağı konmuştu. Bir yandan da onarım faaliyetleri sürüyor. Çoktandır da benim çok dikkatimi çekmedi. Öyle birkaç yıl oldu ama isabetli bir işte rafineri saldırısı da çok fazla görmedim. Tabii Rusya özellikle Batı Ukrayna üzerinden Rusya silah kuvvetleri mesaj veriyor. Dün aktarmıştım bu Batılar bize hedef aldılar falan diye böyle ağlak mesajlar. Lokomotif vurulmuş efendim, hiç tren vagonları falan değil tabii ki. Polonya sınırında Ukrayna topraklarının içinde bir lokomotif görüntüleri var zaten. Volin bölgesiyle yani tam sınır. Bunlar ellerini kollarını sallayarak girdiler, silah desteği soktular orada. Ve artık o kadar da kolay sokamayacaklar. Öyle bir mesajı bunun dışında okumak mümkün değil tabii. Gelen ikiler Ternopil'de lokomotif deposunu da yapmışlar. Görüntüleri de vardı bunların. Rusya Savunma Bakanlığı da yabancı askeri yardımı kesintiye uğratma amaçlı saldırıları sürdürdüklerini söylüyor. Aynı şekilde bu tabii lokomotif hikayesinde işte bir grup Avrupalı siyasetçi Boris Johnson, Carl Bildt falan bunlar böyle Batı medyasında şişiriyorlar meseleyi. Dmitri Peskov'a sormuşlar birkaç dakika önce, onlar geçtiler vesaire. Ukrayna toprakları söz konusu, askerlerimiz Ukrayna'nın tamamında görevlerini yerine koyuyorlar, bunu yapmaya devam edecekler. Yani özetle sıkıysa bir daha gelin gidin o kadar kolay mesajı olduğu çok açık. Geçen BRICS toplantısında Putin'in pek çok açıklaması olmuştu ama Avrupalılara özel uyarısı vardı. Sakın ha resmen savaşa girmiş olursunuz asker göndermeye kalkışmayın diye. En son istekliler toplantısında Avrupalıların Macron tarafı falan böyle asker yollayalım Ukrayna'ya falan gibi bir takım konuları yeniden, hani ben size 3 senedir bıkmadan anlatıyorum. Sürekli onlar da bıkmıyorlar tabii ki. Bunun üzerine işte Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya'da kim ne ki biz onları yeneriz zaten, işte Amerika tamam, Amerika'nın olmazsa katılmazsa biraz sorun olur ama NATO'yuz biz, biz Rusya'yı çok kolay yeneriz gibi açıklamalar yapıp herkesi epey bir güldürdü tabii. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patrushev bu Sikorski'nin biz askeri üstünlüğe sahibiz Batı iddialarını şöyle yorumlamış. Yani biraz amatörce değerlendirmeler bunlar diyor Patrushev. Özel askeri harekatta Rusya silahlı kuvvetlerinin tüm potansiyelini kullanmadığını anlamak istemiyorlar diyor. Sikorski Polonya'nın Rusya karşısında askeri üstünlüğünden bahsederken Polonya'nın Rusya'ya karşı askeri çatışmaya girmesi halinde ülkemizin elindeki tüm güç ve imkanları kullanacağını ve Polonya devletini 2-3 gün içerisinde varlığını sona erdireceğini muhtemelen fark etmiyor demiş. Evet efendim, bugün Danimarka'dan tuhaf haberler gördüm. Efendim, uluslararası sulardan geçen bir Rus donanması fırkateyni işaret fişeği atmış. Şimdi vay efendim, siz bize nasıl işaret bir şey atarsınız diye Büyükelçiyi Stockholm çağırmış. Fakat haberin içerisinde fırkateyni fotoğraflamaya çalışıyorlar. Espiyonaj yapıyorlar. Ondan sonra da tabii onlar espiyonaj yapacaklar. Üzerinde dolaşacaklar. Aa, fırkateyn asla ateş açar mı? Olur mu öyle şey? Yani siz ateş açar mısınız böyle hasım olan birilerine? Neyse. Savunma Bakanı çok ciddi bir durum. Nasıl bize ateş açarlar gibi bir açıklama yapmış. Devam etsinler bence. Rusya Dış İstihbarat Servisi bu arada NATO ülkelerinin güvenlik servislerinin Leipzig'teki bu İHA olayı, Almanya bunu büyütmüştü, Rusya ile arasında hiçbir bağlantı kuramadıklarını, kanıt da bulamadıklarını, hatta Almanlara yani kaçının bu tarz açıklamalardan dediklerini duyurdu. Bu onların saptaması, severenin saptaması. Tabii Almanya artık tamamen militarizme, yani başka hiçbir şey yok. Yani bir diplomasi, müzakere, barış vesaire. Rus dünyasının parçası olan bir ülkeyi koparma macerasının bütün başarısızlıklarına rağmen bunu sürdürmeye devam ediyorlar. Financial Times gazetesinde gizli bir birim kurmuşlar efendim prosedürlerden kaçmak için. Yılda yaklaşık 11,5 milyar euro değerinde silah teslimatı yapmak için. Yani bilmiyorum, Almanlar bunları tartışır mı artık, kestiremiyorum doğrusu. Eski bir diplomat, Avrupa Parlamentosu üyesi Michael von der Schulenburg'un uyarıları var. BM şartının 53. 77. ve 107. maddelerinde yer alan düşman devlet hükmüne dikkat çekiyor. Yani siz bir ülkeye karşı böyle vasalları kullanarak açık bir savaş arka planda yürüttüğünüz zaman tabii bunun bedelleri olabilir. Bunlar tehlikeli işler. Evet. Şimdi Almanya'da ne oluyor? Almanya'da ulusal çapta anketler, Almanya için alternatif ilk defa 130 düzeyine ulaşmış. Ben atlamışım, kimse de atmamış ama pazar günü kuzeybatısında Almanya'nın, yani Doğu Almanya değil, aşağı Saksonya'da 3'e katlamış oylarını AfD. Biraz daha kalabalık. Saksonya Anhalt'ta AfD zaferi %44'e yakın. Tabii ortalığı sallamıştı ama burada da durum çok farklı değil. Tabii CDU, yani Hristiyan Demokratlar %27.2 almışlar. 4,5 puanlık bir düşüşle. Sosyal Demokratlar 5,4 puan kaybetmişler. 26,6. Yeşiller işte biraz 1,8 %14'te. Efendim Sol Parti 3,2 artmış, %6'lık bir oy potansiyeli. Hür Demokratlar %3,7 barajı aşamamışlar ama AfD tabii %15,6. 2021 seçiminde neymiş peki? %4,6 3 kattan fazla arttırmışlar batı Almanya'nın batısında. 20 Eylül'de Mecklenburg, Vorpommern seçimleri var. Berlin'de tabii daha sol Berlin anladığım kadarıyla AfD'nin durdurulamaz yükselişi diyebiliriz. Bu tabii re-immigration'a göç terimi çok tartışılıyor. AfD çünkü yasa dışı göçmenleri geri göndermekten bahsediyor. Ben çok anlayamıyorum çünkü Merz yönetimi de yasa dışı göçmenleri geri göndermeye çalıştığı için aradaki fark nedir bilmiyorum. Bir tabii AfD'nin göçmenleri etnik ırkına da göre değerlendirdiği iddiası var. İşte Federal Meclis Grubu AfD'nin iftira ediyorlar bize diye suç duyurusunda bulunmuş Friedrich Merz'e. Tersine göç terimini ten rengi ve kökene dayalı etnik temizlik için kullanma suçlamasını biz kabul etmiyoruz diyorlar. Diyorlar ki yasal olarak Almanya'yı terk etmekle yükümlü yabancıların ana vatanlarına dönüşü anlamında kullanıyoruz. Yani çözemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse, ama tabii Alman Anayasa Mahkemesi'nin tespiti aşırı sağ diye efendim hangisi nereye evrilir onu da tabii temkinli konuşmakta da fayda var. Açıkçası Avrupa'daki bütün siyasi partiler hakkında bence temkinli konuşmakta fayda var. Bir tek AfD değil, herkesin, liberallerin merkezde tanımladığı partilerin ne kadar militarist ve faşizan olabildiklerini, rasyonel düşünceden yoksun olabildiklerini son 5 yıl zaten gösterdi. Dolayısıyla aradaki derin fark nedir? Ben onu hala çözebilmiş değilim. Saksonya-Anhalt'ın bu eyalet başkanı adayı solcu BSV ile de müzakereleri vardı. Hemen tabii finans kapital hemen bunları militaristleşmek için militaristleştirmek için harekete geçmiş. İşte kırsal bir eyalet, orada işte İsrailli şirket eyalette fabrika açacak, silah fabrikası. İşte buna da karşı değiliz diye açıklama yapmış eyalet başkanı adayı. Silah fabrikası açılmasına kimsenin karşı çıkacak bilmiyorum. Yeşiller karşı çıkacak mı mesela? Yani ondan da emin değilim. Evet. Fransa'da akaryakıt zamları, bu arada balıkçılar sanıyorum sokakları, İspanya'da da krizler var. Efendim Çinliler dünyada bir ilke imza atmışlar. Avrupalılar böyle millete savaş açmakla, herkesi birbirine düşürmekle, etnik kimlikleri sürekli kışkırtmakla, göç problemi yaratıp sonra yani aşırı sağ akımları güçlendirmekle uğraşırken Çinliler efendim lityum atıklarından nadir metaller üretmeye başlamışlar. İlginç yani rubidyum, bu lityum atıklarından rubidyum çıkıyormuş, sezyum çıkıyormuş ve ilk kez 500 tonluk bir üretim hattı kurmuş Çinliler. Yeni bir kule ekstraksiyon sistemi diyorlar buna. Başka üretim hatları da var tabii ki Çinlilerin. Çin bununla uğraşırken Amerika ilk defa Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meng, ABD'nin uzayda uzayı kontrol etmek için yörüngede konuşlu silahlara sahip olduğunu doğrulamış. Yani sadece böyle uydular muydular meselesi değil. Trump'ın bir de altın kubbesi var biliyorsunuz. Uzay tabanlı önleyiciler için uçuşa hazır donanıma sahip olduklarını söylüyor. Bu çok tehlikeli tabii. Çin tepki gösterdi. Çin dışişleri sözcüsü uzayın silahlandırılmasına, savaş alanına dönüştürülmesine, silahlanma yarışına uzayda karşı çıktıklarını belirtti. Dmitri Peskov'un açıklaması var. Aynı şekilde siz de yapacak mısınız diye uzaya silah yerleştirme sorulunca, yani daha doğrusu buna karşı çıkmaya devam edecek misiniz? Elbette diyor Peskov, uzayın her türlü silahtan arındırılmış olması gerektiğini düşünüyoruz diyor. Pay zeka var, vaktim kalmadı ama önümüzdeki hafta sevgili Serhat tabii tatili de çıktı. Radyomuzdaki bütün teknoloji grubumuz diyelim, bütün programlarıyla ilgili izlediğimiz programlarıyla tanıyoruz. Yapay zeka meselesi, veri merkezleri meselesi dünyada acayip tartışmalar var. Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yapay zeka sektörü artık biraz yavaşlamalı çünkü bu gidişle insanlık yok olacak, insanlığı yok edecekler. Bu makinelerin bir süre sonra durdurulamayacağı, zamanın kısa sürede gelebileceği uyarıları oldu bu hafta. Tabii Trump'ın açıklamaları var, korkutuyorlar, benim zekam çok yüksek gibi Trump laflar ediyor.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyran'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi tabii hafta sonuna denk geldi bu yıl. Hindistan bekliyorduk hepimiz. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi Ağustos sonunda konuşmuştuk sizinle. Hatırlarsınız. Çok kısa aralıklarla bu sene böyle oldu. Üstüne bir de Yeni Delhi şovu diyelim. Tabii çok kocaman bir ortak bildiri çıktı hocam. Yani dünyanın her tarafı yangın yeri. Hızlı savaşlara koşma durumu, eşitsizlik, Batı hegemonyasının kırılması, hep tartıştığımız konular. Hemen hemen her başlıkta, yani küresel mali sistem, reform talepleri, ticaret örgütü, efendim Filistin meselesi, Lübnan, İran savaşı, ben yoruldum bildiriyi okurken. 140 maddelik, o kadar detaylı.
2: Gereksiz.
1: Bir aslında değil mi hocam?
2: Yani bakın, çorbaya, evet, döndürdüler.
1: Evet.
2: Yani ben hatta bir de eleştirelde yazı yazdım.
1: Evet.
2: Yani BRICS şeyinden saptı artık. Şimdi buyurun tamamlayın zaten.
1: Evet, şunu soracağım hocam. Yani tabii Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin sonucunda daha kısa bir metin vardı. Aslında hepsini de kapsıyordu. Şöyle ilginç şeyleri var tabii. Yani elbette BRICS'le ilgili bir takım eleştiriler var. Mutlaka sıralayın siz de. Fakat öte yandan da ilginç bir dönemden geçtiğimiz için bir bakıyoruz. Hindistan ve Çin ikili meselelerini çözmek için görülmemiş bir biçimde liderleri bir araya gelebiliyor. Çok kalabalık bir heyet, işte iş insanları, tabii ekonomik çıkarlar biraz her şeyi belirliyor. BRICS daha esnek bir sistem. Biliyorum dünyada bazıları BRICS böyle hemen mucize elini şaklatacak, her şeyi çözecek falan diye düşünüyor. Öyle bir şey tabii, ulusal çıkarlar farklılaştığı yerler var. O mümkün değil tabii ki. Ama yine de bir Batı hegemonyasına karşı, yani çok uzun bir metin, bu kadar uzun olması gerekiyor muydu bilmiyorum. Her konuda bir tavır alınmış gibi gözüküyor. Buyurun efendim, siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani uzun, tamam, ama her konuda da bir tavırları var. Nasıl değerlendirmek lazım bildiriyi?
2: Yani şimdi biliyorsunuz 10 üyesi var. İşte Endonezya ile birlikte 11.
1: Evet.
2: Her ülkenin, siz de bahsettiniz, bir çıkar alanı var.
1: Evet.
2: Dolayısıyla her üyeyi memnun etmek zorundasınız.
1: Hı-hı.
2: Aynı zamanda taraf olmamak zorundasınız. Onun için niye İran, niye Hürmüz Boğazı, niye Ukrayna doğrudan adları geçmedi bunun için? Çünkü burada her ülke farklı bunu yorumluyor. Dolayısıyla yani 140 başlık, 140 madde hiç gereği yok. BRICS'in ana amacı, teması belli. Bakın mesela bu yılki BRICS çok fazla batıda görülmedi. Çünkü evet, biliyor musunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek korktuğu şey yeni bir ekonomik düzen. BRICS'i böyle görüyorlardı. Ondan sonra BRICS bu ekonomik, biz hani neydi o, neler konuşmuştuk hatırlayalım. Ortak Merkez Bankası, ortak para birimi, işte dolardan kaldırıldı, yeni bir ticaret sistemi, yeni ekonomik kurumlar, efendim yeni belki yatırım bankaları, işte yeni kalkınma bankası, yatırım bankası pardon, böyle bir şey, 100 milyar dolar sermayeli hayata geçti. Biz bunları söyledik, bunları anlattık birkaç yıl önce. Bakın, ekonomik düzeni kurmadan yeni bir dünya düzeni kuramazsınız. Yeni dünya düzenleri ekonomik düzenler üzerine, yani yeni ekonomik düzenler üzerine kuruluyor. 1945 sonrası Amerika Birleşik Devletleri önce ekonomik düzeni oturttu, ondan sonra üstüne
1: yeni bir düzeni. Tabii ama hocam uzun sürdü bu, öyle oturttu. Yani 6 ayda kurmadı yani Amerika tabii o.
2: Tabii canım, o ayrı bir şey. O 6 ayda kurmadı ama burada da Amerika elma ile armutu da karıştırmadı yalnız. Yani NATO'yu bir tarafta güvenlik paktı olarak örgütlerken, Avrupa'ya bir takım siyasi yapılanmalar getirirken, bir taraftan da Marshall planıyla ekonomiyi başlatmıştı. Şimdi oradan öbür tarafa dönün. Şimdi bakın, BRICS'in en büyük zaafını söylüyorum şu anda. En büyük zaaf, en büyük zafiyet, en büyük zayıflığı hala bir platform, bir düşünce kulübüdür BRICS. Bakın, BRICS bir düşünce

0: kulübüdür ve hiçbir yaptırımı olmayan, bağlayıcılığı olmayan yapı. Yani bugün Hindistan dese ki ya ben vazgeçtim, dediği zaman Brix'e çeker gider. Veya Hindistan Brix'in aleyhine bir iş yapsa Brix Hindistan'ı cezalandıramaz, kovamaz, atamaz. Çünkü Brix bir örgüt değil. Şimdi demek ki birinci husus, Brix'in çok hızlı bir şekilde örgüte ve örgüt kimliğine dönüştürülüp hukuki anlamda bir tüzel kişiliğe kavuşturulması lazım. Bu bir. Şimdi bunu yaptığınız zaman sizden şunu ister uluslararası hukuk: bu örgüt ne üzerine çalışıyor, amacı nedir? İşte onu tüzüğü denen, örgüt anlaşması, tüzük denen şey anlatırsınız. Dersiniz ki ben ekonomik işbirliği için kuruldum. Küresel güneye yön verme. Küresel güneyin ekonomik olarak deniz feneri olma. Şimdi bakın ne kadar güzel şeyler söylendi. Dendi ki efendim işte gelişmekte olan küresel güneye yardım edelim. Dünya Bankası'nın, IMF'nin alternatifi olalım. Aman evet. Allah'ım, siz bunları söylüyorsunuz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hakimiyetinin en önemli silahları. Evet. Nükleer silah falan değil, uçak gemisi de değil. En önemli silah uluslararası ekonomik kurumlar, Dünya Bankası, IMF ve olmazsa olmaz dolar hakimiyeti. Evet. Siz Amerika'nın uçak gemilerini vurun, Amerika'nın askeri efendim gücüne meydan okuyun. Bunlar Amerika çok önemsemez. Ama ne zaman Amerika'nın esas dünya düzeninin de sisteminin ve hegemonyasının temelini oluşturan ekonomik düzenine, kurumlarına, dolarına meydan okudunuz mu, işte iş orada bitiyor. Bakın Şangay İşbirliği Örgütü'nü hiçbir şey demeyen bir Amerika var. Ya Türkiye gidiyor geliyor, efendim o gidiyor geliyor bile. Hiç demiyor ki ey Suudi Arabistan, ey Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerinizi kesin demiyor. Ama BRICS gündeme geldi ya. BRICS de dolarizasyon dediği, dolara karşı yerel ülke para birimleri dediği an Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Ne dedi? Artı gümrük. Geçen yıl Trump ne dedi? Gümrük vergisi koyarım. Jack Flake ne dedi? Türkiye BRICS'e üye olamaz, Türkiye batıya demirlemiştir dedi. Pekin'den Moskova'ya uçan Hakan Fidan, Sayın Hakan Fidan, Pekin'de Wang Yi ile, Dışişleri Bakanı Wang Yi ile açıklamasında biz BRICS'e üyelik için başvuracağız demişti. Ardından Moskova'ya gitti. Fakat yani o uçuş sırasında Jeff Flake'in o sert açıklaması gündeme düşünce bir yandan Moskova'dan tekrar hiç bir adım atmadan geri geldik. Ama Şangay İşbirliği Örgütü'nde değil. Bakın bu yıl benim için çok önemliydi. Bir milat olacak mı? Çünkü Ankara zirvesi vardı. 3-0 NATO dedik, şu dedik, bu dedik. Acaba Cumhurbaşkanı bundan sonra gider mi Şangay'a dedik. Gitti, gittiği gibi üstüne de dedi ki Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye için yükselen bir yıldızdır. Artı Şangay ruhunu benimsiyoruz. Minvalinde bir açıklama yaptı ki bu ilk defa Türkiye net bir şekilde Şangay İşbirliği Örgütü'nün bütün ilke ve politikalarını benimsediğini, hadi benimsemeyi bir tarafa bırakın, onu nezaketen yaptı deyin. Yükselen yıldız tabiri, kendi üyeler içinde bile yapılmayan yükselen yıldız tabiri, bu açıkçası Türkiye'nin bu sayfayı kapatmadığını, devam ettiğini. Ama mesela bakın burada herhangi bir batı endişesi yok. Ama BRICS öyle değil. BRICS ekonomi, parayla ilgili olduğu için ve ister istemez dünyanın bir bölümünü, ekonomisini ilgilendirdiği için ve içinde Hindistan ve Çin gibi dünyanın üretim merkezi olan ülkeler var. Dünyanın en büyük nüfusu var. Yine Çin, efendim Hindistan dünya ticaretinde önemli. Deniz yollarını kullanıyorlar. Öbür tarafta Rusya gibi büyük bir petrol ve doğalgaz üreticisi var. Şimdi tüm bunları birleştirdiğiniz zaman ve giderek de ilgi, Brezilya'yı unutmayalım, Amerika'nın burnunun dibinde, giderek ilgi de toplayan bir yapı var. Ve bu yapı şunu diyor: yeter artık diyor, Dünya Bankası ve IMF'nin efendim ulusları tahakküm altına aldığı o süreç bitsin. Küresel güneye daha adil, daha eşitlikçi bakan bir ekonomik düzen gelsin. Şimdi en büyük sıkıntımız bu değil mi? En büyük sıkıntımız adam bize faizle para veriyor. Hatırlayalım, IMF'yi unutmayalım. Yani o standbylar, sizin her türlü politikanıza karışan bir adeta genel valiymiş gibi, lütfen unutmayalım. Yani ben şimdi isimleri unuttum. Hani meşhur isimler vardı, siz hatırlarsınız. IMF'nin bize böyle gönderdiği. Evet, ve onunla yatar, onunla kalkardık. Şimdi onu unuttum. Evet, hatırlıyor musunuz? Bir isim.
1: Tabii.
0: Son ismi ben çıkaramadım. çıkmadım ama olsaydı söyleyecektim. Şimdi aklımdan gitti. Yani neleri gördük, neleri gördük. İşte bunlar sadece bizde değil. Bunu ağır bir şekilde kalkınmakta olan veya az gelişmiş olan ülkeler hala bir şekilde yaşıyor. Bunlardan bir tanesi işte Pakistan. Şimdi Pakistan bugün Asım Münir'i ile kendisiyle niye bugün Trump'ın yanında? Çünkü Pakistan IMF'den kredi alacak, alıyor. Şimdi bunlar önemli. Dolayısıyla şuna geliyoruz. Dönüyorum. Bir, BRICS şimdi tabii medyaya yansıdı. Hani bunu size tekrar ettiğiniz zaman, bir daha tekrar edersek ana şeyler olarak işte ekonomik anlamda ekonomik bağımsızlığı savunan, öbür tarafta kendi kurumlarının olması gerektiğini savunan ama bu arada olmazsa olmaz bir şeyi söylüyor. Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesini, hı hı, ve burada da küresel yönetişim devreye giriyor ki bu Xi Jinping'in 2025'te ortaya attığı bir vizyon. Bu Çin'de yeni biliyorsunuz o girişimler vardı. İşte güvenlik, kalkınma, evet, gibi. Onların en üst çatı olanı küresel girişim. Tabii kuşak ve yolla ilişkili. Şimdi bu ne demek? Güçlü bir otorite olmadığı sürece dünyada, çok kutuplu da olsa, güçlü bir Birleşmiş Milletler merkezi bir yönetim olmadığı sürece yine anarşi hakim olacak. Bu, dolayısıyla Çin diyor ki bu küresel yönetişimde, ki BRICS ve Şangay da buna katılıyor. Hatta biz de katılıyoruz. Ya bizim de var işte. Dünya 5'ten büyüktür. Bütün krizleri, sorunları Birleşmiş Milletler çözsün ama buradaki temsiliyet sorunu halledilsin. Herkes eşit olsun. Güçlü, zayıf, büyük, küçük devlet diye bir şey olmasın. Hatta işte primus inter pares de olmasın. Amerika öyle diyor ya. Hepimiz eşitiz ama ben eşitler arasında birinciyim. Primus inter pares. Bu da olmasın. Şimdi dolayısıyla buna zaten eğer ulaşılabilirse dünyadaki birçok sorun ortak kalacak. Ancak Amerika Birleşik Devletleri buna direniyor. Yine işte küresel ve bölgesel olaylar. Şimdi tabii 140 maddenin hepsini anlatmak mümkün değil. Ama tabii, şunu söyleyelim. Biraz önce de dedik. İran, Hürmüz Boğazı, Ukrayna, Rusya, bunların adı geçmedi. Ancak işte bunlarla ilintili olarak işte bölgesel güvenlik sorunlarının uluslararası hukuk çerçevesinde, Birleşmiş Milletler çerçevesinde çözülmesine sağlık verdi. Mesela yaptırımlara karşı çıkıldı. Tek taraflı dayatmacı yaptırımlara karşı çıkıldı. Ve nihayet tek bir yer, o da Filistin ve Gazze doğrudan ismiyle anıldı. Ve burada özellikle Filistin meselesi konusunda gayet detaylı bir çağrıda bulunuldu. Bu güzel. Ancak şimdi dönelim şuna. Ben burada bu kadar maddenin, ekonomik tabanlı olmayan maddenin BRICS'le görüşülmesine karşıyım. Şunun için bu ülkeler, zaten ana ülkeler belli. Rusya, Çin, İran, Hindistan, pardon, bunlar ağırlıklı olarak zaten Şangay İşbirliği Örgütü'nde var. Şangay İşbirliği Örgütü'nde ekonomik işbirliği çok düşük seviyede. Zaten Şangay İşbirliği Örgütü'ne yardımcı olsun, onu tamamlasın diye BRICS kuruldu. Yani ben BRICS ile Şangay İşbirliği Örgütü'nün birbirinden ayrı olduğunu düşünmüyorum. Şangay İşbirliği Örgütü gerçekten ilk defa Bişkek zirvesinde 25. yılını kutladı bu arada. Çok muazzam bir karar, yani bildiri yayınladı. İlk defa Şangay İşbirliği Örgütü tavrını net belirledi. Yani nokta nokta. İran'ı desteğini söyledi, Hürmüz Boğazı'nı çekti, eleştiriyi ortaya koydu. Teker teker nokta nokta, bakın nükleer silahlara kadar yayılmasının önlenmesine, uzayın kullanılması, internetin kullanılmasına kadar Şangay İşbirliği Örgütü açıklama yaptı. Şimdi aradan bir hafta geçmeden siz bir de BRICS'e çıkıp alternatif bir bildiriyle çıktığınız zaman, o zaman Şangay İşbirliği Örgütü'nü bir zayıflatıyorsunuz. İki, gündemi değiştiriyorsunuz. Üç, kendi bağlamınızdan sapıyorsunuz. Ben beklerdim ki şimdi sadece ekonomik konular bir şekilde konuşulsun. Amerika'yı en çok rahatsız eden o mesele. Merkez Bankası, ortak para birimi, evet, efendim doların hakimiyetine son verme, ticareti artırma gibi. Fakat maalesef şimdi Çin'in kuşak ve yol girişimi var. Öbür taraftan Hindistan Avrupa'ya bir yeni ticari koridor Amerika ile planlıyor. Hindistan'ın bir türlü bu iki kuruma da, Şangay İşbirliği Örgütü ve ben kendi görüşümü söylüyorum, bu tabi şey edilebilir, birikse Hindistan bir türlü kendini adapte etmedi. Hı. Hindistan burada adeta gözlemci gibi bir tarafıyla batıyla, bir tarafıyla doğuyla, yani Hindistan'a böyle bir rol verilmedi. Şimdi bu, ben hatta yazıda da yazdım, BRICS şimdi yönünü nereye koyacak? İki tarz ülke var. İşte revizyonistler, Rusya, Çin, İran, bunlar diyor ki artık mevcut dünya düzeni gitmiyor. BRICS üzerinden kendi ekonomik projelerini belirtiyorlar. İşte biraz önce bahsettik. Öbür taraftan Hindistan, hatta Brezilya'ya da bunun için diyorlar. Öbür ülkelerde statikoculuk devam. Yani tamam, bu sistemde bir şeyler var, arızalar düzeltilsin. Ama doğuyla batıyı da birbirine bağlayalım. BRICS öyle bir köprü olsun. Bak kardeşim, BRICS'in köprü olması için kurulmadı BRICS. BRICS küresel güneyi ayağa kaldırsın diye kurulur. Yani küresel güneydeki o başlayacağınız yeni dünyanın ekonomik zeminini oluşturacak bir yapı BRICS. Yani kimse BRICS'i köprü olarak gören mören yok. Hele Amerika'da Trump falan BRICS'i doğrudan kendisine tehdit olarak görüyor. Evet, yani bu demek köprü. Şimdi Hindistan, efendim bu sırtımızı dönmeyelim, batıyla ilişkileri kesmeyelim. Şimdi Hindistan'ın 1950'lerden beri bir kafasında bir proje var. Bunu Nehru bir zaman gerçekleştirdi. Bağlantılar hareketi, tarafsızlık, şu bu. Üçüncü dünya, yani ne Amerika Batı bloğundayız, ne Avrasya bloğunda, şimdiki şeyle söylüyorum. Ne Rusya Çin yanındayız, ne Amerika. Biz üçüncü bir taraf, tarafsızlar. Hatta ey tarafsız ülkeler, ey işte gelişmekte olan küresel güney, benim yanımda, kanatlarımın altında toplanın. Şimdi bu şeylere bakarken, bu tip örgütlere bakarken, örgütlerin dinamiklerini oluşturan ana ülkelerin dış politikalarını da görmek lazım. Şimdi siz biraz önce Çin, Hindistan dediniz ama Çin ve Hindistan ne Şangay'da ne de BRICS'te çok da görüşmeler oldu ama bir sonuç çıkmadı. Hiçbir anlaşma imzalanmadı. Hatta muazzam bir sosyal medya savaşı BRICS zirvesinde yaşandı ki Hindistan hesaplarıyla Çin hesapları adeta birbirlerine girdiler. Xi Jinping üzerinden bir takım spekülasyonlar üretildi. İşte güya rahatsızlandı, şeyi terk etti falan. Biliyorsunuz günübirlik gitti. Akşam yemeğe de katılmadan Xi Jinping ülkeden ayrıldı. Şimdi bakın, daha önce biz biliyoruz 2023 Şangay İşbirliği Örgütü zirvesini online yaparak resmen ifsad ettiğimiz. Halbuki 2022 Semerkant'ta Sayın Tayyip dedi ki biz de tam üyelik için bir sonraki yıl efendim Hindistan'da Yeni Delhi'deki Şangay İşbirliği zirvesinde bir önemli adım atacağız dedi. Adamlar da getirdi, dedi ki ya bizim G20 zirvemiz var bir ay sonra, ikisini kaldıramayız, Şangay İşbirliği Örgütü'nü online yapalım. Ya kaldıramıyorsan pas geç, başka bir ülke yapsın onu. Hı. Şimdi öyle olunca şey çok karıştı. Türkiye de gidemedi buna. Bizim zaten bir şeyimiz yok. Onlar kendileri online yaptığa geçtiler. Şangay Plus yapılmadı. Dolayısıyla o bizim tam üyelikle ilgili şey de havada kaldı. Şimdi bu Şangay İşbirliği Örgütü'yle BRICS'in işte bir Hindistan problemi var maalesef. Hindistan
1: biraz ama hocam önce... bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim, lafınızı kesiyorum ama tabii Hindistan'da da politikaları değiştirme alametlerini de görmemek mümkün değil. Şangay İşbirliği, yani sadece BRICS için söylemiyorum. Şimdi tabii İran Savaşı başlamadan iki gün önce verilen mesajları hatırlayalım İsrail'de. Şimdi
0: ama İsrail'in şu anda birlikte bir numaralı müttefiki Hindistan.
1: Evet, ama İran Savaşı'nı açıkça eleştiriyor birincisi. İkincisi
0: eleştirmek başka ama gemilerin vurulmasını sağladı, önlemedi onu. Şimdi, limanlarına gelmekte olan İran gemileri Hindistan sayesinde vuruldu.
1: Tabii savaşın
0: başında. Kastettiğim şey katılamıyorum
1: şu.
0: Size.
1: Kastettiğim yani Hindistan, şey şu. Şu anda değiştiğini söylüyorum. 40 günlük savaşta değişti demiyorum yani.
0: Hayır, ben bu savaş anlatmıyorum zaten.
1: Tamam, ben de şunu söylüyorum hocam size. İtiraz etmek için, itiraz etmek için söylemiyorum. Bir değişiklik varmış gibi bir böyle görüşler var. Çünkü
0: adam Modi gitmeden kimse kusura bakmaz ya, ben Hindistan'ı uzun zamandan beri takip eden birisiyim. Modi gitmeden Hindistan'da bir değişiklik falan olmaz. Yani Hindu milliyetçisi bir adam, bakın hala o dağlık bölgedeki Çin Hindistan sınırında ayak direyen kesim Modi. Bakın Çinliler anlaşma imzalamak için hazır şu anda. Çin'in bir şeyi yok ya, o dağlık sınır. Bir şey, yani iki taraf için
1: anladım,
0: bir kazanç.
1: Anladım hocam. Tabii siz sorunları söylüyorsunuz. Hocam benim kastım şu, şimdi Scott Bessent D'de ilan etti İran'a. P petrol almayacaksınız dedi. İkinci ülkeleri hedef alıyorlar. Çin'i hedef alıyor, Hindistan'ı alıyor. Bu ülkelerin petrol alması lazım. Yani sonuç itibariyle başlatılan savaş öncesi durum şu anda kendi çıkarlarına uymuyor adamların. O yüzden de çıkıyorlar açıkça İran'ı eleştiren bildirinin altına imza atabiliyorlar. Dolayısıyla Şubat'taki koşullarla bugünü
0: ama
1: aynı,
0: konjonktürel işte bu. Evet, ben de bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Onu bilmiyorum. Ben sadece dönüşüm dikkat çekici bakın, geldi bana. O açıdan söyledim.
0: Ama yani, bakın konjonktürel şöyle. Siz petrol konusunda Hindistan'ı köşeye sıkıştırırsanız Hindistan size boyun eğmeyecek, biat etmeyecek. Evet. Bakın Dışişleri Bakanı Biden'ın Hindistan Çin politikasını eleştirdi. Dedi ki kardeşim işte 2+2 toplantısı yapıldı Biden döneminde. Çıktı Hindistan Dışişleri Bakanı dedi ki kardeşim Hindistan politikanızı Çin prizması üzerinden bakmayın. Eğer Çin'i kuşatmak için benimle bir ilişki kurguluyorsan ben bunu kabul etmiyorum dedi ve Rusya ile ilişkileri daha da geliştirdi. Evet. Bakın Rusya ile ilişkiler bu savaştan dolayı petrolü ucuz alıyoruz diye değil. Brahmos füzelerini birlikte üretiyorlar, Vietnam'a satıyorlar. Evet. Ve Avrasya bloğuna Hindistan'ı bağlayan tek bir bağ var. O da Rusya ve Putin. Emin olmasın Hindistan'ı orada tutmak çok zor. Ben onu da söyleyeyim açıkça.
1: Peki hani hocam bir şey sorayım. Anladım. Peki hocam tabii yani bunları tartışmak lazım şüphesiz. Fakat şu konuda da görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi tabii politik gelişmeleri yorumlamaya çalışıyoruz. Dönüşümleriyle birlikte, değişimleriyle birlikte, hatalarıyla birlikte, onların düzeltilmesiyle birlikte. Şimdi çok kötü bir enerji faturası ödüyoruz. Hepimiz ödüyoruz. Türkiye'de motorun 100 liraya dayandı. Gerçekten Trump yönetimi 3 Kasım seçimleri vesaire diyor ama şöyle bir görüş de var hocam. Trump bundan gayet memnun. Çünkü faturayı dünya ödüyor. Dünya petrol piyasaları ödüyor. Tamam, Amerikalılar da ödüyor ama daha çok dünyaya yayıyor maliyeti ve aslında bütün bu Hürmüz'ü kapatarak Çin'i hedef alıyor Donald Trump. Bundan da memnun. Çin'in ve Hindistan'ın yani Asya'nın, Avrasya hattının enerjisi.
0: Hatta Japonya
1: kesiyor
0: ve Güney Kore.
1: O da var tabii ki. O da var.
0: Onlar yani, da cezalandırıyor. Evet, onlardan da memnun değiller.
1: Yani kimileri bunları şuursuz yaptığını düşünüyor. İşte,
0: ben katılıyorum size. Ben size katılıyorum.
1: Vaktim azaldı, onu da sormak istiyorum onun için.
0: Hatta günün sonunda Trump'ın beklentisi de şu. Dünya kurtar bizi Trump baba diye kapısına geleceğine de inanıyor. Yani günün sonunda dünya bu noktada, hatta Çin de dahil. Fakat orada hesap edemediği bir şey var. Çin bugünleri görürcesine muazzam bir petrol depolama tesisleri yapmış. Milyarlarca dolar. Evet. Ve yüksek bir teknolojiyle de bunu, yapay zekayla da donatmış. Şimdi Çin buna ne kadar dayanır bunu bilemez. Çünkü Çin'in alternatif hatları var. Orta Sim Karası, Orta Asya, Sibirya, Latin Amerika. Nihayete para Çin'de var. Çin 10 dolar fazla verir yine alır. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri Çin'i yoracağım derken kendi de bu arada bu işin esiri oluyor. Trump'ın şu rahatlığı var bence. Ceyda Hanım, önüne sandık gelmeyecek. 2 yıl sonra adam gidiyor. Görevi bitiyor. Eğer önüne sandık gelseydi, yani bir sonraki dönem seçilme gibi bir imkanı olsaydı, o zaman bakın Trump bambaşka gelir. Şimdi Trump diyor ki ben savaşı önemsemiyorum. Hele 3 Kasım geçsin. Hele 5 Kasım geçsin. Önemli mi? Cebimden mi çıkıyor? Sonuç olarak yeni gelen başkan halletsin deyip gidecek 2028.
1: Hocam belki gitmez. Gitmez belki.
0: Çok hayal ediyor. Hayali ömür boyu kalmak da. Evet. Ama burada Japonya, Güney Kore de çok büyük darboğazda. Trump da biraz onların darboğaza girmesini şu noktada istiyor. Özellikle Güney Kore'nin, Japonya'nın bu istediği şekilde kendisine biat etmeler ki gerçi Japonya kısmen ama Güney Kore'de hala bir halk ve siyasette bir direnç var. Bunları kırmak istiyor. Dolayısıyla sizin dediğiniz çok doğru. Ben de benzer katılıyorum. Bu arada İran'ın elinde Hürmüz Boğazı koz gibi ama uluslararası ilişkilerde koz zamanla köze dönüşür. Elinizi yakmaya başlar. Size de zarar vermeye başlar. Şimdi bunu ben defalarca söyledim. Yani bu koz yerinde zamanında kullanılırsa güzel. Ama siz bunu sürekli kullanmaya başlarsanız bu koz artık size zarar vermeye başlar. Şimdi İran'ın nerede kullanıp nerede duracağını da bence bir karar vermesi lazım. Yarın bir gün bu Hürmüz Boğazı elinde patlayacak duruma gelebilir. Çünkü bir koalisyon gücü kurulursa, yani bu askeri anlamda düşünmeyelim, hani Birleşmiş Milletler üzerinden ki Çin'i de nihayetinde bir noktada bu zemine getirecek gelişmeler de olabilir. İşte siz söylediniz, uluslararası piyasalar. Şimdi Babül Mendeb de bundan etkileniyor. Çin'in en çok kullandığı deniz yolu ticaret için. Çin'in ne kadarına Çin artık sabredecek? Bunun da bir sınırı olduğu ortada. Amerikalılar buna mı oynuyorlar? Bilemiyorum ama bu da göz ardı edilebilecek bir gerçek değil. Yani evet, sürekli bu işin bozulmasının da bir amacının böyle olduğu da konuşulabilir. Ama şunu söyleyeyim. Buna da katılıyorum. Hindistan ABD'nin dostu değil artık. En azından evet, Trump yönetimi Hindistan'ı bir rakip. Hatta ileride Çin'den daha tehlikeli bir ülke haline gelecek şeklinde bir düşünceleri var. Bu bağlamda Çin, Pakistan gibi ülkelerle, bakın geçmişte Hindistan'la Çin'i çevrelemek istiyordu. Bugün Amerika, benim kanaatim, Pakistan-Çin hattından Hindistan'ı çevrelemek. Çünkü Hindistan'ın söylemleri Çin'den daha tehlikeli. Çünkü Hindistan bambaşka bir şey söylüyor. Yani başka bir dünyayı alternatif olarak teklif ediyor. Tabii ben tekrar ediyorum, Rusya ve Putin faktörü önemli. Modi biraz da oradan güç alıyor gibi geliyor bana.
1: Peki.
0: Gülüyorsunuz.
1: Yok hocam, hayır ya. Bir ara ama konuşalım. Hakikaten bu tabii önemli. Evriliyor bunlar. Olduğu gibi de sabit yani faktörler dememek lazım. O, vaktim olsa keşke.
0: Tabii burada nihayetinde yani bilindik şeyler söylemeye gerek yok. Analizlerimizi analizlerimize yapmamız lazım. Hani öyle olur böyle olur. Şahsi okumam.
1: Tabii.
0: Böyle olmasın. Tabii. Dünya barış içerisinde olsun ama olmuyor işte, 100 liraya dayandı yani.
1: Evet, aynen öyle. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Daha zirveler göreceğiz bolca, bakalım nereye evrilecek göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Sağ
1: ol. Evet efendim, uzadı birazcık, arkadaşlarımı çıkmamı istiyorlar, kusura bakmayın. Ama Barış Hoca ile tabii Avrasya işlerini konuşurken çok heyecan yapıyoruz hakikaten. Yarın tekrardan konuşacağız tabii BRICS'i bu hafta, hafta sonu belki Batı konuşmuyor ama biz konuşacağız tabii, devam eden bir süreç. Sevgili Gökhan Göçmen meslektaşım, yine Asya'yı takip eden konuğum olacak. Barış Hoca'dan sonra onu da değerlendirmelerini alacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Deniz kaplumbağalarının cinsiyetini kumun sıcaklığı belirliyor. Bir deniz kaplumbağasının bıraktığı yumurtalar kumun içinde yaklaşık 60 gün boyunca kuluçkada kalır. Yavruların cinsiyetleri kumun sıcaklığına bağlı olarak belirlenir. Daha serin kumlarda erkek, daha sıcak kumlarda ise dişi yavrular gelişir. Sadece deniz kaplumbağalarında değil, timsahlar ve bazı diğer sürüngenlerde de yavruların cinsiyetleri döllenme sırasında değil, kuluçka aşamasındaki çevresel sıcaklığa göre belirlenir. Bunu biliyor muydunuz?

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Burası Ratnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way. This is the way.
0: Üst üste operasyonlar, her gün kocaman kocaman olaylar. Gerçekte kurgu birbirine karışıyor. Öyle bir haldeyiz ki abandone olarak dolanıp duruyoruz. Peki ama niye? Aslında olan biten tamamen bir planlı bellek bulandırma stratejisi. Hakikatle bağı koparma ve bir tahteveralli oyunu. Sonrası ise istediği gibi at koşturmak. Sürekli diyorum ben, Neo Türkiye'nin panziri hafızadır diye, yaşadığımız günlerin özeti de bu. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Yeni Parti milletvekili Umut Akdoğan dün canlı yayınımızdaydı, bir hesap çıkardı. Diyor ki her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti ne çıkarmış? 180 gün üzerinden bunu hesaplamış, 85 lira günlük bir tane öğrencinin maliyeti 85 lira. 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. Bütçenin %1'i oysa faize giden. İnan Mutlu ekonomist tablosu şöyle: bütçede faiz ödemeleri ilk 8 ayda 2 trilyona dayandı diyor. Ocak Ağustos 2026'da bütçeden tam 1 trilyon 988 milyar 90 milyon lira ödendi. Yani bu ne demek? Toplam harcamaların bütçenin %16,34'ü. Para yok değil. Bu bir tercih meselesi. O tercihte %1'i bile bulmayan çocukların yemek yemesi yok. Israrlı bir şekilde hiç bıkmadan, usanmadan söylemeye devam. Okul zili çocukların karnında çalmasın, diğer duyurumuz.
2: Sakarlı sağ çek sağ.
0: Trafikte birçok sorun var. Ama onların içerisindeki en önemlilerinden birisi de çakarlı araç terörü ve çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamankinden daha çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: Gülistan 9 soruşturmasında 4 tutuklama daha geldi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil çok sayıda kişi tutuklandı. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AK Parti Burdur Milletvekili Profesör Doktor Adem Korkmaz, vatandaşların şikayetlerini Ankara'da dile getirmesi nedeniyle Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgiyan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını, can güvenliği olmadığını öne sürerek Ankara Valiliğine yakın koruma talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Sözcüden Saygı Öztürk, Korkmaz'ın talebini geri çektiğini duyurdu.
4: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Şimdi organik doğal zeka haberleri. Gideceğiz. Orada ekonomideki durumumuza bakacağız. Ne haldeyiz? Neler olmuş bugün? Neye zam geldi? O zamlar ne halde? O zaman gidelim.
5: Tamam.
0: mazot yani dizel 6 lira 62 kuruş zam geldi. Yani aslında bir yüzlük olmaya çok az bir şey geldi. Birçok yerde 98 liraya çıktı dizel. Şimdi dün gece de benzine zam gelmişti. Şimdi bu tarihlere bir bakalım. Hani bu rakamlara şimdi alış 90 lira. Hani azar azar azar olduğu için hani kurbağa teoremi vardır. Bilinen yöntemler. Bazı ülkelerde bizim gibi ülkeler için söz konusu değil. Bazı ülkelerde kurbağa teoremi işler. Kurbağayı sıcak suya atarsanız asla haşlayamazsınız. Oradan zıplar ve kaçar. Ama ısınmamış suya atarsanız yavaş yavaş yavaş yavaş ısınır ve kurbağa haşlanır. Hani kurbağa teoremi budur. Kurbağa teoreminde olan da bunlar olur. Bak şöyle, Mayıs 2023'te 20 lira mazot. Eylül 2026'da 92 lira, gelecek zamla birlikte 98 lira. Yani 3 yılda olan şey bu. 3 yılda bu olmuş. Sonra mutfak tüpü. Hani şimdi bazı birçok yerde doğalgaz var ama hala mutfak tüpü birçok aile için en önemli gereçlerden bir tanesi. İstanbul'da 12 gramlık mutfak tüpü bugün itibariyle 1570 lira. 1570 lira. Bu tutarın şimdi 1570 lira da bu tutarın anatomisini çıkarmış Ozan Bingöl. Diyor ki 110 lira 62 kuruşu ÖTV'ye gidiyor. 142 lira 72 kuruşu KDV'ye gidiyor. Yani toplam vergisi 253 lira 34 kuruş. Yani temel tüketim ürününden özel tüketim vergisi alan bir vergi sistemi diye de özetlemiş Özgür

siyaset kazanı kaynadığı zaman anket firmaları da kıpırışır. Yani böyle eşgüdümlü gider. Seçim zamanı daha fazla olur. Yani son günlerde anketler var. Dün de anlattım bir tane anketi. Hani anketler Türkiye'de manipülasyonun en önemli araçlarından birisi. Çünkü hani o insanların reflekslerini, duygularını, düzenini, tercihlerini belli etmek yerine parayı verenin düdüğü çaldığı bir alana dönüştü. Anketleri nasıl anlıyorduk? Anketlerde birinci sıraya bakmıyoruz. Önemli, hani belli zaten. Ama arada hiç beklenmedik bir rakam olursa, beklenmedik bir değer olursa işte o parayı ödeyendir. Ya da kendini çok önde gösteren, ya da önde gösterip sonradan bir anda alta düşüren, daha da alta düşürürüm ver parayı gibi. Şimdi gündem var diye bir şirket anket yapmış. Anket Ağustos ayı için yapılmış, bir de Temmuz ayı için yapılmış. Şimdi Temmuz ayında, yani arada bir ay fark var, Temmuz ayında yeni parti, yani şu sorulmuş: bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? Onlar da demişler ki güya yeni partiye %38,58, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne %27,43, Demokratik Parti'ye %7,57, Zafer Partisi'ne 5,49, MHP'ye 5,18, İYİ Parti'ye 4,56, YRP'ye 3,10, CHP'ye 294, sonra da diğerleri diye devam etmiş. Bir ara bu anketlerde hatırlıyorsunuz, hani uzun tatile çıkmadan önce anahtar parti böyle çok yukarılarda oluyordu. Herhalde o da şimdi paralar biraz suyunu çekti. Yine aynı şirketin yaptığı Ağustos ayındaki, Ağustos ayı sonuçlarına bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi 28,38'de birinci. Yeni Parti 26,95'le ikinci. İYİ Parti 8,21'le üçüncü. Şimdi diğerini tekrar hatırlatayım da, hani aradaki farklar kimlerden devreye girdi daha net anlaşılsın. Temmuz ayındaki Yeni Parti birinciydi, AK Parti ikinci, DEM Parti üçüncü, Zafer Partisi dördüncü, MHP beşinci, İYİ Parti altıncıydı. Burada ne olmuş? İYİ Parti üçüncü, dördüncü DEM Parti, MHP beşinci olmuş, CHP diğerinde sondan üçüncü iken burada ne olmuş? Yükselmiş. Cumhuriyet Halk Partisi 4,99 olmuş. Diğerinde neydi? 2,94. Yani tam iki katı artmış. Yani şimdi birinciden bakalım. Yeni Parti %38'di. Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi %27 idi Temmuz ayında güya bu ankette. Şimdi ne olmuş? Adalet ve Kalkınma Partisi %28 olmuş, Yeni Parti %26 olmuş. Yani değişmiş, Yeni Parti'deki düşüş. Şimdi bakın buradaki siyasete, konuşmalara ya da tavırlara, Yeni Parti güç kaybediyor üzerinden gider. Ya da CHP yükseliyor. Daha acayip, İYİ Parti uçuşa geçti. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi tekrar büyük zirveyi ele aldı. İşte bütün bu değişimler sizin tercihleriniz, duygularınız değil, birilerinin etki gücü, para gücü. Bu kadar basit. Devam edelim Özgür.

bu yurt dışına çıkış harcı için demiştim dün. Ya hiç anlamadığım bir şey. Yani her şeyin böyle biter. Tamam, acayip bir vergi olur. Acayip bir şekilde paralar alınıyor. Bir araba alıyorsun, bir tane daha alıyorsun. Yani kendini her yere acayip bir şekilde koyuyor. Bana da bana da diye. Ne alırsan ilk katını da ülkeyi yönetenleri alıyorsun. Hadi onun da bir mantığı var. Yüksek, daha az kazanandan çok, çok kazanandan az, saçma ama bir mantığı var. Yani bir beliri var. Ama bu yurt dışı çıkış harcının hiç yok diye demiştim. Bir şeyin daha yok. Hiçbir mantığı. Ya bir türlü de yediremiyorum kendime. Avrupa'nın atıklarının, Avrupa'nın çöpü neden Türkiye'de? Ve bu neden konuşulmuyor? Neden önemli bir şey haline bir türlü gelmiyor? Avrupa'nın çöpleri neden Türkiye'de? Yani şimdi bak, Alman plastik atığının, ki çevre ve doğa insan açısından en zararlılarından bir tanesi olan Alman plastik atığının %20'si Türkiye'ye geliyor. Çukurova Üniversitesi'nden bir Sedat Gündoğdu, Almanya'nın Türkiye'ye gönderdiği plastik atıkların geri dönüşüm tesisleri çevresinde tarım alanlarını ve sulama kanallarını mikroplastikle kirlettiğini, bu parçacıkların ve gıdalara karıştığını söylüyor. Ama orada da şunu da söylüyor o biyolog. Diyor ki hani bu meyve ve sebzeler de buradan bir şekliyle etkileniyor. Biz onları da ihraç ediyoruz. Tekrar oraya geri dönebilir. İyi de o öyle olmuyor. Gümrükten geri geliyor. Sonra da bize tekrar. Daha ucuz fiyata. Hani birazdan konuşacağız bu sebze meyve meselesini, şimdi operasyonlar bilmem neler, ama bir taraftan da hani bu yurt dışına gönderilenlerin ve kabul edilmeyenlerin birçok nedenle tehlikeli, insan sağlığı açısından zararlı madde bulunan gıdalar ya da sebzeler, meyveler ne oluyor? Yani bir toplu olarak şundan imha edildiğine dair bir böyle gerçekten inandırıcı bir görüntü göremedik. Birkaç sefer oldu hani imha edildi falan diye, ama tonlarca var her gün. Şimdi Almanya 2025'te 814 bin ton plastik atık göndermiş. Bunun yaklaşık %20'si Türkiye'deymiş. Türkiye aynı yıl, yani 2025'te Avrupa Birliği ülkelerinden toplam 500 bin ton plastik atık almış. Yani işin gerçeği bir, ondan sonra yok geri dönüşümler, yok çevre duyarlılığı, yok şuydu buydu. Avrupa'nın çöpünün Türkiye'de imha edildiği bir günler yaşıyoruz. Doğrusu bu. Devam edelim.

0: Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gideceğiz. Orada Eylül ayı toplantısı yapılıyor. Meclis üyesi, Adalet ve Kalkınma Partili kadın meclis üyesi, bir başka kadın meclisi üyesine öyle bir sesleniyor ki hepimiz utanalım, dinleyelim.
1: Arkadaşlar, üstümün...
2: Birinin durumuyla alay etmek, gırgır geçmek, birini küçük düşürmeye çalışmak, eşin nerede, kocan nerede diye sormak insana yakışmaz. Ayıptır, ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Ne demek kocan nerede ya? Sen kimsin böyle bir soruyu soruyorsun?
1: Bir kadının bir kadına bu şekilde bir konuşma yapmasını, 2026 yılında bir soru sormasını etik bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Tüm kadınlardan ben başkan vekili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekili olarak özür diliyorum. Ben çok üzgünüm arkadaşlar.
0: Devam edelim Özgür.

0: bugün çok konuşuldu ve devam edecek konuşulmaya da sebze meyve piyasasındaki bu operasyonu. Birazdan onu tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Şimdi uzun bir süredir Bilal Erdoğan kamuoyu önünde, Türgevli öyle, şehir gezileri düzenliyor, protokolle ağırlanıyor. Bu sefer Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'a gittiğinde Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş de oradaydı. Aralarında bir diyalog oldu. Önce onu bir dinleyelim.
1: Ben onu dosyayım, babasını ben çağırdım kendisini.
2: Evet.
3: Çok ateş düştüğü yeri yakın.
4: Burada üniversite yönetimi
2: ifade ediyor.
4: Tüncel'de ne olmuşsa Anivan'da da o şekilde.
3: Allah alem.
4: Sadece buradaki yönetim.
3: Allah alem.
4: Valiyle ilgisi yoktu bizim.
3: İnşallah yargı işini yapar inşallah. Hiç merak etmeyin.
0: Bu görüntüler sosyal medyada oldukça tartışıldı. Bu daha çok Bilal Erdoğan üzerinden tartışıldı. Hatta bir tane fotoğraf var. Bilal Erdoğan arkasını dönmüş gidiyor. Nizamettin Kabayiş elinde Rojin'in fotoğrafıyla tam arkasında. Acayip bir fotoğraf yani her şeyiyle. Nizamettin Kabayiş'i uzun bir süredir kızının neden öldüğünü öğrenmeye çalışan bir baba. Hatta öyle bir durum ki zaman zaman savcı, zaman zaman gazeteci, zaman zaman polis, zaman zaman kızının niye öldüğünü araştıran bir dedektif. Ama en az da baba olmak zorunda kaldı bu dönem. Oysa bir baba o evladının büyük acısını kendi doğallığında yaşayıp bir hayata dönmesi gerekirken her gün o acıyı bir daha bir yaşamak zorunda. Her gün. Ama aynı zamanda da kızının öldürüldüğünü herkese anlatmak ve bunu ispatlamak zorunda kalan bir baba. Zaman zaman yayınlarımızı alıyoruz. Zaman zaman burada da kendisiyle konuşuyoruz. İnanılmaz bir gayretle, çabayla, tıpkı diğer babaların olduğu gibi Türkiye'ler babaların çok ağladığı bir ülke haline geldi. Şimdi buradaki en önemli şey, hani Bilal Erdoğan üzerinden tartışıldı bu mesele. Tartışılsın da elbette ki tartışılacak ama orada başka bir şey var o görüntülerde. Lütfen o görüntüleri bir daha izleyin. Bilal Erdoğan'la konuşurken ve orada baba Nizamettin Kabayiş'in durumunu, o topluluk içerisindeki yalnızlığını, tek başınalığını. Bence asıl sorun orada. Bilal Erdoğan'da falan değil. Neden orada o kadar yalnız o baba? Herkes Bilal Erdoğan'ın etrafında. Fotoğraf çektirenler, kamerayı alanlar, selfiler, elin önünde yakayı dikleyenler, bilmem neler. Yani hepsi orada. Herkes orada. Ve hiç kimsenin orada Rojin umurunda değil. Temel sorunumuz bu. Kendi başına gelene kadar hayatta olan biten her şeyi yok sayma refleksi, bir uyuşma hali, bir zombileşme hali. Asıl sorgulanması gereken o. Orada derin bir yara var. Sorun etkili bir isim, ilgilenmiş, ilgilenmemiş. Onun çok bir önemi yok. Sesini çıkarırsın, ilgilenmek zorunda kalır. Bu kadar basit. Orada olan herkes, Rojin'e ne oldu, Rojin nerede dese başka türlü bakılacak. Herkes orada, hadi herkesi geçtim, 15 kişi bir arada orada, 15 kişi Rojin'e ne oldu, lütfen Rojin'in ne olduğunun peşine düşün dese başka türlü olacak orada ya da başka bir yerde. Temel sorunumuz bu, bizim orada bir uyuşmuşluk, bir zombileşmiş toplum haline gelmek. Bence asıl fotoğraf oydu orada. Devam edelim Özgür. Saat başına gidelim, sonra devam edelim o zaman.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Biraz önce de söyledim. Yaş sebze meyve operasyonu ilginç operasyonlardan bir tanesiydi. Yani sabah bu operasyonla uyanıldı. Dergi Denetim Kurulu raporlarında ilginç bilgiler var. Hani 41 büyük dağıtıcı firmaya operasyon yapıldı. 41 şüphe yöneticisi hakkında gözaltı kararı var. Şimdi bunu bir uzman isimle konuşalım. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz.
2: Ha, merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bu operasyona şaşırdınız mı? Hemen başka bir şey soracağım.
2: Şaşırmadım açıkçası.
0: Tamam. Yani şöyle bir durumdaydık değil mi? Ya artık

0: soğanı depolamışlar, bunlar terörist gibi söylemler oldu. Yani o kadar çok şey yapıldı ki bugüne kadar. Ben hatta böyle geriye dönük isterseniz kısa bir şey yapayım. Yani biz bu fiyatları düşürmek için neler yaptık diye. Hani çok uzağa gitmeye gerek yok. 2010 yılında biz bir hal yasasını çıkardık. Dedik ki, yani hükümet dedi ki, bu hal yasası çıktığında yaş sebze meyve fiyatı en az %25 ucuzlayacak dedi. Yasa 2012'de yürürlüğe girdi. O %25'lik indirimi biz bir türlü göremedik. 2014 yılına geldik. Gıda fiyatları yine çok gündemde. Bir gıda komitesi kuruldu ki bu komitede Hazine Maliye Bakanlığı var, bakanı var, Tarım Bakanı var, Ticaret Bakanı var, Merkez Bankası Başkanlığı var. Yani bir gıda komitesi kuruldu. Biz bu komiteyle fiyatları düşüreceğiz denildi. O da olmadı. İçeride hangi ürünün fiyatı artsa hemen ihracatı yasaklanıyor, ithalatı serbest bırakılıyor. İşte bugünlerde kuru soğan mesela dışarıdan ithal geliyor. Çünkü gümrük vergisi Temmuz ayı başında %49,5'tan %5'e düşürüldü ve Ağustos ayına kadardı bu uygulama. Onu şimdi Ocak 2027'nin sonuna kadar uzattılar. Ben dün markette gördüm, ithal soğan, hani alıp tüketmeye şey yaparsınız, hani kalite olarak söylüyorum, bizim yerli soğanla hiçbir zaman karşılaştırılamaz. 35-40 liradan satılıyor. Yani o da ucuz bir şey değil o anlamda, eğer ucuzluk deniliyorsa. Yine biliyorsunuz Tanzim satış çadırları bir ara kuruldu daha ucuza satılsın diye. Tarım kredi kooperatiflerinin market sayısı arttırıldı ama hiçbirinin istenen fiyat düşüşünü sağlayamadığını görüyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, bu Tanzim satış çadırları kurulduğunda işte domates Antalya'da 2 lira, İstanbul'da nasıl 80 lira olur, pardon 8 lira olur deniliyordu. Bugün domates Antalya'da yine aşağı yukarı 3-4 lira, İstanbul'da 50 lira. Yani 5-8 lira dediğimiz fiyat bugün 50 liraya çıkmış. En şey olanı, en kötü olanı öyle söyleyeyim. Dolayısıyla operasyon yapmakla, depo basmakla, yani bu tür şeylerle bu fiyatın düşmediği çok net görüyor. Çünkü sorun orada değil. Yani biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç. Yani sizin uyguladığınız tarım politikasının, dış ticaret politikasının, destekleme politikasının hepsinin sonucu bir etiket oluşumuza çıkıyor. Son olarak şunu söyleyeyim, ben biraz uzatıyorum sizin sorularınızı almadan başladım. Türkiye sebze üretiminde dünyada 4. meyve üretiminde 6. sırada. Ya biz yıllık ortalama 60 milyon tona yakın sebze meyve üretiyoruz. Bunun en az %30'unu israf ediyoruz. Yani tarladan sofraya gelinceye kadar bu şey oluyor. En az %30. Bazı ürünlerde %40, %50'yi buluyor. Dolayısıyla üretim tarafına baktığımızda çok bir sıkıntı yok. Yani var orada ürün. Üretici zaten ben satamıyorum, fiyat düşük, benim maliyetlerim çok yüksek, para kazanamıyorum diyor. Tüketici de bu ürünler çok pahalı, ben alamıyorum diyor. Asıl bu zincirin her halkasını doğru yönetmemiz lazım. Bu yönetilemediği için yani her seferinde bir şey bulunuyor, bir günah keçisi bulunuyor, öyle söyleyeyim. Tabii bunu söylerken de bu soruşturma kapsamındakiler ya
1: hiçbir şey yapmamıştır anlamına gelmiyor. Şöyle
0: demiyorum ama tabii. Şey değil, hani çözüm değil o anlamda söylüyorum.
1: Tabii hani şimdi bu geçici bir çözüm ama kalıcı bir, hem bir yeni baştan tarım, orman bir politikası lazım, hem de uygulamada. Şimdi bu söylediklerinizde şu anlamda, yani bu operasyon yapılanlar hiçbir şey yapmamıştır sonucu çıkmaz tabii. Çıkarmasın kimse de. Şu Vergi Denetim Kurulu raporlarındaki tespitleri bir size söyleyeyim, hem de dinleyicilerimize iletmiş olayım. Çiftçi ürününü gerçek piyasa koşullarında düşük bedelden satıyor. Doğru, doğru.
0: Evet.
1: Üreticinin haberi olmaksızın veya gerçek alıştan farklı fiyat miktarla müstahsil bakbuzu düzenleniyor. Yani çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyat 16 lira diyelim mandalina da, müstahsil makbuzundaki fiyat 32 lira. firmanın ortak

0: Ortalama satışı 35 lira, marketten alış 70 lira veya da 60 lira. Neyse, firmanın ortalama satışı yani markete gelene kadar orada tüketici alana kadar ki geliş düzenlemesindeki fiyatların nasıl değiştiğini anlatıyorum. Şimdi şişirilmiş kayıtlı maliyette şirketin satış fiyatına yaklaştırılıyormuş. Böylece kayıtlarda alış satış arasındaki kar marjı çok düşükmüş gibi görünüyor. Oysa öyle değil. Bu düzenlenen sistemle böyle. Ürün büyük tedarik zincirleri üzerinden Parakende kanalına ulaştırılıyor. Gerçek üretici fiyatıyla sonraki satış fiyatı arasındaki fark muhasebe kayıtlarında görünmez hale getiriliyor. Belli ki bu sistematik bir şekilde yapılan bir durum.
1: Doğru, muhtemelen şundan yapılıyordur. Şimdi üreticiden aldığı fiyat, bu son dönemde Ticaret Bakanlığı da biliyorsunuz yaptığı denetimlerde şuna bakıyor. Üreticiden ne kadar aldın, tüketiciye kaçtan satıyorsun? Şimdi üreticiden aldığı fiyat düşük, bunu tespit ediyor olması bu raporun çok çok önemli. Çünkü biz yıllardır...
0: Kalem kalem bu yapılmış. Hatta firma firmada, şimdi firmaların adı da var. Mesela bir başka firmada mandalina 6-8 lira, çiftçinin beyan ettiği bu resmi belgelerde 28 lira müstahsil makbuzunda, firmanın ortalama satışı 31,82. Mesela sanayi tipi elma diye bir evet, ürün var. 4-5 lira o, çiftçinin beyanında.
1: Meyve suyuna giden elma bu. Evet.
0: Ha, meyve suyu için gidenler.
1: Evet.
0: 4-5 lira götürüyor. 2-3 katına ancak 2 katına 9.50 göstermiş müstahsil makbuzunda. Yine bir başka firma mandalinayı 7-15 liraya almış, 19 liraya göstermiş. Bir başka firma mandalinayı 12 liraya almış, 31 lira göstermiş. Ama bu 31 lira demek marketlerde 60 lira, 70 lira, 50 lira, 80 lira gibi daha fahiş bir fiyata geliyor. Ama burada çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyattan baktığımızda aradaki uçurum çok net bir şekilde görülüyor. Ama bu şekilde sistemin nasıl işlediğine ilişkin bir denetim şu ana kadar ben görmemiştim.
1: Yani burada tabii verilen rakamlar, şirketlerin bu işi yapıyor olması, gerçekten hani baktığımız zaman önemli tespitler var. Birincisi, hep dediğim gibi, ya üretici diyor ki ben bu işten para kazanamıyorum. Burada zaten görünüyor, hani çiftçinin gerçekten sattığı fiyattan para kazanması çok zor. Çünkü mazot bugün 100 liraya dayan. Gübre deseniz öyle, işçilik maliyeti çok yüksek. Yani çiftçi zaten ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diye söylüyor. Tüketici de ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu zaten kesin. Ama bunun ekonomik nedenleri var. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir takım şirketlerin yaptığı usulsüzlük, yanlışlık adına ne derseniz bu var. Bunların hepsini çözmek de zaten uygulanacak politikada. Ben o yüzden diyorum ki sadece etiket fiyatına bakarak bunu çözemeyiz. Yani çiftçinin o maliyet problemini bizim çözmemiz lazım. O zaman çiftçi para kazanacak, kaça sattığını bilecek, kayıt sistemi var burada. Ya çiftçi kayıt sisteminde çiftçi hangi tarlaya, hangi bahçeye ne ekeceğini zaten bildiriyor. Ticaret Bakanlığı'nın hal kayıt sistemine baktığınız zaman o bildirim sistemi usulüyle, yani üretici diyor ki ben işte 500 kilo elma sattım, oraya giriyor sisteme, bilgisayardan bildiriyor. Bildirim sistemine dayalı bir uygulama. Bir de ürünlerin ne kadarı halden geçiyor, bu da önemli. Yani burada belli istisnalar var. Mesela zincir marketler, bazı büyük oteller, işte restoranlar hiç hale girmeden doğrudan üreticiden alabiliyor. Böyle bir yasayla getirilen, böyle bir hak tanınmış onlara. Fiyatı da ağırlıklı olarak zaten marketler belirliyor. Yani zincir marketler, çünkü manava ya da pazara gittiğiniz zaman ya bu pahalı değil mi dediğinizde, şu markette bunun fiyatı bu kadar deyip size orayı gösteriyor adresi olarak. Ya dolayısıyla yapılan tespitler önemli, ama bu tespitler işte biraz önce dediğim tarım politikası, zincirdeki işte mesela bu üreticilerin kendi örgütleri olsa, kooperatif olsa, birliği olsa, onun üzerinden hem girdilerini temin etse, hem bu ürünleri paketleyip tüketiciye o kooperatif, o birlik çiftçi kendisi ulaştırsa, belki biz o zaman çok daha uygun fiyata alacağız. Çiftçi de para kazanacak. Böyle araya aracı girdikçe bu sefer çiftçi de kazanamıyor, tüketici de pahalı diye alamıyor. Böyle yani sistemde bir sıkıntı var.
0: Evet, öyleydi. Çünkü bu söylediğiniz, çözüm olarak söylediğiniz şey daha önce vardı zaten.
1: Evet.
0: Bu hani başarıya ulaşmış ya da nasıl tüketiciden, üreticiden tüketiciye ulaşan bu mekanizmanın yaşanmışlığı var bu ülkede. Bu ortadan kalktığı için şöyle, şimdi bu haldeki firmalar ve aracılarla ilgili denetimler elbette ki birçok mali sonuçlar doğuracak, ama temelde sistemi çözebilecek bir operasyonmuş gibi algılanması başka yanlışlara yol açacak. Tamam, bu ama büyük bir market zinciri dediğiniz gibi üreticiden aldığında aynı işlemi yapıyor olabilir.
1: Evet.
0: O da 3 liraya aldığını 100 liraya satabilir.
1: Evet. Yani şu dediğiniz gibi bu uygulama aslında belli ürünlerde en azından vardı. Nasıl vardı? Tarım satış kooperatifleri birlikleri üzerinden vardı. Yani üreticiden tüketiciye en kısa yol diye onlar bu ürünleri pazarlıyordu. Ama 2000 yılında bu Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile yapılan bu tarımda reform uygulama projesiyle bu birlikler üreticiden koparıldı. Onların satış yapmaları adeta yasaklandı. İşte mali destek yapılamaz diye yasaya madde konuldu. Yani o örgütlenme modeli büyük ölçüde yok. Yani 12 Eylül döneminde, 12 Eylül'den önce üreticiyle tüketici arasında bu işi yapan ciddi örgütler vardı. Onlar kapatıldı, yok edildi. Yani her şey piyasanın insafına bırakıldı. Piyasanın insafına bırakılınca da işte bugün yaşadıklarımız, işte üretici de ucuz, tüketici de pahalı bir noktaya geliyor. Burada yani yapılacak tabii ki çok şey var. Ama bu sadece operasyonla, sadece depo basmakla, sadece ihracatı yasaklamakla bu işlerin olmayacağını, bütüncül bir politikaya ihtiyaç olduğunu, üreticiden başlayarak son tüketiciye kadar olan zincirin doğru yönetilmesi, halkın yararına kullanılması önemli burada.
0: Doğru. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Kolay gelsin. Tarım yazarı Alekber Yıldırım'la yaş meyve sebze operasyonunu konuştuk. Aynı zamanda meyve sebzede vurgun nasıl yapılıyorun en temelinden nasıl bugünlere gelindiğini de ayrıntılarıyla konuşmuş olduk. Biz yolculuğumuza devam edelim.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Dün akşam üst yargıdan bazı dostlarla sohbetimiz oldu. Benim değil, Şamil Tayyar'ın bu. Şamil Tayyar denen kişinin. Sonra devam etti. Diyor ki üst yargıdan bazı dostlarla sohbetimiz oldu. Söz dönüp dolaşıp Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ndeki mutlak butlan davasına geldi. Sohbetten anladıklarımı şöyle özetleyebilirim. Dosyayı görüşecek üyeler başlangıçta psikolojik baskı altındaymış. Çünkü verecekleri karar ne olursa olsun siyasi sonuçları itibariyle ağır bir karar olacak. Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den istifası dönemdeki baskıyı kaldırmış. Çünkü verecekleri kararların istifa sonrası siyasete pek etkisi olmayacak. Ağırlıklı yorum davanın konusuz kaldığı yönünde. Mutlak butlan kararı bozulsa bile Özgür Özel istifa ettiği için başkanlığa geri dönemeyecek. Tedbir kalkacağı için CHP yönetiminin yasal süre içinde kurultaya gitmesi gerekecek. Peki karar bozulur bu? Pek sanmıyorum. Davanın sahibi de kalmadı sayılır. Karar ne zaman çıkar? Ekim ayında kararın çıkması bekleniyor. Aksilik oldu, terslik oldu. En geç Kasım'da kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor diye yazdı. Havasını da attı. Sonra ne oldu? Sildi. Niye sildi? Okuduklarımdan. Üst yargıdan dostlarla sohbet oldu. Sohbet et de dışarıya vurma. Hemen birisi de ağzına vurur. Hukuk Devleti'nde komedyen Deniz Göktaş 74. günü tamamladı. Gazeteci Selahattin Günday bugün 3. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 325. Çiğdem Mater 1608. Nasuh Mahruki 60. günde. Selçuk Kozağaçlı 3219. Selahattin Demirtaş 3605. Tayfun Kahraman 1608. Aykut Erdoğdu 467. Ramazan Gülten 504. Osman Kavala 3238. Tunç Soyer 445. Oya Tekin 468. Necati Özkan 546. Mine Özer'den 1608. Gürkan Akgün 547. Sinem Dedetaş 49. Erdal Beşikçioğlu 47. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1600 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
8: Ne oldu kocam dedi ya. Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi hukuk devletinde söylemeyi unuttum. Dün ve bugün birçok kişi, kurum hesaplarına, sosyal medya hesaplarına erişim engelleri getirildi. Evrensel Gazetesi'nin sosyal medyası gibi. Aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin, Baş Akademisyenleri ve Medya Hukuk Çalışmaları Derneği'nin X ve Instagram hesabına da engellendi erişime. Birazdan Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na gelen yasağı da konuşacağız. Bir taraftan da yarın Akbelen direnişçileri Danıştay'da görülecek acele kamulaştırma kararına karşı açılan iptal davası için Ankara'ya gitti. Ankara'da buluşacaklar. Yarın Danıştay'da görülecek dava için. Şimdi çok konuşulan önemli bir gündemlerden birisi de Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ve ölümünden yıllar sonra gelen bir soruşturma durumu. Bu operasyon neden şimdi soruları soruluyor? Kimler vardı? Gerçekten öldürüldü mü? Bunun işte o zamanki Türkiye'de etkin olan Fethullah Gülen tarikatıyla bağlantısı ne kadar var? Ya da başka güçlerle? Şimdi onlarla bugüne geldiğinde bütün bunlar için bir başka hesap mı? Yine bir taht derevalli oyunu mu var? Bir tarafta işte ikinci çözüm süreci, diğer tarafta bu soruşturma, bir taht derevalli mi diye. Bütün bu sorular hepsi konuşuluyor ve bütün bu kuşkuların, soruların arasında Kurtlar Vadisi dizisi de bugün yeniden, bugünlerde çok konuşuluyor. Kurtlar Vadisi'nin dizi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysen Silivri Adliyesi'ne giderek ifade verdiler. Bu ifadede ilginç bilgiler de var. Önce bu Osman Sınavı'nın adı çok geçiyor. Kurtlar Vadisi'nin yaratıcılarından bir tanesi, ilk yönetmenlerinden bir tanesiydi. Sonra da çok tartışmalı bir şekilde gitmişti. Osman Sınav yaşadığı zaman ona sorulmuştu neden bıraktınız diye. Önce bir Osman Sınav ne demiş onu dinleyelim.
9: Kurtlar Vadisi'nde bıraktınız. Ratinginin iyi olduğu, çok konuşulduğu bir dönemde Kurtlar Vadisi için yaşanması gerekiyormuş. Benim o vadiye girmem gerekiyormuş ama keşke deli yürekte kalsaydım. Az önce de söylediğim o açıklama zaten. Peki gelsin soru. Kurtlar Vadisi nedeniyle sarf ettiğiniz keşkenin sebebi ne? Çünkü anladığım kadarıyla sizin bırakmakla ilgili bir pişmanlığınız yok o dönem.
10: Hayır, yok.
9: Yok değil mi?
10: Yok, hayır.
9: Peki neden bıraktınız?
10: Pası içme hakkım var mı?
9: Var.
10: Bu soruyu hep pas geçtim. Bu sana her zaman soruldu. Aşağı yukarı 12 yıldır soruluyor. Buna hiç gerçek cevabı vermedim.
9: Peki. O zaman.
10: Bu bende kalacak ve sır olarak gidecek.
0: Şimdi Osman Sınav bu bende kalacak, sır olarak gidecek dedi. Yani bunun asıl muhatabı Osman Sınav. Buna yanıt verecek olan. Şimdi bu soru Raci Şaşmaz'a da soruldu. O şöyle bir yanıt verdi. Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi. Ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için kendisinin tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekildedir diye söyledi. Şimdi bunu Osman Sınav'a sormak lazımdı. Bunu Raci Şaşmaz böyle diyor, ne diyorsunuz diyor, ama Osman Sınav yok. İşte olmadığı için bu söylenmiş olabilir. Şimdi Kurtlar Vadisi'ne ilişkin en çok tartışma dışarıdan bir yönlendirmeyle kurguyla gerçeğin birbirine karıştırıldığı, aslında kurguyla gerçeğin mahkum edildiği ya da gerçeğin de aynı zamanda öldürülmeye çalışıldığı tartışmaları çok fazla oldu. Doğal olarak bir diziyle gerçek hayat arasında bu kadar bir bağ kurulması doğru değildir. Ama o rasyonel ülkelerde. Bizim gibi ülkelerde bu bağın bir anlamı oluyor. Çünkü o karakter öldüğü zaman, Çakır karakteriydi sanırım, ya gerçekten cenaze töreni düzenlenmişti. Gerçek hayata bu kadar etki eden, hatta bugün bu mafya, çete ve Türkiye'deki organize suçlarla ilgili bir arkadaşım yaşıyordum, araştıran, eden, soran. Diyor ki bu diziyle birlikte yeni nesil çeteler doğdu. Ve Türkiye'de geleneksel bilinen bir kabadayı ya da işte o aleme ilişkin şeyler bu yüzden çok değişti. Yani bu kadar etkili olmuş bir şey tabii ki üstüne konuşulacak, ama bence senaristler ya da Kurtlar Vadisi'nin kıyısından köşesinden geçmiş herkes bir oyun oynuyor hala. Sanki dizideymiş gibi. Şimdi ölen bir insana referans verdiğinizde onu doğrulama şansınız yok ki. Şimdi benim bu Raci Şaşmaz'ın ifadesini gördüğünde yapacağım ilk iş Osman Sınav'ı aramak olacaktı. Osman Sınav'a soracaktım, bak böyle diyor, ne diyorsunuz diye. Ama şimdi böyle bir imkan yok, çünkü Osman Sınav hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmiş bir şeyi referans gösterip onun üzerinden başka bir sürü şey söylendiğinde bu çok yapılan bir taktiksel bir durumdur. Çünkü teyit etme şansı yok. Doğal olarak bu daha çok konuşulacak, tartışılacak gibi görülüyor. Sosyal medyada gördüm, Kurtlar Vadisi karakterleriyle gerçek hayattaki karşılıklarını çıkarmışlar. Ne kadarı doğru bilmiyorum. Ben diziyi izleyen birisi değildim ama diziyi düzenli takip edenleri de sordum. Hepsi doğru dediler böyle. Polat Alemdar, Abdullah Çatlı, Süleyman Çakır, Alaaddin Çakıcı, Nesrin Çakır, Uğur Çakıcı, Cerrahpaşalı kardeşler, Karagümrük çetesi diye bilinen bu Nuri Elginler büyük bir ihtimalle, Memati Baş, Muradi Güler, Seyfo Dayı, Nihat Akgün, Aslan Akbey, Hiram Abbas, Doğu Eşrefoğlu, Mehmet Fuat Doğu, Tuncay Kantarcı, Tuncay Mataracı, burada çok saklamamışlar Tuncay Kantarcı, Tuncay Mataracı, Kaşifoğlu, Kaşif Kozinoğlu. Yani burada zaten her şey düğümleniyor. Çünkü dizide öldürüldükten iki gün sonra gerçek hayatta öldürüldü. Lazia Dündar Kılıç, Hüsreva Abuzer Uğurlu, Kılıç Nihat Akgün, Testere Necmi, Yaşar Avni Musullulu, Nizamettin Güvenç, Aydoğan Semizer, Samuel Vanunu, Üzeyir Gari, ki onun ölümü de çok acayiptir, tuhaftır. İplikçi Nedim, Nesim Malki, Tombalacı Mehmet, Tombalacı Mehmet, Ömer Lütfi Topal, Mehmet Karahanlı, Rahmi Koç, Tuncay Özilhan demişler. Pala Tarık, Ümit Korkut Eken, İskender Büyük, Veli Küçük, Murat terör örgütü üyesi, Halo Dayı Halil Avar, Mete Aymar, Mehmet Eymür, Abdülhey Drejali, Kara Yeşil Mahmut Yıldırım, Avukat Elif Eylül diye bir karakter varmış. O da Ayşe Yıldırım diye bir isimle etmişler. Sonra da dizilerdeki ölümler üzerine bir sürü şeyler yapılmış. Doğal olarak hani bir dönemi çok etkilediği için üstüne çok konuşulacak, konuşulmaya da devam edecek. Ama eğer bu dizideki karakterlerin ya da yaratıcıların bugün, o günden bugüne değişen tavırları, değişen güç dengeleri, ilişkileri açısından önemli, ama Kaşif Kozinoğlu'nun nasıl öldüğüne ilişkin bir somut bilgi bütün bunların içerisinden çıkacak mı? Onu da kısa bir zaman içerisinde görmüş olacağız. Devam edelim Kemal.
11: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azra bir Kürt. Azra bir Kürt daha. Azra bir Kürt.
0: Yani ikinci çözüm sürecine ilişkin bütün gelişmeleri çok bilinmeyenli bir denklem olarak söylüyorum hep başından beri. Ama şimdi buna bu tahterevalli oyununun bir parçası gibi de görmek mümkün. Şimdi bak, bu Abdullah Öcalan'a ilişkin ev, villa, konut her neyse adı, buna ilişkin bir tartışmalar devam ediyor. Burada bir hani aktarım biçim var. Abdülkadir Selvi iktidara yakın gazetecilerden birisidir. Şöyle yazmış, diyor ki İmralı'da Öcalan'a ev konusuna gelince, Öcalan Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği günden itibaren İmralı'daki F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuluyor. Yeni yapıldığı söylenen yerde cezaevi yerleşkesinin içinde, ama burasının Öcalan'a tahsis edilmiş bir dubleks villa gibi yansıtılması doğru değil. İmralı'da yerleşkeler 35 yılında inşa edilmiş. O günden bu yana ihtiyaca göre yenileri inşa ediliyor. Ama bu düzenlemelerin çok nadiren yapıldığı söyleniyor. Öcalan'a yapıldığı iddia edilen yapı ise cezaevinin içinde ve tamamen terörsüz Türkiye süreci kapsamında koordinasyon ve toplantı amacıyla ihtiyaç duyduğunda kullanılıyor. Bir çalışma mekanı falan falan bir daha devam ediyor. Şimdi buradaki mesele aslında şu. Bir yıl öncesine ya iki yıl öncesine seçim dönemine gitsek aynı kişinin ne yazdığını ne söylediğine bakıldığında aslında ne yapılmak istendiğini, bu süreçlerin nasıl yürütüldüğünü çok net bir şekilde anlarız. Bu arada DEM Parti İmralı heyeti de görüşmenin, Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin sonuçlarını paylaştılar, mesajını paylaştılar. Abdullah Öcalan demiş ki Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve bunun sonuçlanacağına inanıyorum. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görevdir diye söylüyor. Şimdi bütün bu sözlere bakıldığında Türkiye'nin bu iç yarası, Türkiye kendi yarasını kendi onaracak geniş katılımlı, geniş katmanlı, daha şeffaf bir süreci yaşamış olsaydı belki her şey daha farklı olacaktı. Bu çok bilinmeyendi ve daha çok birilerinin yön tarif çizdiği ya da en azından baskı yaptığı, mesela Barak bu işin neresinde gibi bir sürü şeyin olduğu, kuşkuların sorunu olduğu bir yerde bir adım ileri iki adım geri gidiyor şu andaki bu durum. Şimdi konumuza ulaşmaya çalışıyorduk, tamam biz devam edelim, ulaştığımız anda kendisiyle konuşuruz, devam edelim o zaman.
12: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Şimdi adım bir önemi yok. Bir psikolog konuşuyor YouTube'daki programlardan birinde. Önce bu psikoloğu bir dinleyelim.
13: Erkeklere bir şey yapmayacak diyoruz ama şu anlamda diyoruz. İş bölümü anlamında yapmayacak. Yemeği ben yaparım, bulaşığı sen yıkarsın. Camları ben silerim, temizliği sen yaparsın. Böyle bir şey olmaz.
14: Neden olmaz hocam?
13: Çünkü ev işleri kadının işidir. Kadının tasarımı buna yöneliktir. Kadının alanıdır orası. Erkek oraya girmeyecek.
14: Şener hocam ne düşünüyorsunuz bu konuda?
15: Kadın kendi alanında kalmayı başardığında o işler zaten zor gelmiyor ona. Dışarıdan çok fazla ona yük binmediği zaman, kendi alanında kaldığı zaman o işleri çok çok yeterek yapabilir. Biliyor. Yetemediği yerde de zaten erkek yardımcı olduktan sonra pek de sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
0: Diyor ki evlilik içindeki erkek yemeği ben yaparım, bulaşığı sen yıkarsın, camları ben silerim, temizliği sen yaparsın diyemez. Ev işleri kadının işidir, kadının tasarımı buna yöneliktir, erkek oraya girmeyecek. Ya biz bunu geçtik sanıyordum ya. Orada da mı geriye gittik? Hem de ne kadar geriye, epey bir geriye. Orada götürdü. Ya bu şey kendi düşüncesini, ya bu kafada olan birisine kim bir şey danıştığını sanmıyorum ya. Ya da kendisi gibi bir sürü insan mı buluyor, danışıyor? O zaman ne danışacak ki zaten? O evdeki maço insanlarla ne konuşacak ki, ne tavsiye edecek zaten yani? Onun yaptığı, daha doğrusu danışan psikoloğa tavsiye verir. Sen de böyle yap diye. Yani roller değişir burada. Ama bu mesele şu işte, bu böyle dikkat çekmek için yapılıyor. Hep böyle. O kadar çok dikkat çekmek istiyorlar ki, kişinin kendi gerçek ve duygularıyla yaşananlar, aktaranlar arasında çok fazla mesafe var Türkiye'de. Herkes çok görünür olmak istiyor. Ne kadar çok görünür olursa o kadar çok kazanacağını düşünüyor. Ne söylediğinin bir önemi yok. Ne eğitim aldığının da bir önemi yok. Yani ünvanların da bir önemi kalmadı. Ünvanlar başka bir şey oldu. Hani bir zamanlar böyle profesör dediğinde bir dururdu yani. Çünkü profesör söylerken bile insan biraz duruyor. Profesör, doktor, bilmem ne diye. Şimdi bunların da bir önemi kaldı. Profesör ama adam çıkıyor her gün dikkat çekmek için olmadık şaklabanlıklar yapabiliyor. Hani çünkü herkes çok görünür olmak istiyor. Çok bilinir olmak istiyor. Ne kadar görünürse daha çok kazanacağını düşünüyor. Kimse kendi işiyle kazanmak istemiyor. Daha fazlasına ulaşmak istiyor. Niye? Çünkü her geçen gün işte enflasyonun yarattığı en büyük dezenformasyonlardan birisi budur. Demirel diyordu yani, ahlakı bozar diye enflasyon. Enflasyon sadece ekonomik bir sorun değildir. Aynı zamanda ahlakı da bozacak kadar büyük bir sosyolojik olay diye değerlendirirdi, öyle söylerdi. İşte onun sonuçlarından birisi. Yani kendini uzman bir psikolog olarak söyleyebiliyor ama bir burada şeyi demiş, kadının ağzını burnunu kırın dememiş yani. Devam edelim o zaman Kemal.
16: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
17: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
18: Hatırladın mı?
19: Hatırladın mı?
18: Hatırladın mı?
19: Hatırladın mı?
18: Hatırladın mı?
0: Hafızamızda Vahit Bıçak var. Avukat Vahit Bıçak. Bu ismi belki birçok isim şimdi hatırlamayabilir. Birazdan anlatacağım kimdi bu Vahit Bıçak. Ama önce biz yeni gelişmeyi size duyurayım. Gazeteci Selahattin Günday 2011'de Kaşif Kosinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne girdiği sıradaki görüntüleri haberleştirdiği iddiasıyla 2011'de yürürlükte dahi olmayan MİT kanununun 27. maddesi kapsamında tutuklanmıştı. Günday'ın tutukluluğuna itiraz edildi. Ancak Günday hakkında bir tutuklama kararı daha çıktı bu itirazdan sonra. Günday suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla tekrar tutuklandı. Avukatı Hüseyin Ersöz bu durumu yedek tutuklama olarak açıkladı. Selahattin Günday'ın tutuklandığı konulardan birisi de işte MİT kanununa muhalefet. Oysa MİT kanununa muhalefet yasası 2015'te çıkıldı. 2015'te çıkmıştı. Bu 2011'de. Hani haberin yapıldığı tarif Kaşif Kosinoğlu'yla bir tuhaf Kaşif Kosinoğlu olayındaki bir tuhaf gelişmelerden birisi de Selahattin Günday'ın tutuklanması. Hani gerekçesi şimdi mesela suç işlemek amacıyla örgüt kurma kime dayandırılıyor, nasıl dayandırılıyor, ayrıntılarına sahip değiliz ama bütün bunların bir netlik içerisinde aktarılması, anlatılması lazım. Gelelim şimdi bu Vahit Bıçak hafızamızda. Vahit Bıçak adı akademisyen Ceren Damar Şenel vardı. Ankara'da üniversitede Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiydi Ceren Damar Şenel. 2 Ocak 2019'da fakültedeki odasında kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabanca vurulduktan sonra aynı zamanda da bıçaklanarak hunharca öldürülmüştü. Hasan İsmail Hikmet'in katil, Hasan İsmail Hikmet'in avukatı da Vahit Bıçak'tı. Bu davayla birlikte White Bıçak adı duyuldu. Hem de şöyle, White Bıçak hani sadece bir avukat, bir figürü değil. Suçluyla suçu savunmak arasındaki büyük uçurumu yok eden, gücünü, kudretini, ilişkilerini hukuk dışı olarak her şekilde kullanmayı ilke edinmiş, amaç edinmiş ve bunu uygulamaya çalışan bir adam olarak ortaya çıktı. Bir avukat olarak o zaman da Vahit Bıçak. Vahit Bıçak şunları söylemişti. Hani kendini savunamayacak durumda olan, hayatını kaybetmiş olan Ceren Damar Şenel'i iftira atmıştı. Ölen birisine iftira. Ve buna da babası Mustafa Damar dava açtı. İşte bu davalardan birisi. Şimdi kendisine Vahit Bıçak'a 1,5 yıl hapis cezası verilmişti. Bunun infazını erteletmiş. Yine. Neden? Çünkü avukatla devam etmek istiyormuş. Cezaevine girerse mağdur olacak. Yaptıkları hani yanına kar mı kalacak? Çünkü şöyle, Vahit Bıçak'ı o dönemi hatırlayanlar, 2019 yılı ve yılı o yargılama sürecinde olanlar, kan donduran bir şeydi. Ölmüş bir insana iftira atmak. Yani maktulenin doymak bilmeyen arzuları gibi ifadeler kullanmıştı. İnsanlık dersini sanık vermişti diye söylemişti. Üniversiteler fantazilerini giderme aracı olarak kullanılamaz demişti. Yani şimdi tekrardan o Ceren Damar Şenel'in ailesinin duygularını ya da yaşadık o acı günleri tekrar onlara yaşatmayalım. Bu dinliyorlarsa şu anda radyoyu. Hani Vahit böyleydi. Ama Vahit Bıçak işte nereden alıyordu bu gücü, kudreti? Kim güçlüyse onun yanında. Bakın Necip Hablemitoğlu'nun Köstebek kitabı çok önemli bir kitaptır. Fethullah Gülen tarikatını belki de en ayrıntılı bir şekilde ilişkileriyle, yaptıklarıyla, eylemleriyle anlatan kitaplardan biridir. O Köstebek kitabı, Köstebek kitabında adı vardır Vahit Bıçak'ın. Vahit Bıçak aynı zamanda polis akademisi. Polis akademisinde akademisyendi. Orada görev yapıyordu bu olaya kadar. Yani bu Ceren Damar Şenel'e attığı iftiralardan sonra okuldan kovuldu. O sürece kadar orada görev yapıyordu. Elinden onlarca işte polis geçmiş bir adam. Köstebek kitabında adı vardır kendisine. O yine Adnan Oktar'ın o mahrem hukuk yapılanmasında yargılananlarla boy boy fotoğrafları vardır. Oradaki yayınlara katılmıştır. Onların bütün organizasyonlarına katılmış bir isimdir Vahit Bıçak. Öyle birisidir, güç ilişkileri. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olmuştur. Olmayınca başka bir şeye geçmiştir. Yine bu çok tartışmalı bir Konya Belediye Başkanı vardı. Onun için Karatepe. Onunla ilgili raporu düzenleyen isimlerden biridir lehinde falan. Yani bütün gelen o ilişkilerini her şeyiyle burada kullanmaya çalışmış bir isimdir Vahit Bıçak. Şimdi o kullandığı skandal ifadelerden dolayı aldığı cezayı da erteletmeyi başarmış. Belki önümüzdeki günlerde Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'la tekrar bunları konuşuruz. Neler yaptı, kimdir bu Vahit Bıçak diye. Şimdi bugünü bitiriyoruz. Birçok konuyu konuştuk. Birçok konuyla birlikte bugün neler yaşadığını, hakikat, arka hakikatin gerçek yüzünü, olan bitenin arka yüzünde neler olabileceğini ayrıntılı olarak konuştuk ve bugün hakikat yolculuğumuz bitti. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik.
2: Şu anda
1: Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapatırken Fenerbahçe ve Trabzonspor puan kaybı. Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 12 puanla 2. basamaktaki yerini korudu. Haftanın ilk sürprizini Trabzonspor yaptı. Bordo Maviller deplasmanda Konyaspor'a yenilerek 5 haftada 7 puan topladı. Haftanın ikinci sürprizi ise Fenerbahçe'den geldi. Sarı lacivertler deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve 7 puan topladı. 2026-2027 sezonun 5. haftası geride kalırken Galatasaray 1., Beşiktaş 2., Ahmet Sportif Faaliyetler 3., Kasımpaşa ise 4. sırada yer aldı. 4 büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş ilk 2 sıradayken Muhammed Salah'lı Trabzonspor 9., lige yeni yönetim, yeni teknik ekip ve yeni kadroyla iddialanan Fenerbahçe ise 11. sırada bulunuyor. Ligin ilk 5 haftasında sporsever ve otoritelerin beklentileri doğrultusunda başlayan Galatasaray ve Beşiktaş'ın aksine Trabzonspor ve Fenerbahçe en kötü ilk 5 hafta başlangıçlarından birine imza attı. Radyo Sputnik editörleri son 5 yılda oynanan karşılaşmalarda ligin ilk 5 haftasında oluşan puan durumlarını derledi. İşte en kötü başlangıçlar, en az gol atanlar, en fazla puan toplayanlar. 2022-2023 sezonundayız. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın üst üste 4 sene sürecek şampiyonluğunun ilk senesi. Sezonu lider kapatacak Galatasaray ilk 5 hafta sonunda ligin 7. sırasında yer aldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 2022-2023 sezonunun ilk 5 haftasında 10 puan toplayabildi. Beşiktaş ise 2022-2023 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sezona Valerian İsmail ile başlayan siyah beyazlı ekip ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı ve 1. sıraya yerleşti. Bu sezon 5. hafta sonucunda 7 puanla 11. sırada yer alan Fenerbahçe 2022-23 sezonunun ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. 2022-23 sezonunun 5. haftasında puan tablosu şöyle oluşmuştu. Beşiktaş 1., Konyaspor 2., Fenerbahçe 3., Başakşehir 4., Gaziantep Futbol Kulübü 5., Adana Demirspor 6., Galatasaray 7., Trabzonspor 8. Galatasaray'ın son bitirdiği bir diğer sezonsa 2023-2024 sezonu. İlk 5 haftada oluşan puan tablosunda Fenerbahçe lider görünüyor. Lige 5-5 ile başlayan sarı lacivertli ekip 12 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Sezonu şampiyon tamamlayacak Galatasaray ise 5. haftada Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada yer aldı. Adana Demirspor 2023-2024 sezonunun 5. haftasında 3. sırada, Çaykur Rizespor ise 4. sırada yer aldı. Trabzonspor 5. sıradayken Beşiktaş ise 5 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10. sırada yer aldı. Galatasaray 3. kez üst üste şampiyon olacağı 2024-2025 sezonuna fırtına gibi başladı. 5 haftada 5 galibiyet alan sarı kırmızılı ekip 17 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe ise 4 galibiyet 1 beraberlikle Galatasaray'ı tam arkasından takip etmeyi sürdürdü. 2024-25 sezonunda Beşiktaş ilk 5 hafta sonucunda kendisine 3. sırada yer bulurken Başakşehir 4, Trabzonspor ise 5 beraberlikle 12. sırada yer aldı. 25-2026 sezonunun 5. haftasında da Galatasaray fark yarattı. Yine 5-5 yapan Galatasaray 15 gol atıp kalesinde 1 gol gördü. Beşiktaş Galatasaray'ı takibi sürdürdü. 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan siyah beyazlı ekip 2. sıradayken Fenerbahçe 3. Trabzonspor ise 4. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise puan kaybetti. Galatasaray 13 puanla liderliğini sürdürürken Beşiktaş 12 puanla 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe 7 puanla 11. Trabzonspor ise 7 puanla 9. sırada kaldı. Son 5 sezonun ilk 5 haftaları karşılaştırıldığında ise özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu sezonki başlangıçları dikkat çekti. Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ilk 5 haftada zirve yarışında yer alan Sarı Kırmızılı ekip 2025-2026 sezonunda da 5-5 yaparak sezona güçlü başlamıştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döney Kaya, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaş programının konuğu oldu. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda 2 şahsın yargılandığı davada karar açıklandı. Apartmandaki kolonları kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 8'er yıl hapis cezası verildi, ikisi de tahliye edildi. 5 gündür Adalet Bakanlığı önünde yaşam nöbeti tutan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döney Kaya, yaşananları Radyo Sputnik canlı yayınında şu söz attı.
2: Şu anda hala Adalet Bakanlığı önünde misiniz?
3: Evet, nöbetimize devam ediyoruz.
2: Bir üst mahkemeye bu kararlar için itiraz edildi. Dolar okulda 5. Ağır Ceza Dairesi. Onlar da bu itirazları kabul mü etmedi?
3: Evet, Perşembe günü dava görüldü. Gece 12 ile 1 arasında karar çıktı. Cuma günü mahkeme savcısı itiraz etti karara. Olası kasta yargılanması gerekir diye hemen reddetti mahkeme 4. Ağır Ceza Heyet Başkanı. Evet. Sonrasında hafta sonu girdi araya. Pazartesi günü 5. ağır değerlendirme itirazları ve dediğim gibi saat 5 sularında o da reddetti. Şu an istinaf süreci başlayacak. O yüzden de süresiz bir şekilde eylemlere devam.

0: depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında sanıkların tahliye edilmesini ve Adalet Bakanlığı önünde sürdürdükleri yaşam nöbetini değerlendirdi. Kolon kesen hastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 8 yıl ceza verildi. Sonra da serbest bırakıldılar diyen Kaya, nasıl ki iman affı çıkaranlar serbestse kolon kesenler de serbest oluyor ve insanlar öldürülebilecek. Bundan sonraki depremlerde kolon kesiği için insanlar öldürülebilecek ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. Night swimming deserves a quiet night. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi.

0: Sputnik.
1: Tarihte bugün.
2: Türkiye siyasi tarihinin kara günlerinden biri. Takvimler 16 Eylül 1961'i gösterdiğinde Demokrat Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan İmralı Adası'nda idam edildi. Diplomasiden ekonomiye devletin önemli kademelerinde görev yapan iki ismi dar ağacına götüren süreç 27 Mayıs askeri darbesiyle başladı ve Yassı Adada kurulan mahkemenin kararlarıyla son buldu. Türkiye 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçti. Demokrat Parti 1950 seçimlerinde iktidara geldi. İktidarının 10. yılındaysa Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subaylardan oluşan 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, Demokrat Parti'nin ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına sürüklediğini ileri sürerek 27 Mayıs 1960 sabahı yönetime el koydu. Darbeyle birlikte Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedildi, siyasi faaliyetler askıya alındı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri ve Demokrat Partili milletvekilleri gözaltına alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelho'nun yanı sıra bazı askerler ve üst düzey kamu görevlileri de tutuklandı. Tutuklanan Demokrat Partililer, Yassı Adada kurulan Yüksek Adalet Divanı'nda hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmalar adadaki spor salonunda gerçekleştirildi. Yargılama süreci Yassı Ada Saati adı verilen programla radyodan kamuoyuna aktarıldı. 14 Ekim 1960'ta başlayan yargı 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. 19 dosyada toplanan davalar anayasayı ihlal davasıyla birleştirildi. Yargılanan 592 kişiden 288'i hakkında idam cezası istendi. Yüksek Adalet Divanı 15 sene idama mahkum etti. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakanı Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan hakkındaki kararlar oy birliğiyle alındı. Bayar'ın cezası yaşı nedeniyle müebbet hapse çevrildi. Milli Birlik Komitesi Menderes, Zorlu ve Polatkan hakkındaki cezaları onayladı. Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de İmralı Adası'ndaki cezaevine götürüldü. İki devlet adamının cezaları aynı gün sabaha karşı infaz edildi. Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs diplomasisinin önemli isimlerinden biriydi. Zorlu, 1912 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi, Paris Siyasi İlimler Mektebi ve Cenevre Hukuk Fakültesi'ne eğitim gördü. 1932'de Dışişleri Bakanlığı'nda aday meslek memuru olarak göreve başladı. Devlet kademelerinde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1952'de Türkiye'nin NATO nezdindeki Paris Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandı. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti'den Çanakkale Milletvekili seçilen Zorlu, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının ardından 1957 ile 1960 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı. Zorlu'nun siyasi yaşamında Kıbrıs meselesi önemli bir yer tuttu. 1955'te düzenlenen 1. Londra Konferansı'na Türk heyetinin başkanı olarak katıldı. Türkiye'nin de Kıbrıs meselesi taraflarından biri olduğunun uluslararası alanda kabul edilmesinde etkili oldu. Zorlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Averof'la yürüttüğü görüşmelerde de aktif rol üstlendi. Bu müzakerelerin ardından imzalanan Zürih ve Londra anlaşmaları, Kıbrıs'ta iki toplumun ortaklığına dayanan bağımsız bir devlet kurulmasının önünü açtı. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye garantörlük hakkı tanındı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran sürecin temel belgeleri arasında yer alan bu anlaşmaların hazırlanmasında Zorlu'nun önemli payı bulunuyordu. Ancak 27 Mayıs'ın ardından Zorlu, Yassı Adada 6-7 Eylül olayları da dahil olmak üzere çeşitli davalarda yargılandı. Hakkındaki suçlamalar diğer davalarla birleştirildi ve idama mahkum edildi. Fatih Rüştü Zorlu'nun cezası 16 Eylül 1900'de sabaha karşı infaz edildi. İdam sefasına büyük bir metanetle yürüdü. Kendisine dini telkinde bulunan hocanın Arapça kelimeleri söylerken yaptığı hataları düzeltti. Kolları arkasına bağlanan Zorlu, başsavcıdan ellerinin önden bağlanmasını istedi. Ancak bunun kanunen mümkün olmadığı kendisine bildirildi. İdamından önce ailesine kısa bir mektup yazmasına izin verildi. Annesine, eşine, kızına ve abine seslendiği mektubunda şöyle diyordu. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum. Sakinim, huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin de sakin ve huzur içinde yaşamanız beni daima müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiri böyleymiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim. Hepinizi Allah'a emanet eder, tekrar üzülmemenizi ve hayata berdevam olarak beni huzur içine bırakmanızı rica ederim. Allah memleketi korusun. Hasan Polatkan 1915 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Çocukluğu Kurtuluş Savaşı yıllarının yokluk ve sıkıntıları içinde geçti. Bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da babasına iş yerinde yardım etti. Elektriğin bulunmadığı yıllarda sokak lambalarının altında ders çalıştı. Eğitim gördüğü okulları birincilikle bitiren Polatkan'ın ekonomi ve maliye konularına ilgisi de öğrencilik yıllarında başladı. İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1936'da mezun oldu. Ardından Ziraat Bankası'nın müfettiş yardımcılığına başladı. Polatkan, 1946 seçimlerinde Eskişehir'den Demokrat Parti milletvekili seçildi. 1949 yılında Mutahare Hanım'la evlendi. Çiftin Sema ve Nilgün adlarında iki kızı oldu. 1950 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Polatkan, 1. Adnan Menderes hükümetinde Çalışma Bakanlığı yaptı. Daha sonra Maliye Bakanlığı'na getirildi ve kısa bir kesinti dışında 27 Mayıs 1960 darbesine kadar bu görevi sürdürdü. Çalışkanlığıyla tanınan Polatkan'ın sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar makamında bulunduğu aktarılıyordu. Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra çiftçilerin desteklenmesiyle işçileri sağlık ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi üzerine de durdu. Hasan Polatkan, darbeden bir gün önce Başbakan Adnan Menderes'le birlikte Eskişehir'de. 27 Mayıs sabahı ordunun yönetime el koyduğunu eşi Mutahare Polatkan'dan öğrendi. Menderes'le birlikte Kütahya'ya geçen Polatkan, burada darbeci askerler tarafından tutuklandı. Önce Ankara Harp Okulu'na, ardından diğer Demokrat Partililerle birlikte Yassıada'ya gönderildi. Ailesi, ziyaretleri sırasında Polatkan'ın elinin üzerinde sigara yanıkları gördüğünü ve işkenceye maruz kaldığını dile getirdi. Polatkan, Ali İpar, Barbara, Ankara ve İstanbul olayları, anayasayı ihlal ve Minileks dosyalarından yargılandı. 15 Eylül 1961'de idam edileceğini öğrendi. İnfazdan önce hemşerisi olan bir üst emine son kez seslendi. Karıma ve çocuklarıma söyleyin, suçsuzum, Allah'a ve vicdanıma güveniyorum. Aynı sözleri anneme ve kardeşlerime de söyleyin. Dar ağacına getirilen Polatkan, sandalye üzerine çıkarılıp boynuna ilmek geçirildiğinde ise son bir istekte bulundu. İp gömleğimin üzerinde kalmasın. Hasan Polatkan da 16 Eylül 1961 sabahı Kınalı Adası'nda hayata gözlerini yumdu. Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesinden bir gün sonra 17 Eylül 1961'de Başbakan Adnan Menderes'in cezası infaz edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Nisan 1990'da kabul edilen kanunla Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın itibarları iade edildi. Üç ismin naaşı 17 Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'ndeki anıt mezara nakledildi. Yargılamaların yapıldığı Yassıada ise 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açıldı. 16 Eylül 1961, Türkiye'nin siyasi hafızasında kapanmayan bir yaranın tarihi oldu. Biri Kıbrıs meselesinde Türkiye'yi uluslararası masalarda temsil eden bir diplomat, diğeri yaklaşık 10 yıl boyunca ülkenin maliye yönetiminde görev alan bir siyasetçiydi. Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'dan geriye ellerine bıraktıkları son sözler, idam sehpasına giderken sergiledikleri metanet ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen tartışmaya devam eden Yassıada kararları kaldı. İtibarları 29 yıl sonra kanunla iade edildi. Ancak verilen idam kararlarının geri dönüşü yoktu. Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde hatırlıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Ergen beyine tehlikeyi görme. Tabii siz bunu tıbbi olarak açıklamışsınız, bana çok değişik geldi. Biraz bu konuyu açabilir miyiz beraber acaba?
2: Tabii ki.
1: Tamam ya, sen bak başının içi demek de ayrı bir sorun değil mi? Çok net oluşmadı kafamda. Biz ebeveynler olarak çocuklara nasıl davranmalıyız?
2: Yaptırabilirsiniz böyle bir rapor.
1: Anlıyorum. Yani anlıyorum. Peki. Saygılar efendim, sağ olun. Anladım.
2: Davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
1: 10 lira biz yatırırsak onların 13-14 lira yatırması lazım bizimle eşit kalması için gibi düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
3: Kesinlikle doğru.
1: Anlıyorum.
3: Evet.
1: Peki o zaman rakamlara geçelim efendim, bu rapordaki bulgularınıza. Yeni şeyleri konuştuğumuz, geleceğe yönelik bütün adımları birlikte attığımız ve bugünden olan şeylerin yarına katkılarını konuştuğumuz programımızda bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Saygılar efendim. Çok sağ olun. Hoşça kalın.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

goes to the can like a good guy should. I said, look, man.

'cause I'm mad. I'm bad. Like Jesse James.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
2: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
1: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
2: Valla ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
1: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
2: Evet.
1: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalında da takip edebilirsin. Bugün faili meçhul cinayetleri konuşacağız. Konumuz bu konuda uzman bir hukukçu. O konuya biraz sonra geçeceğiz. Ama öncesinde dünyada neler oluyor? Kısa bir özet yapalım. Ondan sonra asıl konumuza geçelim. Yemen. Çatışmalar çok şiddetli. Suudi Arabistan ciddi sıkıntı içerisinde. Trump ne yapacağını bilmez halde Suudi Arabistan burada da ortada kaldı ve Selman bugün yardım talebi için Mısır'a gidiyor. Tabii ilginç bu durum. Bu Selman yine CENTCOM komutanıyla görüşüyor. El Arabiya'ya göre

0: CENTCOM komutanı ABD'nin istihbarat ve hedef belirleme konusunda yardım sağlayacağını söylemiş. Oysa ki aynı ABD İran'a doğrudan saldırı yapabiliyordu. Yani öyle bir sıkışmışlığı var ki Amerika'nın nereye cephe açsa o cephede yeniliyor. Suudi Arabistan'ın denizden petrol ticaretinde ciddi sıkıntı var. Şimdi bunu aşmak için efendim bir karadan boru hattı gündemdeydi. Efendim işte günlük 4-5 milyon varil petrol ihraç edecek falan deniyordu. Yani şunu unuttular. Ya Hürmüz Boğazı'nı kapatan kuvvetler senin oradaki bir boru hattından sana petrol taşıttırırlar mı? Yani şu anda vuruldu. O boru hatları da vuruldu, o da kesildi. Yani burada bölge ülkelerinin toplu bir çözüme ihtiyacı var. Bunun da yolu belli. Amerika'yı itecekler kenara. Ondan sonra ülkeleri kendi arasında öyle veya böyle anlaşırlar. Çünkü menfaatleri ortak. Böyle bir durum söz konusu. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, Ensarullah ve Riyad ile doğrudan görüşmeler yaptığını söylemiş. Yani Amerika, düşünün, Suudi Arabistan'la Ensarullah arasında arabuluculuk gibi bir durum var. Trump yine İran'la müzakerelere açık olduğunu ifade ediyor. Ancak İran'dan gelen açıklamalarda bu konuda tavır çok net. Bizim şartlarımız kabul edilene kadar, yani bizi sürekli oyalıyorsunuz diyor. Gerçekten de işte 12 gün savaşı sonrasındaki müzakereler, 28 Şubat saldırısı öncesindeki müzakereler biraz savaşın parçası haline geldi. Savaşa hazırlık süreci olarak değerlendirildi. Bunu da bütün dünya gördü. İran artık o müzakere oyununu yemiyor. Diyor ki şartlarım şu, bunları kabul ediyorsan gel diyor. Şu anda öyle bir noktadayız. Tabii Trump çok sıkıştı. Kasım'da seçim var ve Kasım seçimleri öncesinde destek hızlı bir şekilde eridi. %30'lar konuşuluyor. Trump'ın çevresi bir an önce İran'la anlaşma yapalım diye bastırıyor. Bu savaş için bitirelim diye. Bakın bu gelişmelerden sonra petrol 109 dolara gitti, uğraştı. Ya bütün dünyada bir enerji krizinin tetiklenmesi gündemde. Kim tarafından? Amerika tarafından. Amerika İran'a saldırmasaydı, Hürmüz açık olsaydı ya bunlar yaşanır mıydı? Hayır. Ya binlerce kilometreden geliyorsun, Hürmüz Amerikan toprağı diyorsunuz. Ya çılgınlığın artık sınır tanımadığı bir noktadayız. Evet. Trump Hürmüz'de yaptığı fedakarlıklar için dünya ülkelerinden tazminat istemiş. En son olay bu artık. Yani gülüyoruz ama acınacak bir durum var. Yani dünyanın içinde bulunduğu durum.
1: Petrolü 109 dolara çıkardı, evet. Şimdi istiyormuş.
0: Evet. Tabii bu arada petrol fiyatlarındaki artışın nedeni olarak uykucu CEO'ya suçlamış. Yani Biden'ı suçlamış. Bir de Trump Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine saldırılar durdurma konusunda anlaştığını iddia etmiş. Bu da şey, Financial Times'ın haberi, nihai bir anlaşmaya varılmadı ancak Zelenski ABD'nin enerji ateşkesi önerisini doğruladı diyor. Bu da önemli. Burada AFD eş başkanının bir açıklaması var. Bu da son derece kritik. Daha önceki yayınlarımızda bunlara ıstıka çekmiştik. Fosil yakıtları, doğal gaz ve petrolün en ucuz olduğu yerden, yani Rusya'dan temin etmek zorundayız. Rusya ile iyi ilişkiler kurmak hem kendi güvenlik çıkarlarımız hem de ekonomik çıkarlarımız açısından önemlidir, elzemdir diyor. Bu da önümüzdeki dönemde Almanya'nın nasıl bir politika izleyeceğini, şu anda Almanya'da birinci parti olan AfD'nin iktidara gelmesi durumunda nasıl bir politikada ısrar edeceğini net bir şekilde görüyoruz. Bu da, yani bugünkü Avrupa'dan çok farklı bir Avrupa ile karşılaşacağız. Aynı şey Fransa için de geçerli, diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli. Ben bu sürecin çok hızlı bir şekilde yaşanacağını sanıyorum. Şu andaki yani kontrolden çıkmış Avrupa'nın, özellikle bürokratik diktatörlük diye tanımlanan Avrupa Birliği bürokratlarının o politikalarının önemli ölçüde değişeceğini sanıyorum. Evet, bir başka konuda içeride de ciddi sıkıntılar var. İçerideki sıkıntılar neler? İçeride de CHP'de bazı gelişmeler yaşanıyor. Mansur Yavaş konusu gündemde. Mansur Yavaş'ın bir cumhurbaşkanı ile görüşmesi ortalığı Arap saçına çevirdi. Herkes farklı yorumlar yapılıyor. Yani Ankara gibi başkent belediye başkanının cumhurbaşkanı ile görüşmesinin bir tartışılması kadar garip bir olay yok. Normalde. Ama Türkiye'de normal değil. Yani biz daha önceki cumhurbaşkanlarını da gördük. Her sıkıntılı oldukları dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşürlerdi. Yani Demirel'i, Özal'ı, dahası Necdet Sezer'i falan. Bunlar olur. Gerekirse onlar üzerinden bir takım şeyler yaparlardı. Gerçi sistem biraz değişti. Hükümet sistemi var. Ama yine de normaldir. Yani bundan daha doğal bir şey olmaz. Zaten protokol gereği belediye başkanları da Cumhurbaşkanı'nın yurt dışından gidiş dönüşlerinde veya il dışına çıktıkları zaman havaalanlarında onları karşılamak zorunda. Bazen tabii Cumhurbaşkanı çok il dışına çıkınca belediye başkanı da işi gücü bırakıp her gün havaalanında mesai yapamaz. Oralara belediyeden üst düzey görevlileri gönderir. Fakat son dönemlerde Mansur Yavaş'ın daha çok kendisinin oraya gittiğini biliyoruz. Yani bunlar olabilir, bir takım sorunlar için yaşanabilir. Şimdi sorun bu değil, bundan sonrası. Yani şimdi bunun tartışılacağı CHP'den AK Parti'ye geçişlerin artık nasıl söyleyelim, borsasının açıldığı bir dönemde bunların olması. Acaba Mansur Yavaş da AK Parti'ye mi geçecek tartışmalarını beraberinde getirdi. Oysa Mansur Yavaş bu tür iddiaları çürütmek için dedi ki ben bilgi verdim. Kime? Şimdi kendisinin genel başkanı şu anda CHP üyesi. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na veya parti yönetimine bu konuda bilgi vermesi gayet normal. Ama Özgür Özel dedi ki bana da bilgi verdi, ben onayladım. Bir dakika, o zaman iş değişiyor. Şimdi Özgür Özel başka bir partinin genel başkanı. Şimdi Mansur Yavaş niye ona bilgi veriyor? Niye o onaylıyor? Onayladım ne demek yani? Sen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın amiri misin? Bundan daha garip başka bir olay var. Mansur Yavaş bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. Her konuda bir açıklama yapan Mansur Yavaş, Özgür Özel'in bu tepkisi konusunda onaylamadı. Bir de görüşme günü. Kuruluş yıl dönümü. CHP'nin belediye başkanı, CHP'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmıyor. Efendim Cumhurbaşkanı ile görüşmesi varmış, şu varmış. CHP'nin kutlamaları Anıtkabir'de başladı. Akşam gece saat 9'a kadar sürdü. Bunun Anıtkabir ayağı var. Genel merkezdeki toplantılar ayağı var. Genel merkezdeki kuruluş resepsiyonu var. Cumhurbaşkanı ile görüşmen kısa sürüyor. Yani bunlardan birisine katılamaz mısın? Ha, İyi Parti'nin her davetine gidiyorsun. Bayrak mitingine kürsüdesin. Hukukçular toplantısında oradasın. Özgür Özel Trabzon'a, Rize gezisine çıkmadan önce bir kahve içelim diye koştura koştura oraya gidiyorsun. Fakat kendi partinin genel başkanına, kendi partinin kuruluş yıldönümü törenlerine, ki özellikle bu ayrışmadan sonra son derece önemli, ona katılmıyorsun. Ya bu kabul edilebilir bir durum değil. Sayın Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş tartışmasını istemiyordu işin açığı. Hatta hani bir yasak da, tırnak içinde yasak diyorum. Yani bu konuyu konuşmayın demişti parti yöneticilerine. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki, artık ciddi bir şekilde CHP'de tepkiler oluştu. Ve Mansur Yavaş o kadar çok hata yapmaya başladı ki kendi ipini çektiği ifadeleri kullanılıyor. Hatta Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda da farklı fikirler var. CHP'de öne çıkan fikri kısaca iki cümlede özetleyecek olursak, belediyeler artık çok kirlendi. Belediyelerden Cumhurbaşkanlığına gidiş yolu kapandı. CHP'deki şu andaki öne çıkan eğilim bu. Bu da Mansur Yavaş için herhalde uyarıcı olur. Ha, Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçecek? Ben sanmıyorum. AK Parti'ye geçeceğini sanmıyorum. Bazı korkuları olduğu anlaşılıyor. Nedenini bilmiyorum. Ama bu korkularını Mansur Yavaş'ın belirledip, ağırlığını koyup belirlediği belediye başkanlarının bir kısmı AK Parti'ye geçti. Ben Mansur Yavaş'ın bundan şikayetçi olduğunu sanmıyorum. Hatta bazılarından da o geçişlerinden çok memnun olduğunu sanıyorum. Ha, Mansur Yavaş ne yapmak istiyor? Kendine biraz fazla misyon yükledi. Sanki böyle çok önemli bir figür olarak gördü. Herkese eşit uzaklıktayım ben. İyi Parti'ye de, efendim CHP'ye de, yeni partiye de, efendim Zafer Partisi'ne de. Ben bunların ortak aday olaktan çıkacağım ve bir bağımsız olarak. Yani böyle bir misyonla hareket ediyor. Fakat burada ne kadar başarılı olur emin değilim. Orada sorun şu: Türkiye sadece Erdoğan'ı devirmeyi mi amaçlayacak, yoksa Türkiye'yi kritik bir süreçte yönetecek cumhurbaşkanı mı arayacak? Şimdi burada iş düğümleniyor benim gördüğüm kadarıyla ve önümüzdeki günler bir sürü gelişmeye gebe.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, şimdi gelelim biz asıl konumuza. Faili meçhul cinayetler konusu. Bu konuda büyük emekler vermiş. Geçmişte de hem bu tür olaylara muhatap olmuş, bu davalarda müdahil yapmış bir sürü yoğun tecrübesi olan hukukçu Nusret Senem'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet, faili meçhul cinayetler dosyası tek tek açılmaya başlandı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu, ondan sonra Habli Mitoğlu.
1: Habli Mitoğlu yargılaması sürüyor.
0: Hala. Evet, evet. Ve Kaşif Kozinoğlu. Evet. Hangisinden başlayalım? Bir genel anlamda nasıl buluyorsunuz bu olayı? Yani gerçekten bir işin üzerine gidiliyor mu sizce? Yoksa bu bir yerde tıkanır mı?
1: Şimdi bu olay NATO'nun Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapmış olduğu liderler zirvesi sırasında gündeme geldi yoğun olarak.
0: Evet.
1: Ona denk gelmesi çok şeydi, yani dikkat çekiciydi. Aslında sözünü ettiğimiz cinayetlerin tamamı Gladio diye bildiğimiz, Türkiye'den kontrgerilla diye önceden tanınan örgütün yaptığı eylemler. Daha sonra bu Fethullahçılar diye, FETÖ diye bilindi, kamuoyuna geldi bu kumpas davaları sırasında. Dolayısıyla NATO'nun cinayetlerine karşı bir yandan Ankara'da zirve yapıyorsunuz, bir yandan NATO cinayetlerinin üzerine yürüyorsunuz. Bu devlette iki eğilimin ortaya çıktığını gösteren bir gelişme. Bir yandan NATO'culuk, MİT'in ve hükümetin, Cumhurbaşkanlığı kararlarının NATO güzellemeleri sürerken, bir yandan da NATO cinayetlerinin üzerine gidilmeye çalışan bir devlet refleksi, iradesi ortaya çıkıyor. Bu bakımdan son dereceli bir gelişme Türkiye bakımından.
0: Şöyle mi diyelim, şöyle bir görüş vardı: Türkiye'de normalde cinayetlerin failleri bir şekilde bulunur. Ama Gladio'nun işlediği
1: hiçbir cinayetin
0: faili bulunmamıştır.
1: Böyle şeyler bulunur. Yani böyle tetikçiler falan bazen, evet, yakalanır. Ama esas olarak Gladio'nun üzerine gidildiği görülmemiştir. Gladio'nun üzerine gidilmeye ne zaman başlandı? 2014'ten sonra. Yani 2014'ten itibaren FETÖ örgütünün, FETÖ PD'ye diye Milli Güvenlik Kurulu'nca belirlenmesiyle birlikte Gladio'nun üzerine adım adım gidilmeye başlandı. Bir devlet iradesi ortaya çıktı.
0: Yani Silivri duvarının yıkılmasından sonra.
1: Bence tamamen Silivri duvarları yıkılmasıyla, milletin milyonlar olarak sokaklara inmesiyle birlikte işte o gezi olayları da bunun bir şeyisi, göstergesiydi. Milyonlar meydanlara çıktı. 4 defa Silivri duvarlarının önüne yüz binleri yığdık biz, biliyorsunuz, evet, yargılandığımız sırada. O süreç Gladio'nun üzerine gidilmesi gerektiği gibi bir zorunluluk gündeme getirdi ve dolayısıyla o örgütle ittifak içinde olan iktidarda bir parçalama oldu. Aralarında büyük bir kapışma başladı. Fethullahçılarla AK Parti iktidarı arasında netice olarak milletin iradesinin yansımasıydı bu, iktidara yansıması. O mücadele adım adım adım adım yükseldi. 15-16 Temmuz FETÖ darbe girişimi 2016'da zirveydi. FETÖ'cüler bir hamle daha yaptılar tutturmak için. Fakat evet, o hamlenin altında kaldılar. Gladio'nun bütün silahlı unsurları, operasyon ekibi ezildi benim gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ezildi. Generalleri bir kısmı öldürüldü, bir kısmı hapislere tıkıldı. Hükümler aldılar. Ordudan tasfiye edildiler. Polisten tasfiye edildiler. Şimdi ordudan tasfiye edilenler 24 bin kişi.
0: Evet.
1: Subay asubay, general, polisten 30 bin kişi, yargıdan işte yargı mensupları, hakim, savcı ve yargı personeli olmak üzere 14 bin kişi. Bütün şey olarak bakarsanız bürokrasiden yaklaşık 130-140 bin kişi tasfiye edilmiş oldu. Böyle bir tasfiye dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ya daha doğrusu NATO'ya bağlı ülkelerin hiçbirinde böyle bir tasfiye yok.
0: Evet.
1: Yani devletin bütün kılcal damarlarına girdik diye övünürdü Fethullah. O kılcal damarlardan sökülüp atıldılar yani. Onun için çok önemli bir başarıdır o. Bu başarının bir neticesi olarak onun yapmış olduğu cinayetler adım adım ortaya çıkmaya başladı, yakalanmaya başladı. Önemli adamları hapse atıldı. Mesela Enver Altaylı aslında Fethullah'tan daha önemliydi Gladio için. Çünkü bir anlamda CIA'nin yetiştirdiği Türkiye'de Gladio'nun sorumlularından önemli kişilerden biriydi. Mehmet Eymür, o Firam Abbas, bu tip isimler yani.
0: Evet.
1: En şeyleri baba adamlarıydı Gladio'nun. Bunlardan Enver Altaylı. Nereye kaşıyorsanız oradan çıkıyorsunuz.
0: Bütün yani faili meçhul cinayetlerde bir yerden adı geçiyor.
1: Enver Altaylı'nın adı geçiyor. Enver Altaylı siyasi ve askeri casusluktan ve Fethullah üyeliğinden 23 yıl hapis cezası aldı ve Yargıtay'da onandı cezası biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Hablemitoğlu davasında.
0: Daha davalar da var galiba.
1: Hablemitoğlu davasında yargılanıyor, hala devam ediyor oradaki şeyi.
0: Kozinoğlu davasına da girebilir.
1: Şimdi
0: böyle
1: bu
0: giderse.
1: Kozinoğlu olayına da işte dündü sanıyorum Aydın'da manşeti. Orada Enver Altay ile ilgili önemli şeyler var. Fethullah'a yazdığı mektup var mesela,
0: evet,
1: her şeyden.
0: O çok önemli bir şey.
1: Önemli.
0: O nereden çıkmıştı?
1: O Kozinoğlu'nun Enver Altaylı'nın yakalanmasından sonra onun bilgisayarından çıkan mektubu, Fethullah'a
0: evet,
1: yazmış.
0: Şimdi onlara
1: mektubu,
0: tek tek gireceğiz.
1: İddianamesinde var bu Hablemitoğlu Enver Altaylı'nın yargılandığı davanın iddianamesinde o belge var.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi yani bir işin üzerine gidiliyor şu anda.
1: Evet, evet, gidiliyor.
0: Yani benim gördüğüm kadarıyla ciddi de gidiliyor.
1: Ben de ciddi. Bunu tabii izleyip göreceğiz. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ucu nereye varırsa varsın bunun üzerine evet, gidecek diye ifade etti. Tabii bu göreceğiz bu şeyleri, gelişmeleri bakacağız. Mesela bu Yazıcıoğlu dosyasında, Kozinoğlu dosyasında bunlar biliyorsunuz Ergenekon döneminin kumpas davalarının olduğu günlerde ortaya çıkan şeylerdi, cinayetlerdi. Dolayısıyla o cinayetler dolayısıyla nereye kadar gidilecek? Çünkü o zaman Fethullah'ın bu Gladio merkeziyle hükümet arasında bir nasıl derler koalisyon vardı, bir işbirliği
0: vardı.
1: Tabii canım
0: vardı. Onu zaten Sayın Cumhurbaşkanı da biz de bunlara yardım ettik.
1: Allah bizi affetsin milletimizi.
0: Ne istediler de vermedik lafı evet, çok meşhurdur.
1: Bunlar çok meşhurdur. Yani o dönemin öz eleştirisini bir anlamda yaptı oldular ama ne kadar üzerine gidebilecekler? Kendilerine dokunan noktalar ortaya çıkar mı çıkmaz mı, oralarda nasıl alırlar, bunları izleyip göreceğiz.
0: Evet. Peki şimdi tek tek gidecek olursak ana hatlarla yani isterseniz şey devam ediyor, Hablemitoğlu cinayeti devam ediyor. Uğur Mumcu
1: dava sürüyor.
0: Uğur Mumcu olay
1: davasında
0: daha...
1: da bir sanıkla ilgili devam ediyor. Diğerlerinin hükmü onarıldı, evet, kesinleşti. İnfazları oluyor onların.
0: Yani o dosyada aslında çok açık. Şimdi Uğur Mumcu'da işte en son Erdoğan Karakuş, emekli kor general, hava evet, kor generalinin tanık, yaptığı tanık sıfatıyla bir ifade verdi. Dedi ki Mossad'dır Uğur Mumcu'nun katili. Mersin'den girdiler, cinayeti işlediler. Atatürk Esenboğa Havaalanı'nda bilgisayar sistemini bozdular, kayda girmeden çıkıp gittiler.
1: Bence doğru değil. Ben o kanada değilim. Ben o davada birkaç celse Mumcu abimizin şeyi olarak,
0: Uğur Mumcu'nun abisi.
1: Evet, abisinin müdafi olarak bulundum. O sanıklar, yakalanan ve yargılanan sanıklar aslında olayın failleri. İşin gerçeği budur. Tabii ki Mossad'la falan da ilişkileri mümkündür, vardır. Ama çıktı gittiler şeyi doğru değil. Sanıklar hatta itirafta bulunacakları gün bu eski Tabipler Odası Başkanı Bayan adını şimdi şey yapmadım.
0: Evet, evet.
1: Onun bir işkence şeyiyle uzaktan böyle bir şeyiyle.
0: Görmeden itiraf, işkence kararı verdi.
1: Fincancı. Evet, Fincancı. Fincancı. Ondan vazgeçtiler itiraftan. Ama olayın gerçek failleridir ve hükümlerini...
0: Hayır, Mossad şey şöyle olabilir. Yani Mossad gidip de illa o şeyi yapan adam olmayabilir. Ekip organize etmiş olabilir.
1: Mossad'ın olduğu şuradan da belli. Bunları önce İran'a gönderiyor. Bunlar böyle şeriatçı falan havalarında.
0: Tabii tabii.
1: Önce İran'a gönderiyor. İran'da bir ilişkiler falan, oradan dönüyor geliyorlar. Cinayet işliyorlar. İşi İran'ın üzerine yıkmak için.
0: Evet, o günlerin hatırlar meşhur mısınız? Olayı. Hatırlar hepsi mısınız? Bir ağaca da İran'a girip çıkmış.
1: Mollalar İran'a diye.
0: Bütün slogan buydu ya.
1: Bütün slogan buydu.
0: Cenazede vardık biz, evet, milyonlarca evet. insan. Yani Türkiye'nin her yerinde.
1: En az 1 milyon insan yürüdü o zaman.
0: Sadece Ankara'da 1 milyon yürüdü. Bir de Türkiye'nin her tarafını düşün.
1: Korkunç bir olaydı.
0: Türkiye İran olmayacak.
1: Evet, Türkiye İran olmayacak. Mollalar İran'a. Yani İran'ın üzerine bir yandan cinayeti işliyorsunuz, bir yandan İran'ın üzerine.
0: Bir taşta birkaç kuş.
1: Tabii yani İran düşmanlığı o zaman zirve yapmıştı biliyorsunuz Türkiye'de. Evet, evet. Tam o olaya denk geliyor.
0: Çok az kişi geliyorlar. Türkiye İran değil bunun arkasında diye. Bunu da söyleyenlerden birisi Uğur Mumcu'nun abisi de aynı şeyi söylüyor.
1: Abisi de söylüyor, biz söylüyoruz. Ben bir Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bir toplantısında bunu söyledim. Yani neredeyse kadınlar üzerime yürüyorlar. İran değildir dediğim için. Halbuki İran'ın hiçbir o olayda bir şeysi yok.
0: Hiçbir yok.
1: Hiçbir evet. dahili yok ve hiçbir menfaati yok. Yani Türkiye İran düşmanlarına İran'a faydası olacak. Tam tersine İran'a karşı emperyalist batı bir unsuru evet, olarak evet. Türkiye İran üzerine sürülmek evet, isteniyordu. Evet. Türkiye o şeyi tertibi bozdu. Evet. Bir ara bir Çiller'in Cumhurbaşkanı Demirel'e rağmen İran'a uçakları kaldırıp evet. saldırma falan gibi şeydi.
0: Onun da öyküsü çok şeydi.
1: Olmuştu. Onu da Demirel önledi biliyorsunuz. Çok önemli
0: onun,
1: bir olaydı.
0: Onun da öyküsü şöyle oldu. Rahmetli Erdal İnönü'yle dönemin Sanayi Ticaret Bakanı Tahir Köse beraber Fişeksan'da lokalinde yemek yiyorduk.
1: Evet.
0: Tahir Bey dedi ki Erdal Bey'e dedi ki efendim dedi Erdal Bey Dışişleri Bakanı olmuştu orada.
1: Hı, doğru.
0: dedi ki ya iyi olmadı Dışişleri Bakanınız dedi. Tenzil rütbe gibi Başbakan'ın yardımcılığından
1: Dışişleri Bakanı
0: oraya geçince yok yok Tahir dedi. Dışişleri Bakanı'ndan çok memnunum dedi. Türkiye İran'ı önledim dedi. İnönü konuşmazdı.
1: Ya.
0: Şimdi böyle kaldı. Hiçbir şey soramadı. Sorsan da cevap vermezdi. Tarzını da biliyoruz. Ben de dedim ya o zaman basın danışmanlığı yapıyorum. Dedim ya bu olay çok önemli bir olay. Ben bunu dedim araştırayım. Gazetecilik dönünce bu olayı patlatırım. Ondan sonra ben hemen onu araştırmaya giriştim. Sonra kabaca çözdük olayı. Yani helikopterler kalkıyor,
1: evet, evet.
0: yolda durduruluyor. Erdal Bey öğreniyor durumu ve Demirel'i arıyor falan. Sonra Tempo dergisinde Sedat Ergin imzasız bir yazı yazarak bunu Hikmet Çetin'in yaptığını söyledi.
1: Yok değil.
0: evet. Sonra da Tempo'daki yazıyı kaynak gösterip Hürriyet'te manşet yaptılardı bu olayı. İşin aslı böyle bir şeydi. Ben birebir şahidim.
1: Erdal'in onu biliyorsun.
0: Evet. Evet. Şimdi evet. biraz hızlanalım isterseniz. Şeye geçelim. Muhsin Yazıcıoğlu. Hı. Yanılmıyorsam bir de kitap hazırlıyorsunuz bu cinayetle ilgili.
1: Yani ha bitti. Kitabı bitti. Gönderdim mi yani şeye?
0: Evet.
1: Evine.
0: Nedir bu olay? Şöyle bir bize bir özetler misiniz?
1: Evet. Ha şimdi bu 25 Mart 2009 o dönem çok önemli yani 2009'u iyi hatırlayalım. Fethullahçıların Ergenekon kumpasını yoğun şekilde yürüttükleri işte Ergenekon dalgaları her yerden bombalar çıkıyor, eşiyorlar falan. Ondan evet. sonra kemikler çıkıyor.
0: Hatta bombaları sarıldığı gazeteler yeni, günümüzün gazetesi günümüz. O çok komikti yani, ya Gölbaşı yolunda. Yani, değil mi? Yani o kadar acele yapmışlar ki. Ben o günlerde CNN kameramanı vardı. Gazeteleri de tabi olunca almış. Onları bile almamışlar. Almış getirmişti. Ya üzerinde
1: Ayaş yolunda böyle bir bombalar evet, şey evet. olmuştu falan.
0: Sonra yani, Ergenekon'dan çıkan evet. komutanla beraber Ayaş yoluna gittik. Orada da o nereye sakladınız diye göstermeye çalıştık.
1: Yani saklıyor, ondan sonra gidip buldu falan şey tabii, yapıyorlar.
0: Klasik FETÖ yöntemi.
1: Kameralar,
0: klasik
1: FETÖ yöntemi. Evet, evet. Televizyonlar, canlı yayınlar falan.
0: Kıyamet i̇şte burada yani. Bulundu falan diyor.
1: Şimdi tam o günlere denk geliyor. Biliyorsunuz Hrant Dink olayı 2007, bu 2009. Hemen ardından biliyorsunuz Balyoz şeyi evet. başladı. O tam o döneme denk geliyor. Tabii şimdi Hrant Dink olayı olmuş, Rahip Santoro olayı olmuş. Ondan sonra Malatya Zirve Yayın Evi olayı olmuş. Danıştay olayı olmuş.
0: Danıştay'da evet hakimlerin öldürülmesi.
1: Hakimlerin
0: evet.
1: öldürülmesi. Şimdi bütün bunlar kampanyanın, Ergenekon kampanyasının önemli cinayetleri. O olayı oraya evet, çalışıyorlar. Evet. Ve diyorlar ki Türkiye'de milliyetçiler, işte vatanseverler, askerler daha çok, ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri bu cinayetleri işliyor. Dolayısıyla örgütün hükümete karşı bir darbe girişiminin parçaları olarak bunu yapıyorlar. Bu örgütü tasfiye edelim, etkisiz hale getirelim. Silahlı kuvvetler de bir şey var nasıl derler, silahlı kuvvetleri etkisiz hale getirmek için bir çaba yürütmek lazım. Bir vesayet var, askeri vesayet, o vesayeti çözmek lazım. Kurguyu da bunun üzerine yapmışlar evet. ve orduyu etkisizleştirmek istiyorlar. Niye? Ordu Amerika'nın Kuzey Irak'ta kurmak istediği kukla Kürdistan'a karşı tavır almaya başladı. Evet. Hizadan çıktı diyorlar. NATO'nun hizasından.
0: Türk generalleri kontrolden çıktı.
1: Kontrolden çıktı. Hizadan çıktı. Türk generallerini hizaya alacağız. Buna karşı yürütülen bir kampanya. İşte bu cinayetler bu kampanyanın unsurları.
0: Evet.
1: Bu doğrudan CIA FETÖ. Doğrudan CIA ve FETÖ eylemi. Evet. Hatırlayın, Avrupa Birliği'nin parlamentosundan karar çıktı bunların üzerine yürüyün diye.
0: Evet evet.
1: Aynı zamanda Türk ordusunun da üzerine yürünmesi şeklinde bir kampanya yürüdü. Bunun denenmiş bir örnek bu. Endonezya modeli deniyor buna. Evet. Endonezya modeli. Endonezya'da daha önce orduyla
0: yapılan pis açığa çıkarılıp
1: onlar tasfiye ediliyor evet, ve evet. Orada işte bir adalar grubu var. Onun Endonezya'dan ayrılmasını sağladılar öyle. Türkiye'de benzer bir etkiyle bunu yapmak istediler. İşte Yazıcıoğlu cinayeti bu faaliyetin bir unsuru. Bunu Fethullahçıların planladığı dava dosyasından, soruşturmalardan falan çok sayıda belgeyle ortaya çıkmış vaziyette. Ben onu tespit ettim.
0: Dosyaları peki bir sonuca varılır mı şimdi sizin? Bir sonuca gidebilecekler mi sizce?
1: Ben gidebilecekleri kanısındayım. Çünkü bu olayı gerçekleştiren helikopterin düşmesine neden olan pilot tutuklandı.
0: Evet evet. Evet. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın almaya giden de Marmaris'te almaya giden de pilot. Değil mi o?
1: O değil. Onlar da düşen helikopterdeki uyduya sinyal gönderen parça ları
0: söken adamlar.
1: Söken kişiler. Evet. İşte Davut Uçum ismi onun. Bir evet. de bir assubay var Aydın Özsıcak diye. Onlar 2016'da Cumhurbaşkanlığı Marmaris'teki otelden almaya giden
0: kurtarma ekibi aynı zamanda. Bir yandan onlar, da olayı karartan ekip.
1: Yazıcı olayında da onlar işte o malzemeleri uyduya sinyal gönderen parçaları ve en kritik olayın aydınlanmasına hizmet edecek parçaları söküp kaybeden ekibin içinde olan adamlar. Özel kuvvetler mensupları bunlar. Dolayısıyla bu olay her tarafından FETÖ'cülerin çıktığı bir olay olarak gözüküyor. Tam o günlerde 2011-12 döneminde de olayı Ergenekon yaptı. Ergenekon'a bağlamak için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Dosya Malatya
0: yine bir taşla birkaç kuş.
1: Tabii Malatya savcılığına devredilince Büyük Birlik Partisi'nin bazı üst yöneticileriyle birlikte tanıklar üretiyorlar, yalancı tanıklar vesaire. Bu işi Ergenekon yaptı, subaylar yaptı. Hatta o dönemki Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert hedef gösteriliyor.
0: O da çok ilginç.
1: Tabii yani. O Faruk Cömert'in hedef gösterilmesinin önemli sebeplerinden birisi de şu. Diyorlar ki Faruk Cömert'in kardeşi Bedrettin Cömert işte Muhsin Yazıcıoğlu tarafından
0: öldürüldü.
1: Emir verilerek öldürülmüş bir kişi. Dolayısıyla Faruk Cömert şimdi
0: intikamını
1: alıyor hesabı.
0: Evet, senaryoda
1: öyle senaryolar var. İnanamazsınız. Tabii bu şekilde yürüyen bir dava. Davada sonradan 17 yıl sonra işte şimdi Ankara'daki soruşturmaya geldik ama 17 yıl bütün bir iddialar örtbas ediliyor. FETÖ ile ilgili olanlar, o öz sıcakların gizlemeleri, şunlar bunlar. Onlar hep böyle münferit eylemi.
0: Dosyada her şey var
1: her
0: mı?
1: Her şey var bence. Her şey var. Şimdi bakın radar şeyleri yapmışlar. İncelemesi yapılmış Malatya Savcılığı'nın atadığı bir kişi tarafından. Hava Kuvvetleri'nin harekat merkezinde, efendim işte bu Ahlatlı Bel'deki radar merkezinde, Erzurum radar merkezinde vesaire birçok yerde inceleme yapılmış. Bir olayın olduğu saatte, olduğu dakikada hatta. Hı. Olay kaçta oluyor? 15.03'te helikopter düşüyor. 15.02 arasında bir 4 dakikalık Doğu bölgesindeki bütün şeyler, radarlar bozuktur diye Genelkurmay'dan yazı giriyor.
0: Allah Allah.
1: O 4 dakikada ne olmuş biliyor musunuz? Malatya'dan kalkan şimdi tutuklu FETÖ'cü pilotun F4 uçağı tam o bölgeden geçiyor. O bölgeden geçiyor. 21 bin fitte radardan çıkıyor. Sonra 13 bin fitte radardan tekrar radarda görünüyor.
0: Sayın dinleyiciler, radardan çıkma şu anlama geliyor. Eğer alçak uçuş yaparsınız, evet, radardan çıkarsınız. Alçak uçuş zaten yukarı çıktığınız zaman tekrar radara girersiniz. Bunu ben tesadüftür, konuyu biraz dağıtmadan hemen kısaca anlatayım. Suriye'de bir Türk uçağı düşmüştü biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben Esad yönetimdeyken Sayın Esad'la bir görüşme yapmıştım. O dönemde yetkililere talimat verdi. Bütün belgeleri gösterin dedi. Sonra bana da yetkililer gösterdi. O bizim uçağın radara girişi çıkışı, radara girişi çıkışı falan, onların hepsi birkaç kez radara giriyor çıkıyor, alçak uçuş yapıyor.
1: Evet, evet.
0: Radardan, yani o nedenle bir yerde de uçak düşürülüyor. Belli ki Suriye hava sahasını birileri test ettirmek istemiş. Evet, evet. Bu Türkiye'nin böyle bir şey yapması mümkün değil o şartlarda. Karmaşık bir olay. Onun da belki, yani buna neden, kim emir verdi o işlere, o da belki de incelenirse bambaşka bir şey çıkar.
1: Tabii, tabii.
0: Karşımıza yine.
1: Bu olayda şöyle oluyor. FETÖ'nün hava kuvvetleri imamları Malatya'ya geliyorlar, görüşmeler yapıyorlar, İstanbul'a dönüyorlar. Ondan sonra bu pilot olan şahıs, o zaman Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı İstanbul'da, Hava Harp Okulu'nda. O da bir saat doldurmak için, uçuş saati doldurmak için Malatya'ya geliyor. Tam helikopterin şeyden havalandığında, Çağlayancelik'ten havalandığında, o da Malatya'dan havalanıyor. Geliyor. O saatte de, tam uçağın düştüğü saatte, helikopterin düştüğü saatte de o 21 fitten kaybolup 13 bin fitten çıkması olayı oluyor. 4 dakika. O 4 dakika Genelkurmay diyor ki o 4 dakikada doğudaki radarlar bozuktu. Halbuki bozuk olmadığı sonradan anlaşılıyor. Radarlarda bir inceleme yapılmış. Fakat Genelkurmay'da ilginç bir şey var. Diyor ki bu radar personelinin olduğu yerler yeniden incelenebilir diyor. Yeniden incelenmesinde fayda var diyor. Böyle bir
0: aslında tabii FETÖ'nün de FETÖ'nün de askeri TSK içerisine sızıp çok kritik merkezleri ele geçirdiği tabii bir dönem bu.
1: İncelesinde fayda var ve onun üzerine bir inceleme yapılıyor. Erzurum'da o 4 dakikanın
0: kayıtları bulunuyor.
1: Bulunuyor. Görüntüleri evet, bulunuyor. Ama dosyaya biraz belgesi iyi girmiş.
0: Ya da Onu yazan, raporu yazan kişi yazan kendini de garantiye almak istemiş de olabilir. Evet. Böyledir bürokraside çünkü tabii, bir yerde kendini garantiye alırsın tabii, yani. O bilir ya kişiler, ileride açığa çıkarsa diye.
1: O bilir kişilerle ilgili çok soru işaretleri var ve incelenmesi lazım. Yeniden bir inceleme yapmak lazım. Evet. Yani Erzurum'da ve diğer yerlerde mutlaka o Genelkurmay'ın gönderdiği belgeleri de dikkate alan yeni bir inceleme gerekiyor. Ankara Savcılığı umarım yapar bunu. Çünkü yapması evet, lazım. Başka bir formülü yok yani bunu.
0: Bunların hepsi kitapta var mı?
1: Hepsi var. Daha da ayrı.
0: Ne zaman okuyabileceğiz?
1: Büyük ayrı. Yani Kasım ayında okuruz. Tahmin ediyorum. Yani kitapçılarda olur.
0: Evet. Evet.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Efendim süremizle hesaplayarak ne kadar kaldı? 20 dakika.
1: Vaktimiz
0: varmış biraz daha. Başka burada ilginç noktalar var mı bu cinayetle ilgili?
1: Şimdi bakın bu cinayette ilginç noktalardan birisi şudur. O uçak düşüyor. Uçak düştükten,
0: helikopter.
1: Evet, helikopter düştükten kısa bir süre sonra Malatya Maraş polis istihbaratı bir not geçiyor 81 ilin emniyet müdürlüklerine. O notta ne şu: helikopter düştü, Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı sağ, kendilerine ulaşıldı, Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, Göksun Devlet Hastanesi'ne naklediliyorlar.
0: Şimdi o zaman bu, aramayı durduruyorsun yani.
1: Bu notu geçince Kayseri valisi bir açıklama yapıyor ve Kayseri'ye gelme ihtimali de var deniyor. Kayseri valisi oturuyor bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte durum böyle. Göksun'a götürülüyorlar. Hazırlık yapılıyor. Hastanelerde şu bu falan. Aradan yaklaşık 2,5-3 saate yakın süre geçiyor. Şimdi Mart ayını düşünün. Mart'ta saat 3, saat 6, 7'ye falan yaklaştığı zaman hava kararıyor ve hava soğuyor tabii. Dağ başında düşmüş bir helikopter. Oraya ulaşmak mümkün değil. Orada olanlar da hava şartları nedeniyle donarlar yani. Evet. Ölmeleri beklenmiş görebildiğim kadarıyla. Tabii bu Maraş'taki bir istihbarat dairesindeki bir polise atfediliyor. O polis de enteresan. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in özel kalem müdürüyken Maraş'a atanmış.
0: O da ilginç. Ramazan Akyürek sayın dinleyiciler FETÖ'nün en kritik isimlerinden birisi.
1: Hrant Dink cinayetini planlayan adam.
0: Planlayan şu anda da hapiste.
1: Fethullahçı olduğuna dair İstanbul Valisi'nin Erol Çakır'ın sicil raporu var.
0: Zaten yani, mahkum oldu değil mi?
1: Tabii mahkum oldu.
0: Evet.
1: Fethullah sicilli yani.
0: Evet.
1: Şimdi özel kalem müdürü. Maraş İstihbarat Şube'nin başındaki müdür, Maraş İstihbarat Şube'nin başındaki müdür İsmail Duman. İsmail Duman kim? Ben 2008 yılı Ocak ayının 29'unda bir dilekçe vermiştim Ankara Cumhuriyet Savcılığına. Orada emniyetteki 57 üst düzey Fethullahçı polisin bir örgüt kurduğunu, bir örgütlenme içinde olduğunu anlatıyor. O rapor Ankara Emniyet Müdürlüğü Genel Müdürlüğü'nün genel müdür vekili ve birkaç tane üst düzey polisin hazırladığı 4 sayfalık bir dilometine dayanıyordu. O dilometini de sunmuştum 57 evet, kişi. Onlar o metnin içinde 16 en baştaki 16 kişi istihbaratın gözdeleri diyor. FETÖ'nün istihbarattaki gözdeleri.
0: İsmail de orada.
1: İsmail Duman da o gözdelerden biri.
0: Açık. Çok ilginç. Daha doğrusu ilginç.
1: Şimdi olay anında Özmen İsmail Duman'la Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki FETÖ'cülerle işte onlardan biri Ramazan Akyürek, o 16 kişilik listede o da var. Ramazan Akyürek'le diğerlerle sürekli telefonlaşıyor. Onların telefonlarına ilişkin bilirkişi raporu da var dosyada. Telefonlaşıyorlar. Bunlar planlıyorlar. Fakat bunların hiçbiriyle ilgili işlem yok. Hala yok maalesef, hala yok. Ben onun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Devlet Denetleme Kurulu bir inceleme yapmış, diyor ki Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'ni soruşturun diyor. Başbakan'a bir önerdi bunları soruşturun diyor. Fakat 2009'u düşünün, O zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onu soruşturabilir mi? O kamp şeyi Ergenekon, Balyoz kampaları yürütülürken. Çünkü onlar yürütüyordu. Evet. Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Dairesi yürütüyordu. Onlara dokunmamış. Hiçbir şekilde onlarla ilgili bir soruşturma falan yok. En dikkat çeken noktalardan birisi
0: şu anda
1: budur.
0: Açılabilir ama.
1: Bugünkü savcı bunu açabilir. Açması lazım. Ve onun için hükümete dokunuyor, dokunmuyor. Bunları hepsini bir kenara bırakın. Zaten hata yaptık diyorsunuz. Allah bizi bağışlasın diyorsunuz. Milletimizi bağışlasın diyorsunuz. O hatanızın
0: telafi neye, edin yani.
1: Evet. Neye dayandığını görün ve telafi edin. Evet. Bugün bunu soruşturmalardan beklemek milletimizin hakkı.
0: Evet.
1: Böyle bir gelişme var. Bir noktası da budur. Tabii bir de Ergenekon'a bağlamak için Ergenekon davasına yoğun bir çaba var. Şöyle söyleyelim. Yine Ergenekon kumpasında görev yapmış Mehmet Eymür.
0: Evet.
1: Ondan sonra Enver Altaylı. Bunlar çeşitli yerlerden çıkıyorlar. Bu da enteresan.
0: Enver Altaylı burada hangi noktada çıkıyor?
1: Ya Enver Altaylı bu Özmen olayında ortaya çıkıyor. Bir ikincisi olayın ilk gün helikopter düştükten 15 dakika sonra Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne bildirildiğini tespit ediyoruz. Öyle bir bilgi var. Bunu avukatlardan Selami Ekici Yeni Şafak gazetesine yazdı biliyorsunuz. Evet. Orada belirtiyor. Orada Enver Altaylı olduğunu
0: bildiren kişi diyor.
1: Evet, bildiriyor. Ekici diyor ki Enver Altaylı oraya bildirir. Şimdi helikopter düştükten 15 dakika sonra daha
0: ne
1: İsmail,
0: oldu belli
1: İsmail
0: değil.
1: Güneş bile daha telefon etip konuşmamışken nereden biliyorsun bunu? Nereden söyleyebiliyorsun? Yani onun bu planlamada olduğu gibi pilotlardan orayı öğrendiği gibi bir intiba doğuyor.
0: Evet.
1: Bu bakımdan Enver Altaylı kritik adamlardan biri. Bir de biliyorsunuz bu Ercüment Güler olayında
0: da çok
1: Enver Altaylı ismi gene çıkıyor. Enver Altaylı'nın adamı olduğu ifade ediliyor. Evet. O olay yerine gidiyor ama kimse ona bir görev falan vermemiş, çağırmamış. Öyle BOTAŞ görevlisi şeye gidiyor, arama kurtarmaya gidiyor ve ekibin başına geçiyor nasıl oluyorsa.
0: BOTAŞ da ilginç bir şey yani. Korkut Eken'den sonra sanki bir ekip oraya yerleşti. Sonra da çıkıyor, ayrılıyor. Evet, olaydan sonra da ayrılıyor. İstifa ediyor. Nereye gidiyor?
1: Yunanistan'a.
0: Yunanistan'da NATO'nun bir yan kuruluşuna geçiyor.
1: Evet, aynen.
0: Yani bu nasıl bir yetenek ki olaydan hemen sonra gidip hemen Yunanistan'da NATO'nun bir yan kuruluşunda üst düzey güvenlik müdürü oluyor.
1: Evet, yani çok
0: güvenlik müdürü dediğin zaman çok ciddi bir, yani NATO'nun şirketlerinde güvenlik müdürleri herhalde böyle yoldan geçene gel seni iyi yani, gördük deyip alınmaz yani.
1: Öyle olan isimler değil. Arama kurtarmada da tam bir kaos var. Tam bir beceriksizlik var. Ama bu bilinçli bir beceriksizlik. Evet. Bilinçsiz bir beceriksizlik değil. Başında
0: zaman kazanıyorlar canım.
1: Kriz merkezinin başında o zamanki İçişleri Bakanı Beşir Atalay var. Tabii siyasi sorumlusu esas olarak olur. Bütün birimler, orada çalışan birimler ona bağlı birimler, evet, halinde. Ama onun böyle vurdum duymaz hali, hatta ona bilgiler geç verildi falan gibi değerlendirmeler var ama ben onların da biraz bakanı koruma amacıyla siyasi sorumluluğu biraz bertaraf etmek amacıyla yazıldığını düşünüyorum. Öyle ifade edildiğini, evet, düşünüyorum. Çünkü onun da emareleri var.
0: Evet. Neyse, kitabınızı okuyacağız. Bunları inceleyeceğiz. Hani biz gazeteciler açısından da son derece verimli olacağını sanıyorum.
1: Çok önemli belgeler var. Yani
0: evet. Peki gidelim son günlerdeki en çok tartışılan Kaşif Kozinoğlu. Evet. Mezarı açıldı biliyorsunuz. 10 dakikamız var. Hızlı bir şekilde bunları aktaralım. Şimdi ne diyorsunuz bu? Siz cezaevinde Beraber yattınız mı yoksa siz çıktıktan sonra mı?
1: Ben çıktıktan sonra alındı. Ben 2011'de hatta ben çıkmadan bir ay falan önce alındı galiba. Öyle evet. olması lazım. Ben Nisan ayında şey yapmıştım. Tahliye olmuştum. Fakat sürekli duruşmalara izliyordum ben. Gidiyordum duruşmalara.
0: Evet. Yargılanıyordunuz çünkü.
1: Tabii yargılanıyoruz. O yargılama ta 2014 yılına kadar devam etti biliyorsunuz.
0: Evet.
1: O dönemde hakikaten Kaşif Kozinoğlu olayını Oda TV meselesiyle ilgili almışlardı. Çok dikkat çekiyordu. Fakat kısa bir süre sonra Aydınlık gazetesinde genel başkana gönderdiği mektuplar yayınlanmaya başladı biliyorsunuz.
0: Bu öldükten sonra mı yayınlanmaya başlandı, ölmeden mi?
1: Öldükten sonra.
0: Öldükten sonra, evet.
1: Öldükten sonra. Öldürüldükten sonra. Öldürülmesi de ne zaman oluyor sanıyorum. Yani duruşmaya bir
0: 10 gün kala. 10 gün kala.
1: Duruşmaya 10 gün kala.
0: Çünkü savunma yapacak. Evet. Ve hatta savunması için de MİT'ten izin falan da istiyor galiba. Çünkü MİT mensupları her şeyi açıklayamazlar.
1: Tabii,
0: onların tabii. yasalarında yani, var.
1: Tabii.
0: Ve bazı konuları açıklamak için izin istiyor.
1: Tabii. Yani o çok doğaldır. Yasal bir gerekliliktir o. Onu yapmış. Tabii kendisini savunacak ister istemez.
0: Evet.
1: Fakat yazdığı mektupları falan incelediğiniz zaman 93 yılında benim tespit edebildiğim kadar Mehmet Eymür MİT'e geri dönünce Çiller tarafından getiriliyor. Kontu terör merkezi diye bir merkez kuruyorlar. Başbakanlık İstihbarat Dairesi. Aslında evet. Gerçek ismi o.
0: Evet.
1: Ama MİT kontrterör merkezi evet. diye şey yapıyorlar. MİT kontrterör merkezinin yasal olmadığını ve yasa dışı işler yaptığını MİT 2008 yılında 26 Kasım 2008 yılında sitesine koydu, resmi sitesine.
0: Evet.
1: Çok enteresan bir şeydir. Resmi siteye koydu. Diyor ki orada Sabah gazetesinin 26 Kasım 2008 tarihli kod adı İpek başlığı altında Tuncay Güney ile ilgili manşet haberde yer alan teşkilatımıza ait yer alan belge teşkilatımıza aittir diyor.
0: Evet.
1: Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan kontrterör merkezi sorumlularıyla birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır. Bakın şimdi
0: yani yasa dışıdır diyor.
1: Bak ne diyor? Kuruluşu ve işleyişi tartışmalı olan yasal değil diyor yani. Yasa dışı tartışmalı evet. ne demek? Yasa dışı demek yani. Tamam mı? Olan kontrterör merkezi. Başında kim var? Mehmet Eymür var.
0: Evet.
1: 93 yılında Kozinoğlu'nu MİT'e alan Mehmet Eymür.
0: Evet.
1: Dün Aydınlık gazetesinde yayınlandı. 95 yılında Mehmet Eymür'le
0: bugünkü gazetede var gazetede de
1: Kozinoğlu arasında büyük bir sorun yaşanıyor. Mehmet Eymür Kaşif Kozinoğlu'na kınama cezası veriyor.
0: El yazısıyla savunmaları var evet, orada.
1: Bu el yazısı savunma
0: bu nereden çıktı?
1: Siz... Bu belge Ankara Birnoğlu Ağır Ceza Mahkemesi'nin faili meçhul cinayetler davası var.
0: Evet.
1: O dava dosyasının içerisinde bu şey bulunuyor.
0: Çok ilginç yani evet. bu belgenin evet. olması. Evet.
1: Bu belge orada bulunuyor. Ve yani netice olarak Türkiye'nin çok önemli bir döneminde MİT'in belgeleri bir ağır ceza mahkemesi dosyasına
0: giriyor. Yani.
1: Giriyor. Belgeleri orada işte Kozinoğlu ile ilgili olan şeyler de var, belgeler de var, el yazısı belgeler de var. Bütün soruşturmaları var. Eymür ile ilgili ve Kozinoğlu ile ilgili. Kozinoğlu ile Eymür arasında 95 yılında büyük bir kavga oluyor.
0: Evet.
1: Olay belli. O kavgada Altaylı da var. Enver Altaylı da var. Enteresan.
0: O da orada gene çıkıyor.
1: Enver Altaylı orada da çıkıyor. Enver Altaylı her yerde çıkıyor. Sefettullah'a yazdığı bir şey var. mektubu var. Enver Altay şeyin Enver Altaylı'nın bilgisayarından çıkan Fethullah yazdığı bir mektup, yargılandığı dava dosyasında iddianamede var. Orada diyor ki bu Kozinoğlu şeyle cemaatle ilgili burada çok önemli yapıyor. Bunun MİT müsteşarı olma ihtimali var.
0: Ya da yardımcısı diyor.
1: Bunun engellenmesi lazım diyor.
0: Ya da hareket başkanı falan diyor.
1: Ne olursa olsun bunun engellenmesi lazım diyor. Şimdi cezaevine girince tabii bu işlem yürürlüğe konuyor ve engelleniyor, öldürülerek engelleniyor.
0: Evet. Yani burada çok bariz bir şey mektup.
1: Net bir durum. O mektup şey yaptı. Kozinoğlu'nun Susurluk döneminde Eymür'ün yapmış olduğu faaliyetlere karşı tavır aldığı da anlaşılıyor. Çünkü evet. 1995'teki Kozinoğlu ile ilgili soruşturma açması ve kınama cezası vermesi o dönemki faaliyetlerle ilgili 1995 yani 93-95 96'ya kadarki dönem faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı uyuşturucu ticaretinin bazı MİT görevlilerince yürütüldüğü çatlıların vesairenin yeşilin eylemlerinin yoğun olduğu olaylar. Ben bunları Fethullah ve Susurluk kitabında bütün ayrıntılarıyla devlet belgeleriyle ortaya koymuştum. Evet. Hatta başbakanlık müsteşarı Kutlu Savaş'ın bir raporu var. Onu da derin devlet raporu diye raporlaştırdım. Orada da bunun bütün ayrıntıları var. MİT'in belgeleriyle hem de yani MİT'in arşivinden çıkan belgelerle
0: dosyaya girmiş
1: hepsi. Onları ortaya koyduk. Orada Mehmet Eymür Azerbaycan darbesinde Enver Altaylı, Çatlı bunlar alıyor. Burada Kozinoğlu farklı tutum alıyor. Tutum aldığı için Kozinoğlu'yu hedefe koyuyor Eymür.
0: Bir de başka bir şey var.
1: Onun belgesi yani.
0: Bir de mesela Kozinoğlu bu ifadeye çağrılınca çok ilginç bir şey daha var. Kozinoğlu bir siyah elemanını Afganistan'da cinayetten kurtarıyor, ölümden kurtarıyor. Daha sonra aralarında bir dostluk da gelişiyor. Evet, bir vefa oluyor. Ve Kozinoğlu ifade için Türkiye'ye geleceği zaman...
1: Gitme diyor. Gitme diyor.
0: Tutuklayacaklar. Başına kötü şeyler gelecek
1: evet,
0: diyor.
1: Gitme diyor. Evet, doğru.
0: Ve CIA'nin, CIA elemanının dedikleri doğru çıkıyor.
1: Doğru çıkıyor.
0: Yani CIA Kozinoğlu'nun öldürüleceğini biliyor o zaman.
1: Tabii yani. Bir anlamda biliyor. Fakat bir önemli şeyi daha var. Belirlediği bir gerçek daha var. Diyor ki Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde Fethullah'ın okullarındaki bütün İngilizce öğretmenleri CIA ajanıdır diyor.
0: Evet.
1: O bir de böyle bir müthiş bir
0: oradaki
1: şey.
0: Oradaki faaliyetlerini oradaki karanlık işleri de deşifre ediyor.
1: Onun için Enver Altaylı
0: karşı çıkıyor, engelliyor.
1: Enver Altaylı onun için onunla ilgili mektubu Fethullah'a yazıyor. Bunun faaliyetleri çok etkili, çok önemli. Bunu bir şekilde tasfiye etmek lazım diyor.
0: Evet. Bu. Peki Kozinoğlu soruşturmasının nereye gidiyor? Ceset bozulmamış.
1: Çok enteresan. Yani bunun
0: uzmanlar şöyle bir şey söylüyor. Siyanürle yapılan zehir, daha doğrusu bazı zehir türleriyle yapılan gerçekleşse ölümde cesetin olmadığı.
1: Kaç yıl geçmiş? 15 yıl geçmiş aradan. 15 yılda bir cesetin bozulmaması normal değil tabii.
0: Evet.
1: Normal değil. Ya bir özel tıbbi müdahale yaparsınız, yaparsınız ya da dediğiniz gibi bir kimyasalla eğer ölmüş olursa buradan kaynaklı olabilir. Bazı uzmanlar öyle söylüyor. Ben de bazı adli tıp uzmanlarını dinledim. Öyle ifade edenler var ama tabii bunun gerçeğini bilmiyoruz.
0: 15 gün içinde çıkacakmış. Muhtemelen, başkanla görüşmüştü bir gazeteci arkadaş bir yayında katıldığımızda. Yani bir ay içerisinde rapor net olarak
1: belli olur.
0: Belli olur diye söylediler.
1: Evet. Yani Kozinoğlu olayı da büyük bir olaydır. Aydınlanmasında büyük bir vardır, yarar vardır. Savcılığın üzerine gitmesi, Adalet Bakanlığı faili meçhul cinayetler daire başkanlığının kurulmasından sonra diğerleriyle birlikte bunun da üzerine gitmesi son derece değerli. İşte bunlar NATO cinayetleri.
0: Evet.
1: Ergenekon, Balyoz döneminin Fethullah ve NATO kampanyasına karşı, kampanyası için gerçekleştirdiği cinayetler. Evet. Bunlar aydınlanırsa NATO'ya karşı mücadelede büyük bir hamle yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet. Evet sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bu faili meçhul cinayetler, daha doğrusu Gladio'nun, NATO'nun Gladio'sunun işlediği cinayet üzerine gidiliyor. Yakın takipteyiz. Hem gazeteci olarak bizler de yakın takipteyiz. Şu ana kadar olay kime giderse gitsin şeklinde bir tavır var. Son derece değerli olduğunu düşünüyoruz. Takip ediyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde neler gösterecek.
1: İzleyip göreceğiz.
0: Evet. Konuğumuz hukukçu Nursel Senem'di. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kitabınızı da bekliyorum.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.